0: Bu ne?
1: Pusula. Gemiye giderken babam vermişti. Ona da babası vermiş.
0: Ya al şunu oğlum. Kıymetlidir bu ya.
1: Ya abi param yok. Para olsa para vereceğim.
0: Ya ne yapacağım motor oğlum? Tutturdum bir morgun morgun diye.
1: Abi veriyor musun, vermiyor musun?
0: Ali.
1: Abi benim için önemli. Ha? Ne diyorsun?
0: Bu samimle birbirinize iyi buldunuz ha. O antika sen ondan da antika. Hadi gel.
2: Ya dayımlar nerede kaldı?
3: Bilmiyorum ki. Hala haber yok.
2: Alo. Ne haber Murat?
4: İyidir. Abi Kutlay'ın basket kursu açılmış.
2: Kurs mu? Yapma ya.
4: Ya yürü gidiyoruz.
2: Yok abi. Ben gelmiyorum. Öyle işte. Ben artık basketbol oynamayacağım. Oğlum artık jübilemi yaptım ben. Yok abi gelmeyeceğim. Sen git. Hadi.
3: Ne diyor?
2: Ya bilmem nerenin basketbol kursu mu ne açılmış. Evsi gelmel diye saçmalıyor.
3: Ne saçmalaması Yiğit? Sen eskiden ölürdün basketbola. Ya gitsene.
2: Yok.
3: Niye? Ya bak ne güzel Murat da gidiyormuş işte. Hem ne tersliyorsun ki çocuğu?
2: Bak Eda. Forma parası, ayakkabı parası, kurs parası. Biz dershaneye gidecek parayı bulamıyoruz. Ne basketbol kursu?
3: Yiğit.
2: Ya, tamam, kapat bu konuyu. Ya, dayımlar nerede kaldı?
5: İyi günler kardeşim.
2: Eda, Eda.
3: Hı?
2: Gel bak.
3: Ne oldu?
2: Cabbar ha.
5: İyi misin babacığım?
6: İyiyim, iyiyim.
5: O zaman bana müsaade.
6: Gelmiyor musun?
5: Yok, benim işe dönmem gerek.
6: İyi ya, akşama görüşürük.
5: Tamam baba. Anahtarın var?
6: Var var, merak etme.
5: Tamam. Hadi iyi günler.
6: Hadi. İyi günler sana da.
7: Damat.
5: Efendim baba.
7: Sağ ol.

0: abla aynı babasına benziyor ha.
1: Melih abla mı? Saçmalama, alakası yok.
0: Kenan abi nereye gitti?
1: Bilmem.
0: Meloş abla da ortada yok.
1: Neredeler bunlar?
2: Vallahi sen abi bunca yıllık lokanta sahibiyim. Hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum ha.
3: Vallahi öldük Halim, öldük.
4: Ya müşteriyi memnun ettik mi? Ettim.
5: Vallahi yemeklere bayıldılar Samim abi.
4: Sezai'yi de ayarladık.
2: Ya Samim abi vallahi ya, alem adamsın sen ya.
6: Ben de çalıştım.
4: Tabii Cancan çalıştı. Yukarıda bana serviste yardım bile etti ciğerim benim.
3: Aslan pambık.
5: Ay her gün böyle bir kafile gelse.
4: Gelecek Seyhan'ım, gelecek. Samim abin allem edecek, kallem edecek, müşteri getirecek ciğerim.
2: Hadi inşallah ya.
3: Ya Kenan'a da çok ayıp oldu ya.
4: Ne Kenan'ı be?
3: Sabah babamın elini öpmeye geldi. Vallahi billahi bu saate kadar babam başında.
5: Babam şimdi bulmuştur bir tane pehlivan kitabı, onu okutuyordur.
3: Tabii canım, Kurt Dereli. Vallahi sabahtan beri gözüm çıktı okumaktan.
2: Müstak ola müstak.
4: Ya gözlüğü takınca daha tonton olmuş babam, biliyor musun? Böyle bir tonton hali gelmiş.
6: Dün öyle demiyordun ama.
4: Cancan.
3: Sami, sen Taci Bey'e gitmiyor musun bu akşam?
4: Yok, çocuklar evde bekliyor.
3: Ama akşam gözlük geliyor o yüzden.
4: Tamam, yarın gideceğim, merak etme Meryem.
0: Halim abi geldi.

0: Bizimkiler de yanında.
1: Vallahi ayaklarım tutuldu.
2: Gel bakalım Canlar.
3: Koca Yanak, seninle yarın görüşeceğiz.
4: Tamam.
2: Hadi iyi günler hepinize.
5: Ablacığım, evde yemek var mı? Getireyim mi dükkanına?
0: Var var var var var.
6: Beni var mı oradaki?
4: Merhaba.
1: Ha babacığım, pehlivan.
6: Yanındaki kim? Dayısı mı?
1: Yanındaki Rahim Usta.
6: Mastikçi.
2: Aa, evet o.
7: Yok, görmüyor, gerek yok.
6: Damat.
5: Efendim baba.
6: Nerede benim gözlük?
5: Ya vallahi işten güçten yani, kusura kalma, getiremedim babacığım.
1: Hadi babacığım, sen bu soğuk ayazda kalma, hadi içeri giriyoruz. Hadi herkes evine.
2: Hadi hepinize iyi günler.
1: Ha babam, sen şöyle otur birazcık. Uzan, dinlen. Ben yemek hazır olunca seni çağıracağım. Ha baba.
6: Meriya.
1: Ha baba.
6: Bu pehlivan.
1: Ha evet baba.
6: Dayısı Adanalı demiştin değil mi?
1: Yok baba.
6: Değil.
1: Değil.
6: Meriya.
1: Ya babacığım, sen düşünme böyle şeyleri ya. Adanalı Madanalı değil, yok. Yani olsa böyle bir şey ben sana söylemez miyim?
6: Söylersin değil mi? İyi, iyi ya. O zaman ben hata ettim.

0: ya.
1: Nerede oturur?
2: Karşıda.
1: Dayının adı?
2: Dayımın adı şey.
0: Dayısının adı Rahim.
1: Yaktım seni Samim.

0: Yemekleri yetiştirdik ama nasıl yetiştirdik, gel bir de bize sor.
1: Vallahi helal olsun sen abi.
0: Keşke her gün öyle olsa. Aliço.
1: Söyle abi.
0: Ya sen de gelsen de şu işin altından beraber kalksak ya.
1: Yok abi ya, ben böyle iyiyim.
0: Ne böyle, böyle ne böyle?
1: Ya Taci abiye yardım ediyorum.
0: Yardım edeceksen gel bize yardım et ya.
1: Ya sen mi abi?
2: İyi akşamlar.
3: Nereye abla?
4: Yemek yiyip geleceğiz ablacığım.
1: İzin aldınız mı?
0: Aldılar aldılar.
2: Dayı merak etme, geç kalmayız.
0: İyi de kardeşine mukayyet ol ha.
2: Tamam tamam.
4: Ben sen uyumadan önce gelirim, tamam mı ablacığım?
3: Tamam.
4: Haydi hoşça kalın.
0: Dur ben de geleyim kapıya kadar size.
1: Ne oldu? Ha?

0: Alo.
1: Aşkım saat kaç oldu, hala seni bekliyoruz.
0: Geliyorum Feride.
1: Kenan. Sen iyi misin?
0: İyiyim aşkım, niye?
1: Ha, ne bileyim, böyle sanki birkaç gündür sen benden kaçıyorsun.
0: Ben?
1: Ha.
0: Olur mu öyle şey Feride?
1: Geliyorsun değil mi?
0: Yoldayım, gelince konuşuruz tamam.
1: Tamam hadi görüşürüz.
0: Hadi bay bay.
2: Ne diyor?
1: Gelince konuşacakmışız. Seyhan, valla bu işin sonu iyi değil. Bilmiyorum artık.
2: Aman abla.
1: Valla günah boynuna, bilmiyorum.
3: Hadi bakayım, dikkatli gidin gelin ha.
4: Tamam dayı.
2: Mertcan yemeğini bitirsin, olur mu dayı?
3: Tamam canım, merak etme sen. Çocuğu aç bırakacak değiliz, hadi.
5: Şükür o günleri gördüm. Son duanı et Samir. Çocukların gönlünde kan dökmek olmaz. Bastıkçı!
2: Dayı!
3: Ya korkacak bir şey yok, görmüyor.
5: Bastıkçı!
3: Buyurun!
5: Şu camların arasından yel geliyor. Gel de bir bak hele.
3: Allah Allah.
4: Dayı gitme.
0: Oğlum bir şeyden anladığı yok.
5: Haydi oğlum.
3: Geliyorum ağam, geliyorum.
2: Dayı dikkatli ol.
3: Ya merak edecek bir şey yok. Allah Allah.
4: Hadi dayı biz kaçtık.
3: Hadi haydi. Haydi, haydi güle güle.
6: Bakayım baba.
1: Yok anacığım, ben bakarım ya. Ay Kenan geldi.
7: Gel bakalım.
3: Oğlum geldim ama yeğen evde bekliyor. Bir bakalım gideyim şimdi. Yarın gelir tamir ederiz.
7: Tamam.
1: Baba.

0: Kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'ne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun. Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. İki yeni yarışmacımız var. Hemen yarışmacılarımızı tanıyoruz. Arkasından illeri seçiyoruz. Okulları belirliyoruz. Hoş geldiniz Dilek Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Hoş geldiniz Celil Bey.
2: Teşekkürler, hoş bulduk.
0: Dilek Hanım, sizi tanıyalım önce lütfen.
1: Dilek Kışla ben. 82 İstanbul doğumluyum. Eski bir sağlık sektörü çalışanıyım. İki kızım var, bekarım. Kızlarımla birlikte yaşıyorum. Şu anda güncel olarak, freelance olarak bireysel astrolojik danışmanlık yapıyorum. Çocukların eğitimi için güzel bir, ulvi bir görev için bu akşam buradayım. Eğlenelim istiyorum.
0: Harikasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin, mini kardeşlerimize destek olmak için geldiniz. Onlar adına yarışacaksınız. Bir il belirleyeceğiz ve o ilde bulunan okulu seçeceğiz. Orayı temsil ederek yarışacaksınız. Celil Bey, siz de hoş geldiniz.

0: Sizi tanıyalım lütfen.
1: Hoş buldum. Celil Coşkun. Beykoz'dan katılıyorum. Evliyim. Bir kız çocuğu babasıyım. Buradan da kızımın yanaklarından öpüyorum. Mihrimah'ın. Ben de tiyatro oyuncusuyum.
0: Mihrimah. Mihrimah. Evet. Harika. Selamlar olsun Mihrimah
1: Hanım'a. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de tiyatro oyuncusuyum. 3 yıldır aktif tiyatro yapıyorum. Bir yandan dizi oyunculuğu, bir yandan da dublaj sanatçılığı yapıyorum. Buradan büyük ve küçük tüm hanım arkadaşlarımıza, beylerimize inşallah faydamız olur okula gittiğinde kitaplar. Başarılar diliyorum arkadaşımıza da. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Harikasınız. Biz teşekkür ediyoruz. Tekrar çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz. Evet, o zaman Dilek Hanım'la başlıyoruz. Dilek Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım ve Türkiye haritamızdan bir il belirleyeceğiz. Butona basmanızı rica ediyoruz. Bakalım dönsün ve Van Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'nu temsil edeceksiniz bu bölümde.
2: İnşallah.
0: Şimdiden oradaki öğrenci kardeşlerimize, minik dostlarımıza bol şans diliyoruz. Çilli Bey, sizin için hemen Türkiye haritamızı açıyoruz. Bakalım Türkiye'den hangi il adına yarışacaksınız? Butona bir kere basmanızı rica ediyoruz. Bakalım Yozgat, Eskişehir dedi. Arkasından hangi il geliyor? Kahramanmaraş, Hasan Balcı İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu bölümde oradaki minik dostlarımızı temsil ederek yarışacaksınız.
1: İnşallah.
0: O zaman ne yapalım? İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır küpünün birinci etabını hızla başlatıyoruz efendim. Evet efendim, her sorunun 5 puan değerinde olduğu birinci etaptayız ve hemen Dilek Hanım'a dönüyoruz. Dilek Hanım, soru tablomuzu açıyoruz ve kaç nolu sorudan başlayalım. Kaç nolu soruyu sizin için açalım.
2: Van için yarışıyorum ama anne baba memleketim olan Ordu'yla, Ordu'nun plakasıyla başlamak istiyorum 52 ile. Bu arada dün de Dünya Ordulular Günü'ydü. Tüm Ordulu hemşehrilerime de günümüzü kutluyorum.
0: Böylelikle harikasınız.
2: 52 ile başlamak istiyorum.
0: Peki şöyle yapsak, 52 değil de 25 yapsak olur mu? Çünkü ilk bölümde 1 ve 25 nolu sorulardan yarışacağız. Yine Ordu'ya tamam. Selam olsun. Olur. Ama biz 25 ile başlayalım. Veya başka bir sayıda seçebilirsiniz. Yine biz Ordu'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Başka bir numara seçer misiniz?
2: 25'le devam edelim o zaman. En Peki. azından tersi olmuş olsun.
0: O zaman 25 olsun. Sizin için 25 nolu sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Söylenti. 10 saniyelik sürenizi de başlattık. Söylenti ne olabilir? Hani bir eskilerde de çok fazla vardır bu.
2: Lafazan.
0: Olmadı. Biz bir harf açalım. Celil Bey, hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Size geliyoruz. Sizden bir, sizin için süremizi başlatıyoruz. 10 saniye içerisinde ne olabilir? Söylenti.
3: Sohbet değil, harf yetmiyor. Mülakat.
0: Peki. Biz bir harf daha açıyoruz. Dilek Hanım, size geliyoruz. Böyle hatta şey de denir. Sürenizi başlatayım da haksızlık olmasın. Sürenizi başlattık. Hani kulaktan kulağa da gider derler. Söylenti. O ona söylemiş, o ona söylemiş. Zamanında şöyle bir şey olmuş. Ne olabilir bu? Peki, bilemedik. Hiç önemli değil. İlk başlarda kelimeleri biraz bizim desteğimizde buluyor olacaksınız. Çünkü hiç ipucu vermiyor oluyoruz. Bir harf daha açıyoruz ve hemen Celil Bey, size geliyoruz. Bakalım söylentini, eş anlamlısını bulabilecek misiniz?
3: İlk iki harfin çıkması iyi oldu. Rivayet.
0: Rivayet doğru yanıttı. Evet. Bir de şifre harf buldunuz. Y harfini bulduk. Şifre kelimeden Y harfini açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 20 açalım lütfen.
0: 20. Çok güzel. Hemen iki harfli, emniyetli bir kıyıya geçti Celil Bey. Gelsin sorumuz. 20 nolu soruyu okuyoruz. Kısaca doktor. 10 saniyenizi başlattık.
3: DR.
0: DR. Harikasınız. Evet, Celil Bey doktoru bildik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 11 numarayı açalım.
0: Celil Bey, 11 nolu sorunuzu okuyorum. Arınmış, soyutlanmış olan 10 saniyenizi başlattık.
1: İyi.
0: değil.
3: Ari.

0: Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. Bir soru daha açacağız. Kaç nolu soruyu açalım? Her sorumuz 5 puan değerinde bu blokta.
1: 15.
0: 15 nolu soruyu açıyoruz.
1: Evet.
0: Bakalım ne?
1: Hadi bakalım.
0: Dayak. 10 saniyelik süre başladı. Dayak.
1: Dayak. Dayak. Yani sopa ama kelime yetmiyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor şu anda.
0: Ne olabilir acaba? Dilek Hanım bulabilecek mi? Dayak ne olabilir? Peki biz bir harf açalım Dilek Hanım. Size de bir küçük ipucu verelim. Hani dayaklamış bir şeyler yapmış. 10 saniyeyi başlattık. Ne yapmış?
2: Patak.
0: Pataklamış. Patak. Doğru yanıtımız olacaktı. Harikasınız. Sizinle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 nolu soruyu açalım.
0: 3 nolu soru. Yukarıdan aşağı 3 harf hem de hiç açılmamış bir yere gittiniz. Peki öyle yapalım. Gelsin sorumuz 3 numara. Konya'da bir baraj soruyoruz. 10 saniyelik süre başladı. Keşke açılmış yerden destek alsaydınız. Ne olabilir? Konya'da bir baraj. 3 harfli. Bulamadı. Peki biz yardımcı olalım. Bir harf açalım. Bakalım Celil Bey'in aklına gelecek mi? Harfimiz A. İlk harfi açtık. 3 harfli. Sizin için 10 saniye başlattık. Ne olabilir?
1: Arı Konya'da. Barajı.
0: Ne barajı?
1: Arı barajı.
0: Arı barajı çok yakın ama değil.
1: Gelmedi aklıma.
0: Peki. Gelmedi aklınıza. Biz o zaman bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Dilek Hanım. Acaba ne olabilir? Harfimizi görelim. Bir A da açtık. Tek harf koyacaksınız. Hangi harf koyuyoruz?
2: Ata barajı.
0: Değil.
2: Ana barajı.
0: Değil.
2: Aba barajı.
0: Değil.
2: Ara barajı.
0: Değil.
2: Aka barajı.
0: Değil.
2: Kalmadı bitti.
0: Kalmadı. Peki sizden bir harf koymanızı rica edeceğim Celil Bey. 10 saniye evet. Sizin için başlatıyoruz. Ne barajımızın adı acaba?
2: Celil
0: ne barajı?
1: Aba barajı.
0: Değil.
1: Ara barajı. Asa barajı. Aza barajı.
0: Değil. Bulamadık.
1: Evet.
0: Peki Dilek Hanım sizin için geliyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Alfabeden tersten başlasanız sanki yukarı doğru.
2: Aza barajı.
0: Değil.
2: Aya barajı. Ava barajı. Ana barajı. Ara barajı.
0: Ara dedi Dilek Hanım. Başa doğru geliyoruz. Süreyi sizin için başlatıyoruz Celil Bey.
2: Celil Bey artık bilin.
1: Bilelim değil mi? Asa barajı, aşa barajı.
0: R dedi. Ara dedi. Yok
1: aşa
0: dedim.
1: Dedim.
0: Geri.
1: Ha geri. Pardon.
0: Ben biraz R'yi bitirdiniz. Evet. Demek ki Dilek Hanım'a kısmet olacakmış.
2: İnşallah.
0: R'de bıraktık. Başa doğru geliyoruz. Süreyi başlattık.
2: Apa barajı.
0: Harikasınız. Apa barajı olacaktı. Konya'da bir baraj.
2: Size çok pasladım ama.
0: Apa.
1: Psikoloji mi oynuyor burada?
0: Öyle
1: söyleyeyim
0: mi?
1: Size evet.
0: Neden?
1: Şimdi kendisi astrolojiyle ilgilendiği için burçlardan evet. Da çok iyi anlıyor. Demek ki bir zayıf noktamızı buldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık.
0: Burçlardan anlıyor. Bu arada burçlarla ilgili Celil Bey sizin burcunuz?
1: Ben Başak Burcu'yum.
0: Düzen değil mi? Ben
1: evet.
0: Bildiğim kadarıyla.
1: Bayağı bir düzen.
0: Siz Dilek Hanım hem burçlarla ilgileniyorsunuz ama sizin burcunuz?
2: Ben Oğlak Burcu'yum.
0: Oğlak Burcu'sunuz.
2: Yani güneşim Oğlak. Evet.
0: Harikasınız. Ben de bir Kova Burcu olarak. Kovalar, Başaklar, Oğlaklar. Peki nasıl yanlışır mı Oğlak'la Başak Burcu?
2: İyi anlaşırlar. Çünkü ikisi de düzen kurmak ve düzeni yönetmek anlamında iyilerdir.
0: O zaman bundan sonra büyük bir uyum içerisinde yarışmanızı bekliyoruz.
1: Düzenli bir şekilde birbirimize paslarız artık soruları.
0: Paslarsınız. Peki sizinle devam edelim Dilek Hanım. Kaç dolu soruyu açalım? Apa'yı bildik. En
2: evet.
0: Son Konya'da bir barajı yanıtladık. Apa barajıydı. Sizinle devam edeceğiz.
2: 21 numaralı soruyu açabilir miyiz?
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım 21'de ne arıyoruz? Geldi sorumuz. Bir bağlaç. Süremizi başlattık.
2: V.
0: Bir harf koyduk. V'yi aldık. 5 puan daha yazdık hanemize. Her doğru yanıtımız 5 puan. Sizinle devam ediyorum Dilek Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 12 nolu soruya açabiliriz.
0: 12 nolu soruya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya uzun bir kelime seçtik. Bakalım ne arıyoruz 12'de? 12 bir sesli soru. Önce bir sesimiz var. Dinleyelim arkasından tahmin edecek miyiz bakalım. Buyurun dinliyoruz.

0: Dinlediğiniz kadın şarkıcımızı soruyoruz. Dilek Hanım, sürenizi başlattık.
1: Şarkıyı çok severim, çok da dinlerim ama şu an şarkıcının ismini hatırlayamıyorum.

0: Burada da foto sorular var. Belki yardımcı olur size.
1: Tamam. Önce bir kolaya kaçalım biz.
0: Lütfen.
1: 10 numara diyelim.
0: 10 numara. Hemen açılmışlardan olmuşlardan bir beşer puan toplayalım. Aynen. Diyor Celil Bey. Riske atmayayım. Peki gelsin 10 numaralı sorumuz. İlave. 10 saniyeyi başlattık. Nedir?
2: Ek.
0: Ek. Tabii. Evet. Harikasınız. İsterseniz beşer puan alabilir. İsterseniz risk atmadan yürüyebilirsiniz. Nereyi tercih edeceğiz? Hangi soruyla yürüyeceğiz?
1: 8 numarayı görebilir miyiz?
0: 8 no'lu sorumuza gelelim. Bakalım 8'de ne var? Bir fotomuz var. Hı. Önce bir fotoğraf seçtik sizin için. Bakalım neymiş? Önce bir fotoğrafımızı görelim. Efendim, ekranda gördüğünüz balığı soracağız size. Gümüş balığı olarak da geçiyor. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba bu balık?
2: Sallayacağım tamamen. Atarvos. İstavrit diyeceğim ama S yok. Aklıma başka bir şey gelmedi.
0: Peki. Cevap hakkı Dilek Hanım size geçti. Bir harf açıyoruz ve balığımızı tekrar gösteriyoruz. Bakın. Önce tanıyabilecek miyiz acaba bu balığımız ne balığı olabilir? Hemen 10 saniye sürenizi başlatıyoruz. Ne olabilir bu balık?
3: Ataros.
0: Gümüş balığı olarak da geçiyor. Ama biz bunun tabii ki birebir orijinal ismini soruyor olacağız size. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Bakalım ne olabilir?
2: At.
0: Kelime harf üretebilirsiniz.
2: At kirita.
0: Sarladım, at kirita. Tamam. At kirita.
1: Evet.
0: Bakıyoruz. Çok da sevimli, tatlı bir balığımız evet, var. Bir harf açalım.
1: Özür diliyorum.
0: Tekrar Dilek Hanım'a gelelim. Bakalım ater ne olabilir? Süreyi başlattık. Ater.
3: Ater, aterantha, aterenant, aterena, aterna. Balıktan çok özür diliyorum.
0: Sevgili balığımızı üzdük.
3: Çok şirin ama.
0: Harika, bir harf daha açalım.
3: Kendisi yok bende.
0: Bakalım doğru harfi koyacak mısınız? Celil Bey, bir harf koymanızı rica ediyoruz. Evet. Sürenizi başlattı.
2: Aterina.
0: Aterina balığı olacaktı. Bu sevimli gümüş balığımızın adı, daha doğrusu tarif ederken.
1: Sağ olsun, kopya verdi bu arada. Tahmin ederken Aterina filan diyor kendi kendine. Güzel kopya aldım. Ama sağ olun.
0: Dilek Hanım'dan aldınız.
3: Ama burada zaten sizin için buradayım ben. Siz teşekkür kazanın
2: ederim.
3: Diye.
2: Teşekkür ederim. Peki. Çocuklar kazansın.
0: Aterina evet. Olacaktı. Gümüş balığımızın ismi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Tabii ki 2-3 harfli olanlardan birini seçeceksiniz.
1: Yok, hayır. Bu sefer 2'yi seçelim.
0: İkiyi seçelim. Hı hı. Açılmamış bir bölgeyi açmak istiyor Celil Bey. Birazcık da risk alıyor.
3: Risk alıyor.
0: Peki evet. Gelsin bakalım iki nolu soru. Salıncağa benzer bir jimnastik aracını soruyoruz. Sürenizi başlattık. Salıncağa benziyor bu. Bir jimnastik aracı.
2: Hiçbir şey yapma yani.
0: Peki ben hemen Dilek Hanım'a geçtiğinde küçük de bir ipucu vereceğim birazdan. Dilek Hanım, sizin için bir harf de açtık. Evet, salıncağa benzeyen jimnastik aracımızı soruyoruz. Sürenizi başlattım Dilek Hanım. Hatta sirklerde de vardır.
3: Trapez.
0: Harikasınız, trapez. İpucundan çok hızlı yakaladınız. 5 puanı hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: Ben de Celil Bey'in yolundan devam ediyorum. 18 numaralı soru demek istiyorum.
0: 18 nolu soruya gidiyoruz. Hemen geldi 18 numaralı sorumuz. Eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı diyoruz. Ve sürenizi başlatıyoruz. Dilek Hanım, gerçekten çok zor bir soru buldunuz.
3: Trakeon.
0: Bir harf daha açıyoruz. Uzun ve zor bir kelime seçtik. Celil Bey, sizin için süreyi başlatıyorum. Buyurun, eklem bacaklıların solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyan takımı ne olabilir?
2: Trapier dedim.
0: Peki. Bir harf daha açalım. Dilek Hanım, süreyi sizin için harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Ne olabilir? Eklem bacaklılar solungaç yerine özel bir soluk borusu taşıyorlar.
3: Trakentiyer.

0: Peki. Keşke seçmeyeseydim diyor musunuz şimdi?
1: Dedim.
0: Peki. Keşke emniyetli kıyıdan gitseydiniz. Evet. İlk harfimiz T, A. Araları dolduracağız. Celil Bey, sizin için süreyi başlattık. Evet. Ne olabilir bu gizli kelimemiz?
2: Trabezer. Trabezer.
0: Trabezer diye bir harf
3: bir şey
0: daha koyalım.
3: Miyim, lütfen. Benden eksi 5 puan alın. Direkt açın bunu lütfen.
0: O kadar diyorsunuz bizi.
3: Aynen.
0: Biraz uğraştıracak bu kelime. Ama öyle keşke 5 puanla kurtarabilseydiniz. Bu kelimeyi öğreteceğiz diyormuşuz. Bu kelimeyi
3: biraz öyle oldu.
0: Beraber bulacağız efendim.
1: Bulacağız birlikte.
0: Aklımızda iz bırakacak aradığımız kelime diyelim. Sizin için süreyi başlatalım Dilek Hanım. Acaba ne olabilir?
1: Trakea nar. Çıkartamadım bir türlü.
0: Çok güzel buldunuz trake kısmını. Trake ne olabilir? Trake ne yapmış bunlar? Sizin için başlatalım Celil Bey süreyi. Trakelator. Onlarmış hep. Onlularmış diyeyim. Hani bir şey derler ya. Bir şeyler diyeyim. Dilek Hanım, sizin için süreyi başlattık.
1: Trakelaler. Loler.
0: La da olmadı, le de olmadı. Ama trake oldu. Celil Bey,
1: trakeyin başından
0: siz bir başlayın. Tahminimiz ne olacak? Sürenizi
1: Celil
0: başlattık.
1: Bey, sizde.
2: Artık bunu bilelim. Bacaklılar.
0: Evet.
2: Trakeliler.
0: Liler.
2: Evet.
0: Trakeliler olacaktı. Sizinle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç dolu soruyu açalım?
3: İlk iki ve üçüncü harfi açılmış. Antalya diyelim. Biraz içimiz ısınsın lütfen.
0: Antalya derken?
3: 7.
0: 7 no'lu soru. Peki. 7 numaralı sorumuz geliyor. Bakalım ne? Radyo ve TV haberleri sunan kişiler. Süreniz başladı.
2: Güzel yerden geldi.
0: Destekte de zaten.
2: Aynen. Spiker.
0: Spiker tabii ki. Bir de şifre harfimiz açılmıştı. İ harfinin üzerinden geçtik. Spiker de oraya ikinci kez İ harfine destek oldu. Sizinle devam ediyoruz. Kaç no'lu soruyu açalım?
3: 5 numara diyelim, elması güzel Amasya'ya gidelim.
0: Peki, 5 numara elması güzel Amasya'dayız. Gelsin sorumuz. Hususi, süreyi başlattık. Hususi.
2: Özel olabilir mi diyelim?
0: Özel olur tabii ki. Özel doğru yanıtımız olacaktı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Celil Bey?
3: 19 diyelim lütfen.
0: 19 ne oldu? Hiç açılmamış bir 3 harfli yer açacağız. Peki.
3: Evet.
0: Geliyor sorumuz. Islak. Sorumuz. Islağı arıyoruz. 3 harfli ne olabilir?
2: Akma tek gelen şey nem. Doğru mu bilmiyorum ama nem.
0: Nem de olabilir. Islak, ıslanmış, nemlenmiş. Başka ne olabilir? Başka biz nemi seçmedik. Bir harf açalım. Dilek Hanım dikkat. Nem değilse ne olabilir? Mesela böyle ıslak ıslak gelir gözlerinden diyoruz. Süreyi başlatıyoruz.
1: Yaş.
0: Yaş diyoruz. Doğru yanıtımız yaş olacaktı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Yaş doğru yanıtından sonra kaç nolu sorumuzu açalım?
1: 13 numaralı soru lütfen.
0: Hemen gidiyoruz. 13 nolu soru. Geliyor sorumuz. Efendim, havaalanında uçakların kalkıp inmesine yarayan uzun şerit. Süreyi başlattık.
1: İtibarımı kurtarayım. Pist.
0: Pist. Harikasınız. Pist doğru yanıtı. Bir de S harfi açtınız. Şifre kelimemizden sondan dördüncü harfi bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Açtığınız son sorudur. Birinci etabın son sorusunu açıyorsunuz. Buyurun. Emniyetli kıyılardan ayrılmayın Dilek Hanım.
1: 17 numaralı soruyu açalım.
0: Bakayım.
1: O zaman.
0: Evet. Güzel bir yere açtınız. Geliyor 17 no'lu sorumuz. Bir foto soru. Yine çok güzel bir soru buldunuz. Bakalım 17'de ne soracağız? Efendim, gördüğünüz bitkiyi soruyoruz size. Bu bitki süpürge otu olarak da geçiyor. Acaba bu süpürge otu olarak bilinen, halk arasında süpürge otu dediğimiz bitkinin adı ne olacak? Sürenizi bir başlatalım. Ne olabilir?

0: Yeşil.
1: Erik.
0: Acaba canım da vallahi çok istedi diyorum. Gördüğünüz kokusunu tam bilemiyorum. Kokumuz var mı yok mu sizin için? Bir de harf açıyoruz. A harfini açıyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir Celil Bey?
2: Erika diyeyim ben.
0: Erik nereden çıktı? Doğru tabii ki. Erik'i nereden bildiniz diyeceğim. Ama Dilek Hanım, ben size elimden gelen yardımı yaptım da Celil Bey aradan Erik'i kaptı. A ile de birleştirince.
1: Paslaşıyoruz. Aldığım pası veriyorum.
0: Kesinlikle gördüğünüz resimdeki halk arasında hepimizin tanıdığı bu bitkinizin adı Erika olacaktı. Normalde süpürge otu olarak bildiğimiz bu bitkiydi. Foto sorumuz. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yeri buldunuz. Ve ne yaptık? Birinci etapın sonuna geldik. Küçük bir değerlendirme alalım birinci etapta. Nasıl geçti?
3: Gayet güzel geçti. Partnerim sağ olsun yardımcı oldu. Hatta yeteneklerimden biriyle ona güzel bir cevap vermek istiyorum. Bir taklitle.
0: Lütfen buyurun.
4: Berhudar ol evladım.
3: Sağ olun, bu kadar.
0: Harikasınız, teşekkür ederiz. Biz de hemen puan durumuna bir bakalım. Kaç puanla birinci etabı tamamladık? Evet, burada Celil Bey 10 doğru yanıt buldu ve 5 puandan 50 puanla burayı tamamladı. Dilek Kışlı Hanım 6 doğru yanıtla 30 puanla çok yakın takip ediyor. Ne yapıyoruz? İkinci etaba geçelim mi? Hazır mıyız? 120 saniyeye hazır mıyız?
1: Hazır mıyız ortak?
0: Yani ortak derken yarışma bayağı beraber işbirliğine döndü. Biz o zaman
1: öyle oldu.
0: Hemen küçük ama bir ara veriyoruz ve
1: Celil Bey'le yarışma şansım o anlamda yok. Kendisi Başak Burcu ve kendisinin Merkür, yani söz ve kelimelerle ilgili olan gezegeni de Başak Burcu'nda. Yani en büyük yeteneği kelimeler zaten Celil Bey'in. Ve o yüzden ben kendisine destek oluyorum böyle.
0: Estağfurullah. Siz de galiba bir yeni bir strateji değiştirdiniz. Oraya destek oluyormuş gibi puanları toplama yolunu seçeceksiniz. Peki ikinci etaba öyle geçelim. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz efendim. Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. Birinci etabın kazananı sevgili Celil Coşkun'la başlıyoruz. Kendisi hazırsa 120 saniyede 10 sorusunu yönlendireceğim. Hazır mıyız Celil Bey?
3: Hazırım.
0: Peki.
3: Bekliyorum.
0: Sesli ve video sorularımız var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Her doğru yanıtınız 10 puan değerinde. Sizin için soru geliyor ve sürenizi başlatıyorum. Künde, köprü ve çelme hangi spor dalının terimleridir?
2: Güreş.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz şarkı hangi grup seslendirmektedir dinlediğiniz şarkıyı?
1: Çocukluğumuzun grubu Ayna.
0: Harikasınız. Atasözüne göre rüzgar eken ne biçer?
1: Fırtına biçer.
0: Harikasınız. Fırtınayı da biçtik. Fellah köftesinin ana malzemesini soruyoruz.
1: Sadece, sadece bulgur biliyorum ama...
0: Harikasınız. Doğru kabul ediyoruz bulguru.
1: Aa, süper.
0: Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Arkasından sorumuz gelecek.
2: Tutaydım onu. Tutaydım onu ben. Gitme. Değil. Gitme Sadık.
0: Hemen geliyor sorunuz.
2: 15 sene.
0: Babam ve Oğlum filmindeki Hüseyin karakterini canlandıran oyuncu.
1: Büyük Üstad Çetin Tekindor.
0: Tabii ki bildiğiniz yerden geldi.
1: Aynen.
0: İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret ne sanatçısıdır sorumuzun yanıtı.
1: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz sonra yanıt arayacağız.

0: Yanıtınızı söyleyerek de alabilirim. Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: Bedia Akartürk.
0: Bedia Akartürk. Peki. Türkiye'nin ikinci en uzun nehrini soruyoruz size, hangisidir? En uzun ikinci nehri.
1: Fırat, Dicle.
0: Fırat, doğru yanıtını aldık. 35 yaşın yolun yarısı olduğunu söyleyen şairimizi soruyoruz size, kimdir? 35 yaş yolun yarısı.
1: Nazım Hikmet.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen başa döndüm. İdil Biret ne sanatçısıdır diyoruz. İdil Biret'in çaldığı enstrüman.
1: Çaldı.
0: Diyelim, çaldı, ne sanatçısıdır diyelim. Sevgili İdil Biret.
1: Gitar, keman ama hepsi beş harf. Pas.
0: Pas dedik, tekrar geldim. 35 yaş yolun yarısı. Acaba bu şairimiz kimdir diyoruz. Ve 3, 2, 1. Harikasınız. Çok iyi bir performans gösterdiniz. Eyvallah. İdil Biret ne sanatçısıdır demiştik. Birçok da enstrüman saydınız. Hı hı. Ama piyano olacaktı. Evet. Doğru yanıtımız, sevgili İdil Biret piyano çalıyordu kendisi. 10 nolu sorumuz vardı. 35 yaş yolun yarısı demişti sevgili şairimiz. Kimdi? Cahit Sıtkı olacaktı. Tabii ki doğru yanıtımız. Dilek Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeyi sizin için başlatacağız. Heyecan var mı?
2: Çok.
0: Gerçekten.
2: İtibarımı kurtarmam lazım.
0: Ya estağfurullah, nasıl itibar? Gayet iyi yarışıyorsunuz. Başa baş bir mücadele gidiyor. Aradaki iki soru fark var. Hazırsanız.
2: Hazırım.
0: Sizin sorularınızı okumaya başlayacağım.
2: Hazırım.
0: Hazır mıyız? Peki. Geliyor. 120 saniyeyi başlattık. Aparkat, kroşe ve sağ direk hangi spor dallarının temelleridir? Boks. Harika. Atasözüne göre akılsız başın cezasını neresi çeker?
2: Ayaklar.
0: Ayaklar. Harika. Hemen bir video sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra sorumuz geliyor.

0: Dinlediğiniz şarkıyı hangi grup seslendirmektedir?
1: Grup Yeni Doğan.
0: Grup Gün Doğarken.
1: Gün Doğan.
0: Harikasınız. Fava'nın içeriğinde hangi besin vardır? Fava'nın ana besin...
1: Bakla.
0: Harikasınız, bakla tabii ki. Sunakan ne sanatçısıdır? Sunakan'ı soruyoruz size. Var mı bir tahmininiz?
1: Pas.
0: Pas dedik. Sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz bakalım ne geliyor.
2: Süpermen Arvanoğlu, her şeyde anlaştık. Parayı yarın alıyorum. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler. Araba nerede? Müşteride. Para nerede? Yarın verecekler.
0: Evet, çok büyük bir oyuncu kadrosunun imza attığı bir film. İzlediğiniz görüntülerine ait olduğu filmin soruyoruz size. Hangi filme ait?
1: Yanlış hatırlamıyorsam Sazan Sarmalı.
0: Ama başka bir, önünde başka bir şey var.
1: Sazan Sarmalı.
0: Başka Sazan Sarmalı, bunun ikinci bölümü diyeyim size.
1: O zaman pas diyorum.
0: Peki pas dedik, hemen geçtik. Ani Harabeleri nerededir diyoruz?
1: Kars.
0: Kars, harikasınız. Türkiye'nin en uzun nehrinin adını soruyoruz size. En uzun nehir?
1: Kızılırmak.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz, sonra yanıt arayacağız.

0: Dinlediğiniz türküyü kim seslendirmektedir?
1: İsmail Çürüt.
0: Harikasınız, hemen bulduk. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairi soruyoruz size. Kimdir acaba İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimiz?
1: Pas.
0: Peki, hemen geliyorum. Suna Kan hangi enstrümanı çalıyordur? Ne sanatçısıdır diyoruz Suna Kan?
1: Keman.
0: Tabii ki keman olacaktı. Bir görüntü izlemiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Demiştim ki ikinci bölümü Sazan Sarmalı. Önünde bir küçük daha bir ekipti bunlar. Hep beraber bir...
1: Pas.
0: Pas dedik, peki gittim. İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi soruyoruz. İstanbul'u...

0: derdi. Bulamadık. Harikasınız. İki soru bilemedik ama hemen bir bakalım mı? Ne olacaktı? Bir görüntü izletmiştik. Sazan Sarmalı demiştiniz. Başındaki evet. İsim organize işler olacaktı. Doğru yanıtımız.
1: Sefalarca izledim ama isim gelmedi.
0: Değil mi? Orada biz o 120
1: saniye. Ben Sazan Sarmalı'nda kalmışım.
0: İkinci bölüm olduğu geriye. İçin onu beğendiğimiz için Sazan Sarmalı olarak kaldı. Harika bir oyuncu kadrosu vardı filmimizin. Ve İstanbul'u gözleri kapalı dinleyen şairimizi sormuştuk. Orhan Veli olacaktı. Doğru yanıtımız. Bakalım kaç puandayız şu anda? Burayı kaçar puanla tamamladık? Evet. 110 puandayız Dilek Kış'la. Bu bölümde 8 doğru yanıt verdi. Celil Bey, Celil Coşkun aynı şekilde 8 doğru yanıt verdi ama ilk etaptan fark olan bir 20 puanlık arayı korumayı başardı. Üçüncü etaba geçiyoruz efendim. Butonlarla devredeyiz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Kaybeden olmadığı yarışmada büyük bir mücadele izliyoruz. Dilek Hanım çok yakından Celil Bey'i takip ediyor. Yaklaşık bir 10 puanlık, 20 puanlık minik bir fark var. Burada da hızla kapatacak. Çok da iddialı kendisi. Butonlar devreye giriyor. Siz soracaksınız, siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Dilek Hanım, enerjimiz yerinde mi?
1: Hazırım.
0: Arayı kapatacak mıyız?
1: İnşallah.
0: Tamam, ama önce Celil Bey seçecek. Evet, hemen geliyor sorumuz. Celil Bey, sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 açalım lütfen.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Hı-hı. Bakalım ne? Yassı demir çelik ürünü. 10 saniye başladı. Şimdi basıyor. Kim basıyor? Kim basıyor? Kim basıyor? Bastınız ama yanmadı. Şimdi yandı.
1: Yine mi takıldık?
0: Evet, yo. Buyurun, takıldık. Sizde.
1: Saç.
0: Saç. Tabii ki doğru yanıt. Siz takıldığını nereden çıkarttınız?
1: Biraz daha sert basmam
0: lütfen
1: lazım.
0: Lütfen sert basın.
1: Ben basamadım.
0: 10 saniyenizi başlattım dediğim dakika böyle hızlı hızlı basın.
1: Tamam.
0: Evet, siz seçiyorsunuz. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 23 nolu soru.
0: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım, 23'te ne arıyoruz? İncir sineği. 10 saniyelik süre başladı. İncir sineği ne olabilir? İncir sineği. Nedir acaba incir sineği? Ne olabilir? Var mı bir tane? Buyurun Celil Bey diyeceğim ama süremizi doldurduk. Pardon. Tekrar bir harf açıyorum. Hazır mıyız? Eller butonda. Harf açacağım, 10 saniyeyi başlatacağım. Önce harfi açtım, 10 saniyeyi başlattım. Kim başlıyor? Açtık, 10 saniye. Buyurun İlik. Dilek Hanım.
1: İlik.
0: İlik değil, başka ne olabilir?
1: İlek.
0: İlek, doğru yanıt. İncir sineği ilekti. Biliyor musunuz ileği, incir sineği?
1: Yok, hiçbir fikrim
0: yoktu. Önce içine girer, yuva yapar, orada değil mi? İncirin de tatlanmasını sağlar ve çoğalmasını diyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruya açalım?
1: 33 numaralı soru.
0: 33 nolu soruya gidiyoruz. Bakalım iki harfli ne geliyor? Utanma duygusu, 10 saniye, kim basacak? Dilek Hanım.
1: Ar.
0: Ar geldi. Dilek Hanım çok hızlı bir şekilde arayı kapattı. Celil Bey dikkat edin, butonu iyi kullanın.
2: Son düzlükte koşuyor yani maşallah.
0: Sizinle başlıyoruz Dilek Hanım.
1: 40 numaralı soru.
0: 40 nolu soruya gidiyoruz. Bir ne geliyor? Bir bağlaç. 10 saniye başladı Celil Bey.
2: Ki
0: ve. Ki doğru yanıttı. Burada aradığımız bağlaç ki bağlacı olacaktı. 10 saniyemiz dolmadan doğru yanıtı verdik. Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Çok harf oldu. 14 diyelim.
0: Hemen 14'e gidiyoruz. 14'te bakalım ne arıyoruz? Avrupa'da bir ülke. Başladı süremiz. Kim basacak? Kim basacak? Celil Bey bastı.
2: Macaristan.
0: Macaristan dedi. Harika. Çok geniş bir yeri de açtı ama şifre harf bulamadı.
2: Hadi.
0: Sizle devam ediyoruz Celil Bey. Siz seçiyorsunuz. Dilek Hanım unutmayın, butonlar karar veriyor. Eller butonda. Önce basın sonra düşünün. Kaç nolu soruyla devam ediyoruz Celil Bey?
2: 38.
0: 38 geliyor, 38 nolu sorumuz. Rubato ve Simge'nin düeti olan bir şarkıyı soruyoruz. Ne olabilir? 10 saniyeyi başlattık. Buyurun Dilek Hanım.
1: Kul. Kul.
0: Kul değil, başka ne olabilir?
1: Dul.
0: Dul da değil.
1: Sul.
0: Sul da değil ama.
1: Bul.
0: Bul da değil, pul da değil. Başka ne olabilir? Sula da çok.

0: deyip bir daha harf açıyorum. Eller butonda, buton karar verecek. Elleri uzaklaştırmayın. 10 saniye başlattım. Ne olabilir? Kim bastı? Celil Bey bastı.
1: Sul.
0: Celil Bey. Celil Bey.
1: Sus mu?
0: Sus. Sus. Doğru yani.
2: Başka aklım hiçbir şey gelmiyor yani bildiğimden.
0: Dilek Hanım da Celil Bey için çalıştı.
1: Ben o kadar ekrana odaklandım ki ben bastım zannederim.
0: Celil Bey'e destek oldu. İki yarışmacımız aynı anda tek yarışmacımız için cevap veriyorlardı.
1: Canım sağ olsun. Harikasınız. Ortak bir hizmete amacımız
0: ama
1: ortak.
0: Ama rekabeti evet. Bırakmayın lütfen. Tabii arayı ki, kapatmıştınız. Celil Bey yakaladı. Sadece bunun bilgisini veriyorum ve tamam. Size devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım Celil Bey. Aman butonları boş bırakmayın Dilek Hanım. Kaç dolu soru Celil Bey?
2: 6'yı açalım.
0: O kadar düşünmeyin. Nasıl olsa yardımcı da oluyor Dilek Hanım size. 6 nolu sorunuz geliyor. Hazır gelsin. Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum süre başladı. Kim bastı? Kim bastı? Dilek Hanım bastı tabii ki.
1: Ekin.
0: Ekin tek harf koydu. Ekini kaptı. Celil Bey orada ben hem soruyu seçerim hem de butona basarım diye düşünmüştü. Ama
2: yok, tamamen Dilek
0: evdeki
2: Hanım'a yardımcı
0: hesap
2: olmak
0: çarşıya
2: için.
0: Daha doğrusu sır küpü stüdyolarına uymadı. Dilek Hanım hemen soruyu kaptı. Size devam ediyoruz Dilek Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 28 numaralı soru.
0: 28 numaralı soruyu açıyoruz. Simgesi N olan element süre başladı. Kim basacak? Tabii ki Dilek Hanım almış oldu. Buyurun.
1: Krom değil. Bor demir.
0: Ne olabilir? Simgesi N. Peki bir harf açıyoruz. Bir de ipucu vereyim yarışmacılarımıza adaletli olsun. Böyle çok parlak ışık da denir. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım. Çok parlak. Pırıl pırıl.
1: Ay kimya hocam izler.
0: Ne olur parlak. Peki eller butonda bir şey kaybetmediğiniz sakın moral düşmesin. Bakın harfi açtık 10 saniye başlattım an tekrar. Kim koyacak? Celil Bey bastı.
3: Neon.
0: Neon doğru yanıt olacaktı. Parlaktan gelmişti. Parlak tabela neon da denirdi. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz bu blokta. Sizle devam ediyoruz. Celil Bey seçiyor. Butonlar karar veriyor Dilek Hanım. Sakın düşmeyelim. Eli butondan uzaklaştırmayalım. Kaç tane soruyla devam edelim?
2: Bir numarayı alalım.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım bir de ne arıyoruz? Kırmızı pembe mor çiçeklerini yaz başında açan bir süs bitkisi soruyoruz. Kim basacak 10 saniye başladı? Dilek Hanım.
1: Bilmiyorum ama artan böyle ortanca.
0: Harikasınız. Böyle top gibi olur. Harika ortanca. Renkleri olur. Ortanca vay, tabii vay, ki. Birçok da rengi olur. Gölgeyi sever, harika bir çiçektir kendisi.
1: Anneciğime selam olsun o zaman. Çok,
0: çok
1: güzel,
0: seviyor.
1: Çok iyi yetiştiriyor. Bahçesinde harika. Çok var.
0: Foto sorularımız var, video sorularımız var. Yardımcı olacaksa 34'ten 36'dan destek alabiliriz. Ama ben yönlendirmiş olmayayım. Kaç tane soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 29 numara.
0: 29 numaraya gidiyoruz. Anlaklı Zeyrek. Kim basacak? Celil Bey.
3: Zeki.
0: Zeki. Doğru tabii ki. Zeki olacaktı. Yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 16'yı açalım lütfen.
0: 16 nolu evet. Soruya gidiyoruz. Bakalım 16'da ne arıyoruz? Tadı güzel. Süre başladı. Kim basacak? Dilek Hanım bastı.
1: Leziz.
0: Leziz. Bir yemek. Leziz. Tatlı anlamındaydı. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. 36 nolu soruya gidiyorum. 36'da bir fotoğrafımız var. Önce bir fotoğrafımıza bakalım. Ne geliyor? Evet, gördüğünüz gibi küspe bunlar. Neymiş? Küspeleri soracağız size. Hazır mıyız? Sorumuz geliyor. Zeytinin gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi. Süre başladı. Ne olabilir bu küspe? Buyurun Celil Bey.
2: Zirona, Zirana, Kirona, Kirana.
0: Acaba nasıl bir harf koyacağız? Biz P'yi koyduk. Pir kısmını bulduk. 10 saniyeyi başlatıyoruz. Fotoğrafı görmek ister misiniz bir daha? Peki Dilek Hanım.
1: Pirana.
0: Pirana değil.
1: Pirene.
0: Pirene de değil.
1: Pirine.
0: Pirine de değil. Ama
1: Pireni.
0: Pireni de değil. Hazırsak bir harf koyacağız ve önce butona basan doğru yanıtı

0: verebilecek. Hazırsak harfi koyduk, 10 saniyeyi başlattık. Ah ah ah. Evet Dilek Hanım.
1: Trina.
0: Trina doğru. A sesli harfini koydunuz ve Trina doğru yanıt olacaktı. Kaç dolu soruyla devam edelim. Eğer şifre harf bulmak istiyorsak 42 gibi bir yere gidebiliriz diyorum. İsterseniz. Ama size kalmış. Kaç dolu soruyla devam edelim Dilek Hanım?
1: 52 ile devam edelim.
0: 52 ile devam edelim. Peki geliyor 52 nolu sorumuz. Hemen açıyoruz. 3 telli uzun saplı çalgı. Saz süre başladı ama Celil Bey bastı. Buyur.
2: Bağlama.
0: Bağlama, harikasınız. Soruyu Dilek Hanım seçti. Doğru yanıtı Celil Bey verdi. Bir de harf buldu Celil Bey. A harfini bulduk şifre kelimeden. Sizle devam ediyoruz. Seçme sırası sizde. Kararlar yine bu tonda. Buyurun.
3: 42 açalım.
0: 42 nolu soruya gidiyoruz. 42 bir video soru. Önce bir sesimiz, bir görselimiz var. Dinliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor. Bakalım.

0: Pena ile çalınan şişkin gövdeli, kısa saplı, şişkin gövdeli bir çalgı. Ne olabilir acaba? Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Celil Bey.
1: Mandolin.
0: Mandolin doğru yanıttı.
2: Güzel sesi vardır.
0: Dilek Hanım'ın eli butona bile gitmedi. Direkt bilmiyordunuz galiba. Peki şifre harf de açtık. Son sorularımıza yaklaşıyoruz. Hadi bakalım harf bulabilecek miyiz? Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada 34'ü açtık mı bakıyorum hemen. 34 nerede?
1: Açılmamış.
0: 34 açılmamış. Hı-hı. Mesela 34 bir foto soru faydası olur mu? Bilemiyorum.
1: 34'ü açabiliriz.
0: 34'ü mü?
1: Hı-hı.
0: Peki o zaman 34 dedi. Celil Bey bana güvendi ama doğru mu yaptı acaba?
1: Bakacağız.
0: Hemen beraber bakalım. Bir fotoğrafımız var.
1: Ben Dilek Hanım'a güveniyorum.
0: Önce bakalım. Bu fotoğrafla ilgili bir düşünceniz, bir fikriniz var mı?
1: Biraz sushi'yi andırır gibi geldi
0: sushi'yi
1: ama.
0: Sushi'yi andırır gibi geliyor.
1: Taco tarzı da olabilir.
0: Bir tatlıya benziyor değil mi efendim? Değil mi? Bir tatlı gibi sanki içinde krema, üstünde meyve parçacıkları var gibi. Evet, sorumuz geliyor. Pirinç unu ve Hindistan cevizi sütünden yapılan geleneksel bir Tayland tatlısını soruyoruz size. Süre başladı. Kim basacak acaba? Tayland tatlısı bu. Arıyoruz. Tayland tatlısının adını. Ne olabilir bu tatlı? Buyurun Celil Bey. Tatlı diyorsunuz.
1: Tatlı.
0: İkinci harf nasılsa çıkmış. Ben kısaca tatlı diyeyim.
1: Süreyi kaçırdım.
0: Tatlı tatlı devam etsin. Peki.
3: İsimleriyle dil yemesini.
0: Biz bir aynen harf açalım. Fotoğrafı da bir taraftan tekrar görelim. Bakalım nasıl bir tatlı soruyoruz size. Bir Tayland tatlısı bu. İçinde kreması var. Üstünde de meyve parçacıkları. Buyurun.
3: Kanos, gelin. Karos, katos.
0: Devam, devam.
3: Kabos.
0: Devam.
3: Almalı.
0: Ah peki.
3: Buyurun,
0: o zaman.
3: Buyurun Celil Bey. Size.
0: Bir harf daha açalım. Burada artık harf koyacağız, tahmin yürüteceğiz. Ne olabilir böyle? Nam nam nam nam diyeyim ben. Süre başladı. Nam nam. Ah Celil Bey.
1: Kanom.
0: Kanom doğru. Nam namdan mı aldınız?
1: Aynen ben oradan aldım.
0: Peki.
3: Neyse, bir
0: kanom.
3: De,
0: bir Tayland tatlısı sorduk efendim size. Adı Kanom olan bu tatlı ve devam ediyoruz. Bakalım kaç nolu soruyla devam edelim.
1: Biraz zorlayalım. 53 diyelim.
0: 53. Peki gidiyoruz evet. 53'e. Hiç açılmamış bir yerden bir soru açacağız. Ankara'nın bir ilçesini soruyoruz size. Süreniz başladı. Ankara'da bir ilçe. Neresi olabilir? Buyurun Dilek Hanım.
3: Hiçbir yer gelmiyor aklıma. Celil Bey bilemesin diye.
0: Celil Bey'den soruyu kaçırmak için yaptık.
1: Aslında
0: güzel de oldu. Eller butonda olsun, doğru bir şey yapıyorsunuz bu arada. Çünkü harf açtığım an tekrar yakalayacaksınız. Dilek Hanım sakın kaçırmayın. Tek harf açıldı, ne olabilir? M. Ankara'nın ilçesi. Ma. Buyurun Dilek Hanım.
3: Mamak.
0: Mamak tabii ki. Ma dedik. Mamak. Doğru yanıtı geldi. Son soruyu açacağız. Son soruları açacağız. Nasıl? Gidelim. 54 öneriyorum. 44 öneriyorum. Şifre kelimeyi bulabilmeniz için yardımcı olacak iki sorudan ipucu veriyorum.

0: İsterseniz onu açalım, isterseniz birazcık daha yarışalım. Nasıl yürüyelim?
1: 24 numaralı soruyu açalım. Birkaç harfimiz var, belki
0: peki,
1: ilerleyebilirim.
0: Peki 24 diyorsunuz. Ben bu arada harflerin gizli olduğu yerleri söylemiştim size yardımcı olmak için. Geliyor soru. Özerk. Süreniz başladı. Özerk. Buyurun Dilek Hanım. Evet.
1: Otonom.
0: Evet, doğru. Otonom. Bir doğru yanıt daha aldınız. Bir doğru yanıt daha buldunuz. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz.
1: O
0: kaç
1: zaman
0: nolu soru?
1: Sizin önerinizden devam ediyorum. 44 numaralı soruyu.
0: Bana güvenirken bir kere daha düşünseniz iyi olurdu ama neyse, 44'lü devam edelim. Yardımcı olacağım. Hazır geliyor. Bozukluk, duygu, durum bozukluğu. Başladı süreniz deriz ya, bir öyle bir böyle davranıyorsun. Evet Dilek Hanım. Ya bir yükseliyorsun, bir mutlusun.
1: Toparlayamadım.
0: Peki, duygu durum bozukluğu. Bir harf açıyoruz, bulacaksınız. 10 saniyenizi başlatıyoruz. Süre başladı. Ne olur? Bir öyle davranıyorsun, bir böyle davranıyorsun deriz.
2: Hiçbir şey gelmiyor aklıma.
0: Ah ah ah, açtığımda diyeceksiniz ki nasıl bulamadık. Hazırsa bir hafta açacağım, eller butonda olsun, süreyi başlattık. Ne olabilir? Bir, buyurun Dilek Hanım. Ah, bir kışında şöyle kalın bir şey olsa, şöyle bir diyecektim. Ve söylemeyin, sürenizi başlatacağım. Harfi açtık, süre başladı. Ne olabilir? Kışında şöyle sarındığım bir kalın bir polar diyeceğim ama efendim.
1: Bir polar.
0: Bir polar. Polardan yakaladık. P harfini de açtık. Tek soru geliyor. Kaç nolu soruyu açalım? 47 açabilirim. 48 açabilirim. 45 açabilirim. İsterseniz 55 açabilirim. Dilek Hanım, siz seçiyorsunuz, kaç nolu soruyu açalım?
1: Yine zor seçimler her zaman olduğu gibi bir Oğlak burcuna bırakıldı.
0: 39'u açayım mı?
1: 39 neredeydi? Görmeye
0: 39 güzel bir soru. Nasıl? Aşağılarda. 4 harfli bir soru.
1: Açalım. 39'u açalım.
0: Peki. O zaman eller butonda, gerçekten şans karar verecek. Size bir soru geliyor.
1: Başarılar.
0: Bir tür şamandıra kim basacak? Süremiz başladı. Dilek Hanım bastı.
1: Duba.
3: Hadi be.
0: Duba. Tebrik ediyorum. Dilek Hanım aldı. Hemen puan tablosuna gidiyoruz. 210'du. Ve Dilek Hanım tek soruyu bilerek 18. soruda bir 10 puan fark yarattı ve birinci tahmin hakkını aldı. Lütfen dikkatli, tek seferde ve anlaşılır şekilde kelimeyi söyleyin, arkasından da harfinizi belirtin lütfen. Dinliyoruz.
1: Epidiaskop demek istiyorum.
0: Epidiaskop. Acaba sır küpünde bu bölümde sakladığımız kelime miydi? Epidiaskop kelimesini biliyor musunuz? Ne anlama geldiğini?
1: Hayır,
0: eğer
1: bilmiyorum.
0: Yanıtımız epidiaskopsa ne anlama geldiğini biliyor musunuz?
1: Ne anlama geldiğini bilmiyorum ama Latince kökenli bir kelime olduğunu tahmin
0: ve
1: edebiliyorum.
0: Ve en olabilir yer orası diyorsunuz. Peki bir bakalım. Epidiaskop, o harfi koydu yarışmacımız. Ve tabii ki epidiaskop doğru yanıt olacaktı. Ne anlama geliyordu? Sinema, TV alanında kullanılan bir terim efendim bu. Saydam resim gösterici cihaz olarak geçiyor. Tebrik ediyoruz. Bayağı geriden demeyeyim. Birkaç soru geriden geldiniz.
1: Bayağı geriden.
0: Butonları kullandınız ve öne geçtiniz. Doğru yanıtı sizden aldık. Ne diyordunuz Celil Bey? Şarkınızın adı neydi? Arkadan geldik. Geçildikten sonra.
3: Söyleyeyim.
0: Nasıl?
1: Buyurun.
3: Hemen söyleyeyim. Tabii ki okulu. Bana sor yalnızlığın acısını, bana sor.
0: Efendim Celil Bey'e teşekkür ediyoruz ve bu tatlı parçayla, kısa dörtlükle okulumuza açıklamaya geçiyoruz.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma. Bakalım hangi okulumuzdaki genç kardeşlerimiz kazandı? Dilek Kış'la geriden getirdiği yarışmada 3. etapta, ilk etapta da birazcık destek oldu diyelim. Ve Van'a, Halil Ağa Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik dostlarımıza, kardeşlerimize, evet, bu bölümde hediyelerini kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben neyi yaptınız? Alalım duygularınızı, düşüncelerinizi, nasıl geçti? Yarışmayı kısa bir değerlendirme yapalım.
1: Çocuklar için küçük bir katkı sunduğum için çok mutluyum. Celil Bey'in tüm psikolojik yönlendirmelerine rağmen kazandığım için geriden de gelsem mutluyum. Umarım çocuklar için, güzel bir gelecek için, onların eğitimi için destek olmuş oluruz biz de böylece. Mutluyum.
0: Celil Bey, size de desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizin de düşüncelerinizi alalım. Sizin açınızdan nasıl geçti yarışmamız?
2: Yarışma çok güzeldi. Eğlendik tabii ki. Bir yandan çocuklara ufak da olsa kendi çapımızda katkıda bulunduğumuz için ayrıca mutluyuz tabii ki. Dilek Hanım'a, kendisi tamamen ters psikoloji yapıyor. Ben yardımcı oldum kazanması için. Çünkü son etapta kendisi butona o kadar çok hızlı bastı ki bana fırsat bile bırakmadı. Ama güzel geçti. Çok memnun oldum onunla yarıştığım için. Sizlere ve ekibinize de teşekkür ederiz. Bizleri ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Size de tiyatro ve dizi hayatında, sinema, film hayatınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir gelecek olsun. Keyifli İnşallah. Çekimler, keyifli oyunlar olsun diyoruz. Tekrar İnşallah. Katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Efendim, bugünün anısına Apara Kütüphanesi'nden okudukça bizi hatırlarsınız diyoruz. Küçük birer hediyemiz var sizlere bugünün anısına.
1: Çok teşekkür Buyurun. Ediyorum. Birer... Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde bir bölümünden sonuna geldik. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın, ulaşın. Sizleri de burada misafir edelim, beraber yarışalım. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir desteği de beraber sağlayalım. Yeni bölümde yeni yarışmacılarımızla ve yeni okulları temsil etmek için tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu bölümümüzde eğitimi ve temel değerleri konuşacağız. Değerli konuklarımla birlikte eğitimci sosyolog Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikte olacak.

0: Ami Hocam, Ceren Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz.
0: Teşekkür Ahmet ederiz. Ami Hocam sizinle başlayalım. Öncelikle eğitimin içeriğini konuşalım. Eğitim denilince ne anlıyoruz? Çok aslında kapsamlı bir mefhum. Doğru bir şekilde eğitim mefhumunu nasıl

0: tanımlamak gerekir?
1: Ben sözlerime başlamadan müsaadenizle Başarının Anahtarı programından, A Para televizyonundan, bugün gerek Türkiye'de bizi şu anda ekran başında izleyen, takip eden bütün her yaştaki gençlerimize, insanlarımıza, gerekse yurt dışından programı izleyenlere önce saygılarımı sunuyorum. Ümit ederim bu program faydalı olur ve derler ki iyi ki biz bu programı işte bir yarım saatten fazla, bir saate yakın kadar dinledik. Orada bazı hususların öğrendik demiyorum, ayıp olmasın. Bazı hususların farkında olduk. Bize çağrışım yaptı. Bazı konularda biraz daha düşünüp ona göre tedbir almamız veya hayata geçirmemiz lazım, icraata geçmemiz lazım gibi bir karara sebep olursa, bir farkındalık olursa kendimizi, ben de zannediyorum Ceren Hanım da mutlu hissederiz. Evet. Tabii eğitimin çok güzel tarifleri var ama eğitim bir insanın, bilhassa da çocuklar için istendik durum ve davranışlara getirilmesi faaliyetleridir. Karakter olarak, icraat olarak, yapı olarak. Evet. Eğitim bu. Eğitim ve öğretim diyoruz okullarda yapılan işlere. Eğitim öğretim, Ahmet Bey, okullarda başlamaz. Eğitim öğretim, önce anne baba adayının kendi şahsiyetlerinde başlar. Sonra evlilikle devam eder. Anne karnında eğitim devam eder. Çocuk dünyaya gelip gözlerini açtığı zaman eğitimin artık fiili olarak, icraat olarak birkaç yıl göreci olarak kazanımları devam eder. Ondan sonraki süreçte okul öncesine gidecekse orada, daha sonra örgün eğitime gidecekse, zorunlu dediğimiz şimdiki tabirle, işte ilkokuldur, ortaokuldur, lisedir, devam edecekse veya lise seviyesindeki, ortaokul seviyesindeki bazı mesleki, teknik, meslekle alakalı okullar olacaktır. Üniversite hayatı olacaktır. Yüksek lisanslar, master olacaktır. Akademik çalışmalar olacaktır. Bunların tamamı, hatta son nefesine kadar bir insanın bazı dönemlerde ve yaşlarda kazanımlar çok önemli olmasına rağmen bir insanın eğitim ve öğretimi son nefesine kadar devam eder. Eğer bir insan, bayan olsun erkek olsun, ben artık bittim, yetiştim, oldum, eğitime, öğretime ihtiyacım yok diyor ise, kendini bir, unuttuklarına, doğru şeylerden bilip öğrenip unuttuklarına, iki, yeni yaklaşımlara, 21. yüzyılın yeni yaklaşımlarına kapatması demektir. O insan artık geriye gitmeye başlamış demektir. Dolayısıyla eğitim süreci insanın son nefesine kadar, hayatı boyunca ve öğretim devam etmesi lazım ve eder de. Evet. Niçin eder? Şimdi biraz tuhaf gelebilir. Ya biz şimdi dünyaya geldikten sonra önce anne sütüyle, tabii burada anne sütünden mahrum olan çocuklar var. Herhangi gerekçeyle, anne hastalığıdır veyahut da başka sebeplerle, onlara sabırlar diliyorum ben. Anne sütüyle beslenecek.
0: Evet.
1: O anne sütüyle beslenme esnasındaki anne ile ilişkileri, anne sütünden aldığı gıda var mı? Var. Şimdi bir çocuk niçin ağlar? Karnı acıktığı için ağlar. Annesi 3 aylık çocuğun karnını doyurduğu zaman çocuğun sesi kesilir. Veya biri yeri ağırdığı zaman ağlar. Canı yanmıştır, midesi ağrıyordur, bağırsaklarında problem vardır, çocuklarda olur, kulaklarda bir iltihap olabilir, boğazında olabilir, üşütmüştür, efendime söyleyeyim, alerjisi olabilir, Allah korusun, çocuk ağlar. Bu hastalığa gittiği zaman ne olur çocuk? Neşeliği, kendi halinde bir çocuk olur. Bakınız, çocuğun ihtiyacını giderilecek yemek ve içmek dahil hep devam ediyor. O yüzden eğitim ve öğretim hep devam edecek, etmeli. İşte bu süreçlerde insanın tabii ihtiyaçlarını karşılandığı, dünyaya gelişinden itibaren ve gelmeden önce de. Ben önce anne babanın evlenmeden önceki halinden başlattım. Anne karnını söyledim. Sonra dünyaya gelişini söyledim. O çocuğun birkaç sene, hatta 6-7 yaşına gelene kadarki süreçte anneden, babadan, eğer aile çekirdek aile değil de bir geniş ailesi, dede, nine, hala, teyze varsa, samimi komşuları varsa, onlardan öğrendikleri çok önemli bir eğitim sürecidir. Aslında eğitim ailede başlar, okul eğitim ve öğretimi ailenin kazanımları üzerine bina eder. Evet. Şu anda benim gördüğüm toplum belli yaşa geldikten sonra okul öncesine veyahut da ilkokula, ortaokula çocuğunu göndermekle ben çocuğumun eğitimini öğretmenlere, okula, anaokuluna havale ettim. Artık bunun karşılığını çekeceğim para olarak diyorsa avucunu yalar, yanılıyor.
0: Evet. Peki hocam, sizden de alalım. Yani temel değerleri konuşmadan önce siz nasıl tanımlarsınız eğitim kavramını?
2: Ben de Hami hocama katılıyorum. Eğitim önce ailede başlar. İlk okulumuz, yuvamız, ilk öğretmenlerimiz de anne ve babamızdır. 0-6 yaşa kadar bizler zaten okula gitmiyoruz. Kreş yaşları tabii düştü ama 0-6 yaşa kadar ailemizden öğrendiğimiz değerler, kazanımlarla birlikte 6 yaştan sonraki öğrenme sürecimizi de yine aynı şekilde okullarda destekleyerek tamamlıyoruz.
0: Evet. Peki temel değerler konusunda konuşalım. Temel değerler olmadan eğitim olur mu? Yani temel değerlerin olmadığı bir eğitim ne kadar değerli diye sorayım.
1: Şimdi önce bu temel değerler ve değerler kavramı ne? Basit bir şekilde. Evet. Ve ahlak ne? Onun üzerinde birkaç kelime duralım. Böyle devam edelim. Şimdi bir akım var. Değerler ve değerler eğitimi diye.
0: Evet.
1: Yani çok sıkıntılı bir şey değil ama değerler eğitimi ve temel değerler, ahlak prensipleri bizim toplumumuzun genetiğinde ve kültürün içerisinde çok önemli bir şekilde zaten var. Ancak Türkiye eğitim ve öğretim süreçlerinde inanç ve dini açıdan çok ciddi travmalar ve sıkıntılar geçirdiği için
0: evet.
1: Birileri Avrupa'dan veyahut da Batı'dan ithal ettikleri değerler eğitimi kavramını içini de doldurarak Türkiye'de değerler olarak ifade etmeye, uygulamaya çalışıyor. Yani doğru bir şekilde doldurduğun zaman o da kıymetlidir. Ahlak eğitimi dediğimiz ahlak eğitiminin biraz önce ifade ettiğim gibi ailede verilmesi lazım. Eğer bir çocuğa değerli dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, çocuğa belli yaşa kadar ahlak eğitimini, değerler eğitimini vermez isek,
0: evet.
1: kazandırmaz isek o çocuğun bu değerleri, ahlak eğitimini belli yaştan sonra kazanması çok zor. Onun için eski zamanlarda şunu dediler: çocuğa ahlaki din eğitimi vermeyin, o kendisi reşit olduğu zaman, Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nde nedir şu anda reşit? 18 yaş. Evet. İslam kültüründe, inancında nedir? Çocuğun 8 veya 9 yaşında çocuğun cinsiyetine göre başlar. Hı-hı. 15 yaşını bitirip 16'dan gün aldığı zaman o artık reşittir. Şimdi vermeyin, çocuk belli yaştan sonra reşit olduğu zaman, kendi kararını vereceği zaman, hı-hı, o değerleri, o eğitimi alır diyorlar. Bu kökten yanlış, bu bilinçli olarak yapılan bir yanlıştır. Şimdi bu topraklar, Türkiye toprakları, İsmini hatırlamadığımız ve hatırladığımız bazı milletlerin mezarlığı durumundadır. Onların kemikleri bile şu anda yok. Toprak oldular. Bunlar niçin böyle oldu? Kendi değerlerini ayakta tutamadıkları, kıymetini bilemedikleri için oldu. Eğer biz kendi değerlerimizi bilmez isek, kendi değerlerimizi içselleştirmez isek, küçük yaşta bunu kazanmaz isek, karakterimizde değerlerimizle ilgili zafiyetler meydana gelir. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şimdi bakınız, değerler eğitimi ve ahlak eğitimi de önce ailede başlar. Nasıl başlar? İfade edeyim. Anne baba çocuğa bir defa çocuğun toplumdaki bilinen ahlak, şimdi çok uç şey falan söylemek istemiyorum. Toplumun belli prensipleri var. Ülkenin, toplumun nesi var? Örfü adeti var, değil mi? Değerleri var. Bu değerler konusunda önce aileler kendi içerisinde yaşantı esnasında bir defa zafiyete düşmeyecek. Zafiyete düşmeyecek. Mesela açık ve net söylüyorum. Evde anne babalar kendilerine çocuğunun yanında saygılı konuşacaklar. Hatta iddia ediyorum, mümkünse ismiyle de hitap etmesin. Ahmet Bey desin hanım. Ahmet Bey de işte desin ki, efendime söyleyeyim, Fatma Hanım desin. Çocuk hanımefendi demeyi, beyefendi demeyi anneden babadan önce öğrenecek. Ve gülümseyerek konuşmayı, saygı duymayı öğrenecek. Değerler eğitimi diyoruz. Dinlemeyi öğrenecek. Toplumun en önemli problemlerinden biri, eğitimden bahsediyoruz ya.
0: Evet.
1: Şimdi insan okuyarak öğrenir, yaparak öğrenir, dinleyerek öğrenir, görerek öğrenir. Şimdi toplumun hastalıklarından biri şu: Karşısındaki karı koca arasında da bu.

0: var. Arkadaşlar arasında da var. Şahit oluyorum hep. Böyle yerimde duramıyorum. Yani şu cümleyi bitirse de ben hemen makinalı gibi ona bir şeyler yetiştireyim peşindeler. Ya bu insanlar böyle anlaşamazlar ki.
1: Kendi söyleyeceklerine odaklanıyorlar sadece.
0: Sadece ben evet. Bu sözünü bitirsin de nasıl bir şeyler yapıştırayım, cevap vereyim, üste çıkayım, kendimi ifade edeyim. Böyle bir hastalık var. Evet. Bakınız bunların tamamı ailede çocuk görerek öğrenir. Şimdi bazı postlar bulaşıyor. Diyorlar ki babacığım efendime söyleyeyim bana güzel örnek olur musun? Veya diyorlar ki bazı aileler anne babalara, anne babalar bazı psikologlara, pedagoglara, efendim sosyal bilimcilere nasıl hareket edeyim, çocuğuma nasıl konuşayım? O çocuğun benden örnek alsın. Diyor ki o bilge kimseler, bu işin uzmanları çocuğunuza toplumun değerlerimizin ahlak kuralları ölçüsünde davranışta söylemde bulunun. Fazla bir şey anlatmanıza gerek yok. O çocuklar sizi taklit ederler. Şimdi Avrupa'da veya Batı'da, Türkiye'de de var bu. Bu işin uzmanları diyorlar ki çocuk karakterine işte 5-6 yaşına gelene kadar ciddi bir şekilde sahip olur, oturur. Bir defa 10 yaş, 15 yaş çok geç bir süreç. Sonuç. Yani çocuğun karakterinin yerleşmesi, ahlaki değerleri edinmesi, çocuk yaramaz olabilir toplumdaki ifadesiyle. Çok hareketli olabilir, sıra dışı olabilir, bazı şeyleri dinlemiyor olabilir. Anne babasını veya toplumdaki yetişkinleri üzüyor, zorluyor olabilir. Evet. Eğer anne baba veya yetişkinler çocuğa değerlerimiz konusunda sabırla, yanlış yapmadan doğru örnek olmaya çalışırsa o çocuk aynen mermere kazılmış gibi onun belleğine yerleşiyor. Belli yaşa geldikten sonraki bu çocukların tamamına yakını sonradan duruluyorlar. O kendisine yapılan muameleyi görüyorlar ve ona göre hareket etmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla toplumun değerleri eğitimi konusunda anne babalar bir defa çocuğun eğitimini, öğretimini demedim.
1: Evet.
0: Öğretim konusunda yetersiz olabilir. Onun için okula gönderiyoruz. Eğitimini başka yere, öğretmene, başka birine havale etme aziyetine düşmemeli. Hı hı. Arzusunda olmamalı. Peki efendim ben bu işleri bilmiyorum diyorsa Anadolu irfanı diye bir iki kelimelik cümle var. Bu toplumun genetiğinde insani değerler konusunda iddia ediyorum batıdan, doğudan, şimdiki doğudan, şimdiki batıdan çok daha iyi durumda bizim değerlerimiz var. Eğer biz bunları biraz düşünürsek, fikir tatisinde bulunursak, samimi ama yani işgüzarlık yapmak için değil.
1: Evet.
0: Ben bu işi öğreneceğim, farkında olacağım, düşünecek ve bunun gereğini yapacak, çocuğuna çok daha faydalı evet. olacak argümanları kullanacak. Şimdi okulda geliyorlar bize, veliler. Hı-hı. Çocuğuma şunu kazandıramadım. Dinliyoruz biz. Ama sen çocuğa kötü örnek oluyorsun. Ben senin kötü örnek olduğun çocuğu belli yere getirmekte zorlanıyorum zaten. Bunu derken biz çok iyi bu işi yapıyoruz da anneler babalar yapmıyor demek ki söylemiyorum. Demek ki değerler, kültür değerlerimiz evde, ailede. Yani şimdi anne örnek vereyim. Komşusu geldiği zaman kapıya eğer anne o çocuğa kızım oğlum annem evde yok dedirtirsen evde olduğun halde veya meşguliyetin olmadığı halde annem şu anda çok meşgul cevap veremiyor ben buyurun kendisine ileteyim dedirtirsen daha da söyleyeyim. Hanımlar için söylüyorum, genç hanımlar için. Çocuğuna, çocuğun yaşıyorsa dedesi ve nenesi için, bilhassa kocasının babası ve annesi için uygunsuz cümleler, kelimeler söylüyorsan arkasından ve o çocuk da onu duyuyorsa sen o çocuğa insanlar hakkında kötü konuşma diye öğretemezsin. Kötü örnek olma diyemezsin. Hele de galiz o kelimeleri söylemek istemiyorum. Sövme kelimeleri. Evet. Küfür demiyorum. O da yanlış kullanıyor. O kelimeleri de kullanırsan çocuğa zaten sen bunları öğretiyorsun. Bakın öğretmek daha zordur, daha az alır çocuk ama yanlışı çocuk çok çabuk içselleştirir, kabul eder ve kullanır.
1: Evet.
0: Onu düzeltmek daha zordur.
1: Peki, Ceren Hocam, şimdi soracağım soruyu aslında Hami Hoca cevap vermiş oldu ama sizden de dinlemek isteriz. Temel değerleri söylemlerle mi, davranışla mı öğretmek gerekir anne babaların çocuklarına hangisi daha etkili?
2: Tabii ki de davranışlarla. Çünkü çocuklar rol model alarak büyürler.
1: Evet.
2: Söylemlerle desteklemek gerekir. Ama Hami Hocam'a katılıyorum. Evde kapıyı açtığında annem müsait değil tarzında dürüst olmayan ifadeyi kullanan anne çocuktan dürüstlük beklemekte. O yüzden davranışlarla.
1: Peki hocam, eğitimde temel

0: Aslında burada parantez açmak isterim. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin 81 ilde ki okullara bir yazı gönderdi. Ramazan ayı boyunca bazı sosyal faaliyetlerin yapılacağına dair okul idarelerinde bunu koordine edeceğine dair bir yazı. Evet. Bununla ne amaçlanıyor aslında? Paylaşma şuurunu geliştirmek, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek öğrencilerin. Neler söylersiniz?
1: Bunları geliştirmek. Evet. Bunların farkında olmak, bunları içselleştirmek. Şimdi biraz önce ifade ettik. Eğitim bilimcileri şunu söylüyorlar. Bir çocuk veya bir insan öğrenme sürecinde okuyarak, gözlemleyerekten çok öğrenmenin kazanılması ve gerçekleşmesi yaparak olur. Evet. Yıllarca önce ben yakınlarımı İstanbul'da yaşıyorum şu anda. İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da olmayanlar üzülmesinler. İstanbul'da yaşamak bir ayrıcalıktır bana göre. İstanbul'da fakülte okumak da bir ayrıcalıktır farkında olursanız. Ben bazı tarihi binalara, eserlere götürdüm. Ben zannediyor idim ki eğitimciyim, senelerdir bu işi yapıyorum. İşte 25 sene öncesini söylüyorum, yaklaşık 30 sene. Çocukların tarihi mekanlar ve eserlere karşı ilgisi beni şaşırttı ve kendimden utandım. Evet. Sorular sordular, bir kısmını bilemedim. Bildiğimi zannediyordum. İlgilerini gördüm. Şimdi İstanbul'da ve benzeri şehirlerde oturanlar, Ramazan'dan bahsettiniz. Bir defa Sayın Bakan'ın bu açıklaması veya gönderdiği yazı çok yerinde, geç bile kalınmış bir yazıdır. Açık ve net söylüyorum. Evet. Şimdi yılbaşı geçirdik. Yani Noel kutluyorlar Avrupalılar, efendime söyleyeyim. Paskalyaları kutluyorlar. Peki Avrupalılar, bu Avrupalılar haftada bir defa kiliseye gidiyorsa giden Avrupalılar ibadet için şimdiki şartlarda. Efendime söyleyeyim, bu paskalyaları ve yılbaşı kutlamalı Noel'lerini kutlarken çocuklarıyla beraber okullarında alabildiğine müthiş bir şekilde. Bunlar şimdi kendi kültürlerine göre gericilik mi yapıyorlar? Niçin bunlara toleranslı davranırken, hatta bizim kültürümüzde yeri olmayan bir davranış ve uygulama olarak onların süslemelerini ve ritüellerini bizim AVM'lerimizde, alışveriş merkezlerimizde, evlerimizde konuşlandırarak o kültürün bir parçası olma aziyetine veya küçüklüğüne düşüyoruz. Çocuklarımıza onları gösteriyoruz. Ve çocuklar onu görerek bu sefer ne yapıyorlar? Tercih etme durumunda oluyorlar. Şimdi Bakan Bey'in açıklamasının çok yerinde olduğunu söyledim. Biraz önce eğitim bilimcilerin bazı şeyleri öğrenmenin yaparak, öğrenerek, yaparak gerçekleştiğinin daha %50'nin üzerinde bir oran olduğunu söyledim. Bu bir gerçek. Şimdi biz niçin yaşıyoruz? İnsani değerlerimizi kazanmak için, insan olmak için yaşıyoruz ve insani değerlerimizi kendi hayatımızda ve toplum hayatında işte dalga dalga kendi etrafımızdaki insanlar, toplumumuz, görevli olduğumuz yerlerde paylaşmak için yaşıyoruz. Bunlar evde de kazanılır, okulda da kazanılır. Evet. Bazı çocuklar vardır ki öğretmeniyle, arkadaşlarıyla işte Ramazan ayında bir vakit camiye gidecekler. Orada bir hatim okunuyorsa Kur'an-ı Kerim dinleyecekler. Caminin bazı bölümlerini görecekler. Ve o çocuk kendi kültürüyle ilgili cami kültürünü yerinde hiç camiye gitmeyen çocuklar var.
0: Bu arada zorunlu kültürü değil, onu da belirtelim.
1: Zaten zorunlu değil. Evet. Başka dinden olan zaten söylenir. Evet. Tolerans var bunlara. Onlara da başka etkinlikler yapılıyor. Bu bir etkinliktir. Evet. Sonra biraz önce siz söylediniz. Ramazan'ın ruhunda zaten bir, kendi vücudunu korumak var. Evet. Ama bir Müslüman Ramazan orucunu, bazı biliyorsun dünyaca meşhur efendim biyologları, işte ruh bilimcileri açıkladılar. Evet. Oruç tutmanın fevkalade biyolojik olarak faydasını söylüyorlar. Ama biz Müslüman olarak orucu sağlığımıza kavuşmak için tutmuyoruz. Niçin tutuyoruz? Evet. Allah'ın emri olduğu için tutuyoruz. Evet. Ama o oruç tutulan esnada o kadar çok kazanımlar var ki, irade kazanımı var çocuklarda, bakın. Evet. Mesela küçük oruç diye çocuklara şey derler, öğlen orucu derler, bilmem ne orucu derler. Tekne o çocuk orucu. Tekne orucu derler. Ceren Hanım takviye yaptı sağ olsun. Çocuk böylece ne oluyor? Sabrı öğreniyor.
0: Önemli bir değer öğreniyor. Yani.
1: Bakın değer öğreniyor. Evet. Şimdi empati kültürü Türkiye'de bizim toplumumuzda yaklaşık olarak 20-30 senedir var. Hadi 30-40 senedir olsun. Ama empatinin en muazzamı bizim kültürümüzde zaten asırlardır var. Nedir o? Hemhal olmak. Şimdi açken tok yatan bizden değildir cümlesini batıda hangi düşünürden duyabilirsiniz? O çocuk aç kalmayı öğreniyor. Bir defa Ahmet Bey, bir hatıramı anlatayım. Bir yurt dışına gidiyoruz. Bizzat velilerle ben görüşüyorum. Öğretmenlerimiz geldi. İşte 50'nin üzerinde 40, 100'e yakın çocuk var.

0: Bir veli dedi ki bana, peki hocam dedi, orada dedi ne yiyecek ne içecek bu çocuk dedi. Ben biraz anlattım. Dedim ki bakınız ne bulursa onu yiyecek. Ama tabii bizim kültürümüze göre. Çocuk eğer bulamasa yememeyi de yiyememeyi de bulamamayı da öğrenecek. Bu da bir kültürdür, bu da bir eğitimdir. Yani bir çocuğa her istediğini almak, vermek, yedirmek, içirmek, eğitmek değildir. O çocuğun ihtiyacını karşılamak değildir. İmkanınız olsa dahi o evet. çocuğunun karakterinin gelişmesi demek değildir. O çocuğun zafiyete uğraması demektir.
1: Tam bu noktada ben Ceren hocama bir soru sormak istiyorum. Anne babaların çocuklarını desteklemelere her konuda arkalarında olmaları mı demek?
2: Bu bence bizim toplumumuzda son zamanlarda yanlış anlaşılan bir şey.
1: Evet.
2: Her konuda destekliyorlar. Ama bir evet herkesin evladı biriciktir. Herkesin çocuğu kendine özeldir. Ama ebeveynler şunu unutuyor. Bugün her konuda desteklediğim çocuk yetişkin olduğunda da onu destekleyecek birileri olacak mı? Ya da yani şu an yaptığı hatayı destekliyorum, üstünü örtüyorum, arkandayım şeklinde benim çocuğum özel, benim çocuğuma zarar gelemez şeklinde yaklaşıp çocuğu koruma da altında aslında daha çok çocuğa zarar veriyoruz.
1: Desteklemekten ne anlıyoruz aslında? Yani sorumluluk duygusunu da yüklemiyoruz. Dediğiniz gibi aslında anne babalar iyi niyetle yaklaşıyor ama korumak amacıyla yaklaşıyorlar ama
2: evet.
1: Sorumluluk duygusundan da uzak kalıyorlar belki de.
2: Evet, sorumluluk aldırmıyorlar. En basite sabah kalktığında yatağını toplaması gerekirken çocuğun yatağını toplamadan nasıl olsa annem toplar diye düşünüp gidiyor. Yani bir yatak toplamak bile bence sorumluluktur. Çocuk bugün kendi yatağını toplarsa ileride yetişkin olduğu zaman kendi hayatını da toplayabilir, kendi hayatını da idame ettirebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, Hami hocam detaylı bir şekilde anlattı aslında. Yani yaşadığımız, deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz birçok şey belki farkında olmadan bize önemli bir değer kazandırıyor. Şunu sormak istiyorum size. Niçin, konumuz gerçi akran zorbalığı değil ama değerlerle doğrudan alakalı bir vaziyet bu.
2: Evet.
1: Niçin sürekli gündemimizde akran zorbalığı oluyor sizce? Neden bunu çok sık konuşuyoruz?
2: Çünkü evde dinlenilmeyen çocuk, evde örselenen çocuk, konuştuğunun, fikrinin önemsenmediği çocuk kendini baskın göstermek istiyor. Evde dinlenilmediği için okulda dinlettirmeye çalışıyor zorbalık yaparak. Ya da akran zorbalığının bu kadar gündemde olmasının sebebi bence temas edilmemiş çocuklardır. Veliler, ebeveynler çocuklarla bağ kurmuyorlar. Duygusal bağ kurmadıkları için çocuklar zorbalık yapıyorlar. Kötüyü öğreniyorlar.
1: Evet. Aslında dediniz ya ne konuştuğu veya fikirlerinin ne olduğunun önemsenmemesinden bahsettiniz. Tam tersi de zorbalığa sebep olabilir. Yani sürekli arkasında
2: evet.
1: durmaktan bahsettim ailelerin, çocukların. Yani bu da zorbalığa sebep olabilir, öyle değil mi?
2: Evet, her şeyi bilmek de bazen zorbalık olabilir.
1: İkisi arasında denge sağlamak.
2: Dengeli olmak gerekir kesinlikle.
1: Peki, hocam sizinle devam edelim. Şimdi geleneksel eğitim tarzıyla modern eğitimi bir araya getirirken temel değerleri nerede konumlandırmak gerekir sizce? Az önce anlattıklarınıza evet. paralel bir şey aslında ama buyurun.
0: Şimdi bir defa geleneksel eğitim, modern eğitim tarzı ve çocuk yetiştirme.
1: Evet.
0: Bir defa ben anne babalara, anne baba olacaklara, mesela eskiden evlenecek olanlara Mürşid-i Müteyyen diye bir kitap var. İncecik bir kitap, onu mutlaka okuyun derlerdi.
1: Evet.
0: Şimdi anne baba olacak olan kimseler ne yapıp edip çok önemli birkaç kitabı çok iyi okuması lazım. Hem kendisi için, yani kocasıyla, eşiyle neyse artık iletişimde ve akrabalarla iletişimdeki durumu öğrenmek için. Diyecek efendim biz zaten toplumda yaşıyoruz, biliyoruz, öyle olmuyor işte bu.
1: Sınava girmeleri gerekiyor belki.
0: Belki de gerekecek. Şimdi evet. bazı ülkelerde yapıyorlar bunu. Yani evet. Ölçüyorlar. Şimdi bir defa birkaç kitabı, ben onlarca kitap söylemiyorum, bu konuda iddialıyım.
1: Evet.
0: Özellikle bana çok soranlar oluyor. Şu kitabı okursanız diyorum, anlatın. Niçin söylüyorsunuz diyorum. Ne ihtiyacınız var diyorum. Şu kitabı okuyun. Fazla şey yapmayın. Bunu 2-3 defa okuyun. Not alın diyorum. Çizin. Uygulayın, göreceksiniz diyorum. Şimdi bir defa anne baba ebeveyn olmakla ilgili kitap okuyacak. Birincisi bu. İkincisi, mümkün mertebe çocuğu

0: Onun eğitimi sürecinde, geleneksel eğitim dediğimiz eğitimde bu işi bilen insanlar, etrafında insanların az çok vardır. Kendisine faydalı olacak görüşleri az.
1: Evet.
0: Şimdi modern eğitim diyoruz. Modern eğitim, dünyayı kasıp kavuran modern eğitim 2 asırdır var dünyada. Modern eğitim maalesef insanın cibiliyetine ters olarak sanayi toplumuna insan yetiştirmek üzere, fabrikalarda insan çalıştırmak ve aile mefhumunu çekirdek aileye getirip bildiğimiz aileyi güdükleştirmek, küçültmek, erozyona uğratmak üzere kurulmuş bir sistemdir. Açık ve ne söylüyor? Buna arzu eden, öğrenmek isteyen varsa açsın meşhur Amerikalı bir yazarın bestseller olan kitabını açsın. Bir kitapta bunun tamamını görür, ne yapıldığını görür. Maalesef acı gerçek bu ama. Şimdi geleneksel eğitimde bizim inançlarımız, değerlerimiz var. Nedir? Karı kocaya birbirine, mesela Marifetname kitabını yazmış İbrahim Hakkı Hazretleri. Dünyaca evet. Meşhur. Çok dünyaca meşhur. Bilim adamları Marifetname'nin yazarını incelemişler. Bu din alimi ama astronomi alimi. Matematik biliyor, geometri biliyor, fizik biliyor.
1: Evet.
0: Şimdi orada karı koca hakları var. Yani eşlerin birbirine olan sorumlulukları var. Sadece bu 20-30 maddeyi kendilerine göre okusalar zaten ailede iş düzelecek. Geleneksel eğitimden bahsediyorum. Eğitim sadece onlarca kitap okuyup matematik, fen bilgisi öğrenmek, İngilizce öğrenmek değil. Ha, Türkçesini iyi öğrensin, iyi meramını anlasın. Evet. Başka bilgiler öğrenmek değil. Bunlar olursa iyi olur. Ama geleneksel eğitimde, öğretimde zaten toplumun ihtiyacı olan bilgileri aile farkında olarak birbirinden imece usulüyle, yardımlaşmayla epeyce öğrenebiliyor. Bu önemli. Şimdi modern eğitimde, madem ki modern eğitimin içerisindeyiz, bütün dünya böyle, Türkiye de böyle. Şimdi bunları asgaride hallettikten sonra, yani eşler kendi hakları, empati, emhal olmak, çocuk hakları konusunda hiç, bakınız, kadına İslamiyet'in verdiği değeri, dinimizin, inancımızın, kültürümüzün verdiği değeri hiçbir düşüncenin vermesi mümkün değil, cesaret edemezler. Ya daha bize asır geçmeden önce kadınlar parayla pazarlarda satılıyordu Avrupa'da. Yani kadına olan bizim kültürümüzdeki değerleri Batı hafsalasına sığdıramaz. Şu anda feminizm akımı var. Başka türlü şeyler var. Kullanıyorlar. Kadın üzerinden başka şeylerin peşindeler. Modern eğitimi de kendi kültürümüzü ve değerlerimizi bildikten sonra şartlar neyse öğretmenlerle görüşerek çocuğu takip ederek, yani şunu demek istiyorum. Anne baba çocuğunu kimseye havale etmeyecek. Elbette okula gönderecek. Elbette çocuğunun arkadaşları olacak. Elbette yakın veya geniş çevrelerde çocuğunun bulunmasını, işte sosyal faaliyetler, etkinlikler gibi gelişmesi için yardımcı olacak, götürecek, spor yaptıracak, kültür yerlerine götürecek, sanat öğretecek. Ama burada hep değerlerimiz konusunda takipçi olacak. 21. yüzyılda Türkiye için söylüyorum, şimdi bizim konumuz burası. Bir anne baba gerek 6 yaşına gelene kadar eğer yuvaya gönderiyorsa veya anaokuluna gönderiyorsa, önce kendisi sağlam iş yapacak, bunu söyleyelim. Ondan sonra da ilkokula başladığı zaman takip etmeyip havale ederse başka yerlere, o havale ettiği çocuğunu başka bir farklı bir yapı olarak alır. Ondan sonra hayat böyle devam eder, üzüntüsünden kahrolur gider. Maalesef gerçek bu. Demek ki biz modern eğitimde elbette olacak, çocuğun kapasitesine, kalitesine veya efendim kabiliyetine göre bir meslek edinme, gerekiyorsa fakülte okuma, birkaç fakülte okuma. Evet. Üniversite bitiriyorlar. Ya üniversitede 6 tane fakülte var, hepsini mi bitirecek bu çocuk? Fakülte bitirecek, bitirsin. Ama yapabiliyorsa bitirsin. Lütfen anne babalar, çocuklara yap, et, oku, bitir demeyelim. Şöyle yapalım. Senin kocan, senin karın yap dediği zaman ne tepki veriyorsun içinden? Annen, baban veya bir arkadaşın sana emir sigasıyla iyi güzel de diyorsun, ben onun her şeyini karşılıyorum, benim çocuğum, ya o çocuk sesini çıkaramadığı için sana peki diyor, pek hoşlanmıyor. Bunu çocuğuna daha toleranslı gösteren ailelere görüyor zaten. Diyor ki evet, çocuk hep senin dediğin mi olacak diyor annesine babasına. Benim dediğim de olacak diyor. Ben bireyim diyor. Kaç yaşındaki çocuk? 5-6 yaşındaki çocuk. Şimdi Ceren Hanım'a sordunuz. Çocuğun yetişmesinde en büyük deformasyon görsel medyanın ve yazılı medyanın tamamından meydana geliyor. En büyük ama.
1: Evet.
0: Bu konuda anne babaların takipçi seçici olması lazım. Yani çocuğun yetişmesinde, modern eğitimde eğer biz çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada çocuğu Bazı zamanlarda, vakitlerde o telefonlardaki ekranlara bağımlı hale getiriyorsak, birçok çocuk zaten bakmıyor, bağımlı hale getiriyor.

0: Ondan sonra da koparamıyoruz. Lütfen seçici olalım. Buralarda çocuklar her türlü rezilliği görüyorlar. O çocukların gönlü ve dimağı bozuluyor. Temizlemek çok zor. Lütfen istirham ediyorum. Bu konularda biraz daha dikkatli olalım, seçici olalım, ya, sabırlı olalım. Çocuklarımıza kötülük yapmayalım kendi elimizle.
1: Avustralya, Hollanda, başka bazı Avrupa ülkelerinde de yasaklandı. 16 evet. yaşın altında sosyal medya kullanımı. Türkiye'de de 15 yaşın altında sosyal 15 yaşın altındakilere sosyal medya kullanımının kısıtlanması bekleniyor. Peki.
0: Başka ülkelerdeki eğitim bilimcilerinden evet. ben bunu 20 sene önce duydum. Hı-hı. Filanca ülkede 3 yaşına kadar çocuğun eline bunları vermeyin. O zaman da tabletlerin evet. diyorlardı zaten. Vermeyin evet. diyor. Dünyanın, bütün dünyanın tanıdığı belli isimler var.
1: Evet.
0: Çocuklarına bunları vermiyorlar.
1: Evet.
0: Bu tür şeylerden onları uzak tutuyorlar. Niye? Çocukları bozduklarını biliyor. Çünkü kurgu orası. Başka evet. kültürlerin veya kültür olmayan insanın cibiliyetini, ruhunu, her şeyini bozan akımların orası maalesef kullandığı evet. mecralar.
1: Peki Ceren Hocam, sizinle evet. devam edelim. Aile içi iletişimin değerler bilincine etkisini konuşalım biraz. Aile içerisinde anne babaların çocukla anne babaların sağlıklı bir iletişim kurması için çocuklar ne yapması gerekir?
2: En başta biz dilini kullanmaları gerekir.
1: Evet.
2: Ebeveynler ben dili derken, çocuk ben bir dili derken orta yolu bulamıyorlar.
0: Çok güzel.
2: Biz olmayı en başta bilmeliler. Ve gerek ebeveynler kendi arasında, gerekse çocukla kendi aralarında dinleyici, aktif dinleyici olmaları gerekiyor. Biri konuşurken diğeri telefonda bir şeyler izliyorsa ya da başka bir şeyle meşguliyet varsa orada iyi bir iletişim olmaz. Çocuk dinlenilmek ister. Çocuk konuştuğunu, fikirlerinin önemsenmesini ister. Ve ebeveynlere düşen şey de çocuğu dinlemek, onun fikirlerini önemsemek ve değerleri birlikte yaşatmak.
1: Dinleniliyor olmak yani çocuk için.
0: Evet, evet.
1: Aslında önemsendiğini de gösteriyor.
2: Evet, öyle görülmek, çocuklar
1: görmek. Bu çocuk için
2: ister.
1: Yani önemli bir ihtiyaç, öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, evet, kesinlikle.
1: Evet. Peki. Hocam, ödül ceza sistemi var. Bazı aileler uyguluyor. Doğru mu sizce?
2: Ben ödül ve cezayı doğru bulmuyorum. Çünkü çocuk zaten pekiştireç olarak kullanıyor bunu. Bunu yaparsam ödül alırım, bunu yaparsam ceza alırım bilinci çocukta. Yani ceza bilinci çocukta tam olarak somut bir ifade değil. Evet. Soyut bir kavram. Ve çocuğa ödül veya ceza yerine onu görüp, onun ne istediğini bilip hareket etmek, onun davranışlarının yanlış olduğunu onu onaylayarak, evet sen bu hatayı yaptın, bu bir hata, işte bu yaptığın davranış olumsuz bir davranış deyip olumlusunu öğreterek bence iletişim kurulmalı.
1: Ya bu konudaki aslında en sık duyduğumuz eleştirilerden bir tanesi şu: görevini yaptığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Mesela dersine çalıştığı için ödüllendirilmemesi gerekiyor. Çünkü zaten onun vazifesi, yapması gereken bir şey.
2: Evet.
1: Onun öyle midir?
2: Evet, ben katılıyorum buna. Çocuğun bir sorumluluğu var ve o ödevi yapması gerekiyor. O ödevi yapmak için işte sen bunu yaparsan sana bunu alacağım, markete gideceğiz. Ben çalıştığım kurumda bunu çok yaşıyorum. Çocuğu sınıfa, seansa çıkarırken çok zorlanıyorum. Anne de oradan diyor ki eğer bu seansa çıkarsan seni markete götüreceğim. Çocuk artık bunu pekiştireç olarak kullanıyor.
1: Ondan dolayı.
2: Evet, seansın içerisinde devam ediyor o huzursuzluğu mesela. Annen gelecek tarzında bir ifade kullandığımızda da markete gidemeyeceğini düşündüğü için huzursuzluğu bırakıyor çoğu zaman.
1: Bir vazife şuuruyla aslında hareket etmesi gerekiyor.
2: Evet.
1: Yani ben bunu yapacağım ve bunun karşılığında somut bir şey elde edeceğim değil de bu benim işim ve benim bunu yapmam gerekiyor
2: evet.
1: şuuruyla hareket etmesi gerekiyor. Tıpkı yetişkinler gibi aslında.
2: Evet.
1: Hocam, teknoloji çağında yaşıyoruz. Dijitalleşmenin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir dönemden geçiyoruz aslında. Birçok dinamik de hızlı bir şekilde değişiyor bu dönemde. Temel değerleri öğretmek daha mı zor? İçinde bulunmuş olduğumuz çağda. Çünkü teknoloji çağında sosyalleşmek de azalıyor veya sosyalleşmek dönüşüyor. Sanal ortamda sosyalleşiyor çünkü
2: evet.
1: insanlar.
2: Bence değerleri yaşatmak biraz daha zor. Çünkü sosyal medyanın zaten geldiği yer Avrupa. Avrupa'da her ülkenin değeri kendine özgüdür. Ve Türk gençleri olarak birazcık özenliyoruz bu durumu. Farklı akımlar çıkıyor ve çocuklar değerlerini unutup o akımlara yöneliyorlar. Ben teknolojinin değerlerimizi yonttuğunu, arka plana attığını evet. düşünüyorum.
1: Burada hani teknolojiye karşıymışız gibi algılanmasın. Ama yani şunu söyleyebiliriz herhalde. Eskiden akıllı telefonlar yokken veya bu kadar yaygınlaşmamışken sokakta birbirleriyle oyun oynuyorlardı ve çocuklar sosyalleşiyorlardı.
2: Evet.
1: Şimdi de var ama 20 sene öncesi 20 sene öncesi gibi değil herhalde.
2: Şimdi çok nadir. Çocuklar çünkü artık telefonda, tablette, televizyonda videolar izliyorlar. Ve dışarıda oyun oynamadıkları için de çok sıkıldıklarını ifade ediyorlar. Anne dengeli bir şekilde, yani ebeveynler dengeli bir şekilde o elektronik aletleri çocuklara verirlerse çocuklar da aslında oyun kurmayı, dışarıda oynamayı, yeni bir şeyler yapmayı öğrenecekler. Ama ebeveynler burada hassas davranması gerekiyor.
1: Evet. Peki hocam, siz neler söylersiniz bu konuda? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, sosyal medya ile birlikte sosyalleşme de azaldı. Bu öğrencilerin temel değerleri edinme konusunda öğrencileri nasıl etkiliyor?
0: Tabii bu şu anda geldiğimiz nokta, teknolojinin ve sosyal medyanın pandemiden sonra daha da arttı. Bu pandemiyle beraber
1: evet.
0: bütün dünyada arttı. Hakim kültürlerin, o sakin doğru olmayan kültürlerin o ekranlarda olması gençlerimize zarar veriyor. Bu bir gerçek. Ancak burada biraz önce söylediğim gibi öğretmenlerin toplumun en münevver kesimlerinden diyelim meslek olarak, çünkü öyle olması lazım. Çünkü öğretmenin, herkesin öğretmeni var.
1: Evet.
0: Ve bu öğretmenler toplumun yönlendiricileri, yani aydın kimseleri, en aydın kimseleri, böyle olması lazım. Böyle kabul etmemiz lazım. Ebeveynler ve öğretmenler, çocuklarımızın teknolojinin bu geldiği nokta itibariyle elbette teknolojiden istifade edeceğiz. Derslerimizde zaten bunsuz olması mümkün değil. Şu anda teknolojiyi bıraktığınız zaman 50 seneye geriye gittiğimiz zaman hayat durur. Birçok şey yapamayız. O tamam. Ancak bununla beraber biz çocuklarımıza, işte biraz önce sordunuz, Bakan Bey'in ifade ettiği gibi, evimizin dışında çocuklarımızın arkadaşlarıyla beraber, uygun arkadaşlarıyla beraber çeşitli yerlerde ve mekanlarda bize vakit geçirmelerine yardımcı olacağız.
1: Evet.
0: Onlara fırsat oluşturacağız, yer oluşturacağız, vakit oluşturacağız, onlarla beraber teşvik edeceğiz. Biz bu konuda biraz daha geri duruyoruz. Eskiden bunlar olmadığı için çocuk sokakta arkadaşıyla oynuyordu. Şimdi çocuğun sokağa çıkmasına mani olacak bir tutkusu var. Ancak bütün bunlara rağmen çocukların çoğu, hepsi demiyorum, eğer böyle mekanlar ve vakitler oluşturursak, fırsatlar, fedakarlık yapıp bazı beklentilerimizden, hayattaki o 24 saatte uyguladığımız konforumuz veyahut da önceliklerimizin bir kısmını ikinci plana itip bu şeyleri oluşturursak çocuklarımıza, imece olarak yardımlaşarak çocuklarımızı epeyce biz bu zararlı şeylerden kurtarırız ve çocukların buradan kurtulması için en önemli yapılacak şey, çocuğa bununla tanıştırırken
1: evet.
0: önce bir sınır ortaya koymalı ve bunun arkasında olmalı ve durmalı. Bundan 30 sene önce Amerikalı bir anne, yeni telefonlar çıktığı zaman, cep telefonu diyoruz şimdi, çocuğuyla bir anlaşması var. Bu cep telefonunu sana alıyorum ama 20 tane madde sıralamış. Bu maddeye uyarsan bu sende kalmaya devam eder. Olmazsa geri alırım diyor. Şu anda vaktimiz yok onları anlatmaya. Bunların Türkiye'ye, bizim kendi kültürümüze göre uygulanabilir. Ama anne babalar bunu yapmalı. Ve çocuklara da vakit oluşturmalı. Ve biz artık çocuklara, eğer şimdi anne baba bu cep telefonunda hep böyle angarya şeylerle meşgul olursa evinde, siz o çocuğa bununla meşgul olma diyemezsiniz. İzleme diyemezsiniz. Elinden alacağım diyemezsiniz. Zorla alırsınız. Ağlar susturur alırsınız. İçinden size kin besler. Fırsatını bulduğu zaman da farklı bir şekilde onu kullanmaya devam eder. Sizin ruhunuz duymadan başka şeyler yapar.
1: Evet.
0: Demek ki yine iş kimse kusura bakmasın. Biz yetişkinler elimizden geldiği kadar. Hocam diyeceksiniz ki hep anlatıyorsunuz biz yetişkinlerde olmuyor. Ne yaptık da olmuyor? %100 başarıya ulaşamayabiliriz ama bakınız sosyolojide bir prensip var. Bir şeyin kültürümüzde de var. Tamamını ele geçiremezsek ele geçirebileceğimiz kavuşacaklarımızdan da vazgeçmememiz lazım. Aksi takdirde tamamen işi akışına bırakmış oluruz. Bu da doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Evet. Hocam biraz hataları da konuşalım. Ailelerin yaptığı hataları da konuşalım. En çok nerede hata yapıyorlar çocuğa temel değerleri öğretirken?
2: Gözlemlediğim kadarıyla en çok bağ kurma konusunda hata yapıyorlar. Çocuklarla yüzeysel temas ediyorlar. Aslında çocuk ilgiyi, sevgiyi, şefkati alarak 0-3 yaşta ki değerleri oluştururlar. Adaleti burada oluştururlar ve aileler yüzeysel temas kurdukları için çocuklar da yüzeysel ilişkiler sürdürüyorlar. Ben ebeveynleri çocuklarıyla temas kurmaya, şefkatli temas kurmaya davet ediyorum diyeyim. Yaptıkları diğer yanlış sürekli söylediğim çocukları dinlememek, çocukları görmemek. Başka hocam sizlerin de eklemek istediği varsa.
0: Mesela anne babanın çocuklara oku derler ama anne babaların çoğu okumazlar.
1: Evet.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Lütfen
1: rol
0: evinizde
1: tabii
0: lütfen gerekir. Evinizin bir köşesinde kitaplık yaptırın. Ona kıymetli her kitabı koymayın. Zararlı kitapları koymayın. Zararlı diyeceksiniz. Hocam ne zararlı? Şimdi bugün yine bir eğitim bilimcisi anlatıyor. Dünyaca meşhur bir sosyolog var. Siz onun kitabını koyarsanız çocuk ondan ahlaksızlık öğrenir. Onu koymayacaksınız. Düzgün adamların kitaplarını koyacaksınız. Var mı? Binlerce, yüzlerce var. Türkiye'de de var. Onları koyacaksınız ve zaman zaman okuyacaksınız. Çocuk peki okumuyorsa, bakınız bu çocuk okuma kültürünün bir ihtiyaç olduğunu beynine işler, bir müddet sonra okur. Bir defa anne babaları bunu yapması lazım. Küçük bir kitaplık kursun. Ve o çocuğun kitap okuma konusunda bir eylem içerisinde anne babanın kitap okumasının bir ihtiyaç olduğunu çocuk anlasın ve yorum yapsın kendi kendine. Çocuk evet. Karar verir, yorum yapar, bunu görür ve bu mutlaka çocuğa tesir eder.
1: Peki, Ceren Hocam, baskılamak, anne babaların çocuklarının herhangi bir durumdan dolayı baskılaması veya yasak getirmesi onların gelişimlerini nasıl etkiliyor? Özellikle yetişkinlik döneminde ne gibi etkileri, sonuçları olabiliyor bu durumun?
2: Baskılamak ve yasak ikisi de çok cezbedici kelimeler.
1: Evet.
2: Yasaklar her zaman cezbedicidir. Bugün yasak koyduğumuz şeyi çocuk elde edene kadar dener. Annelerin, ebeveynlerin esnekliğini ölçerler aslında çocuklar. Baskılandıkça, yasaklar getirildikçe ve bir yerde o duvarı kırarlar çocuklar ve bugün baskılandıkları şeylerde yetişkinlik hayatında yaparlar. Bunu örneklendirelim. Ebeveynler sigarayı kullanmalarını istemezler ve bunu baskılarlar. Ama kendileri kullanır. Kendileri çocuğun olduğu ortamda içerler. Ama çocuğu kesinlikle içmeyeceksin. Eve gelirken çocuğu koklamalar, cebini falan araştırmalar, acaba sigara var mı? Şüphelenmeler. Ama çocuk yetişkinliğe geçtiğinde, o evden çıktığında eğer merak da ediyorsa, arkadaş ortamını ile de orada da içenler varsa ve oradakiler de teşvik ediyorsa bunu ona, çocuk ilk fırsatta o baskılandığı şeyi yapar.
1: Hocam neyin baskılandığı veya neyin yasaklandığı mı önemli, yoksa yani yasakların her türlüsü yasak olduğu için mi cezbedici? Yani bu kanunlarda da var birçok yasak olan şey ama vatandaşı cezbetmiyor yani bu durum. O yüzden soruyorum bunu. Aslında neyin yasaklandığıyla da ilgili
2: evet,
1: bir durum.
2: Evet, neyin yasaklandığıyla ilgili bir durum bence. Evet. Ve yasakladığımız şeyleri de dengeli yasaklamamız gerekir.
1: Evet.
2: Ne çok baskı ne de çok gevşek bırakma diyelim çocuğu. Dengede olmak lazım bence.
1: Ve herhalde bu kaideler konulacaksa, yasaklar konulacaksa önce bunu anlamlandırmak gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: değil mi?
0: Anlamlandırmak evet. gerekiyor. Öğretmenlerin bu yasaklar konusunda öğrencilerine kendi arkadaşları içerisinde ve velilerle, öğrencilerle iletişim sürecinde mutlaka örnek olması gerekiyor. Orada zafiyet su götürmez. Hı hı. Ondan önce de anne babaların veya çocuğa tesir edecek olan akrabalar ve komşular o yasaklar konusunda, kendi değerlerimiz konusunda bir duruşu olması lazım. Elbette Ceren Hanım'ın evet. söylediği gibi çocuklar her yasağa uymazlar. Fakat biz şunu bekleriz. Biz evet. yetişkinler kendimize göre toplumun yasak kabul ettiği ve olmaması gereken bazı şeyleri yaparız ama çocuklar bazı yasakları deldiği zaman da rahatsız oluruz. Hayır. Çocuklar daha çok yasakları delerler. Daha çok uymazlar. Onlara uygun şartlarda mutlaka tepki verelim, uygulama yani uygulayalım. Baskı olarak değil de bir kararlılıkla yaptırım yapalım ama onun buradaki ince ayarı korumak lazım. Çocuğun psikolojisini bozacak. Efendime söyleyeyim, çocuğu böyle baskılayıp da patlayacak seviyeye getirecek duruma düşürmememiz lazım. Çocuğun değerlerimiz konusunda nefret ettirecek hale getirmememiz lazım. Ha. Mesela birçok aile şunu yapıyor. Namaz kıl, namaz kıl. Ya namaz kıl diyerek çocuk namaz kılmaz. Ha. Çocuğa şu şeyi yapma. Olmuyor işte o. Ona biraz önce siz de ifade ettiğiniz, açıklama getirmeye çalıştınız. Anlamlandırmak, niçin olduğunu, faydasını göstermek lazım. Değerlerimizle ilgili çocuğa farkındalık oluşturur isek ve bu konuda da biz zafiyet içerisinde düşmez isek, çocuklarımız aile içerisinde gerek karakter olarak gerek iletişim konusunda çok daha az hata yaparlar. Hata evet. yapar mı çocuk? Yapar. Çocuk o yapacak çünkü. Haşarlıkta yapacak, hata da yapacak ama bunu asgariye indirebilirler.
1: Evet. Peki hocam, sizinle başladık. Sizinle noktalandıralım. Son evet. cümleleri alalım sizden. Neler söylersiniz ailelere ve çocuklara?
2: Çocuklarımızla temas kuralım. Göz teması kuralım. Değerlerimizi yaşatalım. Çünkü değerlerimiz aslında bizim hayatımızın pusulasıdır, yönüdür. Biz akademik olarak bilgiyi ediniyoruz, güçleniyoruz ama her şey ünvan demek değildir. Ünvan olsun, en iyisi olsun, en mükemmeli olsun derken biz insan olmayı, iyi bir insan olmayı unutuyoruz. Ve ebeveynlerden istediğim şey çocuklarına iyi bir insan olmayı öğretmek.
1: Peki.
0: Ceren Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok nefis bir kapanış yaptı. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. Ben bizi izleyen, takip eden bütün izleyicilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ümit ederim ruhuna uygun bir ay geçirirler herkesin. Evet. Ramazan ayı ümit ederim ki zulüm altında inleyen Gazze'de ve başka yerlerdeki, ben her dinden için söylüyorum. Evet. İnsanlarımız huzura kavuşsunlar. Son olarak ben gençlerimize İnşallah. Güveniyorum. İnşallah. Gençlerimiz gerçekten çok harikalar. Sıkıntılarımız yok değil, var. Şu anda Türkiye dünyanın parlayan yıldızı. Daha çok daha ileriye gideceğiz. Bizim kültürümüz korkulacak bir kültür değildir. Evet. Kucaklayıcı, insanları huzura kavuşturucu bir kültürdür. Ve gelecek bizimdir. Ama bu insani değerlerle, Ceren Hanım ifade ettiği gibi evet. aydın münevver bir toplum olarak bizimdir.
1: Peki. Hami Hocam, Ceren Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Eğitimci, sosyolog, Hami Koç ve psikolog Şeyda Ceren Güler bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

olan şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Sümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir.

yerleştirilmiştir. Bu dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Sohbetler'den herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Yerinde hiç duramayan, sürekli üreten, çok başarılı bir müzisyen Hande Ünsal stüdyomuzda. Hoş geldin.

0: Hoş bulduk. Bu ne güzel açılış ya.
1: Ama bir halini hatırını sormak istiyorum. Şarkıya bayıldım.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Ne güzel bir şarkı olmuş. Lavlandım şimdi halim.
0: Halim, evet.
1: Nasıl bir şarkı oldu efendim? Hikayesini senden dinlemek istiyoruz.
0: Yani aslında albümün açılış şarkısı, yani daha doğrusu albüme ismini veren şarkı Halim. Albümü Lavlandım'la açtık ama aslında albümün hikayesini anlatan şarkılardan bir tanesidir ismiyle de. Çünkü 9 ayrı şarkı ve 9 ayrı ruh haline yazılmış şarkılar. Hepsi birbirinden çok farklı. Albümü bir araya getirirken özellikle buna dikkat ettik. Hı-hı. Halim Sevgilim sözü ve müziği sevgilim Mabel Matiz'e ait bir şarkı.
1: Ay, çok güzel.
0: Kalemine zaten hayrandım ama beraber çalışmak benim için çok çok ayrı bir keyifti Mabel'le. Buradan da ona bu şarkıyı bana armağan ettiği, bana teslim ettiği, bana hediye ettiği için çok teşekkür tabii ki. Keyifle söyledim. Güzel de bir açılış yaptı klibiyle beraber. Zaten albümün en çok dinlenen şarkılarından biriydi. Kliple de beraber taçlandırdık. Bakalım şimdi keyifle ben de gelen yorumları dinliyorum.
1: Ya çok güzel. Bir şeyle daha taçlandırdın aslında. Profesyonel kariyerinin 9. yılı.
0: Evet.
1: 10. yıl oldu hatta. Değil mi?
0: Evet,
1: şu an 2026 ile 10 oldu.
0: 2026 ile beraber 10. yıla girdik. Evet.
1: Tebrik ederim. Nasıl bir 10 yıldı? Bize bu 10 yılı nasıl anlatırsın? Bir geriye gidelim.
0: Acısıyla, tatlısıyla güzeldi. Yani çok zor zamanları da vardı. Hı hı. İlk başladığım zamanlar zordu mesela. Yani alışma süreci, insanlara alışmak. Aslında işin mutfağından gelince zannediyorsun ki ben her şeyi yapabilirim ama başka bir şeymiş sahne önü. Yani sahnenin önü dediğin şey aslında sadece sahnenin önüne çıkmak değilmiş. Görünür olmak, başka şekilde değerlendiriliyor olmak, başka bir yerden tecrübe kazandığın bir alan aslında. Çok keyifli anları da oldu, çok zorlayıcı anları da oldu. 10 yılı devirmiş olmaya ben de şaşırıyorum.
1: Maşallah
0: yani.
1: Ya.
0: Hani yaş da çok genç olunca yani hali hazırda ben çok erken başlamışım ya diyorum. Yani hani kendi kendime. Şimdi bu olgunlukla başlasaydım acaba ne olur
1: nasıl
0: diye
1: olurdu
0: düşündüğüm zamanlar var. Aynı yerlerden geçer miydim? Aynı tecrübeleri edinir miydim acaba diye düşündüğüm çok şey var. Ama hayat öyle bir şey ki yani akıp gidiyor ve sen böyle dönüp bakıyorsun nasıl 10. Şimdi söyleyince bile nasıl 10 diyorum yani.
1: Şey, şanslı bir 10'du diyebiliriz aslında.
0: Çok şanslıydı.
1: Zorlayıcı bir 10'du.
0: Çok şanslıydı yani. Herkesin harcı değil tabii ki. Yani bu kadar erken yaşta ben 23 yaşında çıktım. 24-25 yaşında kariyerime çok büyük hitler sığdırdım yani.
1: Evet.
0: Oyna oynayla başlayan bir serüven. Arda arkası kesilmedi. Oyna oyna, seni sever miydim, daha iyi, neredesin, sen yokken. Yani o kadar hızla böyle evrildi ki hayatım. Benim için de çok yani hem böyle ne oluyor şu anı anlayamadığım, kariyerin böyle çok hızlı şekil aldığı, bir de tam pandemiye de denk geldi aslında. Böyle 5-6 tane hit çıkarttık. Tam böyle çok başka bir yere doğru evrilirken böyle bir pandemi geldi. Ben o dönemde o kadar yorulmuştum ve o kadar stres ve baskı altında hissediyordum ki kendimi. Çünkü hep şey oluyordu Funda, yani iyi bir şey yapıyorsun ve dışarıdaki beklenti hep şöyle yapıyor. Evet, şimdi yapamayacak. Hadi bakalım gibi. Yani dışarıdan öyle bir baskı hissediyorsun. Acaba bir daha üstüne koyabilecek miyim? Bir daha devam edebilecek miyim? İşte daha iyisini üretebilecek miyim? Hep böyle zorlu mental yorgunluklarla geçiyor aslında bakarsan. Ve o geçerken sen onu fark etmiyorsun. Ben pandemi geldiğinde şey demiştim. Çok yoruldum ve şu an dinleneceğim galiba. Yani hani bir nefes alacak alana o kadar ihtiyacım varmış ki. Ama sonra baktım ki pandemi de ben hiç boş durmadım. 6 şarkı daha çıkarttım ve hepsi çok güzel yerlere gittiler. Sonrasında bir es verme ihtiyacı duydum ama yani hani şeyi fark ettim.
1: Ya şöyle bir durup keyfini çıkar.

0: çıkartacak vaktim olmamış işte. Hep üretmişim yani. Hep çalışmışım ve hiç geri dönüp de ya ben biraz da nefes alayım gibi bir algı olmamış herhalde. Ya işte üretmem lazım, yapmam lazım telaşı, ya da o işte o dönemki ekip mi artık öyleydi, nasıldı bilmiyorum. Sonra ben konuyu tamamen kendi elime aldıktan sonra şey geldi bana. Bir durun. Tamam, bir sakinleşelim. Evet, bir albüme başlıyoruz. Şimdi çok telaş etmiyoruz. Yaş da tabii ki büyüyünce daha böyle bir olgun bir yerden bakmaya başlıyorsun. İşte o telaşların geçiyor. Hı hı. İşte bundan sonra çok daha iyisini, üstüne çıkabilecek miyim telaşı olmuyor yani. Ben iyi bir şey yapıyorum ve bunun bir değeri var algısı geliyor. Hiç öyle savaş hissetmiyorsun üstünde, öyle bir baskı hissetmiyorsun ve bu çok keyifli bir hal alıyor. Ama ilk başta öyle değildi yani.
1: Tabii ki başlarken, ama yaşın çok küçük.
0: 23-22 yaşındaydım yani, çok erken gelen bir aslında ben buradayım ve
1: ama ve her yerdesin. Hatırlıyorsan radyolarız.
0: Çünkü yani her yerde bir Hande Ünsal var. Ben de kendime şaşırıyorum. Yani bu nasıl oldu? Hemen nasıl bu kadar hızlı? Yani olmayacağını da düşündüğüm zamanlarda da hayat beni bir şekilde, ya çok şanslıydım yani. Gerçekten şanslı bir süreçti benim için. Ve hala da çok şükür ki öyle devam ediyor yani. 10 yıl tamamlamış olmak benim için büyük bir gurur yani.
1: Çok güzel. Ama bir yandan da çok duygusal bir Hande Ünsal var.
0: Evet.
1: Çünkü sen balık burcusun.
0: Evet.
1: Peki kararlarını alırken duygularınla mı hareket ettin, yoksa mantığınla mı? Nasıl bir süreçti bu 10 yıldaki?
0: 28 yaşına kadar. 28-29 yaşına kadar, o Satürn döngüsü başlayana kadar tamamen duygularımla ve hislerimle hareket ettim. Yani
1: ve çok doğru.
0: Yani o kadar böyle yarını düşünmeden, anladın mı? Hani bu bana zarar verir mi? Buradan ben kötü etkilenir miyim falan. Bana o zaman, ben böyle hissediyorum ve böyle yaşıyorum falan gibi bir yerden çok böyle filtresiz bir Hande ile yaşadım. Sonra o 28 ve 30 yaş arasında hayattaki dengeler değişti bende. Ve o an anladım ki bu kadar filtresiz olmamak lazım yani, hani biraz da ölçüp tartmak lazım yani, bu nereye gider? Her anlamda bir ölçmek gerekiyormuş. Meğerse öyleymiş yani hayat.
1: Doğru.
0: Hala bir şeyler öğreniyorum yani. Bence hala çok gencim bana göre yani.
1: Kesinlikle.
0: Kafa olarak asla büyüdüğümü düşünmüyorum gerçekten yani. Hala o filtresizliği tamamen bırakabilmiş değilim, ama yine bir önlem alır taraf geldi mi dersen, geliyor herhalde. Ara ara geliyor, ara ara gidiyor. Hala bazen diyorum ki yani, bunu nasıl yaptın, bunu nasıl söyledin, ya hiç mi düşünmedin be kızım falan dediğim yerler çok oluyor. Ama böyle böyle büyüyor insan herhalde.
1: Tabii
0: yani.
1: Ki. Ama çok güzel de bir kariyer yaptım şimdi. Evet. Bu saatten sonra bunu daha da güzelliğine devam ettireceksin inanıyorum. O yüzden evet, böyle bir durup düşünmen, bazı filtrelerin olması çok doğal.
0: Zannedersem öyle yani.
1: Öyle. Peki müzisyen bir aileden geliyor olmak sektörde avantaj mı, dezavantaj mı?
0: Yani hem avantaj hem dezavantaj, ama bu sadece sektör için geçerli değil. Hayatın her alanında böyle. Yani yaptığın her işle alakalı böyle. Ve emin ol, aynı mesleği paylaştığın anne babanla, yani bir öğretmenin çocuğu da aynı dezavantajı ve avantajı yaşıyor. Bir doktorun çocuğu da doktor olduğunda aynı dezavantajı ve avantajı yaşıyor, yaşıyor hayatında. Bir kere başarılı olacak mı kaygısı insanların, senin üzerindeki bakışları seni ister istemsizce bir böyle bir ben bunu başarmak zorundayım hissiyatı uyan. Ben de öyle oldu yani, bilmiyorum başka arkadaşlarım da var beraber büyüdüğüm ve onlar da çok gerçekten muhteşem müzisyenlerin, şarkıcıların, söz yazarların, bestecilerin çocukları. Onlara da baktığımda eminim onlar da yani aynı yolculuğu yürürken gördüm. Onların da üzerinde böyle bir ekstrem bir baskı, başarılı olmalıyım baskısı, var olmalıyım baskısı. Dolayısıyla başta o böyle seni içsel olarak bir dezavantaj oluyor. Aslında şey o anlamında, eğitim anlamında, donanım anlamında, işte hayattaki bazı yerler anlamında çok aslında özgüvenli ve çok doğru bir yerden geliyorsun. Benim için böyleydi. Ama bir yandan

0: Kendi çabam olmuş oluyor aslında. Yani işte en başında yolun başındayken işte kendi hayatımda verdiğim kararlarda çok doğru bir şey yapmışım. Hala benim ailem çok çok önemli müzisyenlerle dolu olduğunu bilmeyenler var. Yani bu bir soy isim benzerliği zanneden var.
1: Aa.
0: Evet, yani bir yere gidiyoruz. Ya gerçekten siz Nilan Ünsal'ın kızı mıydınız gibi tepkileri hala alıyorum ben ve bu gururumu da okşuyor. Yani bir şeyin altına gölgesine sığınmadan, kanatlarının altında olmadan gelmek beni gururlandırıyor. Hakeza tabii ki ailemi de öyle gururlandırıyor. Çünkü aynı şeyi annem de kendisi için yapmış. Yani bunu başka bir yerde de anlatmıştım ama anlatmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Herhalde bu bizim ailece mottomuz gibi bir şey. Yani bu başarı olacaksa benim başarım olsun, başarısız olacaksam da benim başarısızlığım olsun. Lütfen bana karışma dediğim bir yerdi benim anneme. Aynı cümleleri annem de annesine kurmuş. Dolayısıyla yani
1: İnanılmaz.
0: kuşaktan kuşağa geçen bir şey gibi herhalde. Şimdi benim bir kız kardeşim var, 13 yaşında daha ve konservatuvara hazırlanıyor. Gayet tabii yani.
1: Gayet tabii.
0: Şaşırdık mı? Hayır. Bizim aileden başka meslek yapan çıkmıyor. Herhalde çıkmayacak diye düşünüyorum bu gidişle de. Müthiş bir yetenek çünkü. Yani geçen bir videosunu paylaştım ve herkes küçük Hande demeye başladı. İşte bana atıyorum küçükken böyle 13-15 yaşlarımda küçük Niran diyorlardı. Şimdi kardeşim için küçük Hande diyorlar mesela. Bu çok tatlı da bir durum.
1: Çok güzel
0: Yani
1: gerçekten.
0: genetik aktarımın inanılmaz bir hikayesini izliyoruz hep beraber. Ben de bazen izliyorum aynaya baktığımda ne kadar anneme benzediğimi gördüğümde ya da kardeşime bakıp ne kadar bana benzediğini gördüğümde. O da bunları yaşayacak şimdi yani. O da konservatuvara başlayacak ve onun da kendi içinde benim yaşadığım gibi diyecek ki işte ben arkadaşlarımdan daha başarılı olmak zorundayım. Çünkü bana yoksa diyecekler ki o zaten ailesi sanatçı, o zaten torpillidir. Bunu dedirtmemek için hep çok fazla başarılı olmak zorunda kalıyorsun.
1: Evet.
0: Hep daha fazlasını yapmak zorunda kalıyorsun ve o baskı bir süre sonra seni çok yıpratabiliyor.
1: Tabii ki.
0: Yani aslında zor olan tarafları, dezavantaj olan tarafları mentalde yoruluyor olman. Çok büyük bir savaş veriyorsun aslında kendi
1: Çok.
0: içinde. Yeteneklerinin çok farkındasın, kabiliyetinin çok farkındasın. Zaten okuldan bu yana gelmişsin işte, okul birincilikleriyle gelmişsin. Çünkü hep bunu kanıtlamak zorunda hissetmişsin kendini. Aslında ne kadar gereksiz bir savaş bu.
1: Evet.
0: Ama işte bunu yapmak zorunda kaldığım zamanlar yorucuydu benim
1: Oh
0: için.
1: ya.
0: Ama şimdi baktığımda İyi ki bunu yapmışım diyorum. İyi ki bunu yapmışım, yoksa bu Hande'ye dönüşemezdim. Yoksa böyle bir başarıyı bu kadar erken yaşta da elde edemezdim belki. Ben herhalde 15-16 yaşındaydım. Ben kendim çalışmaya başlayacağım. Ben kendi yolumu çizeceğim dediğimde. Şimdi Liva'yı görüyorum. Bana diyor ki beni ne zaman vokale alacaksın?
1: İnanmıyorum.
0: Çok garip.
1: Hiç şaşırmadık yani, bence çok normal. Ya sen 15 yaşında bunu dediysen.
0: Yani bir de nesil değişiyor. Onlar çok daha, ya benim kardeşimle aramda 21 yaş var. Dolayısıyla nesil de değiştiği için 2 yaş geri gitmiş herhalde diyorum ki bu daha da erken söylemeye
1: Evet.
0: başladı bunu. Yani
1: İnanılmaz. Peki senin çocukluk hayalinle şu an bulunduğu nokta arasında nasıl bir mesafe var?
0: çok bir mesafe kalmadı bence. Ama yani çünkü benim hayallerim öyle şey değildi. Çok uçuk hayaller değildi yani. Bir kere mutlu bir hayat düşünüyordum kendimle alakalı. Ne yaparsam yapayım. Yani çocukken dansöz de olmak istemişim. Çünkü çok komiktir yani evin içinde böyle dansöz kıyafetleri giyip gezip, anladın mı hani? Öyle bir serüvenim de olmuştu 4-5 yaşlarında falan. Ben dansöz olacağım anneanne falan deyip böyle anneanneme gittim.
1: İnanmıyorum.
0: Gerçekten bunların fotoğrafları var. Keşke getirseydim, hiç aklıma gelmedi ama o kadar komik bir çocukmuşum ki yani. Her yerden böyle bıcır bıcır çıkan, çok konuşan falan. Ve çocukluk hayalimde de yani işte öyle çok lüks bir evde oturmak, çok iyi bir arabaya binmek, çok bilmem ne falan, öyle bir kız hiçbir zaman olmadım. Hiç hala da değilim. Yani hiç öyle yerlerde değilim. Çok huzurlu olmak benim için çok önemli. huzurumu kaçıracak her şeyden uzaklaşırım.

0: Mutlu olmak çok önemli. Geçtiğimiz senelerde birkaç kere böyle sağlığımla sınandığım zamanlar oldu.
1: Çok geçmiş.
0: O zamanlarda şunu fark ettim ki her şey boş ve en önemlisi sağlık. Yani sevdiklerim yanımda olsun, sevdiklerim mutlu olsun, ben mutlu olayım, huzurlu olalım, sağlıklı olalım en başta. Gerisi çok teferruat, biliyor musun? Her şey o kadar geçici ki çünkü hayatta yani. Bu başarılar, bu alkışlanma, onaylanmalar hepsi çok geçici. Dolayısıyla böyle bir yerden baktığın zaman işte bütün bakış açıların değişiyor, bambaşka bir yere evriliyorsun. Yaşla da alakalı olabilir bu söylediklerimin hepsi, yaşanmışlıkla da alakalı olabilir, erken yaşamakla da alakalı olabilir her şeyi. Tecrübe insanı başka bir yere getiriyormuş. Onun kesin olarak farkındayım artık.
1: Ama çok güzel bir farkındalık. Kendine ne zaman bu kadar yakınlaştın?
0: Albüm sürecinden önce bir 8 ay hiçbir şey yapmadım. 8 ay bir es verdim ve hiçbir şey yapmak istemedim de. Yani duracağım dedim. Yani durmak benim de hakkım değil mi? Çünkü durmak istiyorum. Evet. Ve nefes almaya ihtiyacım var. Depremden sonra böyle bir gerçekten bizim de annemin üvey kardeşi orada vefat etti.
1: Başınız sağ olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Oradan sonra gerçekten bana da böyle bir içsel bir başka bir yolculuk oldu. Buraları çok konuşamıyorum. Yutkunmakta zorluk çekiyorum. Kusura bakmayın. Dolayısıyla da hayatın başka bir yönünü gördüm. Hepimiz acıdan geçerek büyüyoruz. Dolayısıyla da o es bana hayatta başka şeylerin önemli olduğunu gösterdi. Böyle konuşunca çok başka bir yere gidiyor. Ben başka hiç konuşmayan, hiç görünmeyen bir halde konuşuyormuş
1: gibi
0: oluyor.
1: Ama çok hoşuma gidiyor. Yani çok güzel, çok olgun bir yerden konuşuyorsun.
0: Aslında çok çocuk bir tarafım var. Yani dışarıya hep onu gösteriyorum ve aslında içeride hiç öyle bir halde yok. Yani o balık tarafım tamamen içeride ve ben onu çok saklıyorum. Çünkü o çok çabuk incitilebiliyor gösterdiğim zaman. Bunu tecrübe ettiğim için artık onu çok dışarı çıkartmamak kararı aldım herhalde. Çok daha işte benim yükselenim aslan, böyle daha dışarıda bir aslan vibe.
1: Balıkla aslanın savaşını merak ediyorum.
0: Çok zor,
1: gerçekten
0: çok zor.
1: Sende neler oluyor?
0: Çok zor işte, yani dışarıda şey var ya, Sibel Can'ın bir şarkısı var, bilmiyorum duydun mu? Bizde acı evde yaşanır diye. Yani işte tam olarak öyle bir tip. Ben dışarıda, yani işte sahnede devleşen, işte dışarıdan göründüğünde çok başka bir aurası olan, hatta çoğunlukla snob ve soğuk bulunan.
1: Aa.
0: Evet, bana çok böyle yorumlar geliyor. Ben görüyorum mesela. Ya işte biz yanınıza gelmeye çok çekindik. Hiç öyle biri değil.
1: Hiç
0: aslında
1: değil.
0: Ben sıfırım.
1: Hiç
0: yani. Hele ki tanısalar. Yani ama bunu göstermek benim için zor artık. İncinmişlikler var. Dolayısıyla da artık onu biraz saklamak benim için güven alanına girdi galiba. Terapiler işe yarıyor ama onu söyleyeyim.
1: Alıyor musun terapi?
0: Evet, düzenli terapi alıyorum. Bence herkes almalı. Yani şart bence. Bu
1: bence
0: sektörde
1: bu
0: olan
1: kesinlikle
0: herkesin. Ben çoğu arkadaşımla da konuşuyorum işte. Melek'le bu ara çok yakınız, Melek Mosso'yla. Melek'le konuşuyorum işte. İrem'le konuşuyorum, Derici'yle. Yani hepimiz bu yollardan geçerken yani kolay şeyler de yaşamıyoruz, yani o psikolojiyi korumak zor oluyor. Kadın olarak daha zor oluyor.
1: Tabii.
0: Gerçekten. Dolayısıyla da kadın kadına da böyle birbirimize destek oluyoruz. Bu çok önemli bir şey bu arada.
1: Evet yani, ama aslında onu da sormak istiyordum. Hep eskiden diyorlardı sektörde herkes birbirinin dostu. Artık sanki kalmadı gibi bir algı yaratıldı. Ne kadar güzel varmış.
0: Yani benim çok böyle nacizane alanıma aldığım sadece birkaç kişi var. Onlar çok kıymetlim zaten. Onun dışında ama soğuk bir savaş var mı dersen hala var bence yani. Hiç öyle eskiden işte dostluklar vardı, şimdi yok da demeyeceğim. Var ama gösterilmeyen bir tarafının da olduğunu ben çok tecrübe ettim yani. Hani başarılı olduğun zaman eksildiklerini de gördüm. Çok yanında zamanında olanların. Başarıyı alkışlamayan bir güruh var.
1: Maalesef ya. Çok
0: maalesef
1: üzücü.
0: Öyle. Yani büyüklü küçüklü var hem de. Dolayısıyla
1: ve bunu yakınından görmek insana çok koyuyor. Yani bir başarıyı beraber kutlamak istiyorsun ama o seninle o kadar sevinemiyor.
0: Yani ben yakın tarafımda görmedim, çok ciddi güzel söyleyeyim. Yani hani öyle bir şey yaşamadım ama samimi görünen ve öyle olmayan çok insana rastladım. Yani onu böyle o samimi ben yapamıyorum. Bende yok yani. Hı hı. O poker face'lik müthiş oyunculuk bu arada. Yani inanılmaz. Ben tebrik ediyorum ya bu başarabilen herkese. Gerçekten bravo, alkışlıyorum hepsini ama ben yapamıyorum onu. Ya ben birini sevmediğimde hemen yüzümden okunuyor zaten. Ben de işte o filtresizliği hala böyle...
1: Bu iş hayatında çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Sevmiyorsun ama onunla aynı masada oturmak zorundasın.
0: Ben oturamıyorum biliyor musun? Kalkıp gerçekten gidiyorum. Mi? Gerçekten kalkıp gidiyorum yani. Beni bastı şu an burası deyip falan böyle yakınımdaki, çevremdeki insanlara söyleyip hadi abi ne olursunuz gidelim falan deyip, anladın mı? Böyle hemen oradan bir uzama durumu bende oluyor.
1: Güzel.
0: Güzel.
1: Güzel bence. Bir duruş. Bir hoşuma gitti. Peki anneanne konservatuara yazdırmasaydı ne iş yapardın?
0: Yine aynı işi yapardım muhtemelen. Ya 4 yaşında eline mikrofon almış birinden ne bekliyorsun ki?
1: Zaten belliymiş ne olacağı. Ya zaten başka bir şey de beklememek lazım. Ama hep böyle çocuklukta hepimizin var ya böyle başka bir şey olma.
0: Hiç hayalim olmadı öyle yani. Bir anneannemin vefatından sonra, hı hı, o benim için yıpratıcı bir süreçti tabii ki. Bir de çok ergenlik yaşlarımdaydım anneannemi kaybettiğimde. Ve anneannem benim hayattaki en kıymetlilerimden. Çünkü beni o büyüttü aynı zamanda. Hı hı. Dolayısıyla yani ben İstanbul'a geldim, döndüm, geldim, döndüm. Ama çoğunlukla da İzmir'deydim. Dolayısıyla onun gidişi benim için ekstra bir... çöküş olmuştu. Bir 3-4 sene kendime gelemedim. Zordu. Hala anlatırken gidiyorum böyle. Evet, çok çekiliyorum. Dolayısıyla da yani o süreç içerisinde bir kere böyle bir es verip orada şey dedim. Ben galiba müzik yapmayacağım dedim.
1: Olamaz.
0: Yani
1: bunu duymamış
0: bu,
1: olalım.
0: Bu sefer konservatuardım ve konservatuarda okuyordum o süreç içerisinde. Annem de yani bayağı kızmıştı. Hani bu kadar başarılı olup, evet, hani nasıl ben konservatuar okumayacağım dersin gibi bir kızdı. Gerçekten de bıraktım ama o süreçte. Bırakmam gerekiyormuş ki sonra geri dönüşüm muhteşem oldu.
1: Muhteşem oldu.
0: Yani orada bırakmasam belki çok daha benim için yıpratıcı olabilirmiş. Yani bazen işte psikolojideki şeyleri bazen bir özgür bırakmak. Sonra ne kadar özleyerek ve ne kadar büyük bir aşkla geri döndüm çünkü. Hı hı. Yani okula bir durdum ama sonra tekrar döndüğümde işte o zaman çok daha ilkinden de daha başarılı ve daha hırslı ve daha aşkla derslere katılıp işte okudum yani.
1: Her şey olması gerektiği gibi oluyor aslında, evet, hayatımızda. Her şeyin de bir nedeni var bence.
0: Yani diyorlar ya işte kul kurar, kader gülermiş yani işte. Sen planlar, tabii, yapıyorsun ama, bir sürü şey ama hayat senin başına gelenlerden ibaret yani.
1: Gerçekten öyle.
0: Ve onu İstediğin nasıl karşıladığınla alakalı tamamen.
1: Tabii. Yani
0: bunu nasıl karşılıyorsun? Sana bir sürü şey getiriyor hayat. İyisini de getiriyor, kötüsünü de getiriyor. Sen o kötünün içinde kötüye dönüşüyor musun? Bu çok önemli mesela.
1: Evet. Dönüşüyor musun?
0: Dönüşemiyorum. Bazen çok istiyorum ama, hı-hı, dönüşemiyorum. Yani ben de kötü olayım ya, benim canımı yaktılar dediğim yerde çok dönüşmek istediğim zamanlar oldu ama ben kendimde hiçbir zaman o
1: ne güzel senin
0: o yeri bulamadım ya.
1: Naif bir tarafın var.
0: Evet, çok ponçik bir yerde duruyorum. Durmasam keşke diyormuş ve ağlamaya başlamışım yine.
1: Balıkları kırmayın, balıkları incitmeyin.
0: Yani şey, bugün şey gördüm. Ahı alınmaması gereken tek burç balıkmış. Böyle bir şey gördüm ve kendime dedim ki doğru.
1: Doğru.
0: Doğru. Ben çünkü hiçbir şekilde yapmayı bilmiyorum ya ona. O karşılığı vermiyorum ya. Bence yukarıdan ayarlı bir şekilde o karşılık ona geliyor.
1: Zaten kesinlikle geliyor. Yani, ya biz bilmesek de bir yerlerde geliyor onların başına.
0: Ben bir şey yapmıyorum ama sonra dönüp bakıyorum ki ya Rabbim sen ne kadar büyüksün. Ya Rabbim diyerek böyle hani
1: ama
0: gerçekten.
1: Öyle ya, seni çok kıran, çok yani üzüldüğün bir şey, seni böyle üzen bir şey, inan onun da başına geliyor mutlaka.
0: Var böyle şaşmıyor şeyler. Var yani. Var yani, yaşattığını yaşamadan ölmüyor.
1: Ölmezsin.
0: İnsan.
1: Ölüyor.
0: Bir an değilse şarkısını söylemiş oldum ama. Sevgili asla. Murat Güneş, canım arkadaşım.
1: Ama öyle. Peki bu koşturmalı hayatta yorulmuyor musun?

0: Yani
1: enerjini buradan mı alıyorsun yoksa?
0: Galiba buradan alıyorum. Hı-hı. O şeye alışmışım, o tempoya alışmışım galiba. Hı-hı. Bazen tabii ki çok böyle kendime kaldığım zamanlar da var. Mesela işte yurt dışına gidiyorum, bir tatile ihtiyaç duyuyorum ve 3-5 gün böyle sosyal medyaya da girmiyorum, hiçbir şey de yapmıyorum. Hiç ortadan kayboluyorum. Bazen böyle ben hani karabatak gibi ortadan kaybolduğum anlar var benim.
1: O zaman bilelim ki yurt dışında.
0: Yok, sadece yurt dışında olmuyorum. Bazen gerçekten kendime kalmak geliyor işte. Kendi hobilerim var. Onlarla uğraşıyorum mesela. Resim yapıyorum, kimse bilmez.
1: Hani ne güzel.
0: Tablo yapıyorum. İşte ne bileyim,
1: sergi açıyorum.
0: Zaten yazıyorum hani.
1: Evet, sürekli yazıyorsun.
0: Dolayısıyla hani buralara da alan yaratacak yer lazım bana yani. Her zaman böyle sürekli olarak ekranın önünde olup da onu da kendime kalacak yer de lazım bana. İşte evet, sevdiklerime vakit ayırmak benim için en kıymetli şeylerden biri mesela yani. Oralara önem veriyorum ve benim için kıymetli.
1: Kendine de önem veriyorsun. Bu cildine nasıl bakıyorsun acaba? Yani bu sırları da istiyoruz. Hani de insanın naifliğinin yanında kendine neler yapıyor?
0: Valla kendime ne yapıyorum? Cilt yani şimdi yoğun tabii ki makyaj ürünleri de çok kullanılıyor. Dolayısıyla da cildim için ekstra hassas davranıyorum. Eskiden böyle değildim bu arada. Yani bundan bir 5 sene önce makyajla uyuyordum ben. Yani hiç umurumda bile değildim çünkü.
1: O kadar yoruluyordun ki yani konserde.
0: Yani hala yoruluyorum ama şimdi artık şöyle dönüyorum eve. Ben artık 33 yaşındayım falan diye dönüyorum ve hani artık buna dikkat etmem gerekiyor. Artık cildime daha fazla bakmam gerekiyor. Artık çünkü benim metabolizmam yavaşlayacak falan diye böyle kendi kendine savaşan ve hani sürekli en iyisini yapmak zorundayım, sürekli kendime daha iyi bakmak zorundayım falan gibi böyle bir kendine yüklenen bir tarafım var. Ya yani o yüzden eve gittiğimde artık makyajı silmeden mümkün değil, yatamıyorum ben.
1: Peki hiç de kilo almıyorsun yani, hep aynısın.
0: Yo, sen beni bıraktığın dönemde ben bir kilo aldım. Aa. Çok ciddi bir kilo aldım hem de. Ve sonra da verebilmek için çok uğraştım. Yani epey uğraştım. Yaklaşık 1,5 seneme aldı o kiloyu geri verebilmek. İşte dönem dönem insan tabii ki böyle o 8 ay var ya, o 8 ayda ben benlikten çıktım. Yani başka bir insana dönüştüm. Hı hı. O bir yaz süreciydi. Hı hı. Herkesin yasta olduğu bir süreçte ve ben de yasımı öyle yaşadım. Hı hı. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımda iyi ki onu yaşamaya fırsat vermişim kendime. Hı hı. Çünkü iyileşmek de o yası yaşamaktan geçiyor. Dolayısıyla o kiloyu aldım. Sağlıklı bir şekilde de verdim. Hı hı. Şimdi de çok dengeli yaşamaya çalışıyorum. Hı hı. İşte bugün mesela buraya geldiğimde kahve içtim ama normal şartlarda kahve bile içmemeye dikkat ediyorum falan gibi. Böyle işte gerçek karışım çaylar alıyorum, gidiyorum bir yerlerden, onları tüketiyorum falan. İşte akşam mesela erken yatmak benim için çok önemli, yaklaşık bir 2-2,5 senedir. Yani erken yatmak için gerçekten büyük bir çaba harcıyordum. Son bir yılda bunu oturttum artık.
1: Çok güzel.
0: Yani erken yatıp çok erken kalkıyorum ve çoğunlukla müzisyen camiasına çok ters bir şey bu. Yani Serkan'la bile görüşemiyorum bu yüzden. Aa. Öyle düşün yani. Hani ben çünkü 12'de, maksimum 12'de uyumuş oluyorum ve sabah 6.30, 7.30 falan ayaktayım. Yani ben de dalga geçiyor yani. Hani memur hayatı gibi şarkıcı hayatı yaşayamazsın. Bu nasıl bir şey ya diyor bana. Ben de diyorum ki çünkü yani yaşlarımız ilerliyor ve artık
1: benim
0: vücudumun
1: cildim,
0: benim cildimin buna ihtiyacı var falan diye böyle bir Hande'ye dönüştüm son bir senede, hele ki yani.
1: Aa, çok güzel.
0: Gidiyorum yurt
1: sonuç
0: dışından
1: müthiş.
0: İşte bakım ürünleri alıyorum falan. Ya bunları paylaşsam falan
1: mı?
0: Ya. Hani paylaşsam gerçekten insanlar hani der ki bu kız deli herhalde. Ya bu kadar kendine çünkü benim için şunu diyeceklerine eminim Funda yani. Kendini bu kadar sevemezsin. Ben gerçekten kendimi son
1: ama
0: bir yıldır çok
1: sevmemi
0: seviyorum. Hayır yani o bir şeydir ya, şaka. Yani hani yani bu nedir abi? Sabah hani o clean girl durumu var ya, ben onu yarattım bir yılda kendime. Gerçekten hani sonra da kendime diyorum tamamdır clean girl. Böyle bir yere dönüştüm.
1: Maskemiz eksik olmasın. Bence
0: gerçekten
1: şahane bir şey. Herkesin yapması

0: olması gereken bir şey ya, çok kıymetli bir şey. Cilt bir kere zaten hiç şakaya gelmez.
1: Ya sadece ciltle alakalı değil, bu içeriden beslemekle de alakalı ya. İşte yediğime içtiğime çok dikkat ediyorum falan. İşte bir de Hashimoto denen bir hastalığım çıktı. İşte gluten yok, laktoz yok, lektin yok falan. Bunlara alışma sürecim benim böyle çok yıpratıcı geçti. Ben şey diye ağlıyordum ya, ben bir daha makarna yemeyeceğim diye ağlıyordum yani. Hani. Çünkü benim böyle sosyalleşme alanım o, senin öyle mi bilmiyorum ama yani hani benim için öyle. Biz toplum olarak yani sohbetle, yemekle sosyalleşen bir milletiz. Dolayısıyla
0: doğru.
1: Ben de evimde aman arkadaşlarımı ağırlayayım, işte şöyle yemekler yapayım falan. Hiç bilinmeyen bir Hande'yi konuşuyoruz şu an. Bu arada gerçekten.
0: Müthiş.
1: Hiçbir yerde konuşmadım ben bunları.
0: O söylediğin Hashimoto'nun tam tersi var bende. Hipertiroid yani. Bende çok çalışan versiyonu var. Ama ikisi de çok berbat hormonlar açısından yani. Evet. Sürekli dengemizle
1: oynuyor. Şimdi o yüzden tabii bunları öğrenince Fundişim. Dolayısıyla da buralara ekstra bir dikkat etme çabası geldi bana yani. Bakmam lazım benim. Kendime bakmam lazım falan gibi böyle.
0: Ama çok şahane. Biz sonuçtan çok memnunuz. Bence çok da. Herkes böyle olmalı. Peki yastayken mi daha iyi üretiyorsun yoksa mutluyken mi? Hep böyle bir algı var ya, yazamıyor söz yazarları mutluyken gibi. Bu sende var mı?
1: Mutluyken mutlu şarkılar yazan. Hı-hı. Yastayken de yaslı şarkılar yazan. Öyle. Bir yer bence bu. Yani mutluyken de yazılıyor. Hı-hı. Yazılıyor ama bence o zaman aşk şarkıları çıkıyor çok.
0: Aa.
1: Metiyeler düzmek yani, işte çok aşık.
0: Peki aşk sana göre ne?
1: Aşk bana göre ne? Aşk bana göre fedakarlık. Hı hı. Başta. Yani.
0: Sana ne hissettiriyor mesela? Yani kendini nasıl hissediyorsun aşık olduğunda?
1: Ben çok uzun süredir aşığım ya.
0: Evet, işte bize bunun şeyini anlat. Etkisini.
1: Yani ben çok uzun süredir aşığım, o yüzden hani. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Yani biz çok böyle beraber de büyüdük. Yani işte ne bileyim, hala bende şey var yani. Hala bir aşkla bakma. Bence aşk hayranlık da aynı zamanda.
0: Kesinlikle
1: ben çok
0: hayranlık.
1: Hayranıyım yani Serkan'ın. Dolayısıyla
0: keza o da senin yani.
1: Hani böyle bakınca hala böyle yani eriyorum falan yani. İşte herkes bana diyor ki yani siz, biz, ben 2007'den beri Serkan'la beraberim. Yani çocuk yaştan beri diyebiliriz. Hı hı. O zaman tanıştık. O zamandan beri Serkan var hayatımda. Dolayısıyla 19 yıl bitmiş. Ya 19 yılda sen hala nasıl böylesin?
0: Evet.
1: Nasıl bu kadar hala bakabiliyorsun? Ben diyorum ki çok dinamiği var işin. Ya biz çok kavga ettik mesela. Hı hı. Yedik birbirimizi. Çok yıprattık. Hı hı. Sonra çok barıştık. Yani o İnler çıkılar o.
0: Nerede sakinledi peki?
1: Ya, hala sakin miyiz bilmiyorum. Bazen sakinleşiyoruz. Bazen bakıyorum artık kavga ederken de gülmeye başlama geliyor. Ya bir şey mesela, bir şey konusunda tartışıyorum ve sesler yükselmeye başlıyor, bana gülme geliyor artık. Çünkü bu bitecek birazdan, biliyorum, ben anlatabildim yani. Ben onu sürdüremeyeceğim çünkü seviyorum. Yapacak bir şey yok yani. Neyin kavgasını ediyorum ki şu anda ben gibi bir yer geldi bana. Enteresan enteresan hikayeler var burada yani. Aşk bence bunların hepsi ya, bir bütün. O çok hırçın olmanın da olduğu bir yer. Hı hı. Çok, ben çok ağladım da aşk için. Hı hı. Yani.
0: Kim ağlamamıştır?
1: Hani dolayısıyla hepsi, aşk bence eşittir Serkan gibi bir şey söylesem hiç yalan olmaz. Gerçekten.
0: Ya, çok güzel.
1: Gerçekten
0: çok
1: olmaz.
0: Çok güzel anlattın. Peki aşkı en güzel anlatan şarkın hangisi sana göre?
1: Yani aşkı en güzel anlatan bir şarkım var mı bilmiyorum. Benim yaşadığım şeyi henüz anlatan bir şey yok bence. Hmm. Yani dünya üzerinde de yok bence şu an. Hmm. Literatüre geçmiş bir şey benim yaşadığım, yani hani çok başka bir şey yaşadığım için ben, beni anlatamadı daha hiçbir şarkı. Ben dahi ben dahi anlatamadım.
0: Bekliyoruz, inşallah çıkacak böyle bir şarkı.
1: Yani bu kelimelere sığdırabildiğim bir şey değil yani. Onların, hı hı, gerçekten diyoruz ya böyle işte, kelimelerin kifayetsiz kaldığı bir yer benim için orası. Orası benim için dokunulmaz bir alan. Orayı yazmak artık bana, hani bilmiyorum, yazabilir miyim bilmiyorum. belki de yazarım. Belki bunu bir şarkı halinde yazmam. Belki işte bu 19 senenin tecrübelerini bir yerde anlatırım falan. Bilmiyorum ya ama yani hani
0: 19 sene ya ne bir, kadar güzel maşallah.
1: Ben kaydım çok özür dilerim. Yerimde nasıl duramadım ama?
0: Duramıyor. Anlatırken bile yani aşkı konuşurken bile yerinde duramayan biri yani. Evet. Aşk insanı işte böyle yapıyor.
1: Böyle yapıyor. Tam olarak böyle yapıyor.
0: Tam olarak buyur. Allah herkese nasip etsin. Bence dünyanın en güzel şeyi.
1: Evet bence de.
0: Yani herkes yaşamalı. Peki şarkılarını ilk kime dinletiyorsun? Serkan'a mı?
1: Hayır. Hayır değil. Şarkılarımı ilk sevgili Halil Güzel'e dinletiyorum. Kendisi benim en yakın arkadaşlarımdan biri ve aslında şu fotoğraf değil ama benim bütün afiş fotoğraflarımda işte klip çekimlerimde vesaire Halil'in imzası var. İşte Love Landım'ın klip yönetmeni de aynı zamanda sadece fotoğrafçı değil benim arkadaşım aynı zamanda diye böyle arkadaşımı övmeye geçen bir yere doğru gideceğim galiba. Halil'e dinletirim. İlk onu atarım. Onun yorumu benim için önemlidir. Sonra birkaç tane daha böyle güvendiğim arkadaşıma en son Serkan'a giderim. Çünkü Serkan'ın eleştirileri çok serttir.
0: Sert mi?
1: Yani Türkiye'nin 5 aranjöründen biri ve onun söylediği şey beni çok çabuk demoralize edebilir. Yani özellikle de kendine yapıldığını biliyorsa Serkan'ın. Zamanında böyle şeylerimiz çok olmuştu. Bunu daha önce anlatmıştım diye hatırlıyorum ama yani işte daha iyi yazdım ve biz o dönemde Serkan'la ayrıydık. Sonra Serkan'a götürdüm ve dinlettim şarkıyı. Dedi ki ya bu ne? Hiçbir şey olmaz bu şarkıdan dedi. Çöp dedi şarkı için. Ve yani hala daha iyi dinliyoruz ve hala çok büyük bir hit yani. Ama onun böyle kendine yazılan şeylerde zaten böyle bir ekstra bir şey oluyor yani. Ve bunu hiçbir yerde anlatmamı da istemediği halde ısrarla anlatıyorum. Çünkü gerçeği bu işin yani. Dolayısıyla Seko'ya en son götürüyorum her şeyi. Ya bir şey yapıyorum ben kendi içimde tamam deyinceye kadar. Yani ona yorum bırakmayana kadar tamamlıyorum artık onu. Yani hem bir eleştiri yapamazsın getirdiğim şeye. Sadece tamam olmuş diyebilsin diye çok ekstra bir ince eleyip sık dokuma. Yani çünkü zamanında o kadar böyle bol olmamış yağlar geldi ki.
0: Artık nereye takılacağını biliyorsun.
1: Artık evet
0: ama.
1: Yani en son ona. Ben kendi içimde bütün onay sürecinden geçirip canım bu oldu bunu aranje edebilirsin deyip anladım.
0: Güzel, birbirinizi çok güzel yakalamışsınız. Peki şu an inanılmaz bir tüketim çağındayız. Bu baskı yaratıyor mu üzerinde? Yani böyle sürekli yeni bir şey bekliyor ya dinleyici.
1: Dinleyicinin ne beklediği değil ya esas olan. Yani dinleyici 10 günde bir şarkı yapmamı istese bu hıza yetişebilir miyim?
0: Mümkün değil.
1: Öyle bir şey değil bu. Üretim süreci öyle bir şey değil. Tarkan 5 yılda bir şarkı yap, albüm çıkarttığında biz 5 yıl bekliyorduk. Hatırla yani. Bu öyle bir şey. Yani kitleye hitap etmek, kitleyi sürükleyebilmek, kitlenin seni bekliyor olması önemli. Onun gerçekten bunu çok istiyor olması önemli. Bir de seni üretiyor o oluşundaki yer yani hani sen ben 10 günde bir şarkı üretemem ya da ayda bir şarkı çıkartamam ben o tüketime göre yaşayan biri değilim.
0: Peki ama böyle hep aynı sözler böyle daha kısa oldu şarkılar. Sanki böyle eski aşk şarkıları daha güzeldi, yeni aşk şarkıları derinlik yok gibi de bir algı var. Buna katılıyor musun?
1: Kimi dinlediğine göre değişir. Ne dinliyorsun? Bunu söylerken ne dinliyorsun? Yok,
0: senin şarkılarını çok derinlikli buluyorum. Çok seviyorum çünkü sen yazıyorsun ve derin
1: sadece,
0: bir kızsın.
1: Sadece benimle alakalı değil ki bu. Benim dinlediklerim öyle değil. Yani işte nereyi dinliyorsun? Sen nereye üretiyorsun? Bunlar önemli. Yeni nesilde derinlik olmadığını savunan bir güruh var.
0: Evet.
1: Ben aynı şeyi düşünmüyorum. Ben yeni neslin çok da derinlikli bir yerde olduğunu görüyorum. Benim 13 yaşında bir kız kardeşim var. Arabada Sezen Aksu dinliyor.
0: Oh canım benim.
1: Yani hani çok yeni nesil Blok 3 de dinliyor.
0: Evet.
1: Ama Sezen Aksu da dinliyor, Mabel Matiz de dinliyor, Ersay Üner de dinliyor. Yani ya da ben ona bir şey dinlettiğim zaman gerçekten derin bir cümleyse o, ona ağlayabiliyor. Yani öyle çok lay lay lom da bir nesil olduğunu düşünmüyorum ben yeni neslin. Ya da benim yakın çevremde gördüklerim öyle değil en azından. Hani ve diğerini de yadırgamıyorum bu arada. Çünkü insanların eğlenmeye ihtiyacı var. Öyle bir süreçten geçiyoruz biz.
0: Tabii gülmeye, eğlenmeye ihtiyacımız var kesinlikle.
1: Yani o basitleşmiş dediğimiz şeyler zamanında da yapıldı. Yani buradan bizden önceki neslin de öncesinde de o zaman da o şarkılara ben biliyorum ki yani yakinen tecrübe ettiğim için biliyorum. Bazı şarkılar çok basit bulundu. Şu an kült olarak hayatımızda barındırılan birçok şarkı. Bu ne ya? Ne biçim söz bu diye anıldı. İnsanlar burayı atlıyorlar. Yenilikçi şeylerde çok da ön yargılı olmamak gerekiyor. Biraz bakış açısını değiştirmek lazım. Biraz insanların neye ihtiyaç duyduğuna, toplumun o süreç içerisinde neyle beslendiğine, neyin ona iyi hissettirdiğine bakmak gerekiyor açıkçası. Çok sosyolojik konuşuyor gibi oldum ama.
0: Yok, bence çok güzel konuşuyorsun.
1: Yani öyle düşünüyorum ben.
0: Peki bu yeni çağ, inovasyon, yapay zeka, müzik sektörüne sence iyi mi oldu, kötü mü oldu?
1: Ya yapay zeka ile alakalı çok iyi yönleri var bir kere. Yani müzik sektörü için. Ama AI ile insan sesi taklit eden bir şeye tahammül edemiyorum. Dürüstçe söylüyorum. Bu çok belki bana kızacaklar, belki beni linçleyecekler. Gerçekten bana hitap etmiyor. Ama şöyle, buradan destek alınarak yapılan her şey çok hani iyi bir noktaya doğru gidiyor. Bizi teknolojinin getirdiği bir yer var. O bizi beslediği zaman doğru kullanımda çok iyi işler ortaya çıkartmamızı sağlayacak şeyler bunlar. Ama ben bakış açısı olarak şuna da çok şeyim, yani işte eskiden biz canlı performans dinlerken o ruh bize geçiyordu ya, hala o ruhun olduğuna inanıyorum bazı seslerde ve bazı yapımlarda. O ruhun kaybolabilme ihtimali beni ürkütüyor. O yüzden de şarkı söyleyenin bir ruhu olması gerektiğini, bunun bir makine olmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle o ruh olmalı. Peki vefat eden ünlü sanatçılara mesela yapay zeka ile düet yaptırıyorlar. O kişi mesela yaşasaydı mutlu olur muydu bundan?
1: Bilmem. Yani sorabileceğimiz bir yerde yok.
0: Yok, gerçekten sorabileceğimiz bir yer yok. Yani kendi üzerimizden bir empati yapabiliriz. Böyle mutlu olmayabilirdim.
1: Ola da bilirdi bu arada.
0: Ola da bilirdim. Ama
1: yani bunu bu bir yaşatma şekli ya aynı zamanda. Hala varmışçasına onu öyle yaşatmak. Yeni bir şarkıyı ben görüyorum mesela, Müslüm Gürses'e yorumlattıkları birkaç işe rastladım. Beni ağlatıyor işte böyle şeyler yani.
0: Ya.
1: Evet, ben çok hani özlem de duyuyoruz ya bir yandan. Dolayısıyla ben çok fazla etkileniyorum. Bazıları çok gerçekçi olabiliyor. O beni çok etkiliyor. Yani ve korkuyorum da yani bir yandan da yani.
0: Evet.
1: Korkunç da bir şey.
0: Gerçekten ürkütücü bazen.
1: Yani bazen çok ürkütücü ama dediğim gibi yani doğru kullanımda çok büyük avantajları da var.
0: Doğru. Peki sana göre iyi bir hayat nasıl yaşanır?
1: Bana göre iyi bir hayat önce kendini iyi hissederek yaşanır. Ve kendini iyi hissetmek için her gün uyanıp bir motivasyonun olması gerek. Yani o motivasyonu, o iç motivasyonla alakalı bir durum bence. O iç motivasyon olduktan sonra, sağlığın yerinde olduktan sonra gerisi gerçekten teferruat. Yani bana göre iyi bir hayat

0: Şöyle daha böyle yüzeysel bir yerden bakarsam, mesela yüzeysel demeyeyim de aslında yanlış bir kelime seçtim, özür dilerim. Deniz olmadan bir hayat düşünemiyorum mesela.
1: Evet.
0: Benim için çok ihtiyaç o. Hı hı. Denizi görebilmek. Onun dışında ne bileyim işte patates kızartması.
1: Kırmızı çizgimiz.
0: İyi bir hayat için. Benim iyi hayatımda bir patates kızartması vardır mesela.
1: Benim
0: yani.
1: Net vardır, cips de vardır.
0: Cips yemiyorum ama patates kızartmasına çok okeyim. Onun dışında ya istediğin yere gidebiliyorsan, istediğini yiyebiliyorsan, istediğini giyebiliyorsan, sevdiklerin yanındaysa iyi bir hayat bu işte yani.
1: Evet, gerçekten öyle. Peki son olarak genç bir müzisyen adayı sana geldiğinde gerçekçi bir yerden ona tavsiyen ne olur? Sektöre girmek istiyor.
0: Ben ne tavsiye verirsem vereyim, o yaşayarak görecek bunu bir kere. Hı hı. Yani tecrübeyle sabit her şey. Dolayısıyla da çok böyle büyük bir yerden konuşmam, hiçbir zaman konuşmadım. Sadece yanında olurum zannedersem. Ve hmm. o süreçte başına gelenler de işte bence doğru olan neyse onu söylerim. Yani bence doğru bu. Bence bunu böyle değerlendirmelisin. Hmm. Gibi.
1: Korkutur hemen, musun onu peki? Korkutma. Yani yolculuğun zor diye. Çünkü genelde öyle yapıyorlar ya. Hayır, hangi korkutma. İşe girersen gir. Sana şunu söylüyorlar. İşin çok zor. Her iş zor.
0: Yani her iş zor, evet. Hiç öyle bir şey görmüyorum ben. İşin çok zor diye bir şey yok. Çok seviyorsan işi, gerçekten hiçbir tarafı sana zor gelmiyor zaten. Hele ki böyle işte o yaşlarda, yani 20'li yaşlardayken her şeyi başarırsın yani. Her şeyin üstesinden gelebilirsin. Tüm herkese savaşabilirsin. Çünkü onu çok istiyorsun. Oraya, o hedef, o oraya ulaşmayı çok istiyorsun. Dolayısıyla da sadece yanında dururum. Hı hı. Dururum ve şöyle yap, böyle yap. Bak buraya dikkat et derim.
1: Buradan kırılma.
0: Buradan kırılma.
1: Buradan zarar görme.
0: Aynen. Buraları söylerim. Yani kollamaya çalışırım ya. Hı hı. Yapıyorum da yanımda. Mesela işte gel sevgili Umur'la beraber yaptığımız bir şarkı oldu. Ve gerçekten şu anda da hani çok büyük bir başarı elde ettin. Umur'a mesela bir şey getiriyor, dinletiyor. Bunu nasıl yapayım? Şöyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Hani çok böyle onu böyle kollayan bir yerden, bak buraya dikkat et, bunu şöyle yap, buraya böyle yap falan diye. Hı hı. Öyle bir yerde oluyorum genelde.
1: Peki yeni dünyada böyle bir akışta kal düzeni var ya, hedef olmalı mı yoksa sadece gerçekten akış mı?
0: Öyle bir hedef mi oluyor? Akıştaysan bence akıştasındır zaten yani. Onu bir hedef olarak gördüğün zaman o...
1: Hayır, yani hedef belirlemeli mi yoksa akışta mı kalmalı?
0: Hedef tabii ki belirlenmeli. Aha. Tamam, şimdi anladım soruyu.
1: Kusura bakma ben.
0: Hayır, bu benim jetonun geç düşmesiyle alakalı bir durum.
1: Hayır, benim hatam.
0: Yani hani ben mesela kısa vadeli planlar kuruyorum. Seneyi 4'e bölerim kendi içimde. Hı hı. Ve o senede yapacaklarım, planlarım. Ve her plana ulaştığımda yana bir tik atıp tamam şimdi thank you next, hani hadi bir sonrakine geçelim gibi. Hı hı. Ama yani bir seneyi aşan bir plan kurmuyorum hayatımda artık. Hani ve gerçekten o kısa planlar içinde de plancıklar kuruyorum böyle. Yani benim bir takvimim var, görse o kadar gülersin ki. Yani kendi hayatımı iş yönetiyor gibi yönetmeye çalıştım. Bayağı takvim çıkarttım falan. Bir bilgisayar masam var. Üstünde bir takvimim var. Her gün mesela onlarla alakalı bir planım var falan. Böyle kendi kendime böyle bir patronculuk oynadığım bir yer orası benim herhalde. Yani öyle planlıyorum yani. Onun alt metinleri var. Şimdi şunu yapacağız ama bunun altında şunları da yapacağız falan gibi böyle. O şekilde yönetmeye çalışıyorum.
1: Ne güzel. Başarıların devamını diliyoruz.
0: Teşekkür
1: Biz,
0: ederim.
1: Biz takip etmeye devam edeceğiz hayranlıkla.
0: Aşkım benim.
1: İyi ki geldin. Çok güzel oldu.
0: Teşekkür ederim.
1: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Gerçek konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi deyince iskelet sistemi ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
0: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
1: bak, duruş postür olarak.
0: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
1: Yani tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
0: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
1: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zamanki insanın fonksiyonlarına bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık
0: düzeltme
1: bir anomali
0: derken,
1: değil.
0: Ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü oluyor?
1: Tabii ki. Mesela
0: düzeltme.
1: İşte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş, belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla
0: fazla böyle bakıyor herkes.
1: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kaslarla çalıştığınızda o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha güzelcektir.
0: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmaktan buradan belimi halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruştan bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
1: Tabii yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa, duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen, bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
0: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya, benim de kamburum çıkıyor bazen.
0: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
1: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor
1: tabii,
2: değil mi?
1: Tabii.
2: Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarımın biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
0: Spor yapmışlığınız var ama galiba.
2: Yok.
0: Yok, hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada
0: spor
2: bir pandemiden önce.
0: Bir hali var değil mi?
2: Sahnede dik duruyoruz tabii doğal olarak. Duruş çok önemli dediğiniz gibi.
1: Ama o da yani mesela, belli kas gruplarını
2: tabii
1: devamlı çalıştırdığı
2: evet
1: için o
0: spor,
1: duruş istemek
0: mi?
1: De hayır, duruşu ayarlamak da o
2: tabii
1: kasları kullanmak anlamında oluyor.
0: Yani spor, egzersizim.
1: Tabii. Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani hı-hı kemik dedik ya, ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
0: Ayak kası diyorlar. En önemlisi
1: tabii
0: ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğrudan orantısı varmış diyorlar.
1: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas... Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar.
0: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
1: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani evet, yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
0: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
1: Kesinlikle. Yani, yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o karıs erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
0: gelmiyor geri.
1: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yağ alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
0: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
1: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz. Evet, direnç sporları,
0: bilmediğim asansöre binmem ben mesela
1: gibi. Yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
0: Kollar yani egzersiz deyince hep yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
1: Yani mesela yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe hani bizim toplumda var yaşları biraz daha.
0: Gençlere şey yapın.
1: Evet, sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
0: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun. Sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
1: Tabii. Bundan. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Herkes için kırmak olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek artık.
0: Bir de spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey, yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak, yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
1: yeterli de değil. Yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım, tamam. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini kaybetmemek.
0: Arada bir zorlamak lazım ama sürekli değil galiba, değil mi?
1: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
0: Siz yapıyor musunuz?
1: Ben yapıyorum.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmeye
0: başladım. Teniste de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
1: Aslında bakarsınız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor.
0: Çünkü vurmayı, kuvvetli olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
1: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda bilirsiniz, onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
0: Öyle mi? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
1: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
0: Olabilir yani.
1: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyorum şikayet.
0: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
1: Dengesiz oluyor.
2: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi çok bir durum var değil mi? Evet. Böyle bir şey var.
0: Proteini bol tutarak yapmak lazım
1: yani,
0: galiba.
1: Yani diyet önemli. Yani ne yiyeceğiniz önemli. Diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslen. Hani mesela diyoruz ya kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da kas ya yağ yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
0: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
1: Ama egzersiz bu işin dışında.
0: Egzersiz de hiç yapmıyorum normalde. Ama hareketliyim yani.
1: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes mesela ben...
0: Ben hayatta hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
2: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
0: Demek ki annenizin emekleri güzel.
2: Sormayın.
0: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz, doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
0: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
2: Evet, en son çalışmamdı.
0: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
2: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryo sahne bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
0: O kadar siz bestelediniz.
2: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
0: Kafanızda oluyor değil hemen, mi bu notayla falan değil.
2: Bir notasını, anda sözde, notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime, belleğime yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimize
0: buluştuk. Hadi dinleyelim, çok merak ettim.

0: Adres abi.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
2: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor. Öyle yani mi? Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
0: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
2: büyük bir vaat.
0: Büyük bir vaat. Bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana. Yani.
3: Fazla iddialı.
2: Çok iddialı. Evet. Yani aşk iddialı da olmalı zaten.
3: Niye? Niyet sıradan. Önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj önemli.
2: Tabii.
3: Sonuna kadar oradayım.
0: Yani karakola gitsen şey koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
2: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
0: vallahi çok çalıştım. İşten okumuşsunuz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
3: Evet.
0: En çok ne travması var?
3: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
0: Kalça kırığı mı?
3: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktivite
0: kası
3: çok
0: güçlendirme
3: önemli.
0: Kası güçlendirme değil mi?
3: Tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
0: o
3: çok
0: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
3: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsunuz işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
0: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
3: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyorum. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte halı kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların

0: halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite,
1: kalsiyum mu?
0: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği, ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
1: gerekiyor. Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
0: Tabii ki alabiliriz, ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
1: Çünkü bir sürü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
0: Tabii, o yüzden
1: hayır, şöyle bir şey de duymuştum.
0: Yoğurt tüketimi çok
1: sütün
0: daha
1: etkili. Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum. Tam hatırlamıyorum nasıl ya, ama.
0: Bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem, ama yani kalsiyumu alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de
1: süt ürünleri çok.
0: Süt ürünlerinden yoğurt, hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle, evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak olan
1: magnezyum almak lazım galiba.
0: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı, ama bu takviyeleri yapmak lazım.
1: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi? Yani birçoğu da ölçülemiyor, değil mi? Hı hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
0: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli, yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
1: Siz bir şey alıyor musunuz mesela, bir takviye gıda?
0: Ben
1: kaç yaşındasınız?
0: 50 yaşındayım.
1: 50 yaşındasınız. Hı hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
0: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için, biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum. Koraspin kullanıyorum mesela.
1: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldi söyleniyor. Bir yandan da
0: yaygın kullanmaları mı yol açar? Etkisi yok. Hayır.
1: Yok mu?
0: Kardiyologlar tarafından çok kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan, evet, bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa, o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasını, D vitamini kullanımını ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
1: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyordu. Hı hı. Hani güneş görmemekten mi oluyor? O
0: D vitamini
1: evet, eksikliğinden,
0: evet,
1: değil mi o?
0: Aha.
1: O kadar etkiliyor yani, değil mi?
0: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
1: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil, sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
0: yani
1: var.
0: Yani değiştirdiğini görüyoruz mu? Kan ölçümlerinde gayet net değiştiği görülüyor.
1: Kanda çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
0: Oluyor, çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
1: Yani bir değerleri düzelmeye başlıyor.
0: Evet, bir de kırık olmuş, sadece bir değer değil bu, ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması, bunlar da önemli risk faktörleri. Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet, birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye, hem D vitamini hem kalsiyum, gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
1: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye?
2: Ne bulursak onu yiyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Bir de çok yoğun, hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan, hem sahne çalışmaları.
1: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim. Söyleyeyim. Ama Radyo Alaturka korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu koro.

0: Kırmızı var. Akustik müzik topluluğu var. Ataşehir Kent Plus Korosu var. Metin Sabancı Engeller Okulu'nun annelerinin korosu var. Bir de Rapsodi Türk Müziği topluluğumuz var. Böyle Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında
1: bütün koroların şefi siz misiniz?
0: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
1: Nasıl bir şey koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
0: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefliği yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var. Belki birazcık buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir yayın ne kadar çok olursa İnsanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti şimdi. Eskiden
0: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
0: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki devam ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu 40 gitarın hikayesi nedir?
0: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
0: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar. Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil. Ama evet, biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki o yani enstrümanlar olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın
0: olabilir.
1: İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Koro konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarında niye ut var, kanun var doğru, baktığınız doğru. zaman?
1: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir Hüzzam olduğu zaman o pek sesler ses yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyorsunuz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
1: Öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Evet. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğenilen.
1: Türk sanat müziği de.
0: Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz biz buna. Sonra bir yayla çalınan bir ıkli diye bir enstrüman vardı. Yani şimdi kabak kemanı biraz buna benziyor. Hintlilerde de var benzer enstrümanlar. Çin müziğinde de benzer enstrümanlar kullanılıyor. Yani çok geniş tabii hep bir etkileşim var. Yani oradan buraya göçmüşüz. Oradaki şeyi bu tarafa taşımışız. Biraz batıya da yönelmişiz sonra.
1: Eleştiri olarak ama bir ton meister diye bir şey var bu müzikte.
0: Evet.
1: Türkiye o konuda çok eksik. Yani kaydedilen müzikleri iyi ayırıp iyi kaydetmiyorlar yani.
0: Vallahi orada şöyle çok söyleyeyim, çok haklısınız. Var. Bazı sesler çok güzel ses olmasına rağmen o dediğiniz tonmeister eksikliğinden veyahut işte o ses bilimini çok iyi kullanamadıklarından ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim. Herkesi cezbeden kısım bu. Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğim sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar çok tercih ediyor.
1: Ergenken ne dinliyorsa bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse bile o değişik müzikleri geri dönecektir muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması, verilmesi, teknolojisi falan yani insanı etkilemesi o yani o basa Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: yok bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman ya bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak

0: o davulun derin gücü bazen. Evet. O şimdi teknolojik müziğinde subwoofer
1: kullanılıyor. Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir Müzeyyen Senar dediğiniz zaman, bir benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok. Olmuyor yani. Orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas sesleri.
1: Ama bizim zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. O kadar derin bir bası plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla kimse o sesleri duymuyordu.
0: Yok. Şu anda bambaşka. Teknolojik bambaşka müzikle birlikte yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bunu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman, öyle bir enstrüman sayesinde. Da yok zaten. Evet. Onu dijital ortamda yaratıyorlar birçoğu.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Sizin var müzikle ilginiz, doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok, tecrübem yok.
1: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında kitap okumak. Yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
1: Nasıl takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
1: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor.
1: Yapay ama zekanın... yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirseniz doğru cevaplar alıyorsunuz.
1: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an için öyle çalışıyor muhtemelen.
1: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii o açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
1: Ama röntgeni verdim mesela insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
1: Değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması
1: yani yeni
2: doğru.
1: Bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki. Aynen öyle.
1: İnsanların daha önce bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında da konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri
1: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet, kullanılabilir. Evet, size yardımcı ama değil. Yani
0: şimdi bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı ama modelleri kullanıyor.
1: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun? Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
0: Yani gibi. Aynı konu hakkında
1: ama aynı konu hakkında spesifik sorularla yönlendirirseniz onları
2: doğru
1: büyük ihtimalle aynı yere çıkar sonunda onlar. Ama sizin yönlendirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Yani olabilir. Sizin soruyor olmanız lazım.
2: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
1: yağ çekiyor önce her fikirmiş gibi yapıyor. Sonra hafif devşirmeye başlıyor.
2: Ya bir hocaya yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek yani o oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil. Bilgileri sorgulamak açısından.
1: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
2: Yani her şeyi
1: şu andaki haliyle değil ama
2: evet tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
1: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
2: birçok hastalığı keşif yapabileceği ile ilgili şeyler var. Haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum. Bende de
1: tabii
2: var.
1: Ki.
2: Sorguluyorum. Bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru bir şekilde.
1: Peki travmalara geri gelecek olursa.
2: Evet.
1: Şimdi yaşlıları geçti. gittik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası. Nasıl gelişiyor olaylar?
2: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya
1: başlıyor. Çok sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu ne kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
2: O konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
1: profesyonel mesleki, profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptınız işte futbol, basket filan bakıyorsunuz. Bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
2: Ya kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum. Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atış sporları, omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz. Ve bunları bu yaşlarda çözmek tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
1: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması, insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
2: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
1: Yok.
2: Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın. Halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel, yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
1: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
0: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
1: Sen
0: bir...
1: de mi Leyla'yı biliyoruz biz?
0: Bu başka. Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Avusu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Halil Karaduman'ın bu, sözleri Ahmet Hamdi Tanpınar'a yazmış.
1: Tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
0: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a.
1: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
0: bestesi
1: bir Leyla.
0: Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

0: Ellerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi seyircileriniz nasıl bulsunlar, nerelerden takip etsinler?
1: Instagram'dan, YouTube kanalımdan ve web sayfamdan Çağdaş Suseven olarak bulabilirler efendim.
0: Konser,
1: konserlerimizi, gösteri. Bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
0: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
1: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleriyle
0: birlikte çıkıyoruz. Artık albüm çıkmıyor değil mi? Tek tek yok, şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
1: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
0: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
1: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
0: Harika.
1: Meşakkatli bir yol.
0: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

uçsuz bucaksız bir yeşillik. Dünyada biyolojik çeşitliliğin en fazla olduğu yer. ...5,5 milyon metrekarelik alanı kaplayan Amazon yağmur ormanları, gezegenimizin akciğerleri. Burası dünya ikliminin istikrarı açısından vazgeçilemeyecek bir öneme sahip. Ormanlar Güney Amerika'nın tamamında nem ve yağış oranlarını dengeliyor. Dünya üzerinde bilinen tüm canlı çeşitlerinin %10'una Amazon bölgesi ev sahipliği yapıyor. Yağmur ormanları Brezilya, Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, Surinam ve Fransız Guyana'sı olmak üzere 9 ülkenin sınırları içerisinde bulunuyor. Yağışlar başlamadan önce gökyüzünde oluşan sis, görsel bir şölen sunuyor.

Amazon bölgesindeki pek çok canlı türü ilaç, gıda ve başka ürünlerin üretimi açısından önem taşıyor. Bölgedeki 10 binden fazla bitki türü, tıp ve kozmetiğin yanı sıra haşeratla biyolojik mücadelede kullanılan maddeleri içeriyor.

taraftan da Krabi, popülerliğine rağmen fazla gelişmiş bir yer değil. Tayland'ın diğer lokasyonlarından farklı olarak her daim lüks seçenekler sunuyor.

fiyortların deniz seviyesinden yüksekliği 1200 metreye kadar uzanıyor. Muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan bölgeyi gezmenin en ideal yollarından biri 2 saatlik tekne turları. Daha lüks bir deneyim yaşamak isteyenlerse helikopter turunu tercih ediyor. Bölgede konaklamak isteyenler genellikle karavanlara ya da kamp alanlarına yöneliyor. Elbette doğa harikası Milli Park, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın 2 katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın 2 katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine

karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmık yalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti. Şimdi Kalmıkya Cumhuriyeti sakinleri her şeyin yoluna gireceği günü çaresizlik içerisinde bekliyor.

Kimileri onsuz güne başlayamıyor. Kimileri leziz bir yemeğin sonunda tercih ediyor. Biraz abartıya kaçanlarsa günde 2-3 bardak içmeden duramıyor. Kahve pek çoğumuz için gündelik hayatın olmazsa olmazları arasında. Peki zararsız gibi görünen bu içeceği doğru şekilde tüketiyor muyuz? Birleşik Krallık'taki Bath Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma bu soruya yanıt aradı. Uzmanlar sabah aç karnına kahve içmenin vücuda etkilerini ele aldı. Bir hayli şaşırtıcıydı. Genellikle uykusuz kaldığımız gecelerin ertesinde ilk yapılan kahve içmek oluyor. Oysa İngiliz bilim adamlarının araştırma sonuçları kötü bir uykunun ardından hiçbir şey yemeden kahve içmenin kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde zayıflattığını ortaya koyuyor. Yani kahveden önce muhakkak kahvaltı şart. Araştırmaya göre iyi ya da kötü uyku kan şekerimiz üzerinde çok fazla etkili değil. Ancak kötü uykunun ardından kahve içmek metabolizma üzerinde olumsuz etki oluşturuyor. Vücudun kan şekerini işleme yeteneği de %50 azalıyor. Tüm bunlar şeker hastalığına ya da kalp rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Sabahın ilk saatlerinde tükettiğimiz içeceklerin günümüzün nasıl geçeceğine etkili olduğuna dikkat çekiyor. Beslenme ve diyet uzmanları genelde uyanır uyanmaz su tüketmeyi öneriyor. Zira su enfeksiyona sebep olan maddelerin dışarı atılmasında büyük rol oynuyor.

0: Instagram'a girmiyor, hatta kimseye mesaj bile göndermiyor. Zamanı meydan okuyan Hasan Altürk'ü ahizeli telefonlardan vazgeçmiyor. Burası Mısır'ın başkenti Kahire. Bu küçük dükkanda telefonlar dikkatle ve özenle tamir ediliyor. Ülkeden. 65 yaşındaki telefon koleksiyoneri Altürk için bu gerçek bir tutku.
1: Telefonları tamir etmek benim işim. Bunu büyük babamdan ve babamdan miras aldım. Cep telefonu pazarından etkilenebilirdim. Eğer hiçbir vizyonum olmasaydı bu dükkanı kiraya verebilirdim. Ama bu benim işim. Cep telefonları ise benim uzmanlık alanım değil. Bu işi para için yapmıyorum. Birlikte büyüdüğüm, bağlandığım ve sevdiğim bir şeyi bırakalım.
0: Neredeyse her gün yeni bir telefon modelini piyasaya süren teknolojiye inat, o evinde 1898 yılından kalma telefonunu kullanıyor. Altürk geniş koleksiyonundaki telefonları müzayedelere katılarak topluyor. Antika bir telefonu satın aldığında genellikle kullanılamaz durumda oluyor. Ancak Mısırlı usta gerekli bakımın ardından telefonları kullanılabilir hale getiriyor. Sonra da bu işin meraklılarına satıyor.
1: Bu Charlie Chaplin'in telefonu. Bu kısmı duvara asılıyor, bu da masaya yerleştiriliyor. Bunlar bir çift.
0: Mısırlı koleksiyoner işini çocuklarına da öğretiyor. Böylece çok sevdiği telefonlarını nesilden nesile miras bırakmak istiyor. Babamızın mesleğiyle gurur duyuyoruz. O da bunu babasından miras almış. Bu bize ait olan bir şey. Bize bunu babamız öğretti. Görebildiğiniz gibi buradaki telefonlar oldukça eski ve antika. Burada tarih yatıyor.

0: sütlü, bitter, fıstıklı, beyaz, krokanlı. Seçenek bol, seveni de çok. Çikolata denince akla ilk gelen yerlerden biri Belçika. Belçika çikolatası 19. yüzyıldan bu yana ülke ekonomisinin de önemli parçalarından biri. Belçika'nın ihraç ettiği başlıca gıda ürünleri arasında. Kakao oranı daha yüksek olan çikolatalar dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgi görüyor. Belçika'da çikolata üretiminde kullanılan kakao çekirdeklerinin en üst seviye kalitede olmasına özen gösteriliyor. Kakaonun kavrulması, ezilmesi ve karıştırılması süreçleri halen geleneksel tekniklerle yürütülüyor. Ancak Belçikalı çikolatacıların yoğun ve yorucu çalışmaları karşılıksız kalmıyor. Dünyanın en iyi pasta şefiyle tanışın. İtalya merkezli Dünya Pasta Yıldızları Kuruluşu'nun jürileri Belçika'nın en iyi çikolata üreticilerini mercek altına aldı ve hepsi Şef Pier Marcolini'den yana oy kullandı. ...56 yaşındaki şef tam 25 yıldır bu işi yapıyor. İlk dükkanını Belçika'da açmıştı. Şimdi ise Almanya'da, hatta Çin'de bile şubeleri var.
1: Bugün şirketimiz ün kazanmış halde. Şirket 25 yıldır var ve dünya şampiyonu unvanının tüm şirkete verilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu pasta ve çikolata dünyasını dönüştürmemde, yenilememde, modernize etmemde, yani tüm çılgın projelerimde beni takip edenlere verilmiş bir ödül.
0: Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen o işini hala büyük bir tutkuyla yapıyor.
2: Du côté de Baracoa et là vous avez un planteur.
1: Kendinizi Küba'da Baracoa yakınlarında bir kakao tarlasının ortasında bulduğunuzda işini tıpkı bir şiir gibi yapan çalışanlar görürsünüz. Orada bavulunuzu alıp götürmek ve çikolataya dönüştürmek istediğiniz duygular bulursunuz.
0: Marcolini'nin dünya çapında nam salan çikolatalarını tatmak için kesenin ağzını biraz açmak gerekiyor. Zira bu çikolatalar lüks hediye kategorisinde 100 Euro'dan fazla bir fiyata satılıyor. Şef Marcolini pandemi sürecinde çikolatanın da farklı bir rol oynadığını söylüyor.
1: Kasvetli bir süreçten geçiyoruz. İnsanların belirsizlikten dolayı kafaları karışmış durumda. Bence yapabileceğiniz en iyi şey bir kutu çikolatayla eve gitmek. Bu rahatlatıcıdır. Çikolata mutluluk verir.
0: Çikolatanın merkezi olarak görülen Belçika'da 200'den fazla çikolata firması, 2000'den fazla çikolata dükkanı ve workshopları bulunuyor. Hatta çikolatanın bilinmeyenlerini anlatan müzeler bile var.
1: Belçika çikolatasına ün kazandıran şey makineleşmedir. 20. yüzyılın başında Belçikalılar makinelerle ilgili konularda oldukça iyiydi. Kakao çekirdeğini ne kadar çok ezerseniz, çekirdeğin o kadar çok aroma çıkaracağını kısa sürede keşfettiler. Başlangıçta bu onların küçük sırrıydı. Belçikalı çikolatacılar kakao çekirdeklerini daha iyi, yumuşak ve saf çikolata elde edebilecekleri şekilde ezer. Bugün hala daha çikolatalarımız belli bir tada ve aromaya sahip.
2: variété belge, d'avoir un chocolat qui était beaucoup plus fin, beaucoup plus onctueux, beaucoup plus raffiné.

Ayrıca ülkede çok sayıda aktif yanardağ da bulunuyor. Filipinler denince akla gelen ilk yer başkent Manila oluyor. Şehre ayak basar basmaz gökdelenler dikkatinizi çekecektir. Manila, ülkenin en kalabalık şehri. Haliyle trafik, altyapı yetersizliği ve hava kirliliği gibi sorunlar en çok burada hissediliyor. Peki Manila'nın kaosuna kapılmak istemeyenler Filipinler'de nerelere gitmeyi tercih ediyor? Ülkenin güneybatı ucundaki en büyük adayla başlayalım. İşte Palawan. Biyoçeşitliliğiyle dikkat çeken adanın dünyanın en güzel beyaz kumlarına ev sahipliği yaptığını

Denizin derinliklerindeki renkli dünyayı görmek istiyorsanız Palavan'da dalış yapmadan dönmeyin. Tabii buraya kadar gelip de meşhur yeraltı mağaralarının arasında tekne turuna çıkmamak olmaz. Ve muhakkak adanın en güzel kumsallarından biri olan Honda Bay'i ziyaret edin. Palavan, 2007'de National Geographic Traveler dergisi tarafından Doğu ve Güneydoğu Asya'nın en çekici adası seçilmişti. Turistler tarafından tatil için seçilen adalardan biri de Boracay. Ada, özellikle ev sahipliği yaptığı lüks otellerle dikkat çekiyor. Filipinler denince akla gelen ilk şeylerden biri de pirinç tarlaları. Yıllık bu tarlalar turistlere farklı bir atmosfer yaşatıyor. Fotoğraf tutkunları ise yakaladıkları farklı karelerle sosyal medya üzerinden birbirleriyle yarışıyor. Filipinler için Asya kıtasındaki cennet nitelemesini yapan çok. Her bir adada farklı bir güzellik karşınıza çıkıyor.

şeyi sanata çevirmenin mümkün olduğunun en güzel örneği Nijerya'dan. Sanatçının Atenir Hodon'u Hindistan cevizi kabuklarını özenle kesiyor, her birine tek tek şekil veriyor. Lagos'taki bu küçük atölyede eserlerini işte böyle ortaya çıkarıyor. Atölye konumu itibariyle Nijeryalı sanatçıya kolaylık sağlıyor. Zira hemen yakınında Hindistan cevizi yetiştirilen bir arazi bulunuyor. Hodon'u aslında bir güzel sanatlar öğretmeni. Onun için her şey 2006 yılında öğretmeni tarafından kendisine hediye edilen iki Hindistan

0: Hindistan ceviziyle başlıyor. Elinde kalan kabuklarla neler yapabileceğini düşünüyor ve yavaş yavaş eserlerini ortaya çıkarmaya başlıyor.
1: Öğretmenlik yaptığım okulda bana iki Hindistan cevizi kabuğu verdiler ve bununla bir şeyler yapabileceğini biliyoruz dediler. Ben de Hindistan ceviziyle ne yapabileceğimi düşünmeye başladım.
0: Şimdilerde ise Hindistan cevizi kabuklarıyla portreler, heykeller, hatta dekorasyon ürünleri yapıyor. Eserlerini boyayarak onlara dikkat çeken bir görünüm de kazandırıyor.
1: Son sanat eserlerime renk de eklemeye başladım. Bazı müşterilerim renkli olmalarını istiyordu. Bu esere vizyon adını verdim.
0: Üstelik artık bu sayede geçimini de sağlıyor. Cevizi kabuğundan yapılan birbirinden farklı tasarımların fiyatı 130 ile 1300 dolar arasında değişiyor. Nijeryalılar bu ilginç tasarımlara büyük bir ilgi gösteriyor.
1: Bu ustalık istiyor. Bu benzersiz bir iş. Normalde bir kenara attığımız Hindistan cevizi kabuklarıyla yapılıyor.
0: Sanatçı Odono, yıllardır kazandığı deneyimi başkalarına da aktarabilmek için çalışıyor.
1: Bu işe başladığımda karşı karşıya kaldığım ilk zorluk Hindistan cevizini kesmek olmuştu. Kabuklarını çıkarmakta zorlanıyordum. Ama şimdi gereken malzemelere sahibim. Onları kesebilecek makinelerim var.
0: Atölyesinde farklı programlar düzenleyerek gençlere farklı materyalleri nasıl sanata dönüştürebileceklerini öğretiyor.

0: Gize kentinde yaşayan Sima, gençlik yıllarında beğendiği klasik arabaları satın almaya başladı. Şimdi tarihe tanıklık etmiş 100'den fazla aracı var. Elbette araçların hepsi evine sığmıyor. Çoğu zaman çok kıymetli koleksiyonundan bazı arabaları Mısırlı film yapımcılarına kiralıyor. Sima'nın sahip olduğu en eski araba ise 1980'li yıllarda satın aldığı Auburn. Günümüzde bu modeli bulmak hiç de kolay değil.
1: Bu elbette nadir bulunan bir araba. Tamamen bir antika. Tüm arabanın ahşaptan yapıldığını ve demirle kaplandığını görebilirsiniz. Direksiyon da ahşaptan. Bu az rastlanılır bir durum.

0: Mısırlı koleksiyoner eski arabaların çalışma şekillerinden etkilendiğini anlatıyor.
1: Bu araba 120 yıllık. Orijinal deposu halen içerisinde. Benzersiz bir araba.

0: yapısı tamamen ahşaptan.
1: Bir sotu ya bir de.
2: Üstelik şimdi onun izinden giden birileri de var. 38 yaşındaki oğlu Ayman babasıyla aynı tutkuyu paylaşıyor.
0: Ben klasik araçların içerisine doğdum. Babamın eski arabalarla çalıştığını fark ettim. Böylece ben de eski arabalarla ilgilenmeye başladım. Onların güzelliğinden ve zarifliğinden etkilendim. Aynı zamanda bu araçları filmlerde görmek de hoşuma gidiyor. Bir film izliyorum ve "Aa, bu bizim araba" diyorum.
2: Babasının arabalarını filmlerde görerek büyüdüğünü söylüyor.

dünyada en çok nereyi görmek istersiniz? Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Hindistan, Avustralya ya da Liechtenstein. Son seçenek size biraz garip gelmiş olabilir. Belki de adını ilk kez duydunuz. Liechtenstein bir Avrupa ülkesi. İsviçre ve Avusturya'nın arasında yer alan bu ülke çok fazla kişi tarafından bilinmiyor ama muhteşem bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Liechtenstein meşrutiyetle yönetilen bir prenslik. 160 kilometre karelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en küçük dördüncü ülkesi. Resmi dili Almanca. Nüfusuysa yaklaşık 35 bin. Ülkenin başkenti Vaduz. Vaduz 2 saatte gezmeyi tamamlayabileceğiniz fazlasıyla küçük bir kent. Ülkeyi kaplayan yemyeşil örtü ise görülmeye değer. Metropollerin kargaşasından uzak Vaduz, dört bir yanından yükselen ağaçlarla temiz havaya, huzura ve sakinliğe kapı aralıyor. Peki Vaduz'a nasıl gidilir? Zürih'e uçmanızı tavsiye ederiz. Zürih'ten de trenle ya da karayoluyla yaklaşık bir saatte Vaduz'a ulaşmak mümkün.

Sicilya'nın güneyine uzanalım ve Malta'ya gidelim. Temel Reis ve Safinaz'ı izleyerek büyüdüyseniz burası tam size göre. Malta'nın Temel Reis Köyü gerçek bir masal diyarı. Çünkü 1979 yılında bir müzikal için tam 7 ayda inşa edildi. Köy 1980'de Robin Williams'ın başrolünü oynadığı filmde kullanıldı. Ancak Malta halkı burayı öyle çok sevdi ki film çekimleri bittikten sonra platonun kaldırılmasına karşı çıktılar. Böylece Temel Reis Köyü kısa sürede Malta'nın turistik lokasyonlarından biri haline geldi. Köye girmek için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. İçeri girenleri kimi zaman

Avrupa'dan bambaşka bir coğrafyaya uzanıyoruz. İşte dünyanın en eski ve en derin gölü. Sibirya'nın güneyinde yer alan Baykal, özellikle kış aylarında benzersiz bir görünüme kavuşuyor. Bu durumda Sibirya'nın dondurucu soğuğunun etkisi büyük. Fotoğraf tutkunları burada muhteşem manzaralar yakalıyor. Sibirya'nın mavi gözü olarak anılan Baykal Gölü'nün 25-30 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Baykal Gölü'nün çevresinde yaşayan halk geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Bölgeyi ziyaret eden turistler cesaretlerini toplayıp gölün üstünde yürüyüşe çıkıyor. Kimileri paten bile kayıyor. Sibirya'nın incisi kendine özgü bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu

0: gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız

aldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Mamá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman Tanrım. İşte ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell Buran'ın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Baba ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüleri'nde başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh, yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
2: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
2: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya karar verdi ve genetik olacak

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim, tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cotes'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pilmeği, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pilmeği cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi seyir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle

0: Nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
1: Sayılmaz.
2: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
3: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnek

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

0: hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

0: hakkı olan Tektaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

Apar ekranlarından herkese mutlu akşamlar sayın seyirciler. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Bu hafta öğrencileri başarıya götüren faktörleri konuşacağız. Bununla birlikte aile, eğitimci ve öğrenci ilişkileri üzerinde duracağız. Tabii değerli konuklarımla birlikte eğitimci Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitim ve iletişim uzmanı Ece Karaboncuk bizlerle birlikte olacak.

0: Hayal Hocam, Ece Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş teşekkürler.
2: Bulduk. Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz umarım.
0: Sağ olun, çok teşekkürler. Ece Hocam sizinle başlayalım isterseniz.
1: Buyursunlar
0: ve
1: lütfen.
0: Başarı kavramını konuşarak başlayalım. Öğrenciler başarılı olmak istiyor. Aileleri de
1: evet.
0: başarılı olmak istiyor.
1: Evet.
0: Hepimiz tabii istiyoruz. Kimse başarısız olmak istemez. Ancak öğrenciler neden başarılı olmaları gerektiğini biliyorlar mı?
1: Değerli hocam, şimdi başarının tanımından yola çıkarak gidersek başarıyı tabii ki artık notlarla değerlendirmememiz gerektiğini çok iyi öğrendik hepimiz. Bu programlar sayesinde yaşadıklarımızdan öğrendik, çocuklarımızdan öğrendik. Biz öğretmenler çocuklarımızla sınıflarımızda öğrendik. Biliyoruz ki bir potansiyelin gerçekleşmesiyle ilgili bir kavram aslında başarı. Çocuğun bir potansiyeli var ve onu ya da bir öğrenenin, bir bireyin bir potansiyeli var ve eğer onu gerçekleştirebiliyorsa dünyanın en başarılı insanı. Başarılığın tanımı bu olunca da tabii gerçekleştirmek, yani başarıyı gerçekleştirmekle ilgili bu sefer yeni ufuklara göz dikiyoruz. Başarıyı gerçekleştirmek ne demek? Ben burada şeyi çok seviyorum. Yıllarca üniversitelerde de ders verirken hep anlattım tabii ki. Bir Maslow'un hiyerarşisi var biliyorsunuz.
0: İhtiyaçlar
1: hiyerarşisi.
0: Evet.
1: Çok güzel bir premit bu. Hı-hı. İşte aşağıdan yukarıya doğru çıkıyor ve en üstte diyor ki işte kendini gerçekleştirmek en üst bölümünde.
0: Evet.
1: Bireyin kendini gerçekleştirmesi gerekiyor. Rivayet odur ki Maslow'un son günlerinde bu piramidin üstüne bir parça daha koyabilsem bunun üstüne bir şey eklerim demiş. Sizce ne eklerim demiş olabilir? Var mı aklınıza ilk gelen bir şey?
0: Nedir?
1: Kendini aşabilme. Eklerim demiş. Tabii rivayet odur ki.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu benim için işte kendini aşabilme noktası, o potansiyeli gerçekleştirmenin tam da Türkçesi gibi geliyor bana. Potansiyelimi bilmek, o potansiyelin ışığında, vizyonunda ilerleyebilmek ve bir sonraki aşamada da açıkçası onu geçebilecek ve ondan keyif alabilecek bir aşamaya gelebilmek bence başarının tam da tanımı.
0: Evet. Hocam siz neler söylersiniz?
2: Öğrenciler... Ben burada kötü polis olmak istiyorum.
1: Buyursunlar.
2: Evet, ben burada kötü polis olmak istiyorum. Ece Hanım başarının aslında kendini gerçekleştirmek olduğunu çok
1: hatta
2: güzel
1: biraz da
2: ifade etti. Evet, evet, evet. Aslına bakarsanız doğrusu o. Ama şimdi birazcık başka bir perspektiften bakmak istiyorum. Böyle işine başarı çocuklardaki başarıyı kendini başarı olarak gören öğretmen penceresinden,
1: hı hı.
2: bir de benim çocuğum mutlaka başarılı olmalı diyen anne baba penceresinden de bakmak lazım. Biz eğitim olayına başladığımızda bize hep şu deklare edildi. Kulakları çınlasın, İbrahim Taşar hocamın da çok sevdiği bir ifadeydi bu. Hep derdi ki Çinlilerin bir sözü var bilir misiniz? İşte ölçülebilir başarıyı ölçeceksiniz. Tabii biz o zamanlar dershaneciyiz. Dershaneci olduğumuz için de sürekli deneme sınavları yapmak, işte konuyu anlatmak, testler çözdürmek vesaire durumlarındayız. Sonra okulculuğa geçtiğim zaman, okul öğretmenliği yapmaya başladığım zaman işin renginin biraz değişik olduğunu gördüm. Ve şimdi masal terapi olayına, masal atölyelerine başladıktan sonra daha başka bir sayfayı gördüm.
0: Evet.
2: Ben başarının bir kaygıya dönüştüğünü, aile içinde, çocuk içinde bir kaygıya dönüştüğünü ve bu kaygı yaşının da bayağı bir nasıl diyeyim size, hani ne zaman kaygı duyarız? Yaşımız biraz daha ilerledikçe, öyle değil mi? Biraz daha böyle yaş kemale erdikçe bu kaygılar bir farklı bir noktaya gelir.
0: Hı hı.
2: Ama ben başarısızlıkla ilgili kaygıların yaşının çok küçüğe indiğini, daha alt yaşlara indiğini görüp üzülmeye başladım. Çünkü artık birinci sınıf öğrencisi de başarısızlık ifadesini kullanmaya başladı.
1: Hmm.
2: Anne
0: evet.
2: babalar da onu kullanmaya başladı. İşte ikinci sınıf öğrencisi de başarı başarısızlık. Yani çocuklarımızı bu başarı başarısızlık kavramlarıyla ben çok erken tanıştırdığımıza artık çok erken tanıştırdığımıza inanıyorum
0: evet.
2: ve çok üzülüyorum.
0: Hocam bunun sebebi sizce başarı kavramını yani yanlış tanımlamak mı? Yani başarı kavramına bakış açısıyla ilgili
2: bakış
0: bir durum.
2: Bakış açısıyla
0: bu.
2: İlgili
0: evet.
2: daha ziyade ülkedeki sınav gerçeğiyle alakalı. Yani bizim ülkemizde 8. sınıfta bir sınava girmek zorunda çocuk.
0: Çünkü burada yarış esas.
2: Evet. Ve 12. sınıfta tekrar başka bir sınava, çok daha büyük, çok daha önemli bir sınava girmek zorunda. Böyle olunca artık anne babalar çocukları ilkokulda belki 1. sınıftan itibaren LGS'ye doğru bir yönlendiriyorlar. Ondan sonra da üniversiteye doğru yönlendiriyorlar. Evet. Biz biraz önce konuştuk. Arkada konuştuk. Şimdi söylemek istemedim. İsmini söylemek istemedim. Bana çok kızabilir. 3. sınıfta mesela öğrenciye özel ders aldırsak mı ya da 2. sınıfta özel ders aldırsak mı? Neden? Birincisi, öğretmenlerin bu başarı hırsına veli de cevap vermeye çalışıyor. Çünkü yarı yıl tatili dedik. Tatil ne demek? Biraz bedene ve zihne es vermek demek. Ama sayfalar dolusu ödevlerle, sayfalar dolusu görevlerle çocuklar boğuldu. Bir kısmı bitiremedi bile. Gece yarılarına kadar, işte cumartesi, pazar gece yarılarına anne babalar ödevleri tamamlama mesaileriyle pazartesiye eriştiler. Burada işte bir taraftan çocuğumu çok başarılı görmek istiyorum diyen anne baba, bakın benim sınıfım diğerlerinden daha başarılı demek isteyen, diyebilme, hani o özgüvenine sahip olmaya çalışan öğretmen, hep beraber el birliğiyle bu başarıda kaygı olayını alt sınıflara, çok çok alt sınıflara indirmeyi başardık. Evet. Bilmiyorum bunun için hani böyle bir dünya sıralamasında kupa madalya veriliyor mu, ama inanın bizi o ödül törenine davet edecekler ülkece.
1: Evet. Can burada çok. Tersten bu sefer bakıp bir kötü polislik
2: yapayım
1: mı? Tamam,
2: buyurun.
1: Ben şunu düşünüyorum. Aslında başarısızlığı iyi anlatmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü başarı eğer bir yolculuksa, yani bir süreçse, nihai bir sonucu görmek değilse, çünkü ona anlık tatmin diyoruz biliyorsunuz. Anlık bir an, bir derste, bir alanda çok başarılı olabilir bir çocuk ya da bir birey. Hı hı. Fakat biz başarıyı artık hayatın tümünde, yani siz de sadece akademik olarak sormadınız çok eminim. Hayatın tümündeki bir başarıdan bahsediyorsak, ki buna süreç diyorsak, başarının yolu, o giden o yolculuk, süreç yolu başarısızlıkların üzerine kurulu.
2: Evet.
0: Evet.
1: Dolayısıyla çok erken yaşlarda başarısızlığı öğrettik diyor ya sevgili hocam. Görüyorum ve diyorum ki erken yaşta öğretelim. Evet. Ama başarısızlığın ne olduğunu ve ne işe yaradığını konuşalım. Çok değerli, ben de hani isimlerini vermeyeyim ama pek çok okulla çalışıyorum biliyorsunuz. Bu okullardanın pek çok öğretmeni ve yöneticisiyle çalışıyorum. Çok kıymetli bir hoca. Okul kabul sınavlarında çocukların yaptığı yanlışlara heyecanlanır. Yani hocam derdim ya, bu çocuk işte 10 sorunun 8'ini yapmış, bana 2 tane hangi yanlış yaptığını getir, o 2 soruya bir bakayım derdi. Ve o 2 sorunun, 2 yanlışın, 2 başarısız cevabın üzerine kurulmuş bir başarıyı daha o günden görebilen bir öğretmendi. Ki birçok öğretmenin buna evrildiğini fark ediyoruz zaten. Yani şimdi bir sonraki soru, bir sonraki soru, hep ne soracaksınız gün sonunda? Bu çocuklar gelecekte ne yapacaklar, değil mi? Hepimiz anne olarak sorunum bu. Bir öğretmen olarak telaşım bu. Bu çocuklar gelecekte ne yapacaklar? Şimdi burada da aynı şey geçerli. Ne kadar bugünün başarısızsa, başarısızlıkla yüzleşmiş çocuğu varsa, ya, geleceğin başarılı çocuğu onlardan, başarılı bireyi onlardan çıkacak. Evet. Bugün ayakkabısını bağlarken başarısızlık yaşayan çocuk, yarın şirketini kurduğu zaman gerçekten bambaşka başarılara imza atacak. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bütün araştırmalar söylüyor. Beklemenin bir zeka göstergesi olduğunu, denemenin, yeniden denemenin, yılmazlığın bir başarı simgesi olduğunu, çevikliğin, azmin, değil mi? Hani bütün uzmanların televizyon program dolaşıp anlattığı şeyler hep başarısızlıklara rağmen başarmayı bilenlerin geleceğin gerçek sahibi olduğunu anlatıyorlar. Bence burada keşke biraz daha başarısızlık konuşsak. Hani çok küçük yaşta öğreniyorlar. küçük yaşta ama gerçek felsefesiyle başarısızlığın ne olduğunu konuşsak.
2: Ama benim dediğim şey Ece Hanım, yani başarı başarısızlık meselesinde tamamen ölçülebilir değerler üzerine konuştukları için söylüyorum. Yani işte yani, okumayı erken sökmüş mü?
0: Evet.
2: İşte efendim,
1: bir dakikada ya da kaç kelime
2: kaç
1: okumuş?
2: Kelime okumuş, işte kaça kadar sayabiliyor? Hangi kelimeleri heceleyebiliyor? Hangi sesleri çıkarabiliyor? Yani kaygı ondan ibaret diye. Yoksa ben tümüyle size katılıyorum. Başarının işte ne birinci sınıfta binlere, 1500'lere kadar saymakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ne çok iyi hecelemekle, ne de sesleri çok doğru telaffuz etmekle ilgili evet. olduğunu düşünüyorum. Başarı çok daha farklı, çok daha derinlemesine incelenen, çocuğun derininde, bilinçaltında çok daha farklı yerleri olan bir şey. Ama ne yazık ki şu aşamada evet. Başarı böyle ifade ediliyor.
0: Peki o halde şunu sorayım ben size. Yani şimdi ben sadece akademik başarıyı sormamıştım.
2: Evet.
0: Akademik başarıyı sorayım.
2: Aha.
0: Yani şimdi bir kaygı oluşabiliyor dediniz hı hı. öğrencilerde veya işte ailelerinde. Şimdi akademik başarıya baktığımızda hangi durumda öğrenci başarılı sayılıyor? Diğerine göre daha iyi olduğu zaman başarılı sayılıyor. Hı hı. Yani bir sınıfta en yüksek puan 60'sa 60 alan öğrenci sınıf birincisi oluyor ve evet. başarılı sayılıyor. Aynen. Üniversite sınavlarında evet. da bu şekilde. Yani evet. üniversiteler sıralama. Puana göre değil, sıralamaya göre evet. alıyor. Ve evet. İlk işte 500'de birinci, ikinci bunlar başarılı sayılıyor.
2: Evet.
0: Niye birinci, ikinci deniliyor? Çünkü diğerlerine göre daha iyi olduğu için
2: evet.
0: birinci ve ikinci oluyor. Aslında akademik başarı kavramından kaynaklanıyor aslında bu, değil mi? Yani
2: evet.
0: bu kavram, bu sistem aslında besliyor bu kaygıyı. Öyle
2: tabii
0: değil mi?
2: Yani başarı, biz bugün bu programda başarının anahtarını belirlemeye çalışıyoruz, yani evet. çözmeye çalışıyoruz. Tamam, biz farklı boyutlardan bakıyoruz. Siz sorularınızla Ece Hanım başka bir boyuttan, başka bir perspektiften, ben gözlemlerimden, başka bir perspektiften, deneyimlerimden. Ama genel olarak bakıldığında evet. başarı somut bir şey gibi, yani şu çay bardağı gibi, kupalar gibi somut olarak algılanıyor ve bir değeri var, bir puansal ederi var, bir karşılığı var. Sınıfta 70 kişi var, 70 kişinin kaç üzerinden puanladığınız önemli değil, 5 üzerinden olur, 10 üzerinden olur, evet. 100 üzerinden, önemli değil. Orada en yüksekte kim var? Yani. Şimdi böyle bir sıralama varsa o sıralamanın mutlaka bir birincisi, bir de sonuncusu var.
0: Aynen öyle.
2: Ama neye göre başarılı, neye göre başarısız? Şimdi bir de ders dağılımları var. İşte sözel dersler var, eşit ağırlık dersleri var ve sayısal dersler var. Eğer karma bir eğitim alıyorsa, diyelim ki Türkçeden işte 5 üzerinden her sınavda 5 alıyor. Evet. Ama diyelim ki fenden ya da fen kökenli, fizikti, kimyaydı, biyolojiydi, öyle bir dersten genelde 5 üzerinden 3 alıyor. Şimdi 5'e göre başarılı mı, 3'e göre başarısız mı? Gene ortaya sıralamalar çıkıyor. 5 alanlar arasında işte kaçıncı, kaç kişi 5 almış, işte nokta farkıyla o kaçıncı, 3 evet. alanlar arasında o kaçıncı. Yani o kadar
1: aslında
2: çok koşullanmışız
1: şey,
2: ki
1: ölçme değerlendirmeden bahsediyoruz.
2: Evet.
1: Ölçmekten bahsediyoruz.
2: Evet,
1: başarı değil aslında bu.
2: İşte
0: başarı
2: öyle.
0: Değil. Yani aslında
2: o
0: benim
2: kadar iç içe
0: az önce söylediğim
2: ki.
0: Şimdi en yüksek not alan 60 başarılı
2: evet,
0: sayılıyor. Ama
2: evet.
0: tam tersini düşünelim.
2: Evet.
0: En düşük notu alan 60 olsaydı başarısız olacaktı. Sonuç
2: kesinlikle,
0: aynı.
2: Kesinlikle.
0: Puan aynı. Yani, birinde başarılı oluyor, diğerinde başarısız oluyor.
2: Çok doğru. Başarı denen şey artık ölçüp değerlendirilip bir sonuca bağlanarak insanlara verilen şey.
0: Tamamen yani, sıralama. Akademik başarı eşittir
2: öyle.
0: Sıralama.
2: Başka türlü başarıların keşke yaygınlaşsa onları konuşsak ama evet. şu an konuştuğumuz bu yani.
0: Yani aslında şöyle, hep aileler bazen eleştiriliyor. Yani çocuklar da, yani çocuklarınızı yarıştırmıyorsunuz diyor, deniliyor ama yarışıyorlar yani. Yarışmıyorlar mı sizce? Birinci, ikinci, üçüncü
1: bence,
0: deniliyor şu.
1: Bence çok büyük bir değişime tanıklık ediyoruz biz.
0: Evet.
1: Yani çok öyle bir dönemdeyiz ki, çok daha yeni bir eğitim kongresinden çıkıp geldim. Aha. O yüzden böyle her şeyi temkinli dinliyorum.
0: Ha, bu arada ben olması gerekeni değil, şu an mevcut da olanı
2: evet,
0: sordum.
2: Evet, ben de evet. mevcut evet, olanları aynen. söylüyorum.
1: Tabii
2: evet.
1: tabii. Yani yoksa kimsenin böyle bir şeyi isteyebileceğini düşünmüyorum, bir eğitimci, bir anne baba ya da bir öğretmen olarak.
0: Evet.
1: Ama çok büyük bir eşikteyiz. Şimdi o hocamın, İbrahim hocamın söylediği lafı yine demeleri o ki Galile de söylemiş. Hatta İbn Sina da benzer bir şey söylemiş. Ölçebildiğini ölç, ölçemediğini ölçülebilir hale getir. Ama burada çok güzel bir şey söylüyor. Ölçemediğini, ölçülemeyen bir şeylerin olduğunu. Yani neyle? Gözle, nizamla bazen ölçemeyeceğimiz ama adının başarı olduğu, adının potansiyeli gerçekleştirmek olduğu şeyler olabileceğini söylüyor bize. İşte bu ölçülemeyenleri ölçülebilir hale getirirken ne yaptığımız çok kritik. Her şeyi test sonucuna bağladığımızda, bakın bütün dünyada sınavlar var. Sadece bizim ülkemize
2: tabii,
1: ait
2: tabii,
1: bir şey değil bu.
2: Tabii ki.
1: Bugün her bütün lise öğrencilerinin hayallerinden bir tanesini süslüyor yurt dışında. Yüksek öğrenim ya da master yapmak, doktora yapmak, evet. Değil mi? Niye artık global bir dünyada yaşıyoruz? Herkes dünyanın her yerinde. Benim kızım işte geçen hafta Japonya'daydı. Oradaki bir üniversiteyi gezdi. Dolayısıyla her çocuk, her genç, her aile dünyanın her tarafına 360 derece bakıyoruz. Dolayısıyla bir akreditasyon ihtiyacı dünyada var olacak. Sakın bunun aileler böyle bunların değişeceğini düşünmesinler. Ama ölçemediğimizi ölçülebilir hale getirme noktasında bir değişiklik yapacağız. Ve bizim ülkemizin asıl göz dikmesi gereken yer bu. Bakın yine dünyadaki ölçme sistemlerine baktığınız zaman birçok ülkeden daha iyi ölçüyoruz. Daha nitelikli ölçme değerlendirme kriterleri oluşturduk.
2: Evet, katılıyorum.
1: Ulusal sınavlarımız konusunda özellikle her yıl kendinin niteliğini aşmaya çalışan içeriklerle çok değerli akademisyenler çalışıyor bu noktada. Ne dersek diyelim sıralama sınavları çok ciddi bir şekilde başarıyı bize işaret ediyor. Akademik başarıyı bize işaret ediyor. Ama yeter değil. Çünkü işte o Gardner'la beraber dünyada çıkan hani birçok zeka türü var söylemiyle beraber bugün iş dünyası birçok zeka türünü arar halde. Akademik başarıya yani matematiksel analitik diyeyim daha doğrusu analitik başarıya hiç ihtiyaç duymayan ama başka başarılara çok ihtiyaç duyan iş alanları var artık. Şimdi bu iş alanlarına baktığınız zaman bu alanlarda da başarılı insanları iş dünyası arayacak. Evet. Onlar da sıralanacaklar.
0: Arıyor da şimdi.
1: Arıyor da tabii ki. Evet. Dolayısıyla bizim o alanları da ölçüp biçmemiz gerekiyor. İlk başta şey dedim ya çok büyük bir eşiğin ortasındayız. Eğer başıma bir şey gelmeyecekse ve öğretmenler, öğretmen meslektaşlarım ben de bir öğretmenim çok kızmayacaklarsa yapay zeka öğretmenliğin yerini alabilir mi sorusuna alabilir diye cevap veriyorum.
0: Alabilir mi yoksa alabilir. Dönüştürür mü?
1: Ben böyle sorarsanız birisi bana tek kelimeyle alabilir mi derse alabilir diyorum. Ama şöyle yapıyorum benim yerimi alamaz diyorum. Bu ne kendine güven diyorlar. Çünkü ben öğretmenliği birine bir şey öğretmek için değil, onunla öğrenen olarak yapıyorum.
0: Ya birçok program yaptık. Birçok
1: evet.
0: Bölüm çektik bu programda evet. Daha doğrusu. Yani birçok öğretmeye de bunu sorduk, eğitimciye de sorduk. İlk kez siz evet. Bizim yerimizi alabilir dediniz.
1: Alabilir. Eğer yapay zeka kullanmayacaksam,
0: evet.
1: Yapay zeka benim yerimi asla alamaz üstenciliğinde bakıyorsan, ilk senin yerini alacak hatta bana göre.
0: Yok, zaten o anlamda cevap vermiyorlar ama şunu söylüyorlar.
1: Veren de var şimdi biliyorum.
0: Yok var
1: görüyorum.
0: Ama ben hı-hı. Yani buraya konuk hı-hı. Aldığımız eğitimcilerden bahsediyorum. Genelde bu mesleğin dönüşeceğini söylüyorlar. Yani sadece bu meslek üzerinde değil. Birçok meslek için de bunu söylüyorlar. Tabii.
1: Dönüşmekten kasıtları zaten aynı şey. Yani bir bundan 15 yıl önce falan fütüristlerle görüştüğümüz zaman, gelecek okuryazarlarıyla görüştüğümüz zaman öğretmenlik mentorluğa dönecek diyorlardı.
0: Siz buna dair bir plan yaptınız mı bu arada?
1: Yaptım tabii ki yapmaz mıyım? Ama mentorluğun bile ölçülebilir değerlerde mutlaka karşılığı yapay zekada olacak. Bakın evet. duygunun dışındaki hiçbir şey öngörebildiğim kadarıyla şu anda hiçbir şey eşsiz değil. Hiçbir becerimiz eşsiz değil duygunun evet. Dışında. Ama duygu da öğretmenliğin işte o mihenk taşı ya. Yani
0: peki,
1: orada bir arayış var.
0: Madem duygudan bahsettiniz size sorayım. Şimdi gerçek bir eğitimci sizler tabii. Yani gerçek bir eğitimciyi düşünecek olursak hep şunu söylüyoruz bu programda. Öğrencinin önce gönlüne dokunacak, sonra aklına dokunacak. Evet. Yapay zeka gönüllere dokunabilir mi sizce?
2: Yani gönüllere dokunması böyle bir bağlantı kurulmadığı müddetçe söz konusu değil, o ayrı bir şey. Ama yapay zeka olmasaydı da öğretmenliğin tanımı zaten sadece bilgi aktarıcılığı değildi.
0: Evet. Yani yapay zeka aslında bunu yapacak. Bunun yani, ötesinde ne yapabilir
2: bilgi
0: diye.
2: Bilgi aktarıcılığı durumu sadece yapay zeka ile olmadı. Öncesinde de vardı. Yani bilgi aktarımı çok uzun bir süredir öğretmenlik olarak görülmüyor. Birçok yerden bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yapay zeka yokken arama motorlarından ulaşabiliyordunuz. Ya da işte daha öncesinde bilgisayarın yeni yeni gelişmeye başladığı dönemlerde yine bir şekilde bir takım bilgilere ulaşabiliyordunuz. Ama bilgi aktarıcılığı zaten hiçbir zaman gerçekte bu mesleği tüm temel ilkeleriyle benimsemiş, meslek olarak değil yaşam biçimi olarak seçen hiçbir meslektaşım zaten bilgi aktarıcısı değil. Bu işe gönül koymuş, bu işe ömrünü vermiş, bu işe yürek eriten insanlar. Dolayısıyla o insanlar için yapay zekanın bir sorun olacağını ben düşünmüyorum. Kaldı ki bu kadar çok yapay zekanın artık böyle her alanımızda, her anımızda olduğunu düşünürsek ve de hayatımızı bu kadar kolaylaştırdığını düşünürsek şimdi bir şey daha ortaya çıkıyor. Ben gene böyle bir tekrar olayı başarıya çevirmek Tabii. istiyorum. Başarı o zaman şuna dönüşecek. Sosyal becerileri güçlü, insanlarla, insan insana iletişimi güçlü kişiler daha başarılı sayılacak.
0: Zaten geçti.
2: İşte evet. Fark da burada ortaya çıkacak. Ona bakarsanız Elon Musk şunu da söylüyor. Yani tıp okumak için çok fazla kendinizi şey yapmayın yani yormayın. Evet. Kısa bir süre sonra o kadar gelişmiş robotlar piyasaya süreceğim ki en zor ameliyatları bile risksiz yapacak. Bir şekilde yapacak. Tıp okumayın. Ama şimdi hastasının hastasıyla empati yapabilecek mi? Hı hı. Hastasının hastası gibi bakabilecek mi olaya? Hastanın tarafına geçip bu hastalığı nasıl anlatabilirim? O empati, yapay zeka empati duygusunu kazanmadığı müddetçe öğretmenlik gibi, efendime söyleyeyim doktorluk gibi mesleklerde evet çok büyük kolaylaştırıcı olur, dönüştürücü olur. Ama bir öğretmenin birebir yerini alabilir mi? Onu göreceğiz. Ben alamayacağından yani, yanayım. Ha zaten öğrenciyle öğretmenlik dediğiniz şey madem can cana bir temassa, can cana bir temas. Çünkü bunu nereden anladık? Bunu ben de siz de mutlaka deneyimledik beraber. Pandemi döneminde ekranlardan ders anlatırken, yoklama alırken, çocukları tekrar okuldasınız disiplinini onlara hatırlatmaya çalışırken gördük ki siz bir ekranın arkasındaysanız, onun gözünün içine bakıp bugün iyi görünmüyorsun, bir şey mi oldu diyemiyorsunuz çünkü ekranda onu göremiyorsunuz.
0: Sosyalleşme de yok.
2: O sosyalleşme neredeyse hiç yok. Evet. İşte o zaman bir işe yaramadığını gördük. Yani benim öğretmenliğim orada bir fayda vermedi çocuğa. Çünkü ben onunla özel ilgilenemedim. Nasılsın diyemedim. Geçen gün şöyle bir şey takılmıştı aklına. Onu çözebildin mi diyemedim. Çünkü öyle bir paylaşımım olmadı zaten. Yani bu empati ve duygu alışverişi olayları ne zamanki yapay zekayla %100 çözülür. O zaman zaten bütün meslekler korksun.
0: Yani duygu konusunda oluşabilecek sorunlar ne zaman çözülürse belki o zaman yerini alabilir diyorsunuz özetle.
2: Evet yani çünkü artık günümüzde bence başarı duygusal anlamda anlayan, algılayan, evet. karşıdakine de kendini çok iyi aktaran
1: ben de
2: gerçek.
1: Bir şey ekleyebilir miyim
0: Tabii.
1: burada? Şimdi öğrenmenin tanımına baktığınız zaman öğrenmeyi öğrenme yapan, kalıcı öğrenme yapan şey o öğrenmeyle ilgili şeyin ihtiyaç olup olmadığıyla aslında alakalı. Yani eğer bir ihtiyaçsa o öğreniliyor. Hep şey örneği veririm eğitim fakültelerinde de. Yani en pahalı yiyeceği seven bir çocuğunuz bir gün olursa, çok pahalı bir yiyeceği seven bir çocuğunuz olursa bir süre sonra o yiyeceği yapmayı öğreniyorsunuz. Yani benim çocuğum bunu seviyor. Ben bari bunun nasıl yapıldığını çok böyle egzotik bir yemek bile olsa evet. öğreniyorsunuz onu yapmayı. Bu bir ihtiyaç çünkü. Eğer ihtiyaçsa yoksa kimse size yıllarca o yemeği tariflerinde verseler, YouTube'dan da izletseler, akıllı zeka ChatGPT'ler, onlar bunlar size bunların nasıl yapıldığını anlatsa da okursunuz, geçersiniz. Ama deneyimleme ihtiyacınız olmaz. Ta ki ihtiyacınız olduğu zaman. Şimdi öğretmenlik mesleği gerçekten ihtiyacı çocuğun nezdinde ya da öğrenenin nezdinde görünür kılabilecek bir beceridir. Evet. Oysa ki karşımızdakiler henüz diyorum, altını çiziyorum, yapay zeka dediğimiz ya da işte ne bileyim sadece yapay zeka da demek belki doğru değil. Yani bu akıllı dünya diyeyim mi? Bizden böyle biraz daha akıllı olduğunu iddia eden o makineler dünyası.
0: Fişi çekeriz.
1: Fişi çekeriz tabii. Makineler dünyası şu anda daha hizmetkar pozisyonundalar. Evet. Yani bir ihtiyaç analizini yaptırabilmek için bile ona şu komutu vermek zorundasınız. Lütfen benimle daha objektif konuş. Lütfen bana böyle şeyler söyleme. Her dediğime okey deme falan diye. Yani ben demedim, siz dediniz. gibi şeyler söylemeniz gerekiyor. Şu anda henüz onlar size ihtiyaç listenizi vermek konusunda çok iyi değiller. Oysa ki bir öğretmen, sizle beraber bir yol almak isteyelim, bir alanda gelişim hedefiniz olsun. Ve bu hedefi bana söyleyin deyin ki ya bu yüzden, atıyorum Çince öğrenmek istiyorum, şu yüzden öğrenmek istiyorum deyin. Evet. Hiç Çince bilmediğim halde, Çince ile ilgili tek bir kelime, tek bir harf söyleyemediğim halde size öğretmenlik yapabilirim. Çünkü ihtiyacınızı biliyorum. O ihtiyacınızın yol haritasını çizebilirim. Bunun için bilmem bile gerekmiyor Çince'yi. Rehber. Ki bunun üzerine yazılmış araştırmalar yapılmış, şeylerde sosyal deneyler ve birçok makale var. Öğretmenlik ihtiyacın yol haritasını çıkarabilendir. Dolayısıyla da çok büyük, böyle bir 360 derece öğrenene bakabilme becerisidir.
0: Yani kısaca aslında yapay zeka günümüzde hizmetkar pozisyonu. Yani bir referans pozisyonunda, kaynak değil henüz. Ama gelecekte yapay zeka referans olmaktan çıkacak, asistan olmaktan çıkacak bir kaynak olacak diyorsunuz.
1: Yani şu anda benim ihtiyacımı benden iyi bilmiyor. Evet. Bana öneri geliştirebilir. Fakat onun bana tutku yaratıp yaratamayacağını, bana ilham verip vermeyeceğini, bende bir tutkuyu ateşleyip ateşleyemeyeceğini henüz gözümün içine bakarak anlayabilecek pozisyonda değil, şükürler olsun.
0: Şimdi öğretmenlerin yerine geçerse eğer, şayet bu olursa tabii, yani okullar da olmayacak. Sosyalleşme gibi bir problem de ortaya çıkacak.
1: Biz bunu 100 yıl deyip de yaşıma da şey yapayım yani. 100 yıl deyip tamam. Yani yıllardır programlarda, İbrahim Bey'le yaptığım programlarda da çok söyleriz. İbrahim Bey de hep söyler. Okullar, bakın öğretmenlik için yine söylerim ama okullar hep var olacak. Çünkü okul aslında son ses bağırıyorum bütün okullara ve hatta sesim yettiği zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na, ÖSYM, YÖK'e de aynı şeyi söylüyorum. Yani üniversiteler için de aynı şey geçerli. Okullar bir deneyim noktası, deneyim merkezi olmalı. Öğrenmek, bugün ters yüz öğrenme modelleri de geliştirdi üniversiteler, liselerde de biz de deniyoruz bunları. Evet. Öğrenmek tutkunun ateşlenmesiyle ilgili bir şey, ilhamla ilgili bir şey. Bakın bir ders anlatırken ya da size bir şey anlatırken onu ilham verici anlatırsam eğer, siz bu konuda bir ihtiyaç oluşturursunuz ve gider onu araştırırsınız zaten. Onu bulursunuz. Yani, ama önemli olan bunu gelip tartışacağınız doğru insanlarla bir arada olabilmek.
0: Öğretmenin yerine geçse de, öğretmenin mesleğini alsa da okullar hep olacak.
1: Okullar hep olacak.
0: Otoriteyi nasıl sağlayacak?
1: Otoritenin ihtiyaçsa eğer, bir otorite ihtiyaç
0: durumsa,
1: eğer otorite bir ihtiyaç, yani regülasyon her zaman hem ayak bağımız hem zorunluluğumuz. Otorite eğer varsa, ihtiyaçsa, hangi ihtiyaçsa oradan kendini doğuracak zaten. Hani hiç otoritenin olmadığı yazılı bir şey görmedik bugüne kadar, değil mi? Doküman görmedik. Duvarlarda bile bakıyoruz. Aynen. Hani otoriteyi görüyoruz. İnsanlık kendi otoritesini yaratır. Çünkü bakın özgürleşme ironiktir ama özgürlük sınırlar içinde bir anlamı var. Evet. Yani bir sınır yoksa
2: esaret.
1: Bir özgürlük de yoktur. Evet. Hep şunu ben özellikle veli eğitimlerinde anlatırım bunu. Çocuklarınıza sınır koyun, sınır koyun. Niye sınır koyuyoruz? Biz çok sınırdan çektik hocam. Çocuklar çekmesin istiyoruz derler. Ben de derim ki evinizin sınırları olmasa özgürce dolaşabilir misiniz? Mesela kapısı penceresi yok. Aynen. Evinizin.
0: O sınır belirliyor özgürlüğü.
1: Sınır özgürlüğü belirliyor. Dolayısıyla eğer bir deneyim noktası olacaksa okullar, hayalim budur. Yani çocukların öğrenmek istedikleri alanlarla ilgili olarak bilgileri aldıkları ve sonra sınıfta bunu tartıştıkları okul mekanları hayali var. Eğer öyleyse onun ihtiyacı olan sınırlar özgürleşmek için gerekli olacaktır ve bunu da regülasyon her zaman kurar.
0: Evet, sınırda iyi anlamak gerekiyor. Ailelerin tabii bunu evet. bir baskı olarak algılamaması gerekiyor veya yasak olarak algılamaması evet. gerekiyor.
1: Anlamlı ve tanımlı sınırlar diyorum evet. ben buna.

0: yoldaşı olmuşumdur, yol arkadaşı olmuşumdur.
1: Tabii. Doğru. Peki. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi başarılı olmak için öğrenciler ne yapmalı? Yani tabii bu çok genel bir soru oldu ama öğrencileri başarılı kılan faktörler nedir? Bunu yani bu soruyu öğrencinin kendisinden kaynaklanan unsurları düşünerek cevap vermenizi rica edeceğim.
2: Bir gün ben oğluma başarı nedir diye sormuştum. Şu an bir üniversiteden mezun oldu, bir çap yapıyor. Evet. Onda da son
0: maşallah
2: sene.
0: Maşallah.
2: Dedi ki, bence dedi başarı dedi çevreni iyi seçmekle alakalı bir şey dedi. Nasıl yani dedim.
1: İşte sosyalleşmek gibi bir şey
2: hayır,
1: aslında ama tam
2: ki,
1: anlamıyla.
2: Eğer dedi.
0: Seçmek diyor ama.
2: Etrafındaki, güzel seçmek. Etrafındaki insanların bir hedefi yoksa.
1: Evet.
2: Sen ne başarıya motive olabiliyorsun, ne bir amaca ne bir hedefe. Hmm. Ama birlikte yol aldığın insanlar, bu okuldan evet, çevren olabilir ya da işte yakın çevren neyse artık. O insanların bir amacı var, bir şeylere gayret ediyorlar, bir şeylere çalışıyorlarsa sen de ister istemez o yola giriyorsun. Yani mecburen de olsa o yola giriyorsun ve kendin de bazı hedefler ortaya koymaya başlıyorsun. Ondan sonra da arkası geliyor. Yani basamak basamak bu işi adım adım ilerletiyorsun.
0: Öğretmenden bahsetmiyor evet, bakın hiç.
1: Evet, evet.
0: Hiçbir öğretmenden evet, bahsetmiyor. Evet. Aslında akran öğrenmesinden
2: evet,
0: bahsediyor.
2: Tamamen şeydeki askerlikteki body'lik mi? Evet. Body sistemi yani. Bir diğerinden öğrenme. Zaten bir ara öğretmenler mentor olacaklar. Hmm. Buydu zaten evet, olayda. Yol gösterici ol, kenarda dur. Yol gösterici ol, çocuk kendisi öğrensin diye. Ama tabii o mentor olarak düşünülen öğretmenler için evet çok güzeldi. Keşke altı doldurulabilseydi. Keşke bütün öğretmenler gerçekten bu mentorluk işini yapabilecek derecede eğitim alabilselerdi çok da faydalı olurdu. Evet,
1: ne
2: doğru.
1: Zamandı bu hocam?
2: Yani bu kazanımlarla beraber kazanımların çocuklara yavaş yavaş farklı dünyaları ya da işte şöyle söyleyeyim size.
1: Yani yaklaşık, bu mentorluk konusu ne zaman gündeme gelmişti?
2: Yani mentorluk konusu 2010'lu yılların ha, başıydı galiba. Öyle değil miydi Ece
1: Hanım? Şimdi daha uygulanabilir bir dönem.
2: O dönemlerdeydi. Evet. İşte öğretmen mentor aslında. Öğrenci işte onun öğreneni. Miçosu vesaire böyle hmm, kavramlar çok dolaştı. Pozitif okul iklimi. Hı-hı. Başlığı altında. Çok fazla işte kurultaylar, sempozyumlar vesaireler düzenlendi. Ve o zaman çok da büyük mesailer harcandı. Çok da büyük emekler verildi. Ama altı doldurulamadı. Neden? Çünkü bir şeye ol dediğiniz zaman hemen olmuyor. Onun altyapısını da hazırlamanız gerekiyor. Altyapısı sanırım o dönemde çok da hazırlanamadığı için bu biraz daha ötelendi. Belki biraz daha ertelendi. Ama doğrusu bu. Gördüğün zaman başarılı birini gördüğün zaman ya da bir hedefi, bir amacı olan birini gördüğün zaman kendi amaçlarını ve hedeflerini sorgulamaya başlıyorsun. Ve sen kendi hedeflerinin neresindesin? Bu defa onu kıyaslamaya başlıyorsun. Hedefim bu, ben neresindeyim? Ne kadar ulaşabilirim? Ulaşmam için ne kadar yol almam lazım? Başarı bence bu. Yani kendini bilip, fark edip, kendine çeşitli hedefler koyup ama aşabileceği hedefler koyup, ütopik hedefler değil. İşte her gün bir basamak çıkabilen bir kişinin ben bir gün çıkmasam da ertesi gün 5 basamak birden çıkabilirim deyip zaten o işi baştan yapamayacağını kendine anlatmaya çalışmasından bahsetmiyorum. Süreklilikten bahsediyorum.
1: Sikar.
2: Kendini tanımasından, evet, disiplinli olmasından ve gerçekten bir hedef koymasından bahsediyorum. Bu hedefin ne olduğu önemli değil. Çok iyi piyano çalıyordur. İşte çok çok daha iyi çalacağım diye bir hedef koyar. Bence bu da başarıdır. Yani ille matematikteki 40 sorunun 40'ını yapmak da başarı değil. Ben parçanın 3'te 2'sini çalabiliyorum ama bir ay sonra tamamını çok rahat bir şekilde çalacağım. Konser veriyormuş rahatlıkla çalacağım demek de bence başarılıdır. Ya da işte atlettir. Ben işte şu kadar metrede atlayabiliyorum sırıkla. 2 ay sonra, 3 ay sonra şu kadar metreyi atlayacağım. deyip onu atlamak da çok büyük bir başarıdır. Yani sadece fizikten 100 almak, kimyadan 100 almak, matematikten 100 almak ya da üniversite sınavında YKS'de birinci olmak sadece başarı bu değil. Evet. Hedefine ne kadar yaklaştın, ne kadar hedefinle iç içesin, içselleştirdin, gerçek anlamda başarı bu bence.
1: Ve bu

0: Hedefi ara hedeflerle kademelendirmek gerekiyor.
1: Ne kadar besleyebildin, ne kadar ona hizmet ettirdin? Başarı
0: hocam,
1: bu.
0: Sizle devam edelim. Hedefle başarı arasındaki ilişkiyi konuşalım. Yani hedef belirlenirken gerçekçi de olunması gerekiyor dedi Hayal Hoca. Hı hı. Tabii hayaller de var. Hayallerle şartlar arasındaki doğru dengeyi nasıl sağlamak gerekir hedef belirlerken?
2: Tabii bence bunun tek bir kelimeyle anlatmak çok mümkün. Farkındalık. Farkındalık çok kıymetli bir kelime bence. Pek de hakkını vermedik galiba bunca zaman eğitim dünyasının konuşan insanları olarak. Fakat gitgide yaş aldıkça ve mesleğimde de ilerledikçe eğer bir öğrenenin, bir öğrencinin çocuk demekten böyle biraz daha imtina etmeye çalışıyorum. Çünkü öğrenme çok büyük bir yolculuk ve öğrenme yaşsız bir şey.
0: Tabii.
2: Dolayısıyla da öğrenen herkesin öğretmeni de, demin de dedim ya, yani Çince bilmeseniz de size öğretmenlik yapabilirim. Öğretmenlik böyle bir meslek. Dolayısıyla o öğrenen kelimesini kullanmaya çalışıyorum. Öğrenenin bulunduğu yerin röntgenini iyi çekebilmiş olması, hazır bulunmuşluğunun gerçekten ciddi farkında olması, farkındalık olması başarının anahtarlarından bir tanesi bence. Çünkü her zaman kat edilen yola bakıp şöyle bir katılıyorum, şöyle bir algoritma yok. Günde 5 birim ilerledim, 1 yılda şu kadar ilerlerim gibi bir algoritma yok öğrenmede. Öğrenme bazen tutkuyla bir saniye içinde milyonlarca şeyin öğrenilmesi anlamına gelebiliyor. Çünkü yani bugün yine işte eğitim kongresinde, çok yakın katıldığım eğitim kongresinde de döne döne bütün yurt içinden ve yurt dışından katılan bütün uzmanların söylediği şey, öğrenmenin duyguyla çok büyük bir bağı var.
1: Kesinlikle.
2: Sanıldığı gibi sadece mesela öğretmenin sadece iyi öğretmen olmasıyla bir alakası yok başarının. Ya da öğretmenin velilerin sandığı gibi çocukla birebir ilgilenmesiyle de sadece alakası
0: veya
2: yok.
0: Başarısızlığın kötü
2: öğretmen
0: olmasıyla
2: alakası yok. Böyle bir şey değil.
0: Evet.
2: Çok bireysel. Bakın Ziya Hoca'yı söylerdi değerli hocam. Her çocuk parmak izi kadar farklıdır diye. Değil mi? Şimdi her çocuk parmak izi kadar farklıysa, böyle basit bir algoritma yaparsak, analitik bakarsak, her çocuğunda parmak izi kadar, yani dünyadaki bütün çocuklar kadar ya da bütün öğrenenler kadar da farkındalık farklılığı var. Herkesin farkındalığı farklı. Herkesin hazır bulunuşluğu farklı. Genelde öğretmenler için, bizim meslektaşlarımız için söylenebilecek en büyük hata öğrencinin bulunduğu yerin değil, kitabın olduğu yerden derslere başlamaları. Yani ders, onlar birçok öğretmen meslektaşım için, özellikle eğitim fakültelerinde alınan eğitimi de tartışmaya açtığım için ben sık sık derslerin öğretmenin kaldığı yerden devam ettiğini görünce çok kalbim acıyor. Oysa ki ders öğrencinin olduğu yerde başlar. Ve işte hedefle var olan yer arasındaki o yolu taşlarını dizecek şeylerden bir tanesi başarısızlık hikayeleri ise, diğeri de her seferinde kendi olduğu yeri ölçebilen bireylerle gelişir. Bir öğretmenin görevi de açıkçası budur. Bak, bugün buradaydın, dün buradaysın, bugün buradasın, dün buradaydın, yarın burada olma ihtimalin var. Bunun için de çabana ihtiyaç var. Her zaman şey söylerim. Öğrencilerinizin, çocuklarınızın başarılarını değil, çabalarını alkışlayın. Çünkü alkışlanan çaba, takdir görülen çaba çok çabuk parlar. Hep yine söylerim. Öğrencilerin iyi olduğu derslerden önce özel ders aldırın. Aldıracaksanız eğer illa. Çünkü iyi oldukları yerde gelişimlerini gören bir çocuk kendi durumunu fark eder. Farkında olan bir çocuk gelişir.
0: Evet.
2: Bizim en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi eksikler üzerine odaklanıyoruz ve eksikleri tamamlamaya çalışıyoruz. Oysa ki eksikleri analiz etmeye çaba göstermek lazım.
0: Evet, peki. Kader gayrete aşıktır neler ama başarı da gayrete aşıktır, çabaya aşıktır.
2: Valla ben de aşığım. Gayrete, evet. Çabaya, evet. Çabayı alkışlamaya aşığım ve çok seviyorum.
0: Evet. Peki hocam, sizinle devam edelim. Aslında son dakikalar, yavaş yavaş toparlayalım. Hem veliler özelinde hem de öğrenciler için neler söylersiniz?
1: Ben hazır okulların yarı yıldan ikinci yarı yılına başlamışken bir kere bütün öğrencilerimize, bütün meslektaşlarımıza ikinci dönemin hayırlı uğurlu olmasını, güzel geçmesini temenni ediyorum. Bir de anne babalara da, öğretmenlere de bir konuda bir ricam var. Çocuklar tatilden yeni çıktılar.
0: Evet.
1: Hemen üstlerine çok fazla gitmesinler. Çünkü çocukların tatil rutini de oluştu. İşte geç uyudular, geç uyandılar. Biraz daha ekran süreleri fazlaydı. Dolayısıyla biraz daha disipline edilmiş davranışlardan uzaktılar. Çünkü ev demek, rahatlık demek. Kendini gerçekleştirme, özgürce gerçekleştirme yeri demek. O rahatlıktan tekrar bir sürü kuralı olan okula dönmek birçok çocukta belki kaygıya sebep olmuştur, endişeye sebep olmuştur. Velilerde de aynı şekilde kaygıya sebep olmuş olabilir. Öğretmenler de lütfen bu dönemde, özellikle bu hafta içerisinde, belki bundan sonraki hafta içerisinde, özellikle küçük sınıflarda çocukları biraz daha anlayışlı, biraz daha oturdukları yerde ödev, görev vermek yerine oradaki ödevi, görevi biraz daha sınırlayıp daha çok hareket halinde olabilecekleri aktivitelere yöneltmeleri ya da bir aktivite ya da bir ödev vereceklerse 2-3 seçenek sunabilmeleri çok önemli. Belki işte bu ara matematik yapmak istemeyecek, çözmek istemeyecek de resim yapmak isteyecek ya da işte şarkı söylemek isteyecek. Onlara özellikle bu dönemde biraz daha kendilerini ifade etme hürriyeti tanımak, özgürlüğü tanımak gerekiyor. Anne babalarında, öğretmenlerinde kuralları tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyorsa hatırlatılacak. Öyle çocuklar çabuk da uyum sağlıyorlar. Bunu da unutmamak lazım. Ama bu dönemi birazcık daha çocukların penceresinden bakarak biraz daha anlayışlı bir şekilde tamamlamamız lazım. Bu haftayı belki bir sonraki haftaya da sarkabilir.
0: Evet hocam, sizden de alalım birkaç cümle.
2: Şapkamız ne olursa olsun, anne, öğretmen, öğrenen, hiç fark etmez. Bir sabrın zeka göstergesi olduğunu unutmamak lazım. Sabırlı olmak aileler için çok önemli. Biliyorum zor, ben de anneyim. Yani böyle anlatıyorum burada da, işte sen sabırlı mısın diyorlar. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın diyorum Nasrettin Hoca gibi. Şaka bir yana biraz sabır. Çünkü çok şey değişiyor. Çok şey de değişecek. Öğretmenlere güvenmek çok kıymetli. Demin de söylediğimiz gibi iyi ya da kötü değil öğretmenler. O çocuğun çocuğu okumak gerekiyor. Ailelere ve öğretmenlere benim en sık söylediğim şey, kitap okumayın. Tamam, yani tamam, hepiniz alim oldunuz, hepimiz alim olduk. Artık çocuklarımızı okuyalım, öğrencilerimizi okuyalım diyorum. O çocuğu okumak için de derin bakmaya, derin düşünmeye, biraz böyle gözlerinden kalbine dokunmaya ihtiyaç var çocukların. Gözlerine bakmaz olduk. Birbirimizin de, çocuklarımızın da, aileleri gözlerinin derinliklerine bakacak, çocuklarının gözlerindeki derinliğe bakacak zamanlar diliyorum. Bunun için de sabır, biraz ağır gidecek. Evet. Ama şu var, bu bir anlam demek, anlam dengesi demek. Sanıldığı gibi zaman kaybettiren bir şey değil anlam dengesi veya anlam anlayış, arayışı. Yüzyıllardır aynı şeyi söylüyor, evet, bilim dünyası, sosyal bilimler dünyası, ama gitgide daha da kıymetini anlıyorum. Anlam dünyası sanıldığı gibi insanları yavaşlatan bir şey değil. Çünkü anlam temelli öğrenme, evet, son derece başarıya götüren bir şey. O da başarının bir anahtarı.
0: Gözlerinden kalplerine ulaşırsak başarı, her anlamda başarı kaçınılmazdır, evet, diyorsunuz. Çok, evet, teşekkür ediyoruz. Hayal hocam, Ece hocam.
1: Teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun.
0: Sayın seyirciler, başarının anahtarının sonuna geldik. Bu bölümde eğitimci Hayal Koçoğlu Tuncer ve eğitim ve iletişim uzmanı Ece Karaboncuk bizlerle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-ı Umumiye nedir? Düyun-ı Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-ı Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Esin Hizmet Turka sundu. Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

0: katılıyorum. Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
3: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında.
4: Herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

Evvel Zaman İçinde programında her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarla tarihte gerçekleşmiş olan konuları sizlerle buluşturacağız. Evvel Zaman İçinde başlıyor.

Bu hafta evvel zaman içinde de savaşı işleyeceğiz. Savaşlar neden gerçekleşirdi? Geçmişte yapılan savaşlar ve günümüze doğru geldikçe savaşların yapılma sebeplerinde ne gibi değişiklikler vardı? Dönemlere göre savaşlar ve o savaşlarda kullanılan stratejiler, silahlar nelerdi? Antik çağla başlayacağız. Çok geçmişe gideceğiz ve o dönemi anlamaya çalışacağız. Antik çağda savaşlar neden yapılırdı? Savaşların yapılma sebepleri neydi? Ve o dönemde savaşlarda neler kullanılırdı? Hepsine bakacağız. Avrupa ve Orta Doğu'da antik çağın sonu genellikle milattan sonra 476'da Roma'nın çöküşüyle başlar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika sınırlarındaki savaşları 7. yüzyılda Müslüman fetihlerinin başlangıcıyla eşleştirilir. Çin'de kuzeyden gelen tehdide karşı koymak için ihtiyaç duyulan atlı savaşçıların rolü 5. yüzyılda sona erdi. Milattan sonra 618'de Tang Hanedanlığı'nın başlangıcı olarak da görülebilir. Hindistan'da antik dönem Gupta İmparatorluğu'nun 6. yüzyılda çöküşü ve 8. yüzyıldan itibaren Müslüman fetihlerinin başlamasıyla sona erer. Japonya'da antik dönemin 12 ila 13. yüzyılda Kamakura döneminde feodalizmin yükselişiyle sona erdiği kabul edilir. Medeniyetlere göre savaşlar farklılık gösteriyordu. Hindistan dönemi, Çin dönemi, Helenistik dönemi ve Roma'da yapılan savaşlar bunlardan sadece bazılarıydı.

Eski Mısır tarih boyunca tek bir hükümet altında birleştirildi. Ülke için temel askeri kaygı düşmanları dışarıda tutmaktı. Mısır'ın çevresindeki kurak ovalar ve çöller zaman zaman verimli Nil Nehri Vadisi'ne baskın yapmaya veya yerleşmeye çalışan göçebe kabileler tarafından istila edildi. En ünlü antik çağ savaşları arasında yer alan Kadeş Savaşı'nda her iki ordunun da piyadelerini destekleyen süvari birimleri ve hareketlerle ilgili güncellemeleri almak için keşif görevlileri vardı. İran'da da antik çağ savaşları yapılıyordu. Antik çağ devletlerinden bir diğeri ise Perslerdi. Persler antik çağda önemli devletlerin en başında geliyordu. Peki ama Persler neden savaşırdı? Savaşlarda hangi stratejileri kullanırdı? Persler savaşlarda çok sayıda süvari kullanıyordu. Ancak bu süvarilerin ağır zırhlı olup olmadığı bilinmiyor. Pek çok Yunan kaynağı Perslerin zırh giymediğini iddia ediyor. Herodot'tan atsız bir süvari subayının kırmızı cübbesinin altına altın bir cuirass giydiğini iddia eden bir örnek bulunuyor. Savaş arabaları ilk günlerde kullanılıyordu. Ancak Pers İmparatorluğu'nun sonraki zamanlarında atlıların kullanılması bırakıldı. Pers İmparatorluğu zirvedeyken Kuzey Afrika'dan ve Hindistan'dan getirdikleri savaş filleri bile vardı.

0: İslamiyet öncesi Türk tarihi denince akla Türklerin Müslüman olmadığı zamanlar geliyor. Türkler nasıl Müslüman oldular? Müslüman olurken neler yaşandı? Ve Müslüman olduktan sonra savaşlarda hangi stratejileri uyguladılar? Hangi taktikleri kullandılar?
1: İslam öncesi devrette ya da tarihin en derin yerlerinde Türklerin savaşçı bir millet olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle komşuları Türkleri böyle nitelendirirler. Yani Türk ordusu bir kurt sürüsü gibidir, yabancı ordular ise bir geyik sürüsü gibidir. Kurtlar geyikleri avlar. Bu abartılı bir tanımlama gibi düşünülebilir ama genel olarak bozkırlarda yaşayan Türk kökenli halkların savaş tarzına, biçimini veya şekillerini ortaya koyan bir yorumdur. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Türklerin sayısı azdı yabancılara göre. Yani özellikle yerleşik topluluklara göre azdı. Dolayısıyla belki her defasında genel olarak baktığımızda Türkler kendilerinden 10 kat bazen 20 kat kalabalık güçlerle mücadele etmek zorundaydılar. Bundan dolayı teknolojilerini, savaş sistemlerini, taktiklerini buna uygun bir şekilde gerçekleştirdiler. Yani kalabalık bir kuvveti nasıl yenebiliriz? Bunun üzerine Türk ordusu teorik olarak ortaya çıkmıştır ve her defasında yerleşik komşularına karşı bir istatistik tutulmuş olsa, ateşli silahların icadına kadar genel bir istatistik ortaya çıksa, %95'ten fazla oranda Türk ordularının galip geldiğini görürüz.
0: Bozkır kültürü özellikleri itibariyle diğer kültürlerden farklılık gösterir. Coğrafi çevre ve iklim, kültürün farklı olmasında önemli etkenler olarak görülür. Özellikle bozkır kültür çevresinde at, göçer ev ve demir özel bir yer tutar. At, bozkırda yaşayan Türklerin hayatında son derece önemlidir.
1: Bozkır atları sanıldığı gibi çok yakışıklı, uzun boylu, iri yapılı atlar değillerdi. Aksine orta boylu, hatta küçük boylu sayılabilir. Çok çelimli görünmeyen, çelimsiz tipte atlar olarak değerlendirilebilir. Ama savaş alanlarına çıktıkları zaman çok uzun mesafelerde durmadan ilerleyebiliyorlar, dayanabiliyorlardı.

0: At, Türklerin sosyal, siyasi, iktisadi, dini ve askeri hayatında hep ön planda olmuştur. Türkler, atı binek hayvanı olarak kullanan ilk millettir. At biniciliğinden dolayı pantolon ve ceket Türklerin icadı olup modern kıyafetin de temelini oluşturmaktadır. Türkler, at sayesinde geniş coğrafyalara ulaşarak oralarda hakimiyet kurabilmişlerdir. Peki ama Avrupa? İslam öncesi dönemde Batı'da atın önemi neydi?
1: Avrupa ordusunun atları ya da Batı Kazakistan'da yetişen atlar savaşa gittikleri zaman 15 gün içerisinde bitermiş enerjileri. Ancak daha sonra Moğol orduları zamanında bu kıyaslama yapılıyor. Moğolistan yani Orta Asya'nın doğusunun o zor şartlarda yetişen atları ise çok uzun süre dayanıklı bir şekilde ayakta kalabiliyormuş. Türkiye'de az bilinen bir savaş taktiği daha vardır. O da yontma keser taktiği diye adlandırılan, ben bir Moğolca bir kitapta görmüştüm. Yontma keser taktiği adı verilen bir savaş taktiğidir. Az sayıdaki ordunun kalabalık orduya karşı bir mücadele şeklidir. Burada geri çekilmekten ziyade az kuvvet sürekli aynı noktaya hücum ederek orayı bir keserin ağacı yontması gibi yontar ve sürekli düşmanı yıpratır.

0: Evlilik, toplum tarafından onanan kadınlar ve erkekler arasında meydana gelen bir ilişki türünü karakterize eder. Türklerde dikkat çeken evlilik geleneklerinden biri de levirat denilen türdür.
1: Bir Türk boyunu veya bir Türk beyini ayarlayıp kendilerini yakınlarına çekip onu bol hediyelere boğup, bol yiyecek verip hoş tutarak kendileri lehine başka bir Türk ordusuyla veya başka bir Türk boyuyla, devletiyle savaştırabiliyorlar. Bu Çinlilerin soğuk savaş taktiklerinin her dönemde başarılı olduklarını görüyoruz. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Tabii ki bir prensesleri, gönderdikleri prenseslerle. İkincisi kendi yanlarına çektikleri beylerle bunları sağlıyorlar. Çinliler Türklerin Çinleşmesini hiç istemezler. Bu ilginçtir. Genelde yani asimile ediyor diye düşünürüz ve sonuçta asimile olmuşlardır. Bu doğru. Ama Çinliler bunu tercih etmez. Neden? Çünkü ellerinde çok Çinli var, savaşmayan. Altı çok insan var. Fakat dinamik, iyi savaşacak insan gruplarına, orduya ihtiyaçları olduğu için bunu da kuzeylilerde özellikle işte Türk kökenli halklardan temin ederek bir şekilde meydana getiriyorlar. 600 yıl diyelim Çin'de Türk kökenli aileler hakim olmuşlardır. Aristokrat bir tabaka meydana getirmişlerdir. Neden? Çünkü iyi askerdirler. Bu iyi asker olmaları aynı zamanda iyi yönetici olmalarını da gerektirir. Yani savaşların neden savaşlar sorusunun cevabını vermek için hani bunun ekonomik, yani şematik olarak bunu açıklayabiliriz. Fakat her birinin özel olduğunu da anlamak lazım. Eğer ticaret iyi yapıldığı zaman Çinlilerle Türkler arasında savaş olmaz genelde. Çin sınırlarına lokantalar açıyorlar. Askerler, Hun insanları gelip buralarda Çin yemeği yemeye alışıyor. Çin kıyafetlerine alışıyor ve sonuçta savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Bu da bir savaş taktiği bence. Yani kuvvetli bir düşmanla baş edemeyeceği bir düşmanı dize getirmek için çok sağlıklı bir yol Çin açısından baktığımızda. Böylece Hunları etkilemeyi başarıyorlar.
0: Dünya hep belli dönemlerde birçok savaşlara tanıklık etti. Orta Çağ'da da birçok savaş gerçekleşti. Bunlardan bazıları ise Haçlı Seferleri, Malazgirt Savaşı, Miryokefalon Muharebesi ve İstanbul'un fethiydi. Peki ama Orta Çağ'da gerçekleşen savaşların genel özellikleri neydi?

0: Orta Çağ'da savaş bir defa gündelik hayatın bir parçası. Yani bugünden farklı olan noktası belki de bu. Günümüzde biraz savaşlar artış gösterdi. İnsanlar eyvah yandık bittik işte piyasalar etkilenecek. Aslında pek çok şey etkileniyor, bunun farkındayız. Güvenlik kaygısı, göç, tabii ki savaş korkusuyla göçler yaşanıyor. Elbette aynen bugün yaşandığı gibi göç olgusunu düşmandan korkmak, düşmanla baş edememenin verdiği sonuç gereği canını kurtarmak, daha güvenlikli yerlere, daha emniyetli yerlere göç edilirdi. Bu olgu birebir günümüzde örtüşüyor. Değişen bir şey yok bu noktada. Ama günümüzde hava, kara, deniz ve farklı güçler var. Selçukluların da içinde bulunduğu, o yaşadığı asırda, Orta Çağ'da genel olarak biz şunu görüyoruz. Kara savaşları başta geliyor.
1: Savaşın değişik argümanları var. Birincisi, Orta Çağ'daki devletler daha çok imparatorlar, Avrupa'ya gittiğimizde de feodal beylikler şeklinde örgütlenmiş. Doğal olarak bir ülkenin, mesela ben daha çok Doğu üzerine çalışıyorum ve Orta Çağ'daki devletleri düşündüğünüzde, işte büyük devletler olarak baktığımızda İslam bağlamında Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, Türk tarihi bağlamında baktığımızda yine Hunlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlılar büyük imparatorluklar kurmuşlar. Sınırları Çin'den tutun da Bizans sınırına kadar dayanmış. Selçukluları düşündüğünüzde işte Orta Asya'dan başlayan, Karahanlı sınırından başlayan ve Anadolu'yu içine alan, işte Yemen'i, Hicaz'ı içine alan bir hakimiyet alanı söz konusu. Burada Orta Çağ'daki savaşın temel mantığı sınırları genişletmek. Bunun ekonomik boyutu var, kültürel boyutu var, siyasi boyutu var. Ama bütün savaşlarda ekonomik boyut daha ön plana çıkar. Bu birkaç boyutlu. Öncelikli olarak askerlerin, savaşçıların iaşesini temin, temel hususlardan birisi. Yani insanlar savaşmaya gittikleri zaman ama aynı zamanda ailelerini de geçindiriyor.

0: Niçin bir devlet savaşır? Tarihin en eski döneminden itibaren baktığınızda bunun farklı sebepleri var. Her şeyden evvel hakimiyetten başta bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hakimiyet kurmak, sahip olduğu ülkeleri genişletmek, daha geniş bir hakimiyet bölgesine sahip olmak.
1: İnsanların seyahatleri sırasında mutlaka kendi güvenliklerini kendilerinin sağlaması icap eder. Bugünden çok ciddi bir farkı vardır. Seyahatlerde topluluk halinde gitmek esastır. Bireysel olarak seyahat edenlerin güvenliği yoktur. Günümüzde anladığımız gibi bir emniyet anlayışı söz konusu değil kesinlikle. Türkmenler, Türkler, Selçuklar genellikle asker olarak doğduklarını söyleriz. Her Türk asker olarak dünyaya gelir sözünde biraz da bu söz konusudur. Çünkü göçebe toplumlarda mutlaka bireyin kendini dış saldırılardan koruması, kurtarması gerekir.
2: Bölgesel çıkarlar çok önemli. Herkes kendi topraklarını, kendi hakimiyet bölgesini korumak için uğraşıyor. Fakat yine önemli stratejik yollar var, kaleler var. Onları ele geçirmek üzere yaptıkları savaşlar var. Özellikle İpek Yolu çok önemli burada. İpek Yolu'nun geçiş güzergahı, Çin'den Avrupa'ya giden yol güzergahı ve kervanları kontrol altında tutabilmek önemli. Dolayısıyla bütün seferleri de buna göre aslında Orta Çağ'da düzenliyorlar.

0: 11. yüzyılın sonlarında Türk dünyasının içine düştüğü kargaşa ortamı malum. Önce Süleyman Şah'ın 1086 yılında ölümü, sonra Sultan Melik Şah'ın vefatı büyük bir otorite boşluğuna yol açmıştı. 1071 yılından beri Anadolu'daki Türk ilerleyişi karşısında çaresiz olan Bizans İmparatorluğu bu atmosferi değerlendirip Türkleri Anadolu'dan sürmek için büyük ordular kurmak niyetiyle harekete geçti. Geleneksel politikasına başvurup Batı'dan ücretli asker yardımı istedi. Fakat Batı dünyası Bizans'ın istediği bu ücretli asker yardımını kendi menfaatine uygun gelecek şekilde değerlendirdi. Birkaç bin kişiden oluşan ücretli askerler göndermek yerine Avrupa'nın her tabakasından sayısız insanın katıldığı ve o vakte kadar Orta Çağ'da görülmemiş büyüklükteki ordular doğuya sevk edildi. Bu şekilde Anadolu'da 1097 yılında Türk dünyası ile Haçlıların ilk karşılaşması, 21 Ekim 1097 yılındaki Drakon karşılaşmasında gerçekleşti, ama bunlar savaş gücü yüksek olan kuvvetler değildi. Çoğunluğu Fransız, Alman, İtalyanlardan oluşan disiplinsiz, çapulcu bir güruh bu. Yani bu Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk karşılaşma sayılsa da askeri kabiliyeti yüksek orduların karşı karşıya gelmesi İznik önünde gerçekleşmiştir.
1: Bir devletin yönetilebilmesi için bir lidere ihtiyaç var. İkincisi halka ihtiyaç var. Üçüncüsü ideolojiye ihtiyaç var. Dördüncüsü de aslında ekonomi, yani paraya ihtiyaç var. Dolayısıyla Orta Çağ devletleri buna ulaşabilmek için ya da liderleri en son nokta olarak savaşı aslında görüyorlar. Evet, halkı, kitleyi etraflarında topluyorlar liderler karizmatik yapılarıyla birlikte ya da soydan gelen bağıyla, hanedana bağlılıkla bir şekilde onu sağlıyorlar.
2: Hakimiyet kazanma, o bölgeye kendi hakimiyetini yayma da ortaya çıkabiliyor. Ne anlamda mesela? Şöyle örnek verelim. Hakimiyet olarak gittiniz, Hindistan'ı ele geçirdiniz. O bölgeyi İslam'a yönelik bazı çabalarınızla İslam düşüncesini o bölgeye yaymak için din adamları gönderdiniz, camiler inşa ettiniz. Bir şekilde o amaçla size verilmiş olan görevi gerçekleştirmiş oldunuz. Bunun yanında ganimet elde ettiniz. 16. sefer Gaznelilerle yapılmış 16. sefer Somnat seferi olarak hatırlıyorum. Somnat seferinde Gazneli Mahmud'un ele geçirmiş olduğu ganimetin miktarı 105 milyon altın. Bu ortaçağ standartlarında çok üst kabul edilebilecek bir rakam.
3: Ortaçağ, eski çağla yeni çağ arasında kalan Roma'nın doğu ve batı olarak ayrıldığı 395 yılıyla başlayıp İstanbul'un fethiyle sonlanan dönemdir. 5. ve 6. yüzyıllar Avrupa açısından kaotik bir dönemdi. Germenler, Gotlar ve Avarlar gibi barbar kavimlerin Roma'ya saldırdığı olaylı bir dönem yaşanıyordu. Peki ama Orta Çağ'da kritik tarihler hangileri? Önemli komutanlar kimlerdi?
4: Türkiye Selçuklu Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik bir hareketti bu. 1176 yine aynı şekilde son derece kritik bir hareketti ve 1146'nın devamıydı. Anadolu'daki Türkleri, Selçukluları Anadolu'dan atmaya, uzaklaştırmaya yönelik bir hareket idi. Burada uğranılacak bir başarısızlık büyük ihtimal Türkiye tabirini de, Türk tabirini de, Anadolu'da Türklerin varlığını da ciddi anlamda tehdit edecek, belki de yok edecek hareketlerdi. Haçlı seferlerinin yapıldığı tarihlerde yine kritik tarihler sayılmalıdır. 1096'da ilk defa başlıyor. 1097, 1101 yılında gelen 3 ordu var. 1101 de kritik bir tarih Anadolu'nun kaderi bakımından. 1101'deki 3 orduyu eğer Birinci Kılıç Aslan, Danişmend Gazi gibi Türk beyleri def etmeyi, bu problemi savuşturmayı başaramasalardı, büyük ihtimal yine Anadolu istilaya, Haçlıların istilasına uğrayacaktı diyebiliriz. 1071 çok kritik bir tarih. Neresinden bakarsak bakalım. Yine aynı şekilde 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alp Aslan şayet Malazgirt'te Bizans ordusunu mağlubiyete uğratamamış olsaydı, burada Selçukluların bir yenilgi alması halinde yine Anadolu'da Türk varlığından belki de söz edilemeyecekti. Burada Bizans ordusunun amacı Türkleri yine Anadolu'dan sürmek ve aynı şekilde İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, açıkçası Yakın Doğu'yu, Batı'nın Orta Doğu dediği bölgeyi tamamen istila etmek idi. Buradan baktığımızda Batı'nın amacı, hedefi yine şaşmamış, devam ediyor. Yine Yakın Doğu'yu ellerinde tutmak, kontrol altında tutmak istediklerini anlıyoruz.

Haçlı seferleri 1096 ile 1272 yılları arasında Papa'nın isteği üzerine Müslümanların üzerine yapılmış akınlar bütünüdür. Peki ama Haçlı seferleri neden yapıldı? Müslümanlar bu savaşlarda nasıl performans gösterdi? Detaylarıyla birlikte hepsine bakalım. Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar

0: atışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanları bastırmayı amaçlaması veya kendi dinini yaymak istemesi savaşların genel nedenidir. Orta Çağ'da çıkan savaşların birçoğu da din savaşları olarak kayıtlara geçmiştir.
1: Din merkezli savaşlar var. Din merkezli olarak planlanan ama aynı zamanda ekonomik sebeplerle desteklenen, işte Haçlı Seferleri mesela din savaşı olarak düşünülen, planlanan ve öyle aktarılan bir savaş olmasına rağmen daha ziyade ekonomik sebepler, sosyal sebepler çerçevesinde gelişmiş savaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Gazneli Mahmud'un Hindistan seferlerine baktığınızda maksat nedir? Abbas halifesi Kadir Billah'la olan mektuplaşması neticesinde, Kadir Billah'ın ona vermiş olduğu bir görev neticesindedir bu aslında bakıldığında. Nedir o görev? İslam'ı putperest bölgelere yay şeklinde kendisine verilen bir görevi gerçekleştirmek düşüncesiyle Hindistan 17 sefer yapmış Gazneli Mahmud. Ama sonuçları itibariyle baktığınızda bu din düşüncesiyle, en azından Abbas halifesinin kendisine vermiş olduğu din düşüncesiyle ortaya çıkılan veya harekete geçilen bu düşüncenin neticesinde ekonomik sebepler de devreye girebiliyor.
2: Pagan inancının arkasından semavi dinler geliyor. Özellikle önce Hristiyanlığın, sonra İslamiyet'in gelmesiyle birlikte her ikisinin de iktidarla, dini ideolojiyle birlikte devletlerin hareket etmesi ve yine Anadolu'nun hem İslamiyet'in hem de Hristiyanlığın aslında birleştiği nokta olması açısından din savaşları çok fazla. Bunu Haçlı seferlerinde de görüyoruz. Özellikle Selçuklular Sünni Abbasi halifesiyle birlikte hareket ederek Türklerin de işin içine girmesiyle Hristiyan dünyasına karşı bir mücadeleye girişmiştir aslında. Haçlı seferleriyle birlikte de onları durdurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Papa'nın ve Bizans'ın ve Avrupa devletlerinin etrafında toplanarak. Dolayısıyla inanç dünyasının, aslında iki inanç dünyasının, iki dinin karşılaştığı bir dönemdir Orta Çağ.
1: Muaviye Hazreti Ali ve hariciler üzerinden yürütülen mücadeleye baktığınızda yine bir iktidar mücadelesi var ama Muaviye'nin devreye girmesi biraz kabilecilik anlayışıyla, kabilesinin ön plana çıkmasına yönelik bir düşünceyle ortaya atılmış bir mücadele. Daha sonra 750 yılına geliyorsunuz, Abbasilerin Emevilerle olan mücadelesine baktığınızda orada bu Emevilerin ortaya atmış olduğu İşte mevalilere karşı, diğer İslam unsurlarına karşı, diğer kabilelere karşı yapmış olduğu, uygulamış olduğu politikalara karşı geliştirilen Abbas ihtilali, onun ortaya çıkması ve 750 yılında Abbasilerin devletini kurması neticesinde baktığınızda bu sefer Şiiler farklı bir, Hazreti Ali taraftarları işte dogma haline gelip Şiileri ortaya çıkartıyor. Bu sefer başka bir boyuta gidiyorsunuz.
0: Yağma, Orta Çağ'daki savaşlarda asli bir uygulamayken 16 ila 18. yüzyıllarda savaşların normal bir parçası olmuş ve iki meşru amaca hizmet etmiştir. Düşmanın canını yakmak ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. Orta Çağ'da gerçekleşen savaşların sebeplerine baktığımızda yağma ilk sıralarda yer alıyordu.
3: Hayatın bir Orta Çağ'da önemli bir parçası da yağmadır. Yağma bir kültür olmanın dışında bir geçim kaynağıdır da. Ve Orta Çağ'da herhangi bir topluluk, herhangi bir aile, herhangi bir kişi herhangi bir saldırıya uğrayabilir. Ve bu uğradığı saldırı sonucunda tutsak düşebilir. Bu tutsaklığın sonucu da esir pazarında bitebilir ve özgürlüğünü kaybedebilir. Bu Orta Çağ'ın olağan olayları arasındadır. Onun için tarihte pek çok ünlü şahsiyetin, aralarında hükümdarlık yapmış, devlet kurmuş kimselerin bile belli bir döneminde köle olarak esir pazarında satıldığı

0: vakidir. Mesela Gazneliler Devleti'nin kurucusu Sebük Tekin hayatında böyle bir geçmişi olmuştur. Esir pazarında satılmış, aslında Isık Göl civarında otururken, yaşarken ailesi burada bir saldırıya uğramak suretiyle esir edilmiş ve pazarda satıldıktan sonra Samaniler Devleti'ne köle olarak satılıyor en son ve burada gulam olarak başarılı bir şekilde yükseliyor, askeri başarılar elde ediyor. Daha sonrasında da biz onu Gazneliler Devleti'nde önemli bir hükümdar olarak görüyoruz. Alp Tekin de bu şekilde bir esir pazarında satılmış köleydi. Yani orta çağda esir veya tutsak düşmek, özgürlüğünü kaybetmek aslında tam tabiriyle an meselesi bir olaydı.
1: ...1096 ile 1272 yılları arasında sadece Haçlı seferleri yapılmadı. Bu tarihler arasında Selçuklular ve Bizans İmparatorluğu sık sık karşı karşıya geldi. Bizans İmparatoru kendi topraklarını korumaya çalışıyordu. Selçuklular da hızlıca fetihlere başladılar. Peki ama Selçuklularla Bizanslar neden savaştılar ve neler yaptılar? İlk defa Selçuklular ve Bizanslılar 1048 yılında Pasinler Ovası'nda karşı karşıya geldi.

0: 1040 yılında Büyük Selçuk Devleti kuruluyor ve 8 yıl sonra Bizans gibi işte tüm zamanların en önemli, orta çağların en kudretli, en sistemli, en güçlü siyasi yapısını askeri sahada dize getiriyorsunuz ve bu Bizans ordusunun veya diğer adıyla Doğu Roma ordusunun başkumandanını da tutsak olarak ele geçiriyorsunuz. Bu kadar kısa zamanda Selçukluların böyle bir başarıya imza atmaları yine onların savaşın bütün inceliklerine vakıf olmalarıyla alakalı. Ama savaşın gerçek sebebi şuydu: Selçuklular devletlerini kurduktan sonra Horasan'da, yani bugünkü İran'da, kısa zamanda Doğu Anadolu'ya da akınlar düzenlemeye başladılar. Selçuklu ailesinden birisi olan, bizzat hanedan mensubu olan ve Selçuk Bey'in torunlarından Hasan Bey'in doğuda girişmiş olduğu seferler sırasında Büyük Zap Suyu kenarında Bizans birliklerinin pususuna düşmesi ve adamlarıyla, askerleriyle beraber kendisinin de şehit edilmesi ve bu haberin o zamanın Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e iletilmesi, Tuğrul Bey'in bundan duyduğu anormal üzüntü, o zamana kadar belki de Selçukluların çıkarabileceği en yüksek sayıda, en kudretli orduyu teşkil edilmesi konusunda emir vermesi, başına da Selçukluların bu zamandaki en kudretli komutanlarından İbrahim Yinal'ı tayin etmesi, yanına yine hanedan üyesi olan İbrahim Yinal gibi Selçuk Bey'in yine torunlarından Kutalmış Bey'in verilmesi. Kaynaklar Selçuk ordusunun 100 bin kişiye vali olduğunu, ulaştığını haber veriyorlar.
1: Oğuzların Kayıboyu'na mensup Osmanlılar, Ertuğrul Gazi vefat edene kadar Selçuklulara hizmet etti. Osmanlılar 1299 yılında Söğüt'te kuruldu. Peki ama beylikten devlete, devletten Can İmparatorluğu'na giden bu yolda neler yaşandı? Osmanlıların savaş stratejileri nelerdi? Savaşlarda neler yaptılar?
2: Osmanlı tarihi tabi dünya tarihindeki diğer devletlerde olduğu gibi hani savaşlarla büyüyen ve genişleyen bir dönemlemeye veya yapıya sahip olduğu açık. Yani bu genel olarak bütün dünya tarihinde olan bir şey. İnsanlık tarihi kadar eski savaş

kültürel savaş diye bir şeyden söz edebiliriz. Kültürel savaş nedir? Kültürel savaş bizim bildiğimiz manada sıcak savaş gibi meydanlarda yapılan bir savaş değil. Ekonomik savaşlar meydan savaşlarının doğal sonucu. Kültürel savaş da bence meydan savaşlarının bir neticesi olarak görebiliriz. Yani nedir? Örnekli gitmek gerekirse Timur'un Ankara'da Yıldırım Beyazıt'ı yendiği zaman o devirdeki popüler Osmanlı ulemasının ya da mutasavvıflarının tamamını Semerkant'a götürmek istemesi gibi. Yani burada bir beyin göçünü de sağlamaya çalışıyor.

0: Osmanlı dönemi, Osmanlılar tarihteki Türklerin kurduğu en büyük ve en kudretli devlet olma özelliğini taşıyor. Bu tartışmasız. Yani tarihteki Türk devletlerini biliyoruz. Çok ihtişamlı dönemler geçirdiklerini, çok geniş coğrafyalara hükmettiklerini, büyük savaşlar kazandıklarını, işte Selçukluların Malazgirt'i böyle bir savaştır. Türkiye Selçuklularının Miryakefon'u böyle bir savaştır. Bana göre Dandanakan böyle bir savaştır. Pasinler böyle bir savaştır. Hatta Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kazandığı Dragos Savaşı böyle bir savaştır. Bunlar büyük savaşlar. Ama Osmanlı bağlamında baktığımızda dünya tarihinde Türklerin kurduğu en ihtişamlı ve en geniş alana hükmetmiş devlet Osmanlılar. Osmanlıların zirveye taşındığı dönem hiç şüphesiz ki Fatih Sultan Mehmet dönemi ve sonrasında işte Yavuz'la ve Kanuni ile devam eden süreç. Fatih Osmanlı tahtına çıktığı zaman Osmanlılar Avrupa'da da Anadolu'da da nispeten beyliklere karşı, yani Yıldırım döneminin kötü Ankara Savaşı tecrübesini saymazsak, ki o da bir tecrübedir. Yani sonuç itibariyle kötü olmakla birlikte Osmanlıların uzun vadede Doğu politikasını şekillendiren bir savaş ölme özelliğini taşır. Yani kötüden de ders çıkartıyorsunuz her zaman. Ama özellikle Balkan coğrafyasında Haçlılara karşı kazanılmış muhteşem zaferler var. Ve bu zaferler, yani sıradan basite indirgenecek bir zafer değil. Yani Barna olsun, 2. Kosova olsun, her ne kadar savaş meydanında sultanın ölümüyle neticelense de 1. Kosova olsun ya da geriye doğru gittiğimizde işte Pelakonos Savaşı olsun, Bafeyus Savaşı olsun, bunlar Osmanlı tarihinin o Fatih dönemine kadar uzanan sürecini şekillendiren, oluşturan önemli savaşlar.
1: Osman Bey'in bu askeri lider olarak gücü ve onu dönüştürmüş olduğu bir devlet teşkilatı, yapıların oluşması, ilk nüvelerin atılmış olması. Çünkü bu sistem ister istemez bir altyapı gerektiriyor. İşte vergi alacaksınız, askeri besleyecek olan efendim bir hazine oluşturmanız gerekiyor. Toplanmış olan ganimetleri paylaştırabileceğiniz bir organizasyon yapmanız lazım. Ve aynı zamanda da kumanda meselesi, yani alt üst kumandaların, komutanların belirlenebileceği diyeyim daha doğrusu modern tabirle, bir sistem oluşturmanız gerekiyor. Bölükleriniz %10'lu sistemler var. Onların başında bulunanlar var. Bunlar aynı zamanda idareci bir kimlik sahibi olabiliyorlar. Yani bu teşkilatlanma yapısı aynı zamanda devletin de teşkilatlanma yapısı ile benzerlik arz ediyor ve devletler ve beylikler de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Osmanlılar da böyle. Yani diğer Anadolu beylikleri gibi onlar da aynı şekilde zuhur eden lider arasında yerlerini aldılar. Osman Bey'in önemli kimlik sahibi, savaşçı kimlik, bölük başı da bulunan bir bey olarak ve etrafında da kendi yandaşları var, arkadaşları var. Onlarla beraber eşitler arasında birinci pozisyonuna geçti ve dolayısıyla da beylik kurucusu vasfını Osman Bey kendisi üstlenmiş oldu, karizmatik bir lider olarak.

Osmanlılar Oğuzların Kayıboyuna mensuptur. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında önce Karacadağ'a ardından da Söğüt ve Domaliç yöresine Ertuğrul Gazi başkanlığında Uç Beyliği olarak yerleştirildi. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Kayıboyu Anadolu'yu işgal eden İlhanlı Devleti'ne bağlandı. Bu devletin zayıflamasıyla Osman Bey 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Beyliği kurulduğu sıralarda Balkanlarda siyasi birlik yoktu. Balkanların en kuvvetli devleti Sırp Krallığı'ydı. Sırp Krallığı dışında Bulgarlar, Macarlar ve Arnavut Krallıkları, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek ve Erdel Beylikleri vardı. Venedik ve Cenevizliler ise Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarını ele geçiren önemli iki deniz devletiydi. Beyliğin kısa sürede büyümesini etkileyen faktörler arasında coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması, Balkanlarda siyasi birliğin olmaması, Bizans'taki taht kavgaları ve Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler toplamasını sayabiliriz. Ayrıca Osmanlıların Bizans'a karşı yürütmüş olduğu cihat anlayışının Türkmenler tarafından desteklenmesi, halka iyi davranarak dinsel hoşgörüyü devlet politikası haline getirmesi, fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi ve böylece fetihlerin kalıcı ve sürekli olması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili oldu.

0: Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerinden biri olan yükseliş dönemi İstanbul'un fethiyle başlamıştır. Zaman içerisinde bir dünya devleti olmayı başarmış Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi padişahları 2. Mehmet, Sultan Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat'tır. 16. ve 17. yüzyıllarda başarılı bir Osmanlı Devleti'ni biliyoruz. 18. yüzyılda ise toprak kaybeden Osmanlı Devleti ile karşı karşıya kaldık. Peki ama Osmanlı Devleti 18. yüzyılda neler yaşadı? 19. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için hangi stratejileri uyguladı? Şimdi ise Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki yapmış olduğu savaşlara bakacağız.
1: Şimdi 19. yüzyıldaki savaşlara baktığımızda aslında devletin toprak bütünlüğünü koruma çabasını görüyoruz. Çünkü bu dönemde şöyle bir süreç başlamıştır. Artık büyük Avrupa devletleri, emperyalist Avrupa devletleri yüzyıllardır tabii ki Türklerin önce Balkanlara, bilahare Orta Avrupa'ya açılması ve tabii ki kendi aleyhlerine ciddi kazanımlar elde etmesinden dolayı müthiş bir rahatsızlık duymaktadırlar. Ve diğer taraftan da tabii ki Osmanlı gelmiş olduğu, fethetmiş olduğu bölgelerde uygulamış olduğu politikalar neticesinde kalıcı da oldu. Yani bir Balkanlara gelip de orada 500 yıl kalıcı olabilmek önemli bir meseledir. Ama tabii ki 19. yüzyılın başlarında baktığımızda giderek aslında Osmanlı'nın birçok alanda zayıfladığını görüyoruz. Yani bu hem askeri anlamda hem iktisadi anlamda bu zayıflık kendini hissettiriyor. Yani diğer taraftan da tabii ki bunun sosyal yönünden de bir takım problemler, toplumsal anlamda problemler yaşanmaya başladığını da görüyoruz. Şimdi böyle olunca da tabii ki artık Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin bu durumundan yararlanmak ve giderek Osmanlı topraklarını ele geçirme çabası içine giriyorlar. Ve bu anlamda daha güçlü oldukları için bir avantajları da var. Ve yoğun bir saldırının da başladığını görüyoruz. Bu Avrupa'dan Osmanlı coğrafyasına yönelik yoğun saldırıların başladığını görüyoruz. Bu birkaç yönlü oluyor tabii ki. Özellikle 19. yüzyıldaki bu saldırılara baktığımızda hem askeri anlamda savaş yoluyla Osmanlı Devleti'ni mağlup

etmek. Diğer taraftan da içeriden özellikle gayrimüslim unsurları kışkırtmak, tahrik etmek suretiyle içeriden Osmanlı Devleti'ni zayıflatıp gene Osmanlı Devleti'ne darbe vurmak ve bu suretle de gene Osmanlı aleyhine genişlemek, Osmanlı coğrafyasından toprak sahibi olmak ve bu arada tabii ki o geniş coğrafyanın muazzam imkanları var. O imkanlardan da yararlanmak ki özellikle 19. yüzyılın sonuna doğru da işte petrol gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız ve bu da gene Osmanlı coğrafyasının parçalanması açısından bir gerekçe teşkil edecek ve dolayısıyla hep bu saldırılar tabii ki özellikle kuzeyde Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası da aslında Osmanlı üzerinde yoğun bir baskı ve saldırı olmasını şey yapıyor, sonucunu doğuruyor. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde yani Avrupa aslında Türklerden intikam alma döneminin geldiğine inanarak Türkleri önce Orta Avrupa'dan sonra da Balkanlardan geriye atma ve hatta mümkünse Anadolu'dan da geriye atma şeklinde bir şey davranış biçimi içine girdi ve bunun gereğini yapmaya başladı. Sonra buna Şark politikası ismi verecekler ve Şark meselesi ismini verecekler ve böylece işte o coğrafyayı bölme, parçalama ve ele geçirme süreci başlayacak. Rusya ise bunu sıcak denizlere inmek amacı olarak hep Osmanlı coğrafyasında görüyor. Dolayısıyla Balkanlardan veya Kafkaslardan sıcak denizlere inmek, Balkanlardan işte Akdeniz'e inmek veya Kafkaslardan İskenderun Körfezi'ne inmek gibi politikası var. Şimdi Osmanlı bütün bu politikaların farkında ve dolayısıyla 19. yüzyıl boyunca yapmaya çalıştığı bu politikaların farkında olarak ayakta kalma mücadelesi vermek, coğrafyasını koruyabilmek ve tabii buna yönelik olarak da özellikle Rusya kaynaklı birçok savaşla karşı karşıya kaldı Osmanlı Devleti. Bu savaşlarda tabii ki mümkün olduğu kadar direnme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Fakat 19. yüzyılın başlarında aslında başarı da yok. Yani birçok sebebi var tabii ki niye başarısız olduklarının. Ama sonrasında giderek devlet bir takım reformlarla kendini toparladığı oranda askeri anlamda da güçlü hale gelmeye başladığı andan itibaren daha fazla direnme imkanına sahip olabilecektir. Dolayısıyla 19. yüzyılın savaşlarının demek ki ana teması Avrupalıların saldırgan politikası, Osmanlı'nın ise kendi coğrafyasını koruyabilme, coğrafi bütünlüğünü muhafaza edebilme ve ayakta kalma mücadelesi olarak değerlendirebiliriz.

yüzyıllar boyunca ciddi bir mücadele verildi Avrupa'ya karşı. Yani şimdi bu mücadele çerçevesinde aynı anda mesela 3 veya 4 devletle savaşması mümkün olabiliyordu ve çoğunlukla da kazanıyordu Osmanlı Devleti. Ama bunun getirdiği bir maliyet var. Giderek şey yapılıyor, tabii ki toplum yorgunlaşıyor ve enerjisi tükenmeye başlıyor. Ve giderek biraz o mevcut konumundan daha aşağıya doğru inmeye başlıyorsunuz. Ve Avrupalılar ise bir takım yapmış olduğu işte reformlar neticesinde bazı icatlar, teknolojik icatların getirdiği avantajlar, özellikle işte buharın keşfi ve onun makineye tatbiki, sonrasında da bu anlamda hem askeri teknolojide hem sanayide sağladığı avantajlarla giderek hem güçleniyorlar hem de zenginleşiyorlar. Osmanlı ise bu anlamda bu tabii ki bütün bu yapılanları takip etme çabası içinde bir taraftan ama bir şekilde hep bir adım geriden gelme durumunda. Şimdi öyle olunca da tabii ki mücadele gücü giderek azalmıştır. Bu önce askeri anlamda başlıyor. Askeri anlamda mücadele gücünün giderek azaldığını görüyoruz. Onun neticesinde kaybedilen savaşlar, coğrafyasının küçülmeye başlaması, onun getirdiği tabii ki psikolojik travmalar ve sonrasında da tabii ki bunun iktisadi alana da yayılması.

toplumsal anlamda da tabii ki bir takım bozulmaların, yozlaşmaların başlaması devlet için bir handikap teşkil ediyor. Bir de tabii ki esas olarak ordunun savaş gücünü kaybetmesi ciddi bir şekilde önemlidir.

kullanılan strateji tabii ki burada uzun bir savaşta, uzun süren bir savaşta aslında coğrafyada etkilidir. Mesela Almanların Fransa cephesi, Fransa ile Almanya arasında o band savaşları ve uzun bir süre cephe savaşı şeklinde dönüşmüştür. Yani taraflar birbirlerine de çok fazla üstünlük sağlayamayınca başlangıçta böyle 100 kilometrelik bir mesafe içinde uzun bir süre birbirlerini kollama konumunda kalmışlardır. Yani bir takım saldırılar oluyor. Birkaç kilometre kazanılıyor veya birkaç kilometre kaybediliyor ama cephe savaşı halinde kalınmış oluyor. Mesela bir kanal seferi, Osmanlı'nın kanal seferi vardır. Çöl şartlarında gerçekleşir. Yani Sinan Çölü'nü aşarak kanal seferini yapmak zorundasınız. Tabii onun kendine göre şartları oluşur. İşte Kafkaslar'da bir savaş olduğunda kış şartlarını da dikkate alarak büyük dağ silsilelerini aşmanız gerektiğini de dikkate alarak strateji oluşturmak durumundasınız. Ama bunların tabii ki hepsinden önemlisi de Çanakkale tabii. Çanakkale'de hem deniz savaşlarında hem kara savaşlarında her iki tarafta kendine göre ciddi stratejiler oluşturdular. Çünkü o alana yani Gelibolu'nun yarımadasına hakim olmak yani İngilizlerin, Fransızların hedefi buydu. Dolayısıyla ona göre strateji geliştirdiler. Buna karşılık da Türkiye'de onların bölgeye hakim olmasını engellemek ve tabii ki bölgeye hakim olunduğu zaman çünkü İstanbul düşecek. İstanbul'un düşmesini ve devletin savaş dışı kazılmasının önüne geçmek üzere Türkiye'de kendi stratejisini uygulamış ve Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nı yapmıştır, korumuştur. Bunun hem deniz savaşları aşamasında tabii ki uygulanan yöntemler var. Yani mesela İngilizler, Fransızlar devasa gemilerle bu savaşa katıldılar. İşte 30 bin gross tonluk muazzam savaş gemileri ve onların sahip olduğu tabii ki çok uzun menzilli çok büyük toplar. Buna karşılık mesela bu gemilerle yapılan saldırılara karşı Türkiye'de ne yapıyor? Tabii ki Çanakkale Boğazı'nın darlığından da yararlanarak kıyılarda yapmış olduğu istihkamlarla ve buralara yerleştirmiş olduğu işte toplarla ve özellikle de mayınlar mesela. Deniz savaşlarında mayınlar da çok önemli bir işlev görmüştür. Boğaza mayınlar döşenmesi neticesinde hem karadan gemilerin, savaş gemilerinin bombalanması hem de mayınların o geçişleri engellemesi. Mesela kullanılan strateji bu. Netice itibariyle tabii ki o büyük gücüne rağmen mesela İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale'den geçemedi.

Evvel zaman içinde de bu hafta savaşı sizlerle buluşturduk. Antik çağdan cumhuriyete kadar gerçekleşen savaşların özelliklerini ve stratejilerini işledik. Haftaya evvel zaman içinde görüşmek dileğiyle.

Titanium Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: katılıyorum. Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türksel'e çekin.

0: 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
1: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için.

0: meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
2: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

Ben koltuğuma oturdum, kitabım elimde, kalemlerimi yanıma koydum, minicik bir su, biraz çay, bütün bunları kendim karar vererek arda arda planlayıp yaptım. Bugün kararları konuşuyoruz. Acaba kararlarımızı kendimiz mi veriyoruz, yoksa içimizdeki bir sistem bazen bize sormadan otomatik olarak kararları veriyor da biz kendimiz verdik mi zannediyoruz? Kararlarımızı konuşacağımız harika bir insan hali programı başlıyor.

0: Gün boyu kararlar vermek durumundayız. Şimdi programımız başladı ama arada daha önce verilmiş kararlar var. Mesela bir teaser giriyoruz. Ondan sonra geçen hafta neler yapmıştık bölümümüz var. Bunu giriyoruz. Bu karar daha önceden verildi. Şimdi ben bu kararı yeniden verdiğimi düşünüyorum. Az sonra gideceğiz. Ama bu benim kararım mı yoksa hazır bir programı karar verdiğimizi zannederek uyguluyor muyuz? Bu soru çok büyüleyici. Bugün cevap arayacağız. Ama biz daha önce planlanmış sistematik akışımızdan vazgeçmeyelim. Geçen haftayla bir köprü kurmak için en son geçen hafta katılan hocalarımız Tuğba ve Hüseyin hocamız program biterken neler demişler? Ali Can'dan rica ederim bir izleyelim. Ondan sonra tüm hızımızla başlıyoruz.
1: Hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rolün biçimini, bir rol biçimleniyor. Bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan

0: götürebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimiz yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Ayağan, değerli dostum, meslektaşım. Senin haftaya program nasıl başlasın istersin? Son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanaklara kapı açabilir. Yani evet, bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet, bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
1: Evet Hüseyin Hoca, geçen hafta tabii çok acayip bir yeniden var olma sürecinden bahsetmişti. Şahitlik kuramı. Yani hastalıklar, zorluklar, sıkıntılar, bunları tam yaşıyorken içinden çıkamayacağız gibi düşünebiliyoruz. Fakat her sıkıntı, her acı, her zorluk bir şekilde bitmekle yükümlü. Bitecek ve yeni günler yaşayacağız. Sonra düşündüğümüzde ya ders almış olacağız ya almamış olacağız ama yaşantıların tamamından iyi ya da kötü bir takım dersler çıkarmak mümkün. Bu da bir karar. Konumuz karar. Zuhal Baltaş hocam, Profesör Doktor Zuhal Baltaş sağ olsun kırmadı. Bütün güzelliği, muhteşemliğiyle stüdyomuzda ve yepyeni harika bir kitapla beraber geldi. Zuhal hocam hoş geldiniz. Ne kadar güzel sizi görmek.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam kitap özelinde gideceğiz bugün.
3: Evet.
1: Çünkü
3: evet.
1: Yine her zamanki gibi çok kapsamlı, yani böyle spesifik bir konuyu çok kapsamlı araştırdığınız, kendi deneyimlerinizi ve mesleki bilgilerinizi de aktardığınız nefis bir şey ortaya çıkmış. Zaten kitabımızdan konuşacağız. Ama ismi şu, aklımız başımızda mı?
3: Evet.
1: Acaba öyle mi? Çok da değil gibi sanki.
3: Aklımız başımızda mı? Sorusu önemli bir soru hakikaten. Çünkü insan kendisiyle çok ilgili, varoluşundan bu yana kendisiyle çok ilgili. Kendisini tanımak için psikolojiyle çok ilgili. Hele günümüzde pek çok kişi psikoloji okuyor, öğrenmek istiyor. Psikolojiye yakınlığı sebebiyle koçluk alıyor, hayatını yönetecek sistemleri tanımak istiyor. Terapi alanlar var, aile dizimleri var. İşte çeşitli grup çalışmaları var. Her birinden kendisini, yani kimliğini, aidiyetini tanımak istiyor. Ve evet, farkındalık üzerinden bir hayat kurma gayreti var. Hı-hı. Şimdi farkındalık üzerinden hayat kurma gayretinin en önemli bölümü kararları nasıl alıyoruz olmalı diye düşündüm.
1: Hocam harika bir düşünce. Şimdi biz kararları nasıl aldığımızı fark edersek, bu farkındalığı geliştirirsek, bu iyi mi kötü mü ondan çok emin olamadım ama. Yani sanki kararları kendimiz almamamız ama alıyor gibi hissetmemizde sanki olumlu bir taraf da var. Eskiden hocam eve şeyler gelirdi. Halı yıkama makinesi satıcıları.
3: Evet.
1: Hoşur hoşur hoşur ve o bir şekilde bir ortalık karışır, o makineler satılırdı. Şimdi birçok kişinin evinde vardır bu yıkama makinelerinden. Bir şekilde hiç kullanılmamış, yukarıda bir yerlerde duran. Ya da spor aletleri vardır. Eve alınmış, bir kararla eve alınmış ama bir yerlerde bekleyen, hatta yeri unutulur falan, böyle barfix aletleri falan, herkesin evinde olan. Bunlar da hatalı kararlar galiba.
3: Şimdi bunları almamızı sağlayan sistemler var. Evet. Yani ürünleri satmak isteyenler. Evet. Zaten kararlarımızı yöneten en başarılı ekip, hizmet ve ürün satanların, bizim birinci sistemimiz dediğimiz reflektif sistemimizden, hazda dökünük olan sistemimizden yararlanmaları. Son yıllarda çok önemli bir değişim var. Son yıl demeyeyim, 10 sene önceydi belki, Amerika'da ilk tanık olmuştum. Havuz başında güçlü bir üfleyici makinayla havuzun kenarındaki yapraklar ya da tozlar temizleniyordu. Ama korkunç bir ses çıkartıyor bu makine. Bunu üreten, bu teknolojiyi hayatımıza koyanlar şimdi o teknolojiyi Amerika dışına da yoğun olarak sattılar. Hatta İstanbul'da büyük bir ilgi duymaya başladı. Benim oturduğum sitede de var. Şimdi bir insan

0: insan başına konuluyor. Kendi kendine yapabileceği ve yaparken de fizik egzersiz yapacağı. Süpürgeyi kullanacak, eğilecek, tabii, kalkacak, tabii. Tozları yukarı kaldırmayacak, ıslatarak yaparsa tozları kenara toplayacağı sistem bir para verilerek alınan makinayla modernleşti.
1: Evet.
0: Nasıl bir modernlik bu? Bütün tozu havaya kaldırıyor. Büyük bir gürültü, 75 desibellik bir ses ve arkasında bir adam yürüyor sadece.
1: Evet.
0: Hem adama zararlı,
1: doğru.
0: Hem tüketim açısından zararlı, hem çevreye zararlı.
1: Hem de bir temizlik yapılmış,
0: evet,
1: olmuyor.
0: Ama biz bunu aldık. Çünkü aldım. Bunu almaya naçlandık.
1: Hocam, naç kavramından bahsedeceğiz. Bunlar bizim bir davranış yaparken bizi ittiren faktörler. Harekete geçiren, tetikleyici, evet. Dürten faktörler. Evet. Evet. Çok karmaşık. Onlara girelim ama önce şunu sormak istiyorum değerli, evet, hocam. Şimdi bütün kararlarımızı alırken dışarıdan bir takım veriler topluyoruz. Yani dış dünya ile ilgili verilerimiz var. Ben mesela, doğru, sizin kıyafetinizle kitabınızın kapağının benzer bir renkte olduğunu görüyorum. Aa, diyorum, Zuhal Hoca demek ki yeşil üzerinden yeni bir şey yaratıyor gibi. Mesela bu bir karar. Ama yanlış da olabilir. Bu kararı nasıl alıyorum? Muhakkak ki bir görsel girdinin olması lazım. Öbür taraftan geçmiş deneyimlerim var. Geçmiş deneyimlerim var. Sizi tanıyorum. Böyle bir şeye önem verir misiniz? Bence evet, belki de olabilir. Çünkü kitapta katıldığınız bir programda yeşil bir şey. Onu da düşünüyorum. Kendimle ilgili bir takım dünya görüşüm var. Hepsine hesaba kattığımda bir karar veriyorum. Ama beş duyu organımız sanki dış dünyayla bağ kurmakta yani yetersiz olabilir. Sanki gördüklerimiz ne kadar doğru, duyduklarımız ne kadar doğru. Beş duyu organımızın becerileri gerçeklikle bağımızı azaltıyor mu sizce?
0: Bir yandan azaltıyor, bir yandan da çok hizmet ediyor. Ama evet, tam olarak gerçeği görmemizi, gerçeği duymamızı, gerçeği hissetmemizi sağlamıyor. Hı hı. Orada bir yapısal eksiklik var. Mesela gençlikte oynanmıştır kulaktan kulağa oyunu.
1: Evet,
0: duyuyor muyuz dediniz, değil mi? Net olarak söylersiniz. O da net olarak söyler. Herkes cümleyi çok iyi ilettiğini düşünür.
1: Evet.
0: Algılayan da çok iyi algıladığını düşünür. Ama 8 kişiyi dönse birinciyle 8.'nin söylediği birbiriyle uyum içinde olmuyor.
1: Çok ilginç bir
0: aynı örnek. Şey görme içinde söz konusu.
1: Evet.
0: Zaten görme hataları psikolojiyle ilgilenen herkesin çok ilgisini çekmiştir.
1: Hı hı.
0: Değil mi? Tren yoluna bakarsınız, buradaki paralelliğin arasında 1 metre varsa ileriye doğru baktığınızda o 1 metre iner 30 santime diyelim, daralır.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunu da nacda kullanmak mümkün. Ben eğer kilolu bir insansam benim alacağım elbise yatay çizgili olmamalı.
1: O zaman daha kilolu.
0: Demek ki modaya da geçiyor. Algı yanılmam benim kendimi iyi göstermek için kullanacağım olumlu bir şeye çevrilebiliyor.
1: Tabii,
0: ama doğru, gerçeği kaybetmiş oluyorum. Kaybetmeme, evet, sebep oluyor.
1: Birazcık kaybetmek de gerekiyor bu maalesef.
0: Biraz kaybetmek.
1: Hayatta kalabilmek için.
0: Evet. Çünkü bizi harekete geçiren o kaybı önemsemiyoruz. Hı-hı. Ama ciddi kararlarda önemsememiz gerekiyor.
1: Evet, doğru.
0: Mesela tanıklık kararlarında. Çünkü insan beyni,
1: tabii,
0: bazı yerlerde görsel hafızasına güvenerek karar vermesini beklediğimiz bir beyin.
1: Evet.
0: Halbuki insanların dikkat aralıkları aynı değil. Görme keskinlikleri aynı değil. Gördüklerini anlamlandırma biçimleri aynı değil. Demek ki aynı, doğru, şeye bakıp
1: farklı şeyler
0: göreceğiz.
1: Çok olası bu. Evet. Olmasa da olacak olan bu.
0: Olan bu. O da zaten kişisel farklılıklarımız. Onu da sevmemiz lazım diyoruz.
1: Hocam,
0: ama gerçekten kopuyoruz.
1: Orada bir örnek vereyim. Mesela üniversite arkadaşlarınızla işte bilmem kaç yıl sonra bir araya geliyorsunuz ve bir konu konuşuluyor. Yani olan bir olay.
0: Evet.
1: Şimdi o olan olayı herkes öyle bir farklı anlatıyor ki o günü, o yaşantıyı. Yani zihnimiz bütün bu deneyimi kendine en böyle sağlıklı olacak şekilde kodluyor. Yani bir de zaman içerisinde de bu kodlama değişiyor gibi sanki.
0: Aynen.
1: Anında algılarken bir hata var. Bir de zihnimizde bunu arşivlerken de bir hata yapıldığını düşünüyorum.
0: Evet. İşte dış dünyaya bakar, gördüklerimizi bir şekilde anlatırız. Yani gerçeğin üzerine bir hikaye yazarız diyor Daniel,
1: evet,
0: Kahneman.
1: Evet.
0: Ve o hikayeyi de zaman içerisinde güçlendiririz.
1: Hı hı.
0: Kendimizi de buna inandırırız. Bu insanın gerçeği. Bu gerçeği bilerek hangi düşünce sistemiyle mi yoksa refleksif sistemlerle mi hareket ettiğimizi algılamamız, böyle bir fark olduğunu bilmemiz bizi gerçeğe yaklaştıracak, hayatın gerçeğine. Şöyle bir zorluk var. Mesela bir camdan bakıyorsunuz,

0: dışarıda motosiklet bir genç hanıma birisine çarptı. Hı-hı. Şimdi burada ne olduğunu fark ederken fark ettiğimiz ilk şey renk, sonra Hı-hı. şekil. Evet. Ama renk ve şekli algılayan beyin bölümümüz ön lobda bulunurken ara bölgesinde front ön lobun bizim hangi yönde hareket ettiğimiz hareket ve yön ortaya çıkıyor. Başka Hı-hı. bir yeri. Yani Hı-hı. zihnimizin yapılanmasında böyle bir
1: çok ilginç
0: durum var. Bir de konum var. Neredeydi? Bisiklet Hı-hı. sağda mıydı, solda mıydı? Gittiği yer sol taraf mıydı, sağ taraf mıydı? Her neyse bu GPS'i beynimizin çok önemli evet. psikologların Tabii. yaptığı değerli çalışmalar. Doğru. Bu GPS sistemini çözdüğü için biz zaten bugün arabalarımızda doğal olarak bizi nudge'layan GPS'leri kullanıyoruz. Evet. Kendimiz kuruyoruz. Doğru. İstiyoruz bize göstersin diye. Doğru. Şimdi bu söylediğim 6 özellik beynin farklı yerlerinde ama ben bunları birleştirip gördüm diye bir hikaye anlatıyorum. Zaten Hı-hı. beyinde birleşirken bir miktar zarara uğruyor gördükleri.
1: Yani bunların hepsi aslında farklı bir parça. Bütünü algılarken her biri tek tek biraz bozuluyor. Evet. Ama bunlar bütün olarak bir algı çıkarırken daha net bir bozulmayı
0: beraberinde
1: öngörebiliriz. O zaman genel itibariyle hocam bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ve dış dünyadan algı olarak ortaya çıkan eser biraz hatalı olduğunu düşünebiliriz. Evet. Bu hatayı azaltmak için de belki sistemin kendi bir takım çözümleri olabilir. Yani mesela bir takım tahminlerde ya da çıkarımlarda bulunmak. Yani gördüğüm şu ama muhtemelen bu böyle bir şeydir gibi. Sanki bu çıkarımlar da işi biraz zorlaştırıyor ve belki o algı hatalarının temelinde bunlar da olabilir. Yani mesela bazen duyduğumuz şeyle gördüğümüz şey birbirine uyumlu olmayabiliyor. O zaman diyoruz ki ya duyduğum değil de gördüğüm daha önemlidir. Ya da işte bir takım ön yargılarımız ya da bir takım ön kabullerimiz. Yani bir insanın işte boyu, rengi, kilosu, saçının Tabii. uzunluğu, kulağına taktığı küpe, bindiği araba,
0: ırkı, milliyeti, ırkı, dini milliyeti. Pek çok şekilde onu yargılamamıza sebep oluyor evet. ama onun gerçeği mi?
1: Gerçeği olmayabilir, olabilir ama muhtemelen bizim ön kabullerimizdeki hatalar.
0: Evet.
1: Bir de bu ön kabulleri eklersek, yani bu kişi oralı olduğu için böyle davranır, şu renk olduğu için böyle davranır, işte bu yaşta olduğu için bunu yapar, bu eğitimi sahip olduğu için bunlar da eklendiğinde o zaman iş iyice zorlaşıyor. Ön yargılar
0: o, o eklemeleri bireysel görüşlerimizle yapmamamız, akademik çalışmalara bakmamız gerekiyor.
1: Hocam,
0: farklar nerede? Zaten bilimin ağırlığı da burada karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Bireysel kararlar. Sohbet ediliyor, deniliyor ki işte yemekler nasıl olmalı, yağ üzerine tartışılıyor. Bir kişi çıkıyor, benim hayatımda olduğu için bunu çok net hatırlıyorum. Benim dedem öyle bir pilav yerdi ki kaşığı kaldırdığında yağı damlardı. Uzun yıllar yaşadı. Bunun insana hiç zararı olduğunu görmedik. Şimdi bu bireysel bir görüş.
1: Bireysel bir şey.
0: Toplumu
1: tabii.
0: ve bütününü asla temsil etmez. Onun için dönüp bakacağımız şey bireylerin bireysel yargılarının dışında kolektif bilgilerin toplandığı bilim merkezli yargılara yani verilere dayanan sonuçlara bakmamız evet. gerekiyor.
1: Hocam şimdi ben tam da verdiğiniz örneğin üzerine denk geldi. Bir sağlıklı yaşam kongresi düzenliyor. Profesör Doktor Murat Baş bizim programımızın da düzenli konuklarından sağ olsun kırmaz sizler gibi gelir. Orada mesela diyetisyenler vardı daha çok.
0: Evet.
1: Ve gluten konusu netliğe kavuşmamış gibi. Evet. Herkes glutenle ilgili yiyelim. Aman hiç yemeyelim, uzak duralım. Aman birazcık yiyelim ya da hep yiyelim gibi. Yani bilim dünyasının da esasında kafasının karmaşık olduğu konular olabiliyor. Ama biz kişisel deneyimlerle hareket edersek şöyle bir örnek var. İşte 100 yaşına kadar sadece gofret yiyerek yaşadı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz bu evet. örneği? Sadece çay içip gofretle beslenen bir adam 100 yaşına gelmiş ve haberde de gofret yiyor hala. Yani hakikaten gofret yiyormuş gibi sanki 100 yıldır. Ama mesela bu çok kişisel bir şey. Yani bundan sonra sen gofret yemeye başlarsan bu 100 yaşına kadar yaşayacağının garantisi olamaz.
0: Evet, yediğimizin bünyemizdeki etkisi herkeste aynı değil. Evet. Oradaki farklılıkları gözetmek lazım. Tabii şu çok değerli bir yere değindiniz. Bilim gelişmezse zaten tabuya dönüşür. Evet, zaten biz hipotezlerimizi geliştireceğiz, evet, onları sınayacağız. Sınadıklarımızı doğru istatistik verilerden geçirerek bir sonuca varacağız. Sonuçlar farklılıklıysa farklar neden çıktı diye bakacağız. Şimdi bilimin değişmeyen gerçekleri daha çok belki fizik alanında var ama insan vücudu ile ilgili olan kararlarda farklılıklar ortaya çıkabiliyor. Fakat bunlara da zaman vermek gerekiyor. Bir şekilde o zaman içerisinde forme ediliyor. Ve büyük bir değişiklik var tabii medikal alanda yapılan hizmetlerde. Hı hı. Tabii ki çok büyük bir değişiklik var. Yani operasyonlardan tutun verilen ilaçlara kadar. Bunların hepsi sizin veya ufak bir çevrenin kararı değil, bilimin verisi ise işimize yarıyor diyoruz. Hı hı.
1: Peki hocam, o zaman şöyle bir şey sorabiliriz. Yani bir oran vermek ne kadar mümkün bilmiyorum ama dedik ki duyu organlarımızdan gelen o veriye çok güvenmek doğru olmaz. Sonra onları bir araya getirip de algı olarak ortaya çıkardığımızdaki o algıya da çok güvenemeyiz. Öbür taraftan bu algı ile ilgili bir takım ön yargılarımız, ön kabullerimiz var. O da onu biraz bozuyor desek. Mesela çok bir oran vermek zor ama mesela bu bizim dış dünyayla kurduğumuz bağ ya da buna bağlı kararlarımızda yüzde kaçlık bir oran verebiliriz bu gerçeğe yaklaşmakla ilgili, hakikat demeyeyim de doğru ya da gerçeğe yaklaşmakla ilgili mesela bir oran verilebilir mi?
0: Algılar açısından.
1: Evet, algılar açısından.
0: Böyle bir çalışma olduğunu ben bilmiyorum. Hı hı. Ola ki bunun üzerine çalışan kişiler veriyorlardır, biliyordur. Ancak algılar üzerine yapılan çok ilginç araştırmalar var ve bizi ileri derecede şaşırtıyor. Hı hı. Çünkü bazı mesela duyduklarımızın bazısını duyduğumuzu bilmiyoruz ama davranışımızı değiştirdiğini biliyoruz. Sosyal ortam, parti ilişki, bir partide yaptığınız hareketler, kendiniz mesela isminizi çabucak duyuyorsunuz başka şeyleri duymasanız da. Size bakıldığını tabii fark ediyorsunuz. Doğru. Başka şeyleri fark etmeseniz de.
1: Ya da bir öfkeli bakıyorsa özellikle fark ediyorsunuz.
0: Özellikle duyguya fark ediyorsunuz. Olarak. Onun için koşullar da yani bağlamı da değiştiriyor algılarımızın gerçek olup olmadığını. Fakat algı meselesinden beynin otomatik sistemleri ya bunlar.
1: Evet.
0: Algıdan düşünceye geçersek, karara geçersek, kararların yoğunluğunda hangi kararlar bizim bilinç sistemimize uğruyor, hangileri algılarımız gibi otomatik. Bunu ayırmamız çok değer
1: işte
0: kazanıyor.
1: İşte hocam zaten ben biraz da soruyu o yöne doğru götürebilirim. Yani acaba otomatik kararlarımız mı daha fazla bize ait olmayan bir yerlerden gelen, yoksa kendimiz hesaplayıp böyle benim az önce bahsettiğim gibi yani işte şu kağıtları şöyle önüme koyayım, hocanın kitabını böyle koyayım, şuraya çayımı koyayım gibi hesaplı kararlarımız ise yüzde kaçtır acaba ya da hangisi daha çok?
0: Mesela
1: acaba?
0: Şimdi siz bu soruyu sorarken kaç kere hareket ettiniz? Bir karar davranışı ortaya çıkartıyor ya. Ben saymadım 4-5 ama bunu
1: 4-5 tane var tabii
0: 5,
1: ki.
0: 6
1: daha fazla
0: de.
1: Belki.
0: Evet.
1: Ben biraz da fazla hareket ettim.
0: Şimdi burada devreye giren konu bugün için çok değer verdiğimiz ve insanın kendisini anlamasına imkan verecek konu. Ben kararı nasıl veriyorum? Hangi kararlar hayatımı yönetiyor? Hangi kararlarım otomatik? Bir değerlendirme yapılmış. Neredeyse yani uyanık olduğumuz ve uykuyu da kabul ediyorlar. 20 bin, 30 bin karar. Yani davranış, farklı davranış ortaya çıkıyor. Şu anda benim yaptığım hareketleri de buna dahil ediyorlar.
1: Çok büyük bir sayı hocam.
0: Çok büyük bir sayı. Şimdi burada hiç fark etmeden yaptıklarımız var. Şu anda sizin yaptıklarınız gibi. Hı hı. Onlar birinci noktada koyduklarımız ve bu sayının %95'i ile 7'si deniliyor. Otomatik
1: çok
0: yaptıklarımız.
1: Çok büyük bir bölümü otomatik.
0: Çok büyük bir bölüm.
1: Tamam, anladım.
0: Birinci sistemden geçen otomatik kararlar. Şimdi evet, bu otomatik kararlar aslında hayatı kurtaran kararlar da olabilir tabii. Tabii. Hızla yapılan kararlar, stres tepkilerinde olduğu gibi. Hemen bunun arkasından gelen karar çok az düşünce sistemine uğrayan kararlar. Mesela bir çevre yolundayım. Çift yönlü gidiş geliş var. Arada bir parmaklık var. Ben karşımda sizi gördüm. Ah, Mehmet'le buluşacaktık. Buluşup da kanala gidelim dedim. Merdiveni çıkmaktansa oradaki
1: yolu
0: hızlıca geçmek için atlamaya karar verdim. Aradaki engeli. Şimdi bu saniyede oluyor. Eğer o insana bir şey çarparsa ve ölmemişse ben nasıl o kararı verdim bilmiyorum diyor.
1: Hocam çok söylediğimiz bir şey bu. Yani insanlar
0: evet, bunun gibi pek çok karar.
1: Özellikle hani, ekonomik kararları falan alırken de bunu defalarca söyleyebiliyor. Orada kısa süreli bir
0: çok
1: minicik bir hesap var ama pratik olan ve kolay olanı seçmek üzerine belki
0: evet,
1: hızlıca.
0: İşte önemli konu bu Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. İnsan nasıl konforu seviyorsa, hani Acar Hoca konfor alanından çıkalım evet, diye pek çok şey anlattı.
1: Evet.
0: Burada da düşünce de konforu, beyin konforu seviyor. Enerji harcamak istemiyoruz, çaba göstermek istemiyoruz. Şimdi ben o merdiveni çıkacak olsam, çıkayım mı diye düşüneceğim, karar vereceğim, fizik enerjimi harcayacağım. Uzun bir hikaye. Atlamaya kalkmam daha uygun bir olabilirmiş gibi gözüküyor ama işte orada da riskler fazla. Kestirme yollarda riskler artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Karar bize ait olmuyor. Bizim içsel, bunu daha önce yapmıştım. Yaparsam hızlı olacağım. Hızlı olursam çözümüm çok rahat olacak gibi bir bağ var. Hızlı yani hislerimle olan, düşüncelerimle olan.
1: Kurallardan İçten, bizi uzaklaştıran kararlar. Hocam
0: evet,
1: bizde çok fazla var bu kararlar. Yani yaya geçidini kullanmayayım, emniyet kemerini takmayayım, zaten kısa mesafe gideceğim, aman o kaskı takmayayım. İşte hava biraz dalgalı ama bana bir şey olmaz, denize atlayayım. Yani o
0: hiç yüzme bilmiyorum ama
1: İdare ederim
0: bunu. Evet. Kilyos'ta dalgalar çok güzelmiş. Onunla mücadele etmeye gideyim. Evet. Ama o tabii daha uzun düşünülerek verilmiş bir karar ve orada da birinci sistem kısa yol yanılgılarından arkadaşa uyma. Yani sürü davranışı. Hadi
1: diğeri
0: biz gidiyoruz sen de gel ortaya çıkıyor.
1: Evet.
0: Önemli bir liste. Daniel Kahneman'la Amos Tversky 1974 yılında kararlarımızı hızlı, zararlı olabilir, yararlı olabilir. Yavaş, düşünsel verdiğimizi ayırdılar ve bunlarla ilgili uzun bir liste çıkarttılar.
1: Çok çok iyi. Çok çok iyi. Bizim kitabımızda vardı sanırım.
0: Bu liste var.
1: Bu
0: evet.
1: Liste
0: ben
1: var
0: daha
1: kitabımızda.
0: Da kolay anlaşılsın diye o listeyi böyle altılı böldüm.
1: O liste hocam çok güzel bir tablo oluşmuş orada hakikaten. Demin de baktık beraber. Ve burada biraz o dengeyi de yeniden kurmak için bir egzersiz ya da bir mücadele yapabiliriz kendimiz herhalde, değil mi? Yani bunları
0: gayet
1: daha düşünülen kararlara çevirebilmek
0: evet,
1: mümkün mü?
0: Zaten fark etmek dediğimde önemli olan şey ön yargıları fark etmek. Ön yargılardan arınma programları yapılıyor. Çok yaygın. Türkiye'de çok daha az böyle bir talep de yok. Ama şirketlerde, bireysel olarak hayatta ön yargılarla verilen kararlar insanların hayatını zorlaştırıyor. Şimdi karar noktasına geldiğimizde aslında kararımızı etkileyen ve bizde bu hareketlere sebep olan şeylerden biri ön yargılarsa, bir diğeri geçmişten getirdiğimiz birikimler. Tabii ön yargı daha temelden geliyor ama normlarla bize verilmiş bu iş böyle yapılır, bizim burada bu böyle çalışır dediğimiz yapılar bazen onu söyleyenlerin menfaatine sonuç sağlıyor. Şahsın menfaatine değil. Mesela evde otorite X kişidir, onun söylediği bu evde olur. Acaba onun söylediğinin o evde olması o evdeki bütün insanlar için güvenli bir ortam yaratıyor mu?
1: Yani karar verme baskısından kurtulmak belki bir fayda sağlıyor olabilir. Ama onun dışında ne kadar buna uyum sağladığımızla alakalı. Yani ne kadar itaat
0: evet,
1: ettiğimizle
0: ama
1: alakalı.
0: Uyum sağlamak
1: yine
0: nasıl
1: konfor
0: oluyor?
1: Alanında kalmak.
0: Uyum sağlamak ya konfor alanında kalmak ya hiç kendisine uymadığını düşündüğü halde zorlanarak oraya uyum sağlamak.
1: Evet.
0: Onun için kararlarımızda rol oynayan faktörler analizini yapabilirsek ve asıl önemlisi ön yargılarımızdan, yani şu kişi budur, bu kişi şudur ya da çok gördüğümüz şey neler bizde hayatı zorlaştırıyor. Bilgiden kaçınma mesela önemli bir ön yargı. İnsanlar bir bağımlılık içindelerse o bağımlılıkla ilgili söylediğiniz her bilgiyi yok sayacaklardır.
1: Yok sayıyor tabii. Ve
0: evet.
1: Küçümsüyor ya da.
0: Ve küçümsüyor. Tabii.
1: Hocam peki o zaman şöyle bir şey burada çok önemli gözüktü bana. Mesela ben bir organizasyonu yönetiyorum. Bir liderim. Ya da bizim kanalımızın bir yöneticisiyim. Ya da bir futbol takımının başkanıyım. Ve orada her şeyi bildiğimi düşünen olgun, çok bilge bir insanım. Ve diyorum ki benim söylediklerim doğrudur. Mesela bu böyle anlatıldığında kulağa çok hoş geliyor. Ama bugün konuştuklarımızda sonsuz hatalar olacak bunun içinde.
0: Evet.
1: Yani o yüzden değişime açık olmak, yeniliğe açık olmak, kendini geliştirmek, bütün bunlar şu ana kadar anlattığınız şeyler içerisinde anlık kararlar açısından da çok kritik önemli.
0: Evet. Evet. Yani hiyerarşi seviliyor tabii. Stotiko önyargısı diyoruz. Hiyerarşiniz yaptığı. İşte stotiko önyargısında da konfor var. Çünkü ona alışmışım. Aslında karar vermek zor ya. Enerji gerektiriyor dedik. Onu birisine yüklersem ve onun yaptıkları bana iyi gelmişse o zaman kararı hiyerarşinin en üstündekine bırakabilirim ve ona teslim edebilirim.
1: Evet hocam, bir de bizde hani bir sorumluluk kavramı da orada devreye giriyor. Yani kararı sen verdiysen bu kararla ilgili olup bitenlerden sorumlu olacaksın. Bunun için de cezalandırılmak da var. Ama kararı bir başkası verdiyse sorumluluğun baskısından da kurtulmuş oluyorsun. Bu da büyük bir özgürlük hali.
0: İşte insanın aradığı bir özgürlükten söz ediyorsunuz değil mi tam bu anda?
1: Yani ne yazık ki insanlar bunu arıyorlar. Şayet kaynakları yeterince yüksek olarak yüksek değilse ya da düşük olduğunu algılıyorlarsa. İnsanlar o yüzden biat etmeyi muhtemelen daha ekonomik olarak görüyorlar. Evet. Ya da otomatik olarak bu kararları veriyorlar. Ama sizin söyleminizde bu kararların çoğunun otomatik olduğunu, hatta %90'ın üzerinde, %95'lerde otomatik olduğunu görüyoruz. Ve bu otomatik kararlara iyi ya da kötü anlam yüklemekten kaçınıyorsunuz. Sadece düşünülmüş olan kararların daha sağlıklı olabileceğini söylüyorsunuz.
0: Düşünülmüş kararlar, çünkü niçin böyle olduğunu çözdüğünüz kararlar. Nedenini bilmeden verdiğiniz kararlar, sorunlu kararlar. İnsan ne bildiğini bilmeden biliyormuş gibi davranır pek çok konuda. Beynimiz düşündüğümüzü zannettiğimiz organımızdır ama düşünmesine imkan vermiyoruz ki.
1: Evet.
0: Zaten belki eğitim olarak da düşünmesi üzerine sorgulamaya dayalı bir eğitim sistemi de yok. Değil mi?
1: Tabii.
0: Ezberle,
1: hazır,
0: kodlaya bak.
1: Evet. Lazım
0: ezberle, ezberlediğin A'ya B'ye cevap ver gibi. Evet. Tabii bu da insanın en değerli düşünme mekanizması olan yapıyı çürüten, değerini kaybettiren bir sisteme insanı taşımış oluyor. Kendi kararlarını vermekten uzaklaşan bir insana.
1: Hocam, ben geçen iki hafta önce bir eğitim yöneticileri kongresine gittim, yine bir konuşma yapmaya. Orada şöyle bir fark gösterdi bir değerli hocamız, Bertan Akyol Hoca Aydın'dan. Profesör kendisi. Şimdi Singapur ve Finlandiya örneklerinde insanlar eğitim alırken kendini geliştirmek istiyor. Bu cepte.
0: Evet.
1: Türkiye'de ise mesela ben mezunum, 10. yılım, bir işe gireceğim. Diyorlar ki davranış terapisi eğitimi almış olman lazım. Aa, ben de bunu tamamen hedef odaklı gidip alıyorum. Ya da işte bir şirkete başvuracağım ya da devlette bir pozisyona başvuracağım. Aile danışmanlığı sertifikası gerekiyor diyor. Sadece onun için sertifikayı alıyorum. Yani aslında bizde bilgiye gitmekle ilgili ya da kendini geliştirmekle, genel olarak kendini geliştirmekle ilgili değil, bir hedefe yönelik belli bilgi ve becerileri kazanma eğilimi var. Bu da aslında bizim düşünceyle bağımızı biraz gösteren bir şey. Yani bilgi ve düşünceyle bağımız aslında çok fazla işlevsel fonksiyon üzerine kurulu.
0: Beynin kendi işleyiş sisteminden değil, işe yarayış sisteminden.
1: Evet, işe yarayış sisteminden.
0: Devreye giriyor.
1: Sizin demin söylediğiniz, eğitimle ilgili söylediğiniz konunun da belki neden olduğu şeylerden bir tanesi bu. Çünkü ben matematik öğreniyorum, soru çözmek ya da sınavda başarılı olmak için. Fizik öğreniyorum, sınav. Ama matematik ya da fizik gibi şeyler soru çözmekle alakalı değildir ki. Bunlar bir yaşamla ilgili, dünyayla ilgili bize bir perspektif sunan doğa bilimleri.
0: Çok güzel bir yere geldiniz. Şimdi matematik öğrenmede biz zorluk çekiyoruz. Çünkü matematik tek başına kalınca zor oluyor. Farklı alanlarla beslenmesi lazım. Sanatla, edebiyatla, farklı bilimlerden aldığım bilgilerle. Görüyoruz yarışma programlarına çıkanlara. İşte bir günün kaç saat olduğunu biliyorsunuz. Acaba 3 gün toplam kaç saattir deniliyor? 24 üçle çarpılamıyor bir türlü.
1: Evet.
0: Bununla karşılaşıyoruz
1: tabii,
0: programlar.
1: Tabii ki.
0: Yani biz matematiği de pek seven bir kültüre sahip değiliz. Matematikten uzaklaştıkça zaten beynin işlevlerinden uzaklaşıyoruz. Şöyle bir örnek söyleyeyim. Bu Amos'a ait bir şey. Çocukları gözlemlemişler ve gözlemlediğimde hep şunu gördüm diyor. Çocuk yetişirken bazı şeyleri otomatik olarak öğreniyor. Mesela yürümeyi öğreniyor. konuşmayı öğreniyor. Bir zamanı gelince bu öğreniliyor.
1: Gelişimsel olarak bir
0: gelişim
1: durak var bununla ilgili.
0: Gelişim psikolojisi açısından senelere de bölünmüş. Evet. Kız erkek farkları gösterilmiş. Evet. Ülkelerle ilgili farklar var. Burada bir plan çıkartılmış, bu iş böyle olur diye. Konuşmayı öğrenen çocuk 1,5 yaşında ana dilini, grameri doğru olarak kullanıyor.
1: Evet.
0: Gelmiştim, gitmiştim, gelebilirim tabii. Şimdiki Türkçe'ye karışan İngilizceli gelmiş olacağım, çıkmış bulunacağım gibi çekimsiz.
1: Sizi dinliyor olacağım.
0: Sizi dinliyor olacağım. Bu Amerikan çevirisinden.

0: pahalısını alayım, oraya kadar gitmeyeyim diyebilirim.
1: Evet.
0: Ama bu 50'ler birikince bir rakam olacak. Ve evet. Belki ben günün sonunda bunun gibi pek çok yükselecek 50 kullanacağım. Şey. Evet. Ve belki 250 liram olacak cebimde. Tabii. Böyle bir oran hesabı yapmayız.
1: Evet. Çünkü bunun için bir özel bir bilgiye ve beceriye ihtiyaç gerekiyor.
0: Oran,
1: kazanılmış olan şeylerden bir tanesini.
0: Biriktirmemiz gerekiyor. Çok yanıltıcı hesaplar yapılabiliyor. Yanıltıcı hesapları da tabii ki satış yapan gruplar yapıyorlar değil mi? 3 tane tabii, alırsan doğru. Bir tanesi bedava. Doğru. Halbuki siz 3 taneye ihtiyacınız yok.
1: Evet.
0: Şimdi para harcamadaki en önemli akıl dışı konu ihtiyacınız olmayan şeyi size aldırabilme becerisidir.
1: Hocam satan. Her alınan iki şeyden biri ihtiyaç dışı gibi düşünebiliriz bu sanal dünya alışverişlerinde. O kadar yüksek bir oranda verdiğiniz
0: ciddi.
1: Şeyin oranı.
0: Şimdi bizim bir araştırmamız oldu. Monay diye bir kart var. Onun Duke Üniversitesi ile Ariely'nin davranış laboratuvarı ile ilgili yaptığımız Amerika'daki para harcama alışkanlıkları ile Türkiye'deki para harcama alışkanlıkları. Oranladığımız zaman benim için en çarpıcı fark şuydu. Amerikalı istek harcamaları çok düşük. İhtiyaçlarına harcıyor. Ve ihtiyaç dışı varsa onu biriktiriyor. Şimdi tasarrufu yok.
1: Tam tersi bilinir aslında. Yani onlar dünyada bunun sanki temsilcisi
0: tabii
1: gibi.
0: Bütün yani büyük bir grubu temsil eden orandan bakılıyor. Türkiye'yi tabii. Temsil eden orandan bakıldı.
1: Wow,
0: Türkiye'de ise istek harcamaları çok yaygın. Evet. İşte ne olacak? Bir şunu alıvereyim, keyfim bunu istedi.
1: Evet.
0: Canım istedi bir şu ufak
1: tabii.
0: Tefek. Hele
1: neye
0: ufak tefek
1: alışveriş.
0: Evet, ufak tefek alışverişleri çok fazla yapılıyor. İsteğe bağlı alışverişlerin çok yoğun olduğu
1: bir ülkedeyiz. Burada normalde hocam zenginlik göstergesi sayılmaması lazım o zaman. Hesap yapmakta bir zorluk olarak bunu düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Yani zenginlik değil cehaletle alakalı
0: i̇şte
1: biraz
0: yine
1: daha
0: hazla dönük. Ya da yine sistem birle yani otomatik olarak yapılan işte toplumda bu böyle yaptığımı kendimi iyi hissediyorum falan gibi.
1: Bizim yine halı yıkama makineleri falan gibi olaylar. Ama hocam bizde satın almakla prestij kazanmak gibi bir ilişki de var. Yani Türkiye'deki bu çok pahalı arabaları Avrupa'da görme ihtimaliniz yok. Bizdeki gibi çok pahalı arabaya binen birine de Avrupa'da herhalde çok özenmezler. Acaba kimin parasıyla biniyor falan gibi bir şeyler denebilir. Yani yıllarca kazanıp da nereden geldiği belli olmayan falan parası belli olan insanlar için aynı şey söylenmez ama mesela yani bu çok büyük prestij olmaya da bilir. Dünyanın başka ileri bir ülkesinde böyle büyük bir şeye biniyor olmak.
0: Şimdi iki tane kavram geliyor hatırlam bunu söylediğinizde. Var olmak ve varlıklı olmak. Var olmak bir anlama bağlı. Varlıklı olmak da topladığınız mallara bağlı.
1: Evet.
0: Topladığınız mallar geçici.
1: Evet.
0: Anlam duygunuz eğer var olmakla ilgili etrafınıza kendinize verdiklerinizle ise başka bir dünyanın insanı oluyorsunuz.
1: Doğru.
0: Ama bu prestijli araçlara binip binmemeye geldiğiniz zaman dönün bakın yurt dışındaki devlete bağlı hizmet kurumları kendi ülkesinin ürünü olan araçları mı kullanıyor yoksa başka ülkelerin araçlarını mı kullanıyor? Bir de dönüp başka ülkelere bakalım. O ülkeler acaba kendi ürettiklerini mi kullanıyor? Mesela biz çok farklı bir araç ürettik araba. Belki hiçbir devlet hizmetlisinin o aracı kullandığını görmüyor. Ama yerli olmayan araçları görüyorum. Şimdi bütün bunlar aslında bir tanesi var olmayı, bizim ekonomimizi var etmeyi ortaya koyarken diğeri ise varlıklı olmanın bir göstergesi oluyor.
1: Bir şov.
0: Evet, yani. İnsanların tercihleri de orada. Toplumda beğenirlilik, desirability bias dediğimiz bir bias var. Beni beğensinler. Zaten bu beni beğensinler bias'i ön yargısı çok yaygınlaştı.
1: Evet.
0: Herkes beğenilmek için zaten konstrüktif cerrahi diye bir bölüm vardı. İşte Cerrahpaşa Üniversitesi'nde bizim bölümümüz estetik arkadan gelirdi. Şu anda bir caddede yürüyün mesela Bağdat Caddesi başınızı kaldırın.
1: Doğru.
0: Her binada bir tane estetik cerrahı var.
1: Evet.
0: Demek ki herkes bir başka şekle girmek için çok ciddi bir emek veriyor. Ve
1: kesinlikle.
0: Sonra da hayatını başka şekilde göstermek için Instagram'larda başka bir şekle giriyor.
1: Çok doğru.
0: Şimdi insan kimliğiyle, aidiyetiyle, normlarıyla, kararlarıyla bir davranış yapıyor. Bu bir döngü. Sonra da davranışının kimliğini beslemesi lazım.
1: Hocam
0: bu döngüyü
1: çok...
0: biz ne kadar kurgulayabiliyoruz? İşte psikolojiyle ilgilenenler, kendine emek vermek isteyenler karar mekanizmasına bu sebeple çok odaklanmalılar.
1: Hocam burada ama çok kritik bir şey söylüyorsunuz. Şimdi

0: altını özellikle çizmek lazım. Yani bizi dinleyen, şimdi bizi izleyen değerli izleyenlerimiz, şimdi varlıklı olmak ve var olmak dediğinde, mesela dediğinizde, mesela ben çok fazla kendi diğerleri tarafından nasıl göründüğümü çok önemser.
1: Evet.
0: Ve bunu da idealize etmeye çalışırsam, kendim olmaktan çıktığım bir takım uygulamalar yaptırıyorum kendime sürekli. Ve bu yani estetik cerrahlar alınmasın da, bu bir dehliz yani. Bu bir dehliz. Evet. Sonu yok. Sürekli bir şeyler yaptırmak zorundasın. O zaman var olmaktan uzaklaşıyorum. Ama güzel ve hoş görünmeye çalışıyorum. Bu sanki öz varoluşun, yani özün dışarı çıkmayı. Öbür taraftan bir yandan da varlıklı görünmeye çalışıyorum. Arabamla, evimle, kıyafetlerimle, gittiğim mekanlarla, oralarda fotoğraflar çektiriyorum. O da varlıklı olmakla alakalı, var olmaktan uzaklaşıyor. O zaman ben bedenimle çok ilgilenen ve lüks tüketim malları kullanan da biriysem, var olamadım demek anlamına geliyor.
1: Yani varlığımı çok önemli şeylere döndüremedim anlamına geliyor.
0: Bu nevi var olamamak ama sanki işte yani.
1: Şimdi sizin programınızı izleyenler psikolojiye meraklı kişiler. Öyle tahmin ediyorum.
0: Tabii.
1: Çünkü konuştuğumda bakıyorum ki psikolojiyi konuşanlar, işte sizin program, Mehmet'in programını mutlaka izleriz diye duyuyorum.
0: Sağ
1: Onun
0: olsun.
1: İçin bu konuştuklarınız onlara önemli bir bilgi kaynağı olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, siz anlattınız hocam şimdi. Şimdi sizin anlattığınız şeyler.
1: Evet.
0: Ama bir arada düşünülünce ben şimdi ev alırken, yani sanki sürekli ev alıyormuşum gibi bir şey olmuyor. Yani araba alırken, ev alırken ya da işte bir atıyorum fırına gittim. Sağlıklı beslenmek için bir şeyler alabilirim. Bir ekmek. Ya da o anda canım çektiği için bir şey alabilirim. Orada karar alma süremi biraz uzatmaya karar verdim mesela. Ani bir karar vermemeye diye düşünüyorum şu anda. Ama bu da bir karar.
1: Evet.
0: Ve çok sağlıklı bir karar gibi istiyor.
1: Yani ani karar vermeme kararı çok önemli bir karar. Zaten onun için nudge'ları öneriyoruz. Kendinize davranış mimarisi uygulayın. Davranışınızın nasıl olması gerektiğini haritalayın. Çünkü bize zaten bunu haritalıyorlar. Siz de bunu yapın. Ev almak dediniz ya. Ev almak ciddi bir çukur bütçede. Niçin?
0: Evet.
1: Çünkü insanlar diyorlar ki şu kadar para biriktirdik, şu kadar taksitleyebiliriz. Evde bir hesap yapıyorlar.
0: Tabii ki.
1: Çünkü insan aslında bakar, görür, anlamlandırır ve bir hesap yapar. Ama onu uygulayamamak.
0: Bu becerimiz var.
1: Soru,
0: problem uygulamakta.
1: Problem onu bir metodolojiye oturtmakta.
0: Tamam, doğru.
1: Becerimiz çok şükür. Fakat ev gezmeye başlarlar. Tabii onların zaaflar dedik ya, birinci sistem reflektif sistemi çalıştırıyor. Ani, hızlı, kontrolsüz,
0: tabii,
1: çabasız karar vermemize sebep oluyor. Onlara evi satacak olanlar bu özelliği çok iyi biliyorlar.
0: Tabii,
1: mutlaka
0: bütçelerini,
1: mutlaka bütçelerini aştıracak sunumları olacak.
0: Tabii.
1: Ve bu sunumu da çok haklı bir şekilde. İşte biz bir karı kocayız, bir de çocuğumuz var. İki odalı bir ev bize uygun. Ama biliyorsunuz işte Covid oluyor, bir çalışma odasına ihtiyaç olabilir. Çocuk falan diyerek size
0: tabii, hocam, hiç bitmez.
1: Çok net bir şekilde sizi karar verdiğinizin dışında kullanıp kullanmayacağınızın belli olmadığı bir odayı hayatınıza katabilirler. Ve siz onun parasını vermekle meşgul olabilirsiniz.
0: Doğru. Hocam araba satarken de işte 100 lira ama 6 tane hibe olursa, ki hayatta kalması önemli, 104 lira. İşte ses sistemiyle 110 lira. İşte bilmem neyle. Normal sana 125 lira dese almayacaksın. Ama 100 lira deyip onları tek tek eklediğinde, o zaman hep her birini çok önemli zannederek yine kullanmayacağın birçok özelliği olan bir şey satın almış oluyorsun. Burada da aslında bu söylediğiniz şeyin, burada kocaman bu yazdığınız kitabın pratik dünyada kullanımlarıyla ilgili de çok fazla bug'lar var günümüz deyimiyle. Boşluklar ve hatalar var. Ve bizim zihnimiz o fırına girdiğinde sadece işte biraz daha koyu renkli bu
1: ekmeği
0: şeyden
1: yapıp
0: ekmeği alacakken, o tatlı böyle şekerlerin püfür püfür böyle kabarttığı şeyi gördüğünde, ya bir kereden bir şey olmaz dedirte biliyor. Evet efendim, şimdi programımız karar alma konusunda inanılmaz güzel. O kadar çok şey öğreniyoruz ama yarın kullanmazsak pek de öğrendiklerimiz işe yaramayacak. O yüzden bir araya gideceğiz. Ama aradan sonra Zuhal Baltaş hocamın yanında görmeye çok alıştığınız bir isim daha var. Acar Baltaş hocamız geldi. Acar Baltaş hocamız ve Zuhal Baltaş hocamızı bir arada stüdyoda bulmak ve görmek gerçekten beni çok onore eden bir şey. Aradan sonra öyle yapacağız. Ama işte bugün anlattıklarımız şeyler burada yazıyor. Çok fazla detayıyla, çok fazla araştırma var içinde. Çok güzel tablolar var. Bunu son bir kez gösteriyorum. İlk bölümümüzde

az sonra Acar Hoca'nın da geleceği şekilde Zuhal Hocam'la devam edeceğiz. Siz de şöyle bir doğru kararları arada alıp tekrar burada bu programda olun efendim.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.

0: katılıyorum. Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
1: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Arabanı arabam Takoma, değerinde tüm sat.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, A Para. X, A Para TV. Facebook, A Para. Instagram, A Para. YouTube, A Para.

0: Efendim Türkiye'de bir bilim psikoloji programı yapıyorsanız bundan güzel bir stüdyonuz olamaz. Mesleki olarak benim için harika bir an. Acar Baltaş hocam da Zuhal Baltaş hocamın yanına oturdu. Şimdi üçümüz bir aradayız. Değerli hocam hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun bir yolculuk oldu. İstanbul'u bir boydan boya giderek geldiniz.
1: Bugün çok özel bir gündü. Yani o topluluk önünde konuşmanın ayrıcalık olacağı bir topluluğun önündeydim. Bu Türkeş Vakfı'nın üstün zekalı çocuklar için kurmuş olduğu okulda, bugün TEV'in yönettiği okulda 26. mezuniyet töreni vardı. Ben de velilere, bağışçılara ve öğrencilere konuştum.
0: Çok şanslı.
1: Çok özel bir gündü. Ben de kendimi şanslı görüyorum.
0: Evet.
1: Onlar da onu hissettirdiler. Yani çok ben zevkle konuştum. Onlar da zevkle dinleyip coşkuyla uğurladılar beni.
0: Hocam şimdi sizi insanlar ekranlardan ve kitaplarınızdan herkes biliyor. Ben sahnede dinleme şansını yakalayanlardan, birçok kez bunu yaşayan biri olarak sahnede dinlediğimde bambaşka bir dünyadır. O yüzden çok şanslılar diyorum. Çünkü hakikaten sizin o anlatış biçiminizde hep şey var. Bir ilham ve evet bu makul bir söz düşüncesi oluşuyor. Bende hep oluşmuştur.
1: İnsanlara çok yeni şeyler öğretmek yoluna gitmektense, hı hı. Yani Zuhal mesela çok daha inovatiftir, çok farklı ve yeni şeyleri
0: evet,
1: takip
0: hocam,
1: eder.
0: Öyle.
1: Zaten bu evet. Kitap da onun kitap çok da. Güzel bir örneği.
0: Aklımız başımızda olmadığını hemen bir saat içinde anladık.
1: Ben daha çok yaşamlarında biriktirdiklerini, deneyimlerini kavramlaştırıp duygusunu yaşatan tarzda yaklaşımlar evet. getiriyorum. Yani benim tarzım evet. Daha çok o yönde. Hiç böyle düşünmemiştik. Biliyorduk ama hiç böyle düşünmemiştik.
0: Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Hocam bir şey daha ekleyeceğim. Üstün Başarı kitabını göstererek bunun da çok önemli bir tarafı var bence. Çünkü bu tür şeyleri hayatta farklı konularda üstün başarı sağlamış birinden dinlediğiniz zaman daha anlamlı oluyor. Psikoloji camiası için sizin çok değerli bir tarafınızda ulaştığınız kitleler ama bunu iş dünyasına da taşımanız. Çünkü iş dünyasında iyi ki psikoloji var. Ben görüyorum yani hayatımıza Baltaşlar girdi diyen bir firmaya kapısından girdiğinizde iş hakikaten başka türlü, hatta arada birkaç kere tahmin ettiğim de oldu. Dedim Baltaş grubu buradan bir geçmiş galiba. Çünkü
1: bakışları,
0: hocam çok net söylüyorum. Bildiğim için sisteminizi söylüyorum. Kitabımızda hocam tam da anlattığınız şey aslında köklü bir kitap. Tarihi esasında bayağı olan bir kitap ama yenilenmiş bir kitap. Bence de bu bakış açısı çok değerli.
1: Yani ben başarı konusuna takık değilim. Tam tersine başarısızlığın insanı geliştirdiğine inanan bir insanım ama dediğiniz gibi bu köklü bir kitap, tarihi bir kitap. Evet. 1989 yılında bunu ben yayınladım. Türkiye'de ilk defa bir özel kurumda MEF'te, Allah rahmet eylesin, İbrahim Arıkan'ın açtığı yolda bir rehberlik servisini kurmuştuk.
0: Evet.
1: Ben de tıp fakültesinde doktoramı tamamlamış doçent olmuştum yakın zamanda. Oradaki yani bugün sinir bilim denilen ve birçoğu artık harcı alem olmuş veya toplumun geniş kesimlerince bilinen bilgilerin bilinmediği bir dönemde öğrenmeyle o zaman biz yüksek beyin fonksiyonları derdik. Hı hı. Öğrenmeyle yüksek beyin fonksiyonları arasında ilişkiyi kuran bir kitaptır. İki kere elden geçti bugüne kadar ama bu çok köklü bir elden geçiş oldu.
0: Harika bir.
1: Ki

0: Yani işte bugünün ihtiyacı olan yeni şeyleri de koyduk içine. Genişledi. Çok baştan aşağı elden geçti.
1: Hocam şimdi tabii ki psikoloji ile nörolojinin bir araya geldiği alanların aslında ne kadar geniş olduğu çok net, daha iyi gözüken zamanlarda bunu yapmış çok önemli. Hocam size demin arada sordum. Şimdi bizim karar vermeyle ilgili geldiğimiz noktada Zuhal Hocam bana bir karar verirken en azından 3-4 saniye bile mesafe koymanın beni bir kademe yükseltebileceğini hissettirdi ve bunu çok önemsiyorum. Hocam şimdi bizim Altay Bayındır diyelim, en son maçta kalemizdeydi. Bir top orta yapılıyor. Topa çıkabilir, yumruklayabilir tutmak için ya da kalesinde kalabilir. Mesela bu çok anlık bir karar. Sizce bu karar verirken neler devreye giriyordu?
0: İşte bu karar yani sezgilerin işe yaradığı ender durumlardan biri. Çünkü orada düşünme fırsatı yok.
1: Fırsat yok.
0: Şimdi tecrübe geliştirmez insanı zannedildiği kadar. İnsanı geliştiren geri bildirimdir. İyi yöneticiler, iyi sporcular, yani sporcuların, zaten insanların, gençlere benim, sporculara örnek alın derken saydığım birkaç tane özellik vardır. Yani bir tanesi disiplindir. İkincisi başarısızlıktan, yenilmekten, geçilmekten, neyse hangi spor yapıyorlarsa korkmamaktır.
1: Evet.
0: Üçüncüsü geri bildirim almaktır. Dördüncüsü de mutlaka birileriyle işbirliği yapmaktır. Ferdi sporda bile bu işbirliği büyük önem
1: hocam
0: taşır.
1: Kesinlikle.
0: Yani dolayısıyla gençlere de bunu öneririz. Şimdi dediğim gibi tecrübe geliştirmez, geri bildirim geliştirir.
1: Anladım.
0: Şimdi bunun sonunda yani kalecinin hareketi, örneğin işte penaltılar vesairelerdeki mesela bir yöne gidişi, Bunların hepsi sezgilerle ilgilidir.
1: Evet.
0: Penaltılar tam değil. Çünkü bugün artık kaleciler karşı takımın hangi oyuncusu penaltı kullanıyor, bu oyuncu son 10 penaltısını nereye atmış, bunu bilerek çıkıyorlar.
1: Tabii, doğru. Biz izlerken biz bile biliyoruz yani.
0: Dolayısıyla orada sezgilerin rolü daha az, ama onun dışında sizin söylediğiniz gibi yani bir topa çıkayım mı çıkmayayım mı hareketlenmesi ağırlıklı olarak sezgilerle verilen bir karardır. Sezgiler nerede işe yarar? Sezgiler çok pratik yapılan yerde işe yarar.
1: Evet.
0: Algoritmanın sabit olduğu yerlerde işe yarar. Algoritmaya uyuyorsa o kalıp tamam, başarılı
1: hocam,
0: olur.
1: Bir örnek vereyim size. Altınordu'da çalışırken yarı final maçında Samsunspor'la oynuyoruz. Maçın son dakikası bir penaltı. Penaltıyı atacak olan kişinin de 4 penaltısı hep aynı yere. Biz de kalecimizle Erhan'la bunu konuştuk. Dedim ki işte buraya yani. Tamam hocam dedi, top elimde, sıkıntı yok. Maçın uzatma dakikalarında bir penaltı atarlarsa büyük avantaj sağlayacaklar. Erhan benim söylediğim çalıştığımız yerin diğer tarafına atladı ve kurtardı. Dedim ki Erhan, yani kızayım mı kutlayayım mı bilemiyorum ama dedim, niye o tarafa atladın? 4 penaltı orada biliyorsun. Hocam dedi, o penaltıların hiçbiri uzatmalarda atılmamıştı dedi. Yani dediğiniz gibi o kadar çok faktör giriyor ki işin içine. Uzatmalar olunca daha garantili atacağını hissedip o sezgiyle bir davranışta bulunuyor aslında. Uzmanlığın içinde düşünce kadar olumlu işleyen otomatik davranışlarda sezgi adı altında belki olabiliyor. Zuhal Hocam, tam da bu noktada size dönmek istiyorum. Çünkü biz hani bu düşüncenin, kararların, mantıklı hesabı kitabı yapılmış kararların içine sezgiyi de bir yerden yerleştirmemiz gerekirse bunu nasıl yapalım?
2: Zaten bu birinci sistemde sezgilerden, ön yargılardan söz ediyoruz. Sezgi orada bir yer alıyor. Acar'ın vurguladığı şeyi üç noktada dersem belki daha bir kere daha netleştirmiş oluruz. Algoritması olan dediğimiz zaman mesela satrancı kastediyoruz. Satranç oyuncusu oynatıcıyı yapıcıyı hareketi ne kadar hesaplayabilir o anda, karşı tarafın sonra ona ne yapacağını, orada sezgisel davranıyor ama bir algoritması var. Ben o oyuncuyla oynadım, Kasparov'un hikayelerini dinleyenler biliyorlar. Onun böyle yapacağını denemiş ve bilmiştim. Şimdi buraya oynamamın uygun olduğunu düşünüyorum. Ama o sezgi tutabilir, tutmayabilir.
1: Evet.
2: Sezgilerimiz her zaman bize mutlak bir yol göstermiyor.
1: Göstermez.
2: ancak bağlamla ilişkili sezgilerde daha farklı olabiliriz. Bağlamla birlikte yaşadığımız kişi, şimdi ben Acar'la telefonda konuşuyor olsam, onun ses tonundan ya da o benim ses tonumdan ne hissettiğini, duygusunun iyi olup olmadığını anlayabilir miyim? Evet, anlarım.
1: Evet, anlayabilirsiniz.
2: Çünkü
1: tabii
2: bir bağlamımız var, birlikte yaşamışız.
1: Evet.
2: Nerelerde zorluğumuz olduğunu veya iyiyi ne kadar iyi anlattığımızı biliyoruz. Yani anlattığı iyi, çok iyiydi dese de o iyinin derecesini bile biliyoruz.
1: Evet hocam, hata payı belki olabilir ama büyük oranda bilinebilir diye düşünüyorum.
2: Onun için bu birinci sezgi, sezgilerin birinci bağlı olduğu şey bağlamı iyi çözümlemek, algoritmasını bilmek. İnsan ilişkilerinde hem seste bunu biliyoruz hem yüz ifadelerinde biliyoruz. Şimdi bu mimiklerinin de hiç konuşmasanız da o anda yaptığı bir hareketle bundan çok hoşnut değil diyebilirsiniz.
1: Tabii ki.
2: Ufacık bir yaklaşmasıyla memnun oldu, daha çok öğrenmeyi istediği bir konuymuş bu da diyebilirsiniz. Yani bu bağlamın içerisinde algoritmalar ve yapılandırılmış bir bağlamda bir arada olan insanların birbirlerini hissetmeleri var.
1: Evet hocam, hemen aklıma şu da geldi, belki eklersiniz bir şey. Bebeklerde bu deneyim yok. Çok böyle rasyonel bir düşünce altyapısı da yok. Ama kararlar var. Yüz ifadesiyle verilen kararlar var. Mesela birini görüyor, ağlamaya başlıyor.
2: Evet.
1: Neden olduğunu anlamıyoruz. Mesela çocuk gelişimciler diyor ki, yani ağlıyorsa Sev amcayı, Sev ablayı diye fazla zorlamayın. İşte alıp çocuğu mesela ağladığı kişinin kucağına oturtuyorlar. Çocuk iyice ağlamaya başlıyor. Orada bir şey fark ediyor muhtemelen, değil mi?
2: Evet.
1: O da mı sezgi acaba?
2: Şimdi çocuk aslında doğumdan belli bir aya kadar kucaktan kucağa gezebilir.
1: Hı hı.
2: İşte o geziş sırasında anneanne baba, anne baba. Fakat sonra birisine gitmekten biraz çekinebilir.
1: Evet.
2: İşte orada sezgileri devreye girdi. Orada yaşadığı bir şey var.
1: Evet.
2: Ve o bağlamda ah kişisine karşı mesafeli. Daha hala ağ kişisini sevsin diye ona hoşluk yaptırmaya çalışmak çok anlamlı değil. Gelişim psikologlarının söylediği
1: çok,
2: gibi.
1: Çok
0: yeterli güveni kazanamamış demektir yani.
1: Ya da bir tehdit içeriyor.
0: Yani
1: gibi.
0: O şahısla da ilgili olmayabilir. Yabancı olduğu için yeterli güveni, yani bazı çocuklar daha güvenli oluyor malum.
1: Tabii.
0: Bazıları daha az. Yani
1: daha tehdit.
2: Yani bir şahsı suçlamayalım diye Acar konuyu böyle daha geniş bir çerçeveden.
1: Genel olarak şey. Ama şimdi hakikaten böyle şeyler duyuyor bazen. Evde tam buna benzer bir şey yaşandıysa da böyle, hani birileri televizyonda izlerken falan, ona ben de dikkat ediyorum hocam.
0: Yani bunu şeye bakın, yani evdeki beslenilen ev hayvanları için aynı şey geçerli.
1: Canım, tabii ki.
0: Bazı insanlara yakın oluyorlar. Evet. Bazı insanları gördükleri anda ya kaçıyorlar ya da işte...
2: Ailenin 3 üyesi aynı anda girse bir üyesine gidiyor.
1: Değil hocam mi? Kesinlikle.
2: 4 ayaklının
1: şimdi ben
2: tercihi var. Tabii yani... 2 ayaklının niye olmasın?
1: Yani hocam köpeğin yani o konudaki kararlarına da, o hissiyatına da çok inanan biri olarak yani bunu önemli bir kriter olarak kabul ettim hayatım boyunca, ama tabii onu çok tavsiye etmiyorum.
2: Şimdi bu algoritmalar ve bağlamla ilgili. Diğeri ise maçta söylediğiniz şey, bilgiye dayalı pratik. Pratik ama bir bilgisinin olması
1: tabii
2: lazım.
1: Tabii ki, tabii kesinlikle.
2: Orada uzmanlık görüşü diyoruz.
1: Evet.
2: Uzmanlaştığınız konuda bilgilerinizi çok sınadıysanız, karşınızda gelen koşulun ne olduğunu hissederek, sezgisel olarak konuşabilirsiniz. Hı-hı. Mesela hissetme kelimesini kullanmazlar ama hekimlikte bunu çok görürüz. Asistanlığa ilk başlayan kişi çok bilgi biriktirir. Onun için de çok soru sorması gerekir hastasına. İnşallah böyle yapıyorlardır. Ama belli bir süre sonra, belli bir süre sonra o soruları o kadar sormasa da bir teknikten yararlanmadan ilk muayenelerle anlayacağı şeyin ne olduğunu kestirip içsel bir tanı koyabilir. Bu pratiğe dayalı, pratikle çözümlenmiş şey. Öte yandan da Acar'ın söylediği gibi geri bildirim. Geri bildirimi almaktan kaçınırsak hissettiklerimizin doğru olup olmadığını anlayamayız.
1: Hocam en başta konuştuğumuz şey tam olarak da buydu. Sanırım oradaki ihtiyaç geri bildirilmiş. Hani bir takım liderler, bir takım yöneticilerin, her dediğim doğru diyen kişilerin o gelişime ve öğrenmeye kapalı olmasıyla ilgili şey de aslında biraz da geri bildirime kapalı olmalarından belki kaynaklanıyor. Çünkü ben onun yanında çalışan biri olarak ona ya şunu farklı mı yapsak acaba deme özgürlüğünü bana vermiyorsa... tam orada hocam, yani o geri bildirimi insanlar çok sevmiyorlar. Yani kimisi böyle kendisine bir saldırı olarak kabul ediyor. Bu hızlı öğrenilebilir bir şey mi acaba, geri
2: almak
1: bildirimi
2: almak? Vermek de zor.
1: Evet.
2: Geri bildirimi onun şahsına değil de yaptığı işe vereceksiniz.
1: Evet, ne kadar güzel söylediniz.
2: Ama

0: political correct denilen oyunu da oynamayacaksınız.
1: Evet, hep var hocam.
0: İşte onu nasıl oynamadan geri bildirim vereceğinizi de bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Diğer kişinin de savunmacı yönünü kapatması, ben buradan ne alabilirim diye bakması,
1: evet,
0: önemli.
1: Kesinlikle. Bizim organizasyonlarda gördüğümüz o bir şekilde daha uyumlu bir şekilde söyleyeyim bunu düşüncesi olabiliyor. Hocam siz ne diyorsunuz bu geri bildirim konusunda?
2: Yani geri bildirim konusu iş hayatındaki sonuçları aslında hepimizin bildiği konular, yani anlayabildiğimiz ve doğurduğu sonuçlar da nispeten daha sınırlı olan konular. Bir de bunun çok büyük boyutlu olanları var. Yani liderlerin dediğiniz gibi daha büyük topluluğa hitap eden, ama bu uçakların düşmesinin sebeplerinden biridir.
1: Aa.
2: Kültürel bir konu bu. Yani Uzak Doğu kültüründe, Doğu kültüründe, kısmen bizde de pilot yanlış bir şey yapıyorsa yardımcısı bunu görse bile söyleyemiyor. Yani bu benim bu söylediğim şey bir fantazi değil. Yani kayıtlara geçmiş.
1: Evet.
2: Bu işte belgesellerde kanıtlanmış şeyler ve bu sebeple konular. Ve bu sebeple
1: çünkü o kaptan pilot, siz kaptan yardımcı pilotsunuz. Evet, yardımcı pilot kaptan pilota bir hatasını rahat rahat söyleyemiyor. Hatta söyleyemiyor.
2: Söyleyemiyor. Hayır, rahat değil.
1: Hocam, evet.
2: Yani bununla ilgili sayısız vakka var.
1: Wow, çok iyi.
2: Sayısız vakka var ve bu özellikle aşılmaya çalışılıyor. Örnekler önlerine konuluyor pilot eğitimlerinde. Yani biz bir zamanlar o konuya da yakın olmuştuk. O hala çözülmüş bir konu değil. Yani bugün o belgeselleri seyrederseniz karşınıza mutlaka kaptan pilotun yani çömezin, hele o yeniyse, çok yeniyse, öteki de çok deneyimli biriyse, ya ne yapıyoruz yani bu yanlış diyemez. Şimdi bu geri bildirimin aynı zamanda kültürel bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Yani bizim kültürümüzde de biz Batı dilindeki konfrontasyon, yani yüzleşme den kaçınıyoruz. Şimdi yüzleşme bizim dilimizde zaten olumsuz bir anlam taşıyor,
1: hocam,
2: yükleme. Yani yüzleştiğiniz insanla bir daha yüz yüze bakamazsınız.
1: Yani evet.
2: Tıpkı,
1: yani eşiniz bir konuşmamız lazım dediğinde bile bizde bir şey oluyor.
2: Böyle deneyimlerin olduğunu anlıyorum.
0: Yüzleşme yüzünü görmemeye kadar gidebilir.
1: Doğru hocam.
2: Gidebilir. Yani mesela işbirlikçi diyemezsiniz. Yani Batı'da dönük bir referans yazıyorsanız kooperatif diye yazabilirsiniz. Biz de işbirlikçi diyemezsiniz.
1: Orada öyle birlik yapacağız.
2: Bu tür kültürel sınırlamalar da var. Evet. Zaten bize mesela çokça geri bildirim eğitimi, arkadaşlara geri bildirim eğitimi aldıralım. Yani orada zayıfız. Ya önce geri bildirim verme değil, geri bildirim alma eğitimi gerekir. Yani bunu söyleriz. Niye? Çünkü almanın zorluğunu yaşarsa insan verirken daha etkili olur.
1: Doğru.
2: Diye açıklıyoruz konuyu.
1: Evet hocam, çok haklısınız. Peki hocam, ben az önce arada dedim ki duygular bizimle beraber geliyor. Bir bahane bulunca duyguyu patlatıyoruz gibi bir şey söyledim. Hani böyle şeylerde biraz duygunun hikayesinin böyle patlama üzerine gittiği üzerine. Siz de dediniz ki ona destek olabilirim, katılabilirim ama biraz soru işaretli katılırım dediniz.
2: Şimdi şöyle, psikoloji tarihinde çok ses getiren deneyler var, araştırmalar var. Bunlardan bir tanesi de biliyorsunuz Zimbardo'nun Stanford hapishane deneyidir.
1: Evet.
2: Yıllarca bu deney bir kült olmuştur.
1: Evet.
2: Ve Zimbardo hayatını bu sayede ekranlarda ve içeriği de hafif hafif değiştirerek gezmiştir. Ve en sonunda
1: yani
2: da bu
1: deneyi anlatışını mı değiştirdi?
2: Evet. Yorumlayışı, tamam. Anlatışı.
1: Süsleniyor biraz.
2: Ha. Ve bu en sonda tekrardan, bu 1970'li yılların başında yapılmıştır. En sonda bu Irak'taki bu Grape hapishanesindeki olaylar üzerine Zimbardo tekrardan yıldız olmuştur.
1: Benzer bir durum işte yaşanıyor
2: diye. Şimdi bu işte bilimin istismarının en somut örneklerinden bir tanesidir. Çünkü Zimbardo'nun deneyinin bilimle alakası yoktur. O bir şovdur. Zimbardo,

0: narsist bir adamdır. Hı hı. Orada cereyan edenlerin bir bölümünü yansıtmıştır. Ve o şekilde olması için de bunu sahnelemiştir. Evet. Yani bu deneyi tekrarlamak isteyenler, mesela BBC yıllar sonra bu deneyi tekrarlamak istediği zaman insanlar, gardiyanlar o role girmemiştir.
1: Hocam ODTÜ'de de deney tekrarlanıyor. Orada da olmuyor. Bize tekrarlayan hocamız anlatmış üniversite.
0: Öyle mi? Evet. Mesela benim bundan haberim yok. Şimdi belki çok kısa söylemek gerekir. Hani biz şimdi bir şey konuşuyoruz, konuyu bilen insanlar olarak. Siz Zimbardo'nun deneyini bir kısaca özetleyin.
1: Şimdi Zimbardo'nun temel sorusu şu. İnsanlar giydikleri kıyafetlerin ya da yüklendikleri rollerin rollere uygun mu davranırlar, yoksa kendi kişisel karakterlerini ya da kimliklerini korurlar mı? O yüzden bir grup öğrenciyi rastgele hapishanede hükümlü olarak, bir grup benzer öğrenciyi de rastgele hapishanede gardiyan olarak görevlendirip ona belli kostümler giydiriyor ve insanlar kendi özel kimliklerinden sıyrılıp giydikleri kostümlere uygun davranacaklar mı, davranmayacaklar mı diye bir araştırma yapıyor ve araştırma neticesinde ne yazık ki diyelim tırnak içinde gardiyan kıyafetini giyen sıradan insanlar gardiyanlar gibi, hükümlü kıyafetini giyen sıradan kişiler ise hükümlü gibi davranmaya başlıyor ve ne yazık ki bir süre sonra gardiyanlar hükümlülere şiddet uyguluyor. Hükümlüler de bir ayaklanma yaparak hapishane kurallarına karşı geliyorlar gibi bir tiyatral bir şey var.
0: Yani gardiyan gibi davranmaları isteniyor.
1: İsteniyor, evet. Öğretiliyor. Şu nasıl
0: şimdi orada, orada ama şiddet kullanmayacaklar bir kere. Yani en önemlisi bu. Ve Zimbardo çıktığı zaman toplumun önüne hep bunu söylüyor. Yani biz sadece bu yönergeleri verdik. Böyle biz eğitim yaptık. O eğitimde de temel ilkeleri koyduk. Halbuki öyle değil. Zimbardo bu insanları müthiş şekilde kışkırtmış. Şimdi insanları yıllar sonra bir araya getirip tekrardan bunu incelendiği zaman ve kayıtlar elden, bir Fransız elden geçiriyor kayıtları. O akademisyen.
1: İş değişir.
0: Baştan aşağı manipülasyon.
1: Wow, çok iyi. Zaten baştan, yani Zimbardo çok böyle.
0: Baştan aşağı manipülasyon. Bir kere 150 saat insanların bulunduğu bir yer. Sadece 6 saatlik kayıt var. Araştırmanın şeyine girmeyelim. Hı hı. Aslında esas söylemek isteyeceğim noktaya gelelim. Buradaki kritik nokta şu. İnsanların böyle davranması için birinin onlara liderlik etmesi lazım.
1: Yönlendirici.
0: Yönlendim. Zimbardo işte kesin olarak insanları istediği sonucu almak için yönlendiriyor.
1: Zaten hocam deneyde kendisi de bildiğim kadarıyla cezaevinin müdürü pozisyonunda rol veriyor kendisine.
0: Evet, arka planda yani ona danışıyorlar.
1: Ona danışıyorlar.
0: Yani söylemeye çalışayım, buradan bugün de vermeye çalıştığı mesajlardan biri oydu. Yani insanların içindeki iyiyi yok sayamayız. Evet. Sadece çünkü orada mesela bazıları kabul etmiyor şey olmayı, gardiyan olmayı kabul etmiyor. Bir tanesi olduktan sonra bırakıyor. Şimdi bunların hiçbiri kayıtlara girmiyor.
1: Evet, çok iyi.
0: Araştırmanın merak edenler şimdi bu tarafına bakarlar. Fakat kritik olan, yani insanların içindeki insanı şeytan olarak tanımladığımız zaman bu dünyada rahat edemeyiz. İnsanların içindeki iyiyi görmemiz lazım.
1: Evet.
0: Geçen gün dinlediğim bir şeyi söyleyeyim. Birisi Frank'la telefon ediyor. Hı hı. Yani bu gene izleyici, bizi psikoloji bilenler biliyordur da bu Nazilerin kampından kurtulan, sağ çıkan bir psikiyatrist Frank'ı. Kadın diyor ki intihar edeceğim diyor. Gece yarısı telefon ediyor. En son sizle konuşmak istedim diyor. 45 dakika konuşuyorlar. Kapatacağım artık diyor kadın. Peki ne yapacaksınız diyor. Vazgeçtim intihardan diyor. Peki hangi sözüm vazgeçirdi diyor. Hiçbir sözünüz vazgeçirmedi. Bana 45 dakika ayırmanız yetti diyor. Müthiş. Hala dünyada böyle insanlar var diye düşündüm diyor. Evet. Yani orada ilişki insanı hayata bağlıyor.
1: Evet.
0: Söylenen bir söz değil. O sebeple biz, yani insan her türlü melaneti yapar ve işte tabiatındadır, ne yapalım yani, mazur görmek lazım diyemeyiz. Vicdan denilen bir şey var ve evet.

0: birçok insanda da vicdan var.
1: Hocam tam burası aslında çok enteresan bir konu. Yani acaba insani zihnin, zekanın ya da aklın olmadığı doğanın diğer tarafında kötülük var mı? Ya da ona kötü diyebilir miyiz sorusu. Yani hayvanların verdiği kararlarda bir kötülük var mı? Sonuçta av var, güvenlik için alan korumak var. Bitkiler birbirinden daha yükseğe çıkmak için, güneşi görmek için bir mücadelede. Ama burada kötülük var mı? Hocam arada dedik ki aslında ahlak... mantığın olmadığı yerde çok sorgulanmaz. Yani mantığın olmadığı yerde ahlakı da çok aramayalım diye. Çünkü bir takım vicdan ve empati kuralları var. Bunların devrede olması lazım.
0: Veya olmaması lazım.
1: Ya da olmaması lazım. Kararlarımızı verirken, peki hani doğru karar diyoruz ama siz nasıl görüyorsunuz? Ben kendim için faydalı olan karar, toplum için faydalı olan karar, ailem için faydalı olan karar. Buralarda da kafalar karışıyor mu bazen? Ya da ahlakı ne noktada sokmamız lazım?
2: Şimdi ahlakın yakın ilişkisi akıllı kararlarla ilgili. Yani söylediğiniz üç vasfı taşıyor bu. Bana yararlı, çevreme yararlı, topluma yararlı.
1: Ha, niye bir arada olmasın bunlar?
2: Niye tamam, bir arada anladım. Olmasın? Bunları tamam. Bir arada kurgulayabilecek kararları almamız akla dayalı kararlar grubuna giriyor. Bunun dışında birilerinin olumsuz etkileneceği kararları almaya başlıyorsanız orada da ahlaka aykırı bir durum var. Yani akıl dışı olan ahlak dışıdır kavramı bunu çok net bağlıyor. Evet. Akli olmayan bir kazanca gidiyorsanız birilerine ne yanlış ürünleri belli bir ücretle satıyorsanız bunun ahlaki olması da mümkün değil. Yani bu iki kavramı birbirinden ayırarak düşünmemiz mümkün olmuyor. Burada Acar'ın en son geldiği noktada ilişki aslında insanları besliyor ya.
1: Evet.
2: İlişkiyle besleniyoruz ve yalnızlığın da bir sorun olduğunu biliyoruz. O sebeple de yaşlanmanın arttığı bu dünyada yaşlıları nasıl koruyacağız ve onları nasıl bir arada tutacağız diye ciddi bir arayış var. Hı hı. Şimdi ilişki aslında bozulması kolay, kurulması zor bir şey. İnsanlar ilişkiyle ilgili pişmanlık yaşayabiliyorlar ama bir araya gelip akli davranarak ilişkilerini tekrar kurgulayabilecek hareketlerde zorlanıyorlar. Bu zorlanma kendilerini aşamama, kendilerine güven duyamama kadar karşı tarafa fazlaca hak vermemek gibi bir noktaya da gidiyor. Ya da o ilişkide onun bir hatası olabilir. Orada duyduğu pişmanlığı dile getirmekten çekinmek olabiliyor. İlişkiyi korumak, ilişkiyi konuşmakla ve ilişki üzerine yatırım yapmakla mümkün. Onun için bu sohbetin bağlamında ahlaka ve akla uygun olan şey ilişki korumaktır diye de ben bağlamak istedim.
1: Hocam,
2: onun için ilişkiye geldi.
1: Hocam harika bağladınız ama bir soru daha geldi aklıma. Siz de biraz romantik bir yerden de bağladınız ilişkiyle ama ben başka bir yere getirmek istiyorum. Bugün katıldığım kongrede bir konuşmacıyı dinlerken şöyle bir enteresan veri çıktı ortaya. Kişiler kendilerindeki genetik bir hassasiyeti öğrendiklerinde mesela kalbiyle ilgili ya da şekerle ilgili ve onu hayatını kısaltabilecek bir genetik hassasiyeti öğrendiklerinde yaşamlarını değiştiriyorlar mı? Gibi bir soru incelenmiş. Metaanalitik bir çalışmada.
2: Evet.
1: Bu çok zararlı olan tütün mamulünü kullanmaktan, diyet yapmaktan yani kilonu korumaktan, şekerli ürünler insanların hayatında değişiklik yapmadığı ortaya çıkmış bu genetik olarak hassasiyetinin farkında olması. Burada bir reddetme mekanizması olabilir mi kararlarımızın altında bazen? Yani bizde gerçeği görmekten alıkoyan bizi bir sistem olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Gerçeği
1: daha
2: görmekten.
1: Daha rahatlatmak için. Bizi.
2: Evet işte kendime yarayan davranışlar dediğimiz bir grup var. Gerçeği görmekten çok uzağız. Kanada'da yapılan bir araştırma var. Şöyle, araba kullanıcı sürücülerle ilgili onlara şu soru soruluyor sürücülere. En son araç kullandığınızda kendinizi iyi bir kullanıcı olarak görüyor muydunuz? Birinci soru.
1: Biz de yapılamadık.
2: İkinci soru da çok basit. İki soru. Duygusal olarak nasıl değerlendirirsiniz kendinizi? Bu bir Likert ölçeği. Başında kötü var.

0: Diğer tarafta iyi ve çok iyi var. Ya 50 kişi üzerinde yapılıyor. Ufak gibi görünebilir grup ama sonra grubun değer ne kadar değerli olduğunu size söyleyeceğim. 45'i kendisinin iyi duyguda olduğunu ve iyi araba kullandığını, hatta çok iyi araba kullandığı bölümünü kodluyor.
1: Evet.
0: Kendine dönük yarar orada var. Ve bu araştırmanın yapıldığı yere geldiğimizde, araştırma hastanede yapılıyor. Bunların hepsi sürüş sırasında yaptıkları hata sebebiyle ağır yaralı olarak bir hastanedeler.
1: Ve 5 tanesi o yüzden kaydırmış aslında. 50 tanesi.
0: Ve hayır, 5 tanesiyle ilgili de araştırma yapılıyor. O 5'i depresif çıkıyor.
1: Zaten olumsuz değerlendiriyor.
0: Kendini sorgulamaya daha dönük olan
1: Hocam,
0: kişiler.
1: Hocam harika bir bulguymuş.
0: Diğerleri kendilerini muhteşem görüyorlar. Bazıları hakkında hukuki dava açılmış. Mahkemeye gidecekler. Hani iyileşip eve gitmeyecek olanlar da var
1: Hocam,
0: içlerinde.
1: Hocam kitapta bu bölüm var. Kendine hizmet eden yanlılık değil mi bu tam olarak?
0: Evet, kendine hizmet eden yanlılık bu. Hastalığını gördüğünde de insanlar kendilerine iyi olmak yönünde yol açmayı seviyorlar. Hani iyi düşün, iyi olsun. Genetik böyle olabilir. O kadar aldırmasam, hayatıma devam etsem çünkü zevk alıyorum. Maalesef bu tutum tabii ki farkında olduğumuz halde kendi lehimize davranmaya bizi sürdüren bir durum oldu.
1: Hocam harika anlattınız. Acı hocam, şimdi sizin bir yazınız aklıma geldi yine. Okuduğumda beni çok mutlu etmişti. Dünya gerçekten kötüye mi gidiyor? Üzerine geliştirdiğiniz argümanlar bence çok okunması gereken, çünkü insanlar çok negatif bir modda. Ama hayatlarına bakıyoruz, çok da kötü değil. Ama çok negatifler. Şimdi o depresyon yanlılığından bahsedince değerli üstadım Zühal hocam, onu bir şey yapmak istedim hocam. Şu andaki görüntüyü nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi yani bu sorunuzu tutalım.
1: Tamam.
2: Bir önceki söylediğim Frankl'a dönük.
1: Ha, tamam
2: ve
1: hocam.
2: De Zuhal'in sizin söylediğinize, bu insanlar niye değiştirmiyor hayatlarını noktasındaki değerlendirmeye dönük iki şey söylemek istiyorum. Muhtemelen bu Frankl'la ilgili Kemal Sayar'ın bir söyleşisinden alınmış olabilir. Yani ilk anda aklıma gelmedi. Hani hakkını vereyim diye söylüyorum. İkincisi, insanlar niye değiştirmiyor hayat tarzlarını kendilerine zarar vereceği halde? Bizim ailemizde bile yani hekim kalp krizi geçirdi. Sigara içmeye devam etti yakın çevremizde birisi.
1: Evet.
2: Ve hayatını kaybetti.
1: Sonunda maalesef.
2: Yani ve hekim yani bunu yapan aynı zamanda. Şimdi insanların gerçekte başarıları motivasyonlarına ve hedeflerine bağlı değil. Genel yaygın yanılgı bu. Motivasyon önemli. Hedef önemli. İşte hedef çok önemli. Motivasyon malum harekete geçiren duygu. Dalgalanır. Yani motivasyona güvenemezsiniz.
1: Doğru. O sürekli olmayabilir.
2: Buradaki kritik nokta disiplin.
1: Evet.
2: İnsanlar o disipline girmeyi sevmiyor. Evet. Disiplin, istemediğiniz bir şeyi istiyormuş gibi yapmak, istediğiniz şeyi de yapmamaktır. Bu insanların canını sıkıyor. Alışık değiliz. Yani bu sebeple disiplin önemli.
1: Evet.
2: Disiplin de rutin ve alışkanlık.
1: Ve biraz istikrar belki.
2: İşte rutin ve alışkanlık.
1: İkisinin birleştiği yerde bu oluyor. Evet.
2: Ve de lanet olsun sonucunu hemen vermiyor.
1: Evet hocam, tabii onun yani, sabrı var.
2: O belirli bir kırılma eşiğini geçtikten sonra, bir momentum kazandıktan sonra, yani bunun basit bir örneği var. Hani bir buz kütlesi önünüzde duruyor. Siz de -10 derece bir odadasınız. Bakıyorsunuz ona.
1: Evet, hiç çekilmiyor.
2: Bir şeyler yapıyorsunuz. 8 dereceye iniyor. Buz değişmiyor. Şunları yap diyorlar. 6 dereceye iniyor. Gene buz. 4 derece gene buz. Lanet olsun.
1: Bu
2: yani
1: değişmeyecek
2: diyorsun. Ne zaman değişecek belli. Bu +1 dereceye geldiği zaman değişecek. Evet. Yani bu eşik aşıldığı zaman değişecek.
1: Çok güzel
2: değişecek.
1: Bir örnek hocam. Harika bir metafor bu.
2: İnsanlar bunu göze alamıyor. Yani bunu görmek istemiyorlar. Yani evet. Sizin kilonuz yeme alışkanlıklarınızın, bilginiz de okuma alışkanlıklarınızın sonucu. Bir günden ertesi güne olacak bir şey değil bu.
1: Ama beklenti hep bu.
2: Evet, disiplin bu açıdan çok önemli. Ve işte bizim için, Türkler için disiplin, asık surat, çatık kaş, evet, kolay yükselen ses.

0: geri bildirim
1: ve
0: almayan.
1: Yaptırıma dönük bir tutumla kaynaklanır. Kesinlikle. Halbuki öyle. Disiplin tutarlılıktır. Tutarlı. Hedefler, ilkeler, performans kriterleri ve davranışlarda tutarlılıktır. Evet. Bu sebeple bir kere insanlar İşte o zorlanmaya girmek istemiyorlar. Bir de hani çok popüler bir akım var biliyorsunuz. Yüreğinin götürdüğü yere git. kalbinin sesini dinle falan.
0: Keşke duyabilsek sesini.
1: Bu saçmalıklar da iyice zorlaştırıyor. Çocuk yetiştirmeyi etkiliyor. Zorlu olmaz. Çocuk istemiyorsa olmaz gibi.
0: Hayatım. Hocam bir şey burada söylemek istiyorum. 40 yıldır, 50, belki 30 yıldır diyorsunuz yani bu kişisel gelişim çok fena patlayacak diye. Tam dediğiniz gibi oldu. Kişisel gelişim şimdi yerle yeksan oldu. Ve insanlar o zaman söylediklerinizi şimdi anlıyorlar. Yani çok net söylüyorum.
1: Bu da işte buzun erimesi yani. Gibi erimesi bir momentum işte, meselesi. Doğru. Yani bir birikim oldu. Yani hem bir kere alıcısı oldu. Alıcısı olduğunu gören insanlar... bu fikrin onlar da arkasına geçmeye başladılar. Evet. Bakıyorum birçok genç arkadaşım bunları konuşmaya başladı. Evet. Çok hoşuma gidiyor evet. Tabii ki. Şimdi gelelim
0: sizin dünyanın hallerine.
1: Dünyanın haline. Yani hangi parametreyle bakarsanız bakın. Bu hayat süresi olabilir. Bu kadınların oy hakkı olabilir. Bu kız çocukların okullaşması olabilir. Bu çocuk ölümleri olabilir. Hangi parametreyle bakarsanız bakın, geçmiş yüzyılla, geçmiş yüzyılın başıyla kıyaslanmayacak kadar iyi noktadayız. Bir tek konu hariç, o da işte iklim krizi. Yani orada dünyayı tahrip ediyoruz.
0: Orada biz yapıyoruz ama.
1: Onun dışındaki bütün parametrelerde dünya geçmişten çok daha iyi.
0: Ancak bir ilerleme var.
1: İnsanlar tarihin kendileriyle başladığını zannediyorlar. Hı-hı. Bir kere. Hı-hı. Yani yakın tarihi bilmiyorlar.
0: Evet.
1: Yakın tarihi bilmedikleri için uzak tarihi bilmelerini hiç beklemiyoruz. Yani siyah beyaz karanlık bir devir gibi geliyor kendilerinden evet. önce olanlar. Evet. Coğrafyanın kader olduğunu İbn Haldun 1350'lerden beri herkese öğretti. Hı-hı. Ama tarih de kader. Tabii. Yani bundan 50 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 100 sene önce yaşayanlar ne yaşadı? 1925 doğumlu olanlar, 30 doğumlu olanlar hayatta kaldı da 1910 doğumlu olanlar niye hayatta kalmadı? Veya 1880'ler yani evet. o cephe savaşlarına gitmek zorunda kalanlar.
0: Balkan savaşlarına insanlar gitmiş işte, ve yok olmuş.
1: Yani cephe savaşları yani Avrupa'da da dünyada da. Dolayısıyla geçmişi bilmediğimiz için gündelik kendimizi çok önemsiyoruz bir. Gündelik problemlerimizi de fazla abartıyoruz. Yani dünyanın bize pürüzsüz bir hayat borçlu olduğunu düşünüyoruz.
0: Yani ne kadar acayip bir hata.
1: Bu böyle bir şey değil. Şimdi bakın yediğimiz her şey yapay, ultra işlenmiş endüstriyel ürünler yiyoruz.
0: Evet, büyük oranda.
1: Soluduğumuz hava mikroplastik, evet, içtiğimiz su mikroplastik.
0: Girecek deniz bulmakta zorlanmışız.
1: Tamam. Şimdi herkesin, her şeyinin, yediğinin hepsinin organik olduğu 1850 yılında hayat süresi 31 yıl.
0: Ya evet hocam işte onlar çok şimdi, karmaşık bir durum.
1: 1900 yılında 35 yıl.
0: Evet.
1: 1920 yılında 25 yıl.
0: Evet.
1: Savaşlar sebebiyle ortalama düşüyor. Evet. 1960'larda 60'a, 70'lerde 70'e geliyor. Bugün 82.
0: Ortalama.
1: Evet. Kadınlar erkeklerden 4 yıl daha uzun yaşıyor. Evet. Yani kadınlara bir 4 yıl kafa dinleme süresi veriyor tabii ama hani bazen diyorlar ki katılımcılar ya o 4 yılın ne? Çok geç.
0: Arada bir 4 yıl daha iyi olabilir.
1: Olsaydı. Yani dolayısıyla şakayı bir yana bırakırsak yani hayat süremize bakın. Şimdi tabii, hayat süresine baktığımız zaman bu hayat süresi üzerinde etkili olan faktörlere baktığımız zaman tabii ki gelir düzeyi, toplumdaki bakım imkanları bunlar hepsini kolaylaştırıyor.
0: Evet.
1: Ama yani mutsuzluğun temel 5-6 tane sebebini sayacak olsak birincisi mutsuz insanlarla çevrili bir ortamda yaşamak.
0: Evet.
1: Şimdi dolayısıyla o kötü, bu daha da kötü. Ay biliyor musunuz bu hepsinden kötü olunca

0: bulaşıcı.
1: İster istemez aşağıya çekiyor.
0: Evet.
1: İkincisi, gerçeklerle beklentiler arasındaki uçurum.
0: Doğru.
1: Yani bu aradaki fark ne kadar açılıyorsa insanlar o kadar mutsuz oluyor. Üçüncüsü kıyas.
0: Evet.
1: Şimdi sosyal medya bu üçünü bir paket olarak önümüze getiriyor.
0: Doğru.
1: Yani bir de tabii kendini gereğinden fazla önemsemek, hayatı gereğinden fazla karmaşıklaştırmak, geçmişe özlem duymak da mutsuzluğun diğer sebepleri
0: yani
1: arasında.
0: Yani kıyaslama hatası da var hocam herhalde o sosyal medyada. Yani bütün 20 yaşındaki çocuklar Arda Güler'le kendini kıyaslamaya kalkınca olmuyor tabii, çünkü o bir tane.
1: Bir tane yani, hem yetenek hem çalışma.
0: Evet.
1: Hem yetenek, yani dediğim gibi o noktaya herkes hedefleyebilir ama o noktaya giden
0: gereklilikleri
1: herkes yerine getirmiyor.
0: Yok, doğru.
1: Tabii ki başka yani toplumsal faktörler de var. Var ama yani Frankl'ın gene söylediği bir şey, hayatta her şeyi elinizden alabilirler ama tutumunuzu seçmeyi elinizden alamazlar.
0: Evet. Yani dış gerçekliğe karşı nasıl bir pozisyon alacağımız yine bizim elimizde.
1: Orada da nedir? Enerjimizi değiştiremeyeceğimiz olmuş olana değil, değiştirebileceğimiz olacak olana vermek.
0: Hocam harika bir sözmüş bu.
1: Dolayısıyla yani enerjimizi nereye koyarsak hayat orada gelişiyor.
0: Yani şimdi insanlar şu anı çok önemsiyor. Ama gelecekte olan şeyin daha önemli olduğunu da burada
1: yani,
0: biraz. Plan, proje oluşturmanın belki.
1: Ona da geleyim ama esas mesele, olumsuz bir şey yaşandığı zaman kendini suçlamak, karşısındakini suçlamak buna sebep oldu diye veya koşulları suçlamak veyahut da buna dönüp takılıp kalmak ve bunu tekrarlamak bir yol. Enerjiyi böyle haklı olarak kurban olduğuna inanmak.
0: Evet. Bu da kendini
1: ama
0: ısrarla ipuçları toplayıp
1: haklıyım,
0: inandırıyor.
1: Bir de bu koza örmek ve kozayı kalınlaştırmak. Mesele kozayı delip dışarıya çıkmak. Dolayısıyla da şu anda iyi olan ne sorusunu ben çok önemsiyorum. Şu anda iyi olan ne? Yani haline şükret, beterin beteri vardan öte bir şey bu.
0: Evet.
1: Durumu değiştirmek istiyorsan sahip olduğun öz kaynaklara bak. Nelere sahipsin? İnsanlar genellikle bunu düşünmüyor. Yani sağlığı, eşi, ailesi, çocuğu, bilgisi, becerisi, neyse fiziki gücü, bunu düşünmüyor insanlar. Neden olmuş, değiştiremeyiz olmuş olanı.
0: Evet.
1: Olacak olana bakmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Bu yani bulutlu böyle basınçlı bir havada uçağa binmek gibi bir şey. Yani içeri altındayken eziliyorsunuz ama uçak 3 dakika sonra bulutların üzerine çıktığı zaman pırıl pırıl bir gökyüzü
0: güzel.
1: Var.
0: Evet. Kadar güzel.
1: Onun için de yani enerjimizi değiştirebileceğimizlere odaklamak önemli. Umut açısından da şöyle bir durum var. Yani iyi umut, gelecekle ilgili olumlu beklentiler içinde olmak demek. Yani tarifi bu. Ancak umudun gerçekçi bir umut olması için hedefin, o hedefe giden bir stratejinin ve onun da bir eylem içermesi gerekiyor. Aksi takdirde iyi düşünelim, iyi olsuna dönüyor.
0: Evet, yani bu iyimserlikten farklı bir şey. Yani iyi olan bir şey beni bulsun yerine ben iyi olan şeye nasıl gidebilirim
1: nasıl
0: gibi
1: gidelim?
0: Bir eylem gerektiriyor. Hocam harika anlattınız. Bu da sizden öğrendiğimiz bir şey. Peki hocam, nudge kavramına bir gelelim. Çünkü bu esasında çok konuştuk bugün. Ufak ufak değindik ama mesela bir tanesi çok güzeldi bu örneklerden. Hani hem de iyi, yani sağlıklı yaşama yönlendiren bir nudge. Diyor ki bu süpermarketteki en popüler 3 sebze ya da 3 hadi ürün diyelim. Avokado, salatalık ve dolmalık biber.
2: Öyle mesela, demiş. Peki.
0: Ama bunu niye diyor mesela? O yani alışveriş merkezindeki o sepete niye bunu yazıyor?
2: Alışveriş merkezindeki sepete bunu yazarak düşündüğü iki tane şey var. Bir, iklim krizine sebep olacak karbon salınımı yüksek ürünleri, yani eti tüketmekten bizi uzaklaştırmak. Biri. İkincisi de kendimiz için sağlıklı besinleri seçmeye yönlendirmek. Bu açık bir nudge ve ikinci sisteme dönük bir nudge. Nudge'ların da düşünce sistemimize dönük olarak bunu bize düşünme imkanını ve

0: değişiklikler yapıldı, değil mi? Alışveriş merkezine gittiğinizde şekerlerin, poğaçaların satıldığı ya da işte pastaneye gittiğinizde parayı ödeyeceğiniz yerin önünde jiklet ve çikolata varsa çocuğunuz onları almak isteyecek.
1: Onu isteyecek. Rengarenk şeyler var orada.
0: Yağmur orada. Meyve türü bir şey varsa onları almayı isteyecek. Onun için nudge'lar hayatımızı iyileştirmek istediğimiz yönde hayatı sağlıklı, mutlu ve zengin yapar diyor nudge'ı yazanlar.
1: Hocam,
0: bu şeyi istiyorsak nudge'ları kullanacağız.
1: Şu soru çok kritik. Peki ben hep burada bir takım nudge'lara maruz kalıyoruz.
0: Tabii.
1: Ve iyi ya da kötü yönlendiriliyoruz. Peki benim kendi daha sağlıklı yaşamak için kendi nudge'larımı oluşturmam mümkün mü? Mesela arabama bir şey asmak. Uyandığımda belli bir sesle, görüntüyle ya da bir eylemle uyanmak gibi. Bunları kendi hayatımı düzenlemek için kendim yapabilir miyim?
0: Yapabilirsiniz ve yapmak için de bazı araçlardan yararlanabilirsiniz. Mesela uyanmak dediniz. Hı-hı. Gençlerin büyük bir sorunu. Yatmayı bilmedikleri gibi kalkmayı bilmiyorlar.
1: Ve çalar saatle kalkıyorlar.
0: Ve çalar saatle kalkmak istiyorlar ama çalar saat yanlarında telefona basıyor tekrar.
1: Evet, tabii.
0: Never Sleep Again diye bir araç yapıldı. Saat kurduğunuz zamana geldiğinde olduğu yerden hareket ederek odada gezmeye başlıyor. Top gibi de yuvarlanıyor.
1: Yakalayıp da durduramıyoruz.
0: Muhakkak yataktan kalkmanız gerekiyor.
1: Tamam, çok iyi.
0: Bu çok güzel bir nudge. Muhakkak yataktan kalkıyorsunuz. Ha, onu parçalayıp tekrar yatabilirsiniz.
1: Hayır,
0: tabii ama
1: kalkmayacak
0: yani.
1: Yani.
0: Bir kere yataktan sizi kaldırdı.
1: Evet, çok iyi.
0: Kendi nudge'larımızı yapabiliriz. Verilere bakıp sağlığımızı nasıl koruyacağımıza karar vererek. Sağlıkla ilgiliyse. Türkler telefonlarını her yere koymayı çok seviyorlar.
1: Evet,
0: yurt dışındaki bir restoranda yemek yerken masa üzerinde telefon göremezsiniz. Ben memleketimde yemek yerken 6 kişi varsa 6 telefonun da masanın üstünde olduğunu görüyorum.
1: Her yerdeymiş.
0: Şimdi,
1: hocam tuvaletle
0: masa...
1: telefonları kıyaslayan şey hijyen
0: güzel.
1: Araştırmaları var bir de yani işte.
0: Evet. Şimdi o yani araştırmaların verisine 6 telefondan birinde dışkı var.
1: Mesela tabii aynen.
0: O kadar basit.
1: Aynen.
0: 6 telefondan birinde. Şimdi siz kendinize telefon fotoğrafları çizin. Bir tanesinde siyahla boyayın, dışkılı evet. deyin. Artık evet. daha hala kendi telefonunuzu oraya buraya bırakıp başkalarının telefonlarını eller misiniz?
1: Ellemezsin tabii.
0: Kendinize yani. Nudge yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ellerinizi yıkama. Kadınlar ellerini daha çok yıkıyorlar. Erkekler daha az yıkıyorlar. Tuvaletleri kullandıktan sonra.
1: Tamam, doğrudur.
0: Demek ki çok fazla el sıkmayacaksınız. O noktada
1: o da
0: karşılaştığınız
1: bir
0: insanlarla.
1: Bir çözülebilir.
0: Evet. Kendiniz elinizi yıkarken bunu aslında Covid döneminde çok aşılamaya çalıştılar evet. insanlara. Bir şarkı söyleyin diyoruz biz. İyi ki doğdum. İki kere söyleyin. Çünkü o kadar süreye ihtiyacınız var. Sabunla akarsuyun altında iki kere iyi ki doğdum deyin ki iyi ki uzun yaşayın elinizdeki bulaşıcıları lavabodan akıtarak. Böyle kendi kendinize nudge yapmanız mümkün ve çok keyifli.
2: Masanın üzerine.
0: Masanın üzerine ne yazsınlar?
2: Kaç defa çiğnesinler?
0: Aa evet. Aa, benim bir de
1: tamam,
0: yemek
1: hocam,
0: sacım var.
1: Çok değerli ya.
2: Bizim ofiste
0: bizim ofiste bu el yıkama nudge'ları var. İşte yemek yeme. Şimdi yemeği çok fazla tüketmiyoruz, yemek istemiyoruz diyenlerin çok tükettiğine tanık oluyorum. Ben ofisimizde sofraya arkadaşlarla oturan ama herkes kalktıktan sonra kalkan tek kişi oluyorum. Çok süratle yemek yeniliyor. İşte bunun çiğneme hızını arttırması değil, yutma hızını arttırması değil, çiğneme miktarını arttırması gerekiyor. Onun için masaya kartlar koyduk. Bir süre arkadaşlar baktılar. Sonra bir gün gittim kartları kaldırmışlar. Çok çiğneyin, şu kadar kefrek çiğnerseniz ancak mide zaten hazma hazırlanıyor. Sizin hala aç zannetmeniz mekanik olarak midenizin etkin hale gelmemesinden gibi bilgiler var. Niye kaldırdınız dedim. Hocam ona bakarak yemek çok zor dedi. Şimdi nudge yapmak var, bir de nudge kullanmak var. Onun evet. için nudge'larımızı kullanabileceğimiz nudge'ları yapıp kullanmamız yararlı. Yani insan kendini anlamak için kendine emek veriyor, vermek istiyor. Asıl emek vereceği konulardan biri nasıl karar veriyorum? Kararlarımı kendim nudge'layabilir miyim? Yani bir mimari dizayn çizerek, karşıma bir tasarım koyarak bunu değiştirmem mümkün mü? Evet, mümkün. Alışkanlık değiştirmek zordur, karar vermek zordur. Kararı verdikten sonra nudge'ı kullanırsanız kararınızı yönlendirmek sizin elinizde olur.
1: Evet, şimdi şöyle, naç

0: hocamızın hep kullandığı bir kavram. Ben de Zuhal hocamdan dinliyorum hep. Bizi hareketlendiren, tetikleyici, dürten, harekete geçiren dış dünyadaki bir takım uyarıcılar. Bunun Türkçe'de tam bir karşılığı yok. Ama Naş dediğimiz zaman, Zuhal Hoca'yı dinlediğimizde ve bu kitabı güzel, detaylı bir şekilde okuduğumuzda hayatımızdaki bu tetikleyici, bazen yanlış, bazen doğru şeyleri yapan bütün şeyleri anlamış oluyoruz ve olumsuz olanları çıkarıp olumlu olanları da yerleştirebiliriz diyoruz. Son bir sözünüzü almam gerekiyor. Önümüzdeki hafta nasıl başlasın program diyeceğim bugün konusuyla ilgili olarak. Bu da çok iyi oluyor. Önümüzdeki hafta konuklarımız geldiğinde sizin sözlerinizle program başlamış oluyor. Acı hocam ne dersiniz? Şimdi biraz böyle paldır küldür sormuş gibi oldum ama şöyle birkaç cümle. Önümüzdeki hafta hangi sözlerinizle başlasın istersiniz?
1: Disiplin tutarlılıktır. Hı hı. Hedeflerde, ilkelerde, performans kriterlerinde ve davranışlarda tutarlılıktır. Motivasyonu sağlayacak olan şey alışkanlıklardır. Bu da ritüellerdir. Yani belirli konuları ritüel haline getirmektir. Varmak istediğimiz nokta, yani sonuca bakarak hayatı anlayamayız. Çünkü hayat, ya sonuçlar yaptıklarımızın ve yapmadıklarımızın sonucudur. Daha çok yapmadıklarımızın sonucudur. Hedeflerimize göre neleri yapmıyoruz, bunları düşünmekte fayda var.
0: Hocam harika bir son söz oldu. Zuhal hocam bugün o kadar çok konuya değindik. Temelde ortak bir konumuz vardı, evet. Karar almak ama şöyle bir toparlamak da mümkün olursa birkaç cümle de sizden alsak mümkünse.
2: Şimdi ön yargılarımızla tanışalım ve ön yargılarımızı aşmak için ne yapacağımıza karar verelim. Çünkü ön yargılar bizim hayatımızı kısa vadeli sonuçlara götürüyor ama uzun vadeli sonuçlarda hayatımıza katkı sağlamıyor. Hayatımızı güzelleştirmek, sağlıklı, iyilik içerisinde ve hatta zengin olarak yaşamak istiyorsak kitabın içindeki verilerden yararlanmakta fayda var. Ama en önemlisi zihnimizi kullanmayı nasıl başaracağımızı, yani aklımızı nasıl çalıştıracağımızı ve zora gelmek, Acar Hoca'nın disiplin diye bahsettiği şeydeki çabayı ve enerjiyi kullanarak hayatımı güzelleştireceğimi bilmem gerekiyor. Hayat kendiliğinden güzel olmuyor. Güzel hayatlar varsa, mutlu insanlar varsa oraya emek vermiş insanlardır diyerek kendimize emek vermeye devam edelim.
0: Hocam harikasınız. Efendim bugün aklımız başımızda mı diye sorduk. Kararları aldığımı zannettiğim kararları ben mi alıyorum yoksa otomatik bir takım sistemler mi çalışıyor? Kendi aldığımız kararların miktarını arttırabileceğimiz bir hafta sonu denemesi yapalım. Miktarını hep arttıralım. Güzel bir hafta geçirelim. Önümüzdeki hafta burada buluşuyorsak yine doğru kararlar vermeye devam ediyorsunuz demektir. Ben değerli üstadlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu özel zamanı bize ayırdıkları için, değerli zamanlarını. Sizlere de efendim iyi bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.

İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
8: Buyur Hasan.
9: Hadi oğlum.
7: Anne bir şeye bakıyorum.
9: Olmadı mı Hasan'ım?
7: Oluyor oluyor anne.
10: Seni koydu.
9: Hasan, uyku vakti.
7: Daha işim var anne.
9: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
7: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
11: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
12: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
13: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin TEFAS'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
14: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
15: Bir de böyle Otobit'te.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi?

nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Hedge etmek. Döviz ya da altın gibi emtiaları ellerinde bulunduranlar, fiyatların düşme ya da yükselme olasılığı halinde karşılaşacakları risklerden korunmak için yaptıkları işleme hedge etmek denir. Bu işlem var olan açık pozisyonu kapatmadan bu açık pozisyonun tam tersine işlem yapmak suretiyle piyasada oluşabilecek risklere karşı kendini koruma altına almak şeklinde yapılır.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
4: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içerir.

Bir istiklal mücadelesiydi bu. Bir vatan görevi. Rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağının yere düşmemesi içindi her şey. Kimi 17, kimi 20, kimi 30, kimi 50 yaşındaydı. Kimi darbe görmüştü, kimi kavramını dahi bilmiyordu. Ahmet, Sevda, Erol, Demet, Abdullah. Bir ses yetti kendilerini sokağa atmalarına. Başkomutandı bu. Siz dik durun diyordu. Türk halkı.

0: yaptığı gibi, olması gerektiği gibi.
1: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Biz ölümüne, ölümüne.
2: Karşıyız darbeye!
0: Kimi baba olacaktı, kiminin gelinlik hayali vardı. Kimi çocuğunun anne demesini duyamadı, kimi o en çok istediğine kavuşamadı. Yarım kaldı hayat, sevinçler, hüzünler, hayaller, umutlar yarım kaldı. Asker üniforması giymiş hainler, ellerinde milletin kurşunlarıyla milleti vururken bedenlerini siper etti o kahramanlar.

0: Hayatının baharındaydı daha Demet. Polisti, özel harekatta memurdu. Yeni evlenmiş, bir yavrusu olmuştu. 15 Temmuz gecesi, asker üniforması giymiş teröristler, Hüseyin'i daha 3 yaşındayken annesiz, Zeynep Ana'yı ise evlatsız bıraktı. Önce Hakkari'de görevli asker ağabeyi aldı acı haberi.
1: Demet'i aradım, Demet'e ulaşamadım. Ümit'i aradım, anne dedi. Ama saat oldu 11. Ümit'i aradım. Ümit dedim, Demet'e ulaşamayayım. Anne ben üstümü giydim dedi. Ankara'ya dönüyorum. Ne oldu oğlum dedi. Bir şey mi var? Anne ben üstümü giydim dedi. Ankara'ya geliyorum. Öyle deyince ayağımın altında yer kaydı. Dedim ki bir şey olursa dedim. Bunlar ikisi birbirine anlaşmışlar. Bana bir şey olursa kardeşim ilk haberi şu şu şu numaralarda al. O da abi bana bir şey olursa ilk haberi bunlar. Hemen bombanın ilk atıldığında oğluma haberi olmuş. Oğlum hemen arkadaşı Demet'i aramış. Demet demiş ki abi ben görevliyim. Çıktım eve geldim. Arada 10 dakika geçmedi diye ikinci bomba düşünce diyor. Dedim ki Demet neredesin bacım kardeşim dedim.

0: 12-10 vardı, ikinci bomba düşmüş. Bu arada kızım şey gitmiş, arkadaşlarıyla. Ya haberlerini ettim, zaten oğlan orada demiş ki arkadaşlar hadi biz seni yolcudur. Nereye vardıysak diye her taraf kapalı. Araba bulamadı, dolmuş bulamadı. İki günde geldi yavrum buraya.
1: Kahrolsunlar. Benim kızım şehit oldu, onlar şehitliği de görmesinler. Sürünsünler. Sürünsünler. Benim kızıma uzakta yakında bu şehitliğe öldürenlerin de ciğerleri yansın. Kuzum ne öyledi, vatanını bekliyordu. Bayrağını indirtmiyordu. Ezenini dinlendirmiyordu. Vatan sağ olsun diyorum ama ciğerimi yakanlar ciğerleri yansın. Ciğerleri yansın ciğerimi yakanlar. Boynunu büktü yavrumum. Kuzusunun da boynunu büktüler, benim de boynumu.
0: Daha ne diyeyim? Ne diyeyim kuzum, ne diyeyim?

0: 15 Temmuz. Akşamına demiş cennette, işte cennette hiçbir şeyimiz yok. Güzelce konuştuk çocukla. Saat 11.30 gibi falandı. Eşimin arkadaşı aradı. Evet. Özel hareketten haberin var mı, cennetten ne haber dedi. Eşim ne oldu ki dedi. Abi senin haberin yok mu dedi. Özel hareketi bombalamışlar dedi. Hemen koştum telefon. Baktım cennet mesajı göndermiş. Anne ben toplantıya gidiyorum. Seni arayacağım yazmış. Hemen tekrar aradım. 12'ye 7 dakika falan vardı. Anne ben iyiyim dedi. Biraz özel harekette sorun var dedi. Toplantıya giriyorum. 2 dakika sonra seni ararım dedi. Kapattı. Bir daha duyduk ki özel hareket tekrar bombalanmış.
1: Toplantıya giriyorum demişti annesine. Endişelensin istemiyordu. O vatan müdafasındayken ailesi onu düşünsün istemiyordu. Hainlerin kurşunları ve bombaları cennetin üzerine yağarken ailesi ona ulaşmaya çalışıyordu.
0: Arıyoruz, telefon meşgul çalıyor. Arıyoruz, telefon meşgul çalıyor. Ulaşılmıyor diyor. İşte eşimler falan sokağa çıktılar. Bugün ölmeyip ne zaman öleceğiz dediler. Cumhurbaşkanımız sokağa dökülün deyince hepsi çıktı sokağa. Çocuğumuzu demiş, o gün sabahlar aradık, yok. Sabah olunca eşime dedim, git emniyet müdürlüğüne bir tane sor. Çocuğumuza hiç haber yok. Gitti sordu. Çocuğumuz Alanya doğumlu olduğu için önce Alanya'ya gitmiş haber. Bize Kayseri şey yapmamışlar. Buradan araştırmışlar, yok. Artık biz kalktık. Saat 9.30, 10 gibi falan. Ankara yoluna düştük işte. 3-4 gün sonra anca şeysini verebildiler. Naaşını verebildiler. Çünkü şey falan yandıklar için biliyorsunuz. Çocukları DNA testi yaptılar. DNA testinden sonra 3 gün bekledik. 3 gün sonra çıktı işte. Sonra bir özel hareket.

her zaman derdi anne ağlamayın, şehitlere ağlanmaz. Onun için fazla atmış yani. Ağladığım zamanlar falan gözümün önüne geliyor, anne ağlamayın demiştim yani ben size. Şehitlere ağlanmaz. Çok şehitlerin şeylerine giderdi, özel hareketi çok severek zaten girdi. Bu mesleğe ben bayılıyorum diyordu, yoksa resim öğretmenliğiydi. Anne diyordu, ben bu mesleğe aşığım. Kızım dedim, polisliğe geçtiğinde özel harekete bari geçme. Eşimin arkadaşları çok özel hareket. Anne diyordu ya, ben masa başı oturmayı sevmiyorum ki devlete hizmet etmem gerekiyor. Birilerimiz şehit olacağız ki sizle de rahat rahat yatacaksınız evde diyordu. Yani bu mesleğe aşığım ben diyor, çok da severek yapıyordum. Gönüllü, her yere nereye verirlerse versinler. Siz korkuyorsunuz ya diyordu. Şeye gitti, Diyarbakır Sur'a gitti. 35 gün falan oraya gitti, 15 gün Urfa'ya gitti. Yani siz korkuyorsunuz ama oralar çok güzel diyordu. Bana da hep dediğinde soruyorum yani, kızım Sur nasıl falan diye. Anne korkmayın diyordu ya, ben masa başında oturuyorum hiçbir şey yok diyordu. Şehit olduğu gün geldi arkadaşları hepsi. Ben böyle bir şey kız görmemiştim. Cesaretli, hiçbir şeyden korkmayan, o roket parçalarını yerden toplayan. Komiserim toplama patlar elinize diyorduk da diyordu. Ya hastalası şehit oluruz ne olacak sanki, hiç mi olmayacağız, hiç mi ölmeyeceğiz? Bu vatan için her şeye değer diye. Onlar nasıl topluyor? Hep çatışmalara girermiş de bize hep masa başında oturuyorum dermiş. Bizim çocuklarımız inşallah yarabbim, gelen gençlikte bizim çocuklarımızın yerini alacak inşallah. Hepsi böyle temiz yürekli olacak inşallah. Annelerimiz, biraz biz ağlayacağız ama vatanımız demiş sağ olacak. Vatanımız, bu vatan için her şeye değer. Vatanımız olacak. Biz Osmanlı çocuklarız.

0: Benim çocuğum daha başka ya. Herkesin çocuğu başka, benimki daha başka.
1: Kimin ne hakkı vardı buna? Bir candı Sevda. Anne olmak istiyordu. Gelinlik hayalleri kuruyordu. Anneanne olmayı beklerken kızının cansız bedeninin ateşi kor gibi düştü şehit annesinin koynuna. O gece asker kıyafeti giyen teröristler bomba yağdırırken Ankara'ya şehit düştü Sevda.
0: Hiç aklımıza da gelmedi böyle olacak. Hiç ebedi böyle. Acı cuma günü işte anne babasını aramış. Babama ulaşamadım dedi. Babası da cumaya gittiydi. Bu da telefonunu kapatmış. Konuştuk da yani başka bir şey demem. Her konuşmasına derdi anne. Ben yükseleceğim daha derdi, kimseye söyleme derdi. Şehitler yükseldi, başka ne diyeyim? Hiç beklenmedik bir şey oldu.
1: Mühendisliği kazanmıştı ama aklı da gönlü de hep polislikteydi. Doğup büyüdüğü topraklardan da bu yüzden koptu Sevda. Ankara'ya gitti. Sınavlardan geçti. Emek vermeden ulaşamayacağını biliyordu hayallerine. Bu yüzdendi belki de sürekli çalışması. Bu yüzdendi çabaları. Bir ev tuttu. Ailesini de yanına almak istiyordu. Olmadı. Hainler onun hayallerini çaldı.

0: kokuyu gel tuttum. Gelin anne baba dedi. Hiçbir gidemedik yani. En sonunda geldi. Şu Nergisler açıldığı zaman geldi. Daha başka görmedik. Bayramda gelmedi. 9 gün izinimiz var dedi. Anne göndermiyorlar dedi. Kurban da geleceğim dedi. Çok hayalleri vardı çocuğum. Anne dedi böyle. En iyi arabadan al. Onunla geleceğim dedi. Onda da gel.
1: Bir de çocuk sahibi olmaktı Şehit Sevda Güngör'ün hayali. İlk oyuncağını bile almıştı. O da olmadı, olamadı.
0: Anne dedi artık dedi evlenmeyi düşünüyorum dedi. Ablamın çocuğunu gördüm ben de evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum dedi. Bu Konya'dayken seçime yakın Konya'ya gitti Erdoğan başbakanlığa oraya gelince. Onlar yani polisler oraya gitti görevli olarak. Orada Erdoğan taksi vermiş. Bir oyuncak uzaktan kumandalı bir taksi. Onu getirdi anne dedi bunu hiç kimseye vermeyeceğim. İlk hediyem dedi. Kendi çocuğumun eline vereceğim dedi. Şimdi oturuyor içeride hiç ellemedik böyle.
1: Ağırdı bu yük. Çok ağır hem de. Kızını toprağa veren şehit annesi kelimelere dökerken teröristlere öfkesini kurşun gibi ağırlaşıyor cümleleri.
0: Bir şey pek içerledim. Adam bombayı atmış. Hocam dedi yere attık bombayı dedi. Gölbaşını. Ambulanslar geliyor dedi. Yaralı var dedi. Elinize sağlık dedi.
2: Alo. Arslan bir tek helikopter imha edildi.
3: Anlaşıldı hocam. Elinize sağlık.
0: 2-3 gün onu ben hiç kendime gelemedim onu duyunca. Bir cam bu ya. Cam ya. Nasıl yapıyorum ki?
2: Hocam muhtemelen ölü ve yaralılar var. Bölgeye ambulanslar girecek. O konuda dikkatli olun.
3: Anlaşıldı. Nizamiye bölgesinde hareket hedefleri ateş serbest.
0: Eğer yapsa bu adam zorumuza gitmez. Kendi milletimiz, kendi malımızın ağırlanmış. Uçaklarla bizim çocuklarımızı vurdular ya. Devletimiz bunlara ne gerekirse yapsın, elinden geldi. Bizim çocuklarımız nasıl olduysa kendileri de aynı olsun.

0: inşaatta çalışıyordum. Duydum yani, o zaman hastaneye kaldırmışlar diye hastaneye gittim. Dediler bir oğlunuz oldu. O kadar mı sevindim, o kadar mı sevindim. İnan ki şöyle 5-6 aylık olduğu zaman işten böyle sabredemiyordum kendime eve atayım diye. Çocuğu görmek, o kadar mı tatlı bir çocuktu. Mahalledeki komşular olsun, böyle alır evlerine götürürler, o kadar severlerdi.
1: Üç kardeştiler, en büyükleriydi Yunus. Dağ gibi bir delikanlı, yüreği iman dolu bir kahramandı. Akşam namazını kılmıştı, semaya ellerini açmıştı Yunus o gece.

0: Darbe girişimini duyduğunda Emir beklemeden çıktı sokağa. Gölbaşında saldırıya uğrayan meslektaşlarının yardımına koştu. Hainlerin kullandığı helikopterden yağmur gibi yağan mermilere göğüs gerdi. Üniformalı teröristlerin ikinci saldırısıyla birlikte şehit düştü Yunus. Dağ gibi delikanlıydı Yunus, oracıkta yıkıldı.
1: Bunlar WhatsApp'tan gruba atılıyor, olaylar var diye, darbe oluyor diye. Bu çocuklar zaten kursiyer olduğu için bunları çağırmıyorlar bile. Bunlar gönüllü orada lojmanda kalıyorlarmış. Evet. Oradan koşa koşa geliyorlar, katılıyorlar. Hemen piste koşuyorlar yardım amaçlı. Yani o kadar şeyler zaten. Bayramda da buradan gitmeden önce ben Kıbrıs'a gidecektim. O da zaten bayramdan sonra görevine dönecekti. Burada konuşuyorduk, bir haberleri dinlerdik. Şehit haberleri çıktı. Neye üzülüyorsun dedi ya. Allah dedi bana da öyle şehitliği nasip eder mi dedi. Dedim oğlum ağzını ayrı aç ya. Oğlum bu baba dedi öyle bir şey kimin eline geçer dedi. Onu konuştuktan sonra zaten 2 saat sonra kalktık. İkizlerin evine gittik. Ahmet ve Mehmet Orucun evine. Orada yine öyle bir şey bahsoldu. Onlar da aynısını söyledi bana o günü. Zaten bu olaylardan aşağı yukarı 15 gün önceydi. Bahsettiler böyle. Olacakmış demek ki yani. Ne bileyim yani çocuklar o kadar gönüllülerdi. Şehit olma mertebesine kavuşmak için.
0: Hainler Yunus Uğur'un yuva kurma hayalini de çaldı. Nişanlısı da yarım kaldı.
1: Gizli kenarlara çekilmişti. Gözyaşı döküyor. İsyan gibi değildi. Sevgisi. Onun şey işte özlemi. Çok şükür yani. Özlüyoruz, özlemiyoruz değil yani. Aklımızdan hiçbir zaman da gitmez. Biz korkardık yani, Allah korusun o birilerinin safında da olabilirdi, insanlık hali. Çok şükür öyle olsaydı biz ne yapardık, kimin yüzüne bakabilirdik? Ha alnımız değil, çok şükür. Bu vatan hainlerine de fırsat vermeyeceğiz inşallah. Ha herhangi böyle bir şey olacak olsa dahi bundan sonra. Yani onlar canını verdi, biz hepimiz vermemiz lazım. Şimdi olsa çocuklarımla beraber, ailemle beraber ben ortadayım yani. Çünkü bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklar bizim. Çanakkale Savaşı'nda o kadar şehitlerimiz oldu. Ana kuzuları gitti. Onlar bu toprakları bize emanet ettiler. Başımızın üstüne biz de bunları ilelebet korumak zorundayız yani.

0: biz çok gururluyuz kuzumuna. Bizi çok gururlandırdı. Bizi hiç üzmedi. Görme hani bir insan bir hani annesine babasına yani of demez mi? Of demezdi. Yani biz ondan razı olduk. Rabbim de razı olsun.
1: Vatan millet aşkıydı onun yüreğini dolduran. Cesurdu, güçlüydü. 23'ünde gencecik bir fidandı Kübra. Özel harekatın gözü kara kadınlarındandı. Hayalleri vardı.
0: Kübra yeni eve çıkmıştı. Babasıyla hafta sonu bir sürpriz yapmayı da düşünüyorduk. O anda hemen aklıma geldi. Kübra dedim, bir sürprizimiz var sana kızım. Hafta sonu geleceğiz babanla. Baban dedim bulaş makinesini aldı. Sürprizi bozmak istedim. Söyleyeceğim kızım. Duramıyorum. Niyeyse bilmiyorum dedim. Duramıyorum. İyi anne dedi. İyi düşünmüşsünüz dedi. Allah razı olsun dedi. İşte öyle bir konuşmamız oldu. İşte dolabın geldi mi diye sordum. Makinesini sordum. Bağlattım anne dedi. Anne uykusuzum yatacağım dedi. Hani şöyle vedalaşır gibi olduk bilmiyorum. O anda bir şöyle bir 5-10 saniye bir şöyle durakladık. Allah Allah dedim, hayır mı şer mi dedim, veda eder gibi dedim. Hani anne hissi ya, hissettirdi Rabbim bunu bana. Anne dedi uykum var yatacağım dedi. İyi kızım hadi Allah rahatlık versin dedim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol dedim. Kapattık.
1: O gece o hainlerin sahneye çıkıp demokrasiye darbe vurmaya çalıştığı gece annesiyle son kez konuştu Kübra Doğanay. Korkma dedi. Sadece korkma.
0: Bir telefon çaldı. Hemen kalktık bismillah diyerek kalktık. Eşim açtı telefonu. Arkadaşımız Harun abi var işte başçavuş. İşte Ankara'da dedi şey oluyor, patlama olmuş Gölbaşı'nda dedi. Haberiniz var mıydı? Yok dedik biz, yatıyormuş, bir şeyden haberimiz yok. Kübra'nın telefonunu istedi, hemen aldı. O anda biz de hiç açması aklımıza gelmiyor yani. Patlama diyor ama ben daha hiç inanamıyorum hani. Diyorum Kübra diyorum yatacağım dediydi, evdeydi diyorum. Ben hiç Allah öyle şey getirmedi zaten. Ondan sonra Kübra'yla konuşmuş Harun abi, geri döndü. Kübra demiş ki annem gire söyleme Harun amca, ben gidiyorum. Yiyeyim, onlara selam söyle. Öyle ondan sonra eşim hemen televizyonu açtı o sırada. Patlama diyor ama ben gene üzerine hiç getiremiyorum yani. Hani gidiyorum rüyada, rüya gibi. Darbenin ne olduğunu zaten ben bilmiyorum, anlamadım da. Bir de birinci patlamadan sonra diyorum ki ikinci patlamayı neyi zaten hiç getiremedik. Üzerine de getiremedik. Bir de kızım diyorum kendini korur. O diyorum cesaretli. Benim kızım diyorum oradan da şey yapar yani. Becerir yani, başarır kendini korumasını diyorum. Hiç aklıma gelmiyor. Yani getirmek de istemiyor demek ki, Rabbimden gelen bir şey bu.
1: Seni saklayacağız dediklerinde ben vatan haini değilim dedi. Tek hayaliydi özel harekat. İkinci bombalamada şehadete yürüdü.
0: Arkadaşı, akrabamız olan bir çocuk, Kübra'mın eşyası varmış, eksikleri, onlar getirmeye gelmiş eve. İşte Allah getirecek ya, o da o arada tesadüf işte. Eşyayı getirmiş, işte o arada patlama olmuş. Evdelermiş, ev diyor sallandı diyor, yere yattık diyor birdenbire. Ev çok felaket sallandı diyor. Kübra diyor hemen koştu içeriye diyor, ben gidiyorum diye diyor şey yaptı diyor. İşte o arada abisi aramış o arkadaşını. Kübra'yı al gel, darbe oluyor, saklayalım demiş. Kübra'ya söylemiş işte can, Kübra bak abim böyle söylüyor, darbe varmış seni saklayacak. Ben demiş vatan haini değilim, ben saklanamam. Benim arkadaşlarım, kardeşlerim oradayken ben duramam. Benim gitmem lazım.
1: Şehadete yürüdü Kübra. henüz 23'ündeydi ve hep o yaşta gözlerindeki o ışıltıyla kalacak. Çünkü o hainler bilmiyor ki şehitler ölmez. Kübra da ölmedi.
0: Dediği gibi de istediği gibi de şehit oldu. Çok şükür ki Rabbime şehit oldu. Biz kuzumundan gurur duyuyoruz.

0: Pazar gecesi Marmaris'teydim. Alt yazıda gördük, televizyonu açtık. Hemen Gülşah'ı aradım zaten. Anne, telefonu meşgul etme, ben iyiyim, size dönerim. Zaten hiç öyle dedi mi, bir daha aramazdık, beklerdik kendinin dönmesini, meşgul etmezdik. Ama kız kardeşiyle abi, yenge konuştu 11'i geçe 12'ye doğru en son görüşmeler. İyiyim, merak etmeyin, nefes nefese bir sesle, koşma esnasında konuşuyor. Ondan sonraki bomba, alt yazı 17 polis şehit, ben anladım direkt zaten. Hiç ulaşılamıyor, ulaşılamıyor, sabaha kadar ulaşılamıyor, ulaşılamıyor. Sabaha karşı Marmaris'te silah sesleri başladı. Ne, onları çok canlı dinledik yani. Zaten haberini sabaha karşı aldık. Hemen çıktık Ankara'ya.
1: Komiser yardımcısıydı Gülşah. O gece, o kara gece, hainlerin asker üniformasıyla darbe girişiminde bulunduğu gece, göl başındaydı yol ve silah arkadaşlarıyla birlikte. Ailesi haberi alır almaz ona ulaşmaya çalıştı. Ama nafile. Hainler milletin silahını millete doğrultmuştu bir kere. Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne iki kez atıldı bomba. Marmaris'ten Ankara'ya giden yol bitmedi.
0: Yola çıktık ama bitmedi. Marmaris Ankara bitmedi. Abisi ağlıyor yolda. Geldik direkt Özel Harekat. Gölbaşı'na çıktık. Abisi tek girebildi, biz girtirmediler. Abisi geldi zaten, benim kardeşim oradan sağ çıkmaz dedi. Çıkmaz anne, oradan sağ çıkmaz. Sonra dediler hastanelere, zaten telefonlarla arıyoruz, hiçbir hastanede yok. Sonra dediler bulundu bir hastanede, yaralı, ağır yaralı. Sanatoryum hastanesi Ankara. Oradan bir sefer sanatoryum hastanesinin yolu bitmedi. Artık diyecektim inip ben yürüyerek gideyim, kızıma yetişeyim. Durdurun arabayı, ben yürümek istiyorum. Gittim, yine dediler sen kapıda bekle, biz bir bakalım hangi katta. Ama biliyorum ki tamam bekleyin. Bekledim, sonra dediler gel gel. Şu bir taraftan gel dediler. Gittim, gittim ki nereye gideyim? Morgun önüne gittim ben. Kapıdaki morg yazısı beni bitirdi. Ne kadar bilsen, hazır da olsan onun önüne gittin mi zaten bitiyorsun. Bebeğim de o benim. Kıymetlim de o benim. Ama hiç ağlamadım ben orada. Onun çok güzel o yerde olduğunu biliyordum ki. Köşe oradan bize bakıyordu çünkü. Ağlama anne. Aldık oradan. 2 gün sürdü almamız. Teşhis yapıldı. Aldım. Çok şükür evladımız sağlamdı. Çok güler bir yüzü varmış. Dişleri görülürcesine. Aldık. Getirdik memleketimize kızımızı. Çok güzel bir topluluğu oldu. Merasimi oldu. Tabutuna duvak serdirdim. Kızımın çok güzel düğünü oldu. Gülşah çok güzel gelin olursun derdim.

ülkemizi karıştıranları işte, darbeyi yapanları acımadan yaptılar. Bir de kalleşçe yaptılar. Kalleşçe, keşke karşılarına gelip silah atışalardı. Benim kızım da bir kurşun sıkaydı, keşke sıkaydı, keşke.

çıktı yani. Çıktı, döndü döndü bana iki kere baktı, çekti çıktı, gitti, hiç gidiyorum Allah'a ısmarladık falan demedi. Ertesi gün 4'te çocuğum hastaneden gelince, anne sana bir şey söyleyeceğim dedi. Oğlun gazi oldu dedi. Dedim ki oğlum kolu mu koptu, ayağı mı koptu dedim. Yok anne dedi, hiç hangi öyle bir şey yok ama dedi, karnında abimin sorunu dedi. Yoğun bağımdan dedi, çıkınca seni göstereceğim dedi ve ben hiç görmedim. Ertesi gün pazar gün beni götürdüler görmek için, göremedim. Ben oraya gittiğimde oğlum

0: halkının üzerine doğrultuca. Oysa onlar Mehmetçik değil, asker üniforması giymiş teröristlerdi.
1: Ben bu vatana 18 ay askerlik yaptım. 15 ayını Şırnak Dağları'nda geçirdim. Ben de çarpıştım. Ben de Kuzey Irak'a geçtim. Ben de sınır ötesi operasyonlara katıldım. Ama o gece yaşananlar çok ayrı bir şeydi. Yani karşında senin sanki bir Yunan ordusu vardı ya. Durum çok farklıydı. Darbeden ileri bir şeydi. Yani bunu ben bir darbe olarak veya bir başka bir şey olarak görmüyorum. Bu normal bir terör saldırısıydı bize.
2: Zaten vatan için çıkarttım ben bunu. Vatan için çıkın dedim. Bu vatan bizim vatanımız. Biz sabitlik etmeyecekti, kim edecekti? Ve ben de gidecektim. Dışarı sokağa çıktım. Bayanlar araba bulamadılar. Hatta dedim ki bizim arabanın arkası 3 kişilikti. Niye gelmediniz dedim.
0: Ağabeyi kollarında şehit düştü Yasin Kozan'ın.
1: Garibimin elinde sadece bayrak vardı ya. Yani ve geriye döndüm. Göz göze geldik. Gözlerini kapattı. Dizlerinin üstüne çöktü ve sırtının üstüne düştü. Aşağı atladım hemen. Abim, yani doğuda askerlik yaptığım için hemen tişörtünü sıyırdım. Sadece sağ böbreğinin üstünde bir damla kan vardı. Başka hiçbir şey göremedim yani. Ya kiloluydu abim çünkü çok kiloluydu. 110 kiloydu. Boyu yerindeydi ama anlayamadım o anda. Ve elim ayağım boşaldı. Birden panik oldum. Yeşil sarıklı, koyu cübbeli bir insan belirdi. Yani kimdi bilmiyorum. Beni bir sırkaladı. Kendine gel oğlum dedi. Dirayetli ol dedi. Abim plastik mermiyle vurulmuş, bir şey yok dedi. Ve hafifçe abim yerden başını kesti ve salavat getirmeye başladılar ikisi. O esnada abim dedim, elimi beline attığımda belinin kızardı. Yani tişörtü kırmızı oldu. Elinden bayrağı aldım. Bayrağı bastırdım. Dedim ki ya biriniz arabanızı çevirin, götürelim. Oradan bir ses bana dedi ki ya dedi abi ben ambulans çağırdım. Ambulans çağırdım ama yolları ben kapattım. Gelecek istikamet yok. Gelemez.
2: Ben onları yetim büyüttüm. Çalışa çalışa büyüttüm onlar için. Canımı feda ettim ben. Ağlamayın diyorum ama dayanamıyorum ya.

0: adı gibiydi Mustafa. Seçilmişti, güzideydi, gencecik bir fidandı. Hainlere karşı sokağa çıktığında o fidan toprakla buluştu.
1: Sarıldım oğlumu o gün. Güle güle git dedim. Çünkü zaten 15 günde bir eve geliyor. Annesine derdi benim yokluğuma alış. Çünkü ben diye hizmet. Okul, üniversite okuyordu ama mühendislik. Pek dünyayla hiçbir ilgisi yoktu yani. Dünyayla ilgili hiçbir planı yoktu. Ben zorluyordum o üniversiteyi bitirsin diye. Oradan gitti. Ben eve geldim. Yakup'u aradım, büyük oğlum. Dedim ki oğlum neredesin? Alışveriş merkezindeyim dedim. Oğlum dedim, bu işe mutlaka müdahale etmemiz lazım. Yarından sonra dedim bu ülke yok. Yani ben hemen anladım. Dedim ki oğlum dua edin ama bugün muhakkak dedim müdahale gerekli, fiiliyat gerekli dedim. Öleceksek bugün ölelim dedim yani. Ondan sonra ben öyle dedikten sonra tekrar Cumhurbaşkanımızın şeyini, onların orada televizyon falan yok ya, radyodan Cumhurbaşkanımızın sesini duymuş onlar.
2: Siktik durun yeter ki biz ölümüne.
0: Abiyi de askerdi Mustafa'nın ama gerçek bir asker. O gece babası hissetmişti olacakları ama...
1: Ortanca oğlum asubay, jandarma asubayı, orduda görev yapıyor. Telefon ettim, ne yapıyorsunuz oğlum dedim. Baba dedi karakolda uygun de nöbetçi bekliyor. Oğlum bunlar emir...

0: verirse sakına uyma, bırak dedim, orayı terk et gel. Sakın dedim kimseye ateş emri verdirme, askerlere falan. Çünkü genç çocuk şu an ne olduğunu bilemez, aniden bir emir gelir ona uyar. Uyma dedim emre. Onu da orada uyardım. Kendim de buradan o büyük oğlumu da çağırdım, arabaya bindim. Keçiören Belediyesi'nin önünde toplandık, yürümeye başladık. Keçiören Köprüsü'ne geldiğimizde Yakup dedi ki baba, Mustafa şehit olmuş. Tabii o gün kaçımızın gideceğini ben bilmiyorum. Biriler gidecek yani. Ben hissediyorum böyle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedim ama tabii dizlerim tutmadı.
1: Şehit oldu Mustafa. 22 yaşında hayalleriyle birlikte verildi toprağa. Asker üniforması giymiş teröristlerin hain kurşunlarıyla gitti Mustafa.

0: sokaklarda jetleri, tankları gördüğünde askerin teröristleri hedef aldığını düşündü. Nereden bilebilirdi ki onlar asker değil, gerçek teröristlerdi. 7 gün önce taşınmışlardı yeni evlerine. Umutları, hayalleri vardı Dağ ailesinin. Ta ki o güne kadar. 15 Temmuz'da hain kalkışmayı öğrendiklerinde önce Rukiye Dağ geçti harekete, ardından jeoloji mühendisi eşi Cuma Dağ fırladı sokağa. 7 yaşındaki oğullarının geleceği için aldılar bu kararı. Nereden bilebilirlerdi olacakları?
1: Eşim dedi ki, Rukiye dedi, eğer dedi bu olay millete sirayet etmişse gerçekten çok ciddi bir olaydır dedi. Hadi dedi senle ben de geliyorum dedi. Normalde eşim yatıyordu, gitmeye niyeti yoktu. Hani gitme isteğinde olan bendim.
0: Külliyenin önünde aldılar soluğu. Her yer kan, her yer gözyaşı, her yer bombaydı. Karı koca birbirlerini kaybetti.
1: Arkamdaki 2 kişi de yaralanmıştı, baba oldular. Çocuk dedi ki, baba kafan kanıyor dedi. Büyük ihtimal sağ alt bölüme, kafasına şarapnel parçası gelmiş. Çocuk bacağından vurulmuş, mermi delmiş geçmiş. Sonra ama ben eşimle gelmiştim. Hani eyvallah, onlar da öyle de eşimi bulmam lazım. Atladım. Atlayınca bir insanın kesinlikle hayatta görmeyi istemediği bir tablo gördüm. Çığlık attım. Dedim adama ne yapmışlar? Ki adam benim adammış da bir 5 dakika sonra anlayabildim onun benim eşim olduğunu. Eşimi gördüm o halde. Bu bir tiyatro, senaryoydu diyenlere o gece sokağa çıkıp da vatanını müdafaa eden biri olarak hakkımı helal etmiyorum. Şayet senaryoysa, bu bizim tiyatro sahnemizse çıkıp gidebilirler bu ülkeden. Çünkü benim eşimin vücudunda, ciğerlerinde sadece bir bardak kan kaldı. Gerisi o ıhlamur sitesinin önündeki kaldırıma döküldü.
2: Canım benim.
1: Elleri böyle bükülmüştü. Biri şöyle biraz daha çıktı, böyle bükülü. Demek ki ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber mi diyordu, tekbir mi getiriyordu, kelime-i şehadet mi getiriyordu, öyle bükülmüştü. Ellerini tuttum, okşadım. Göğsüne dokundum. O benim orada eşime veda edişimdi.

0: Hayır sos. Hakkını helal et yeğenim. Helal olsun canım. Ölmek var dönmek yok.
1: Giyindi kuşandı, vatan için sokağa çıktı Erkan Yiğit. Soyadı gibiydi, Yiğit'ti, gözü karaydı. Bu görüntüler de şehadete yürümesinden saatler önce çekilmişti. Asker üniforması giymişti.

0: edilmiş teröristlere karşı koymak için sokağa çıktı Erkan kardeşiyle birlikte. Biri şehit oldu, diğeri gazi. Sadece onlar değil, tüm aile sokaktaydı.
1: Dedik biz de gidelim. Hani neden geri kalalım vatanında? Hani savunmadı erkek kadın olmaz yani. Sonra ne hatunlar da vatan için. Elhamdülillah yüz akıyla. Ümmeti Muhammed'in örnekleri. Biz de çıktık. Bindik gittik. Ulus'ta indik. Gençlik Parkı'nda yürüyerek Adalet Sarayı'nın oraya doğru gittik. Üstümüz uçaklar geçiyor. Korku yok. Bir adım ilerisi var ama bir adım gerisi yok. Asla yani. Böyle bir adım geri atma. Yani onu ölüm korkusu yok. Ölümü öldürmüştü. Böyle gençler tankın üstünde sanki tank tenek olmuş. Gençler tank olmuş. Yüreğimden bir ses diyor ki külliyeye git. Ya Rabbi dedim geri adım atmayalım. Bir adım ileri atalım. Biz şeye kadar gittik. Güven Park'a kadar. Yürüyerek gittik oraya kadar. Üstümüzde bıçaklar işte alçak uçuş işte. Gidip geçiyor. Ama insana korku yok. Çocuklar o arada işte bir bomba atıldı. Tekrar ikinci bomba da adam. Onlar şehit, biri şehit oluyor, biri gazi oluyor. Gelinimin bir tanesinin kardeşi de şehit oldu. Aynı beraber bizim birlikte giden 17 gençlerin ikisi de gazi oluyor gençlerin orada. Bir de benim oğlumun birisi, ikizin bir tanesi gazi oldu orada. Yani değil orada dördü de gitmiş olsa Rabbim çok şükür Allah'a hamdolsun, vatan sağ olsun.

bayrağı, hani diyorlar ya, bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez. Bayrağın kokusun, bayrağın hakikaten bir şehit annesi olunca bayrağı böyle kokladım. Bayrak aynı küllerin dibinde, o caminin dibinde şehit olmuştu. Aynı o kan kokuyor. Aynı kokuyormuş, başka koku değil, o kadar güzel koku.

0: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada

0: bir sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
0: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda. Ak Portföy Yapay Zeka Teknolojileri.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam gücülük. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
1: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor anne.
4: Seni koydu.
1: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınız

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: aradım. Rahmetli'yle görüştüm kızımla. Saat yaklaşık kaçtı işte? 12'ye 17 falan vardı dakika olarak. Tam bu sürelerdeydi. 13-15 dakika neyse. Dedi ki baba dedi burası biraz sıkıntılı. Ben dedi inşallah seni daha sonra arayayım dedi. Kızım nasılsın falan dedim. İyiyim baba dedi. Buralar biraz sıkıntılı. Ben seni daha sonra arayayım inşallah. Diye bir cevap verdi bana. Kızım dedim saat kaç olursa olsun beni muhakkak ara. Hani gece 3-5 deme. Ben dedim senden haber bekliyorum. Muhakkak beni ara. Ve o görüşmemiz işte demek ki sonmuş. Nasip oldu bir konuşabilmemiz. Ondan sonra zaten sabaha kadar telefonu çaldı cevap vermedi.
1: Gencecik bir komiser yardımcısıydı Seher. Gölbaşında görevliydi. Hainlerin sahneye çıktığı gece vatanı için yine görevinin başındaydı. Bombalar teröristlerce başlarına atılırken bir an bile tereddüt etmedi.

0: Burada kimseme kararlı, genel kurmaya yürümeye kararlıyız.
1: Gitmesi gereken yer orası değildi, biliyordu. FETÖ'cü hainlerin püskürtülmesi için genelkurmayın önüne gitmeliydi. İki çocuğunu ve eşini de alarak istikametini belirledi. Almanya'dan 2 yıl önce kesin dönüş yapmışlardı. Onun için her şey vatandı.
2: Bana dedi ki, sen dedi istersen çocukların yanında kal, ben gideyim. Ben de eşimin gerçekten ta yani sonuna kadar gideceğini biliyordum. Yani genelkurmay, meclis, yani kafasında geçenleri tahmin edebiliyordum. Kendisi öyleydi, çok böyle hani gözü kara bir insan derler ya. Gerçekten öyle, vatan uğruna öyleydi yani. Vatan için her şeyi yapabilirdi.
3: Sonra saat 3:30'dan sonra haber alamadım. Telefon ediyorum, telefonlarıma çıkmıyor, cevap vermiyor. En sonunda yavrularıyla konuştum. Dedim, yavrum neredesiniz, ben sizi arıyorum ama babana da ulaşamıyorum, size de ulaşamıyorum. Babaanne, biz babamızı bekliyoruz ama babamız gelmedi, biz burada köprünün altındayız, neresi olduğunu bilmiyorum dedi kızı.
2: Yani zaten orada insanlar yalnız değildi, orada Allah dostları vardı. Güç, böyle bir güç vardı yani, diyor mu? O korkuyu Rabbim bizden aldı, onlara verdi. Onu hissediyorsunuz. Bir anda korkusuzsunuz. Bakın normalde ben bir uçağa binemem. Ama

0: Yani çok yakın bir mesafeden üzerinizden F-16'lar geçiyor.
1: Evet arkadaşlar, şu an Kızılay Sıriye Meydanı'ndayız. Kalabalık akın akın Kızılay Meydanı'na doğru ilerliyor. Üstümüzden jetler geçiyor. Burada insanların gözünde gördüğüm kararlılığı daha hiçbir yerde görmedim. Herkes demokrasisine sahip çıkmaya çalışıyor.
2: 41 yaşındaydı Serhat Önder. Genelkurmay önünde asker üniforması giymiş teröristlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olduğunda.
3: Şehadet haberini aldık. Hem gururlandık hem üzünlendik. Allah'ım o geceyi kimseye yaşatmasın bir daha. Vatanımıza, milletimize öyle bir gün daha göstermesin.

0: saat 7'yi çeyrek geçe bir tane bomba patladı. Televizyondan da takip ediyoruz. Bombayı gördük.
1: Tam da o sırada babasıyla konuşuyordu Muhammed Yalçın. FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne koştu. Söz konusu vatansa canı önemli değildi. 22 yaşındaydı Muhammed. Sporcuydu. Başarılı bir öğrenciydi. Hainlerin bombası o fidanı hayattan kopardı. Şehadete yürüdü Muhammed.
2: Ben güvenli yerdeyim diyor bana devamlı telefonda. 10 sefer falan konuştum ben. Hep güvenli yerdeyim, güvenli yerdeyim. Bunlar hep birlikte arkadaşlar, genç bunlar toplanmışlar. Bayrak altında yemin etmişler. Tankları falan durduruyordu. Çok mücadele etmişler. İşte yaralıları maralları taşımışlar. Bu ara yorulunca sabah oldu. Yine telefonda konuşuyorum. Tüm olayları anlatıyor. Baba diyor, 20 metre üzerimizden uçaklar geçiyor diyor. Bu sefer dedim lan oğlum dikkat edin dedim. O şerefsizlerin dedim ne yapacağı belli olmaz. Şeyin dedim bomba falan koyuverler. Ben dedi güvenli yerdeyiz biz dedim. Tam bunlar orta yerdeymiş. İlk sabaha doğru bakıyorum televizyon açık. Birinci bomba atıldı ben de bu tarafa doğru insanlar kaçıyor. Ben de ayaktayım. Bu ara ben telefon ettim. Kapatmışım o beni aradı. Baba dedi 50 metre ileriye bomba atıldı dedi. Oğlum aman dedim oradan çekil. Sizin üstünüze de atarlardım. O ara bu tarafa doğru kaçanların arasında tam o Cumhurbaşkanlığı caminin ön tarafında orta yerde

Bir baktım, babam dedi Muhammed şehit olmuş dedi. Yani o an hayatımın bittiği anıdır. Böyle dondum kaldım. Temmuz günü bana böyle ocak gibi oldu. Yani böyle Şubat ayındayız, Ocak ayındayız gibi bir kış oldu. Dondum, elim ayağım titriyor, ne yapacağım bilemedim. Her şeyi başardı bugüne kadar. En son şehitliği de istedi. O istediğini de yaptı. Bayağı bir şeyimiz vardı. Hayallerimiz vardı ama işte

0: Akşam işten geldi cuma akşamı. Allah ne bize bir şeydi, şurada yemeğimiz yedi, televizyonu açtı. Olayları gördü. Yok ana ben gideceğim dedi. Uçtan uçuyor konuya böyle kalktı, çabaladı. Oturan kız kalktı uçuyor, gidiyor kap geçiriyor, geri geliyor. Telefonla konuşuyor, kap geçiriyor, geri geliyor. Ben salmam vurmam diye beni dinlemedi. Bir hırkası, yılanın hırkasını giydi. Buradan telvanını kalktı, haydan allı ısmarladık dedi. Hakkın helaliye, ya gelirim ya gelmem dedi.
1: Yıldız Gürsoy, o bir kahraman, o bir anne. 15 Temmuz darbe girişimini duyduğunda çocuklarının, kardeşlerinin geleceğini düşünerek çıktı sokağa. Buna izin veremezdi. Genelkurmay önüne gitti, bedenini

0: asker üniforması giymiş hainlerin önünde siper etti.
1: Olayda da zaten Genelkurmaylığın önünde böyle 8-10 kişilik bir grup var. O grubun da bir görüntüsü var, o da küçük biraderim de sesi var. Sadece hani karanlıkta çekildiği için sesi geliyor. Vurun şerefsizlere, vurun hainlere diye böyle bir bağırısı 2-3 sefer böyle sesi geliyor.
2: İkimiz bir yaşardık ya. Çok zor geliyor bana, çok şiddet. Hiç unutamıyorum.
0: O günden beri şehit anasının gözündeki yaş, yüreğindeki sızı hiç dinmedi.
2: Ben hiç öpmeye kıyamazdı. Hiçbir yere gidip ana dedi, senin hiç saklı bir şeyim olmaz dedi. Senden hiçbir ne olursa sana girmez, senden saklamam dedi. Gitti yine beni götürdü, beni yalnız gitmem seninle giderim dedi. Nasıl olduysa Allah Tanrı, Cenab-ı Allah'ım çekti götürdü. Elimden kuş gibi uçurdu.
1: Bir ablam değil yani, bir tane yıldızımız değil. Binlere yıldızım da olsun, vatanımız için feda olsun. Feda olsun. Benim kendi evladım da olsun, vatanım için feda olsun. Bir evladım var, ben vatanım için feda ederim. İnsan, bir insan ne için yaşar? İlk önce vatan, sonra namus. Kendini bilen bir insan bunun için yaşar. Biz onun için yaşarız. Allah'ıma çok şükür. Ben bir şehit kardeşi olarak binlerce kurulluyum. Nereye gidersem gideyim şehit kardeşi dedin mi kuruluydu. Başbakanımıza da, cumhurbaşkanımıza Allah zarar ziyan vermesin. Kurban olduğum Allah başımızdan eksik etmesin.

oturduk, biz televizyon izliyorduk. Ondan sonra televizyon izlerken işte selalar verilip de Cumhurbaşkanı da çıkıp da sokağa hani halka davet edince bu sefer kalktı.

0: taşımız da mı yok dedi. Birkaç çapulcuya mı bırakacağız bu vatanı dedi. Taşla beni uçağa düşürürüm anne dedi. Ondan sonra çıktılar gittiler işte yani iki kardeş. Arkadaşlarıyla beraber çıkmışlar. Peşlerinden de bir yarım saat sonra da ben çıktım hani sokağa.
1: 28 yıl vatanı için yaşadı Volkan Canöz. Döneceğim diyerek çıktı sokağa. Emniyet müdürlüğü önünde hainlerin kurşunlarıyla şehadete yürüdü. Kardeşi her anında yanındaydı.
2: Önce ilk başta Kızılay'a gidecektik. Genelkurmay'ın orada çünkü televizyonda yani orası çok karışıktı. Sonra yola çıktığımızda tam emniyet müdürlüğünün arkasından geçerken 3-4 kişi yolun ortasına böyle kendilerini attılar. Yalvarıyorlar, ağlıyorlar. Ne olursunuz emniyete gelin. Emniyet çok kötü. İşte emniyete saldırıyorlar. Emniyet düştü. Onu söyledikten sonra biz direkt arabayla yani herkes bir anda döndü. Yani kaldırımın üstünden atlayanı ararsınız araçla. Karşıya geçtik, arabayı çektik, direkt hemen zaten koşarak emniyete gittik. Yani emniyete girdiğimizde helikopter gelmiş, taramış, her yer böyle ne bileyim alev içinde yanıyor, insanlar bağırıyor, içeriden hala yani silah sesleri çatışıyorlar. Yani zaten oraya geldiğimiz anda hiç kesinlikle kafam etrafa çevirdim, şöyle bir baktım, emniyet müdürlüğüne döndüm, baktım. Burası benim vatanım dedim ya, hani burası benim vatanım yani, burası oradakilerin hepsi benim kardeşim. Bunu dedim ya bu şekilde ya hani insan inanamıyor. Zaten gördüğünüz zaman ister istemez yani fazlasıyla haddinden fazla insan sinirleniyor. Yani o an kendini kaybediyor. Yani abime dönüp baktığımda da ben o sinirini öyle gördüm ki durdurma şansı zaten kimsenin yok. Yani hiçbirimizi. Ben en son kafamı çevirdim. Baktım abim yanımda yok. Emniyet müdürlüğünün içine girmiş. İçeride zaten çatışma oluyordu. İşte arkadaşları görmüşler. Ben görmedim içeri girdiğini. Tankın üstünde asker çıkmış. İşte insanlara silah doğrultup işte tehdit ediyormuş ateş ederim diye. O sıra abim arkasından tankın üstüne çıkıyor. Askeri tankın üstünden aşağı atıyor. Sonra aşağı attığında arkadaşın yani başka bir asker rütbeli. Kendi silahıyla ateş ediyor, ensesinden vuruyor. Sonra işte insanlar yani yaralılar var, vurulanlar var diye bağırıyorlar ama ben emniyetin kapısının önüne geldiğimde hani birileri yatıyor ama ileride hani ne benim abim oldu yani ne bir başkası hiç ne bileyim yani aklıma gelmiyor yani hani insan sevdiği insana konduramazmış. Ne bileyim düşünemedim yani. Aldılar işte herkes çıkarttı yaralıları, taşıdılar dışarıya. Şimdi yaralıları çıkarttıktan sonra ikinci grup olarak biz girdik içeriye, emniyetin içine. Sonra abimin arkadaşı zaten beraber gitmiştik onlarla. O aradı telefonla. Açtım efendim dedim. Neredesin dedi. İçerideyim dedim. Dışarı gel dedi. Abin dedi vurulmuş dedi.
1: Geleceğim demişti demesine ama geri dönemedi evine Volkan.
0: Anne ben geleceğim sen merak etme dedi. Hani bana verdiği sözü de tutardı. Ama böyle tuttu. Hani Rabbim ona bir 28 yıllık ömür vermiş. Ben şuna çok seviniyorum. Onu öyle bir evlada hizmet ettiğim için 28 yıl. Öyle bir evlada hizmet etmek benim için çok büyük bir gurur. Benim oğlum gerçekten çok mükemmel bir insandı. Onunla özlemimi giderirdim. Bütün her şeyimi verirdim. Yani bir canım var, canımı bile verirdim. Yani yeter ki Orhan şu an gelse. Yani dışarıda böyle soğuk karlar yağdıkça, karın altında yattıkça ben mahvoluyorum, yanıyorum ya evladıma. Çok zor. Allah kimseye böyle bir evlat acısı vermesin, böyle bir imtihan vermesin. Vatan için şehit oldular. Benim oğlum şimdi gelsin. Gene gider ve küçük oğlum. O da çıkar, ben de çıkarım. Biz ailecek de çıkarız çünkü ya bir yurdun yoksa niye yaşayacaksın ki? Elinde bir valizine hangi ülkeye gideceğin, onların bir kap yemek verecek de onları bekleyeceksin. Niye? Burada ölürüm vatanım için ya. Ben ölürüm, başkaları yaşar.

eşi ve çocuğuyla yaşayacak daha ne güzel günleri vardı kim bilir. Ta ki FETÖ'cü hainler sahneye çıkana kadar. Külliyenin önünde nöbetteydi polis köpsal. Son anları böyle

0: Yani o bombayı oraya atarken orada ölenlerin hiç çoluğunun çocuğunun olacağını hiç mi düşünmeden attılar? Hiç mi karısı yok dediler? Hiç mi annesi babası yok dediler? Nasıl bir vicdansızlık bu?
1: Eşi, çocuğu hala yolunu gözlüyor Köksal Kaşaltı'nın. Yaşananlara anlam veremiyorlar. Köksal Kaşaltı adı artık asla unutulmayacak kahramanların arasında.
0: Ya onların babası niye kahraman olmamış diyor. Bakıyor baba diyenleri görünce. Onların babası kahraman olamamış diyorum. Herkes, bak biz de olamadık. Sadece senin baban oldu diyorum. Tamam anne diyor. Ben artık ilerisi için plan yapmayı bıraktım. Anı yaşamaya çalışıyorum. 3 saat ağlıyoruz. 1 saat oturuyoruz. 2 saat oturuyoruz. 1 saat ağlıyoruz yani. Bizim hayatımız bundan sonra böyle olacak. Ama o gün o gece... Şehit olanlar olmasaydı inanıyorum ki ben, siz, sizin aileniz, kameraman abinin ailesi, hiçbirimiz olmayacaktık ki zaten hayatta. Yani tek tesellisi şu anda o.

0: Abdullah vardı bir de. Abdullah Tayyip Olçok. Cuntacıların köprüdeki işgaline karşı babası Erol Olçok'la çıktı sokağa Abdullah Tayyip. Tek kurşunla vurulmuştu Erol Olçok. Bir kurşun ıslık çalarak geçti kulaklarının dibinden. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Ve birden bir sıcaklık hissetti genç bedeninde. Sendeledi. Sonra bir daha. Yoruldu.
1: ...16 yaşındaydı ama konuştuğunuzda, sohbet ettiğinde 20-25 yaş olgunluğu vardı Abdullah'da. Allah mekanını cennet etsin, aslan gibi bir çocuktu. Babası gibi yiğitti, delikanlıydı.
0: Onlar baba oğuldu. Bir çiçeğin iki yaprağı, bir çınarın iki dalı.
1: Abdullah babasının yolunda bir çocuktu benim gördüğüm kadarıyla. O da eminim ki babası gibi. Hatta eminim yani çok eminim çünkü babasıyla aynı mantalitede, aynı hedefte. Çünkü Erol abi onu öyle yetiştirmişti. Vatanını, bayrağını, milletini, devletini seven, saygılı, bu değerleri koruyan, şey yapan bir evlattı. Sonra dinine, imanına bağlı bir çocuktu Abdullah. Ve öyle yetiştiriliyordu zaten. Onun da hayalleri bu güzel ülkede barış ve huzur içerisinde demokratik şartlarda yaşamak ve güzel bir Türkiye hayali vardı. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla. Bir de biliyorsunuz ki Abdullah'ın bir de çocuk tarafı var. Hiçbirimizin görmediği. Çünkü o bize göstermiyordu o tarafını.
0: En öndeydi Erol Olçok, oğlu Abdullah Tayyip hemen arkasında. Dünya gözüyle son kez baktılar birbirlerine. Baba oğul o gece göğüslerinde imanla şehadet makamı.

0: hüzünlü yanayım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur.
1: Ömer Halis Demir vardı bir de. Hainlerin kabusu oldu o gece. İçinde korku yoktu. Umut vardı, neşe vardı. Çobandı Ömer. Çocukluğu dağlarda geçmişti. Dersine dağlarda çalışmıştı. Bir hayali vardı. Bir gün büyüyecek, asker olacak, anne babasına, kardeşlerine bakacak. Ama en evvelde de vatanını savunacaktı.
2: Baba, bugün nöbetçiyim dedi. Cumartesi günü nöbeti devri diyorum. Pazar günü geleceğim, pazartesi günü bir gün izin aldım dedi. Çarşamba günü de dedi, görevde 6 aylık göreve gideceğim dedi. Ve son konuşmasında da baba dedi, içimde dedi.
3: Evet Hasan Şen.
2: Çok güçlü dedi, hissi var dedi. Yerimde duramıyorum dedi.
3: Çok şehadetini hissetmişti daha önce.
2: Baba içerimde çok ağır hissi vardı. Çok dedi şey diyorum dedi, yerimde

0: duramıyorum dedi. Ben de oğlum dedim, şey dedim, kendini kolla, belki öyle bir şey olabilir. Bir de sakinleş falan dedim. Baba dedi, hiç duramıyorum yerimde dedi.
1: Hayalleri gerçek oldu. Yüreği halis demirden Ömer'in. 20 yıldır askerdi Ömer. Üniformasını sırtında şerefle taşıdı. O gecede tereddütsüz bir kere gökteki yıldızları gasp edip omzuna yıldız diye koyan o vatan hainini alnının tam ortasından vurdu Ömer. Ve kurşun yağmuru başladı. Şehit düştü Ömer.

0: korkusuzdu. Vatanına, mesleğine aşık bir özel harekatçıydı. Türkiye'nin her noktasında görev yapmıştı. Nöbetten çıkmıştı o gece. Yaşananları duyunca birliğine geri döndü. Teröristlerin ard arda bombaladığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde şehit oldu Alparslan Yazıcı.
1: Evet, çok kaybımız oldu. Acımız çok oldu. Eşim gitti. Eşim gittikten sonra

0: korunaksız hissettim. Ama ülke olarak böyle bir sonucu elde edeceğimizi inanıyordum, biliyordum. Çünkü halkımızı gördüm. Ben balkona çıktığımda bebekli, çoluk, çocuk, yaşlı bir sürü insanın buradan böyle öbek öbek ana merkezlerde toplandığını gördüm.
1: Üç çocuğu vardı şehit polis Alparslan Yazıcı'nın. En çok da onlar zorlanıyor. Hayallerini süsleyen babalarının bir daha geri dönmeyeceğine inanamıyorlar.
0: Akşam olunca babacım artık gelsene diyor. Yaramazlık yapmayacağım diyor. Anneciğim dedim, sen dedim yaramaz bir çocuk değilsin dedim. Sen çok akıllısın. Sen çok iyi bir çocuksun. Baban dedim sizi çok seviyordu dedim. İsteyerek olmadı bu olay dedim. Baban istediği için olmadı dedim. Baban dedim şehit oldu dedim. Yani ülkemizi savundu dedim. Bak dedim askerler bize saldırdılar dedim. Onlara karşı dedim bizi savunmak için biz yaşayalım diye dedim. Baban şehit oldu dedim. Onu kabul etmedi, hala da etmiyor. Yani bir beklenti yok. Fakat ağzına en ufak bir şey geldiğinde, bu ne oldu, ne olacak, kim gidecek dediğinde, babam geldi, babam götürecek, babam aldı. Ve çok seviyordu. Akşam işte şey yapıyor, resmini alıyor, kucağında gezdiriyor, öpüyor, o şekilde uyuyor kucağında. Yani tam derin uykuda bile kucağından alacağım zaman rahat uyusun diye direkt çekiyor, bırak babamı diyor.
1: Ya bir daha olsa?
0: Yani aynı Çanakkale Destanı yazıldı. Şehitler vatan topraklarını kendi kanlarıyla suladılar. Kendi canlarını siper ettiler. Birçok Türkiye kurtulsun diye biz mesela ben dul kaldım. Çocuklarım yetim kaldılar. Ama asıl olan vatanımız, geleceğimiz, ülkemiz. O yüzden ben diyorum ki böyle bir şey bir daha olsa, inşallah olmaz, Rabbim bir daha göstermesin. Aynı şekilde vatan savunmasını çok daha fazla bir bilinçle, şuurla yola çıkacağımıza inanıyorum. Ben bayrağı işimden devraldım. Böyle bir şey inşallah olmaz. Ama eğer olursa kendim yine çoluğumla, çocuğumla vatan savunmasını yapacağız her zaman.

savaş olsa en önde giderim dedi. En önde giderim dedi. Oğlum dedim, vatan dedim, biz sizlerle mi kurtulacak? Şöyle böyle anne dedi, herkesin annesi böyle derse dedi, yarın dedi ortalık çok kötü oldu mu çocuğumuza, karımıza neler yapmazlar gözümüzün önünde dedi. Giderim dedi. Saat 11 oldu, 12 oldu, 1 oldu. 1'e doğru eşi aradı. Anne dedi, İzzet dedi, nerede dedi. Kız kızım dedim, bilmiyorum ki. İç savaş filan ne dedi dedim, oraya git dedim. O da dedi, anne dedi, beni aradı dedi, helallik istedi dedi. Çocuklar emanet size, dik durun, eğilmeyin, ayakta durun filan ne diyerek dedim, bana söyledi. Serap dedim, ne olur psikolojimi iyice bozma dedim. Zaten benim elim ayağım tutmuyor dedim. İçimde bir şey var dedim. Bana dedi, haber verin anne dedi. Eğer İzzet'e ulaşabilirseniz haber verin dedi. Onu da ulaşamadım. Sabahın 6'sına 5'ine kadar telefonlar. Bu abim oluyor kendisi. Küçük kardeşim var. Hanımları neydi buradaydı. Bunlar bu tarafları aramaya gitti. Küçük kardeşimle hanım da külliyeyi aramaya gitti. Bu giderse oraya gitmiştir diye. Külliyeyi de zaten demiş.

0: darbe girişimini ilk duyduğu andan itibaren yerinde duramamıştı. Üç evladını, eşini, annesini geride bırakarak helalleşti onlarla. 33 yaşında bir vatan evladıydı İzzet Özkan. Hainler külliyenin önünde üzerine ateş açtı. Şehit oldu bu vatanın mert evladı İzzet. Yavrularını yetim bırakıp gitti.
1: Çocuklarına çok düşkündü. Çocukları işten geldiği zaman balkonda olurlardı. O şey beni çok üzüyor zaten. Neredesin aşkım diye bağırırdı çocuklar. O aşağıdan buradayım aşkım, sevgilim, kartal oğlum diyerekten. Çocukları yiyesim geliyor anneden. Çok güler yüzlüydü. Büyükle büyük olurdu, küçükle küçük olurdu. Ama çok da gözü karaydı. 3 tane çocuk. 1 tane hanım kardeş yok. Geride babası yok.
0: Şehit İzzet Özkan şimdi gönüllerde yaşıyor. Demokrasi şehitlerinin arasında o

0: kardeşlerim vatan sevgisi için çıktılar yola. Daha hala içimiz kurtuldu. Vatan için gittiler, gururluyuz, evet. Vatan, millet için gittiler, şey yaptık. Bizimkiler gibi olmasaydı bu vatan daha kötü halde olabilirdi şu anda.
1: Üçü el ele tutuşturup gittiler, şimdi üçü yan yana yatıyorlar işte.
2: Gitmişler üçünün de bayrağı boynundaymış. Ne bile gittiler, besmele yavrum, vadeleri gittiydi, şehit oldular, gittiler. Acılar da çok büyük, bize kotula gittik.
3: Hakkınızı helal edin dediler, ellerinde bayraklarıyla külliyeye koştular. Bir abi, bir kardeş,

0: Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen. FETÖ'cü hainlerin işgal planını bozmak için 15 Temmuz gecesi evlerinden çıktılar. Biliyorlardı sanki şehadete yürüyeceklerini, hissetmişlerdi.
1: Bugün bu iş, buradan gidemeyiz biz, bu işler hallolmayınca demişler. Yani daha işte elimiz tankın üstünde, bir elimizde bayrak, bir elimiz tankın üstünde, biz daha buralarda mücadele ediyoruz demişler. Gel dedikçe gelemeyiz diyorlarmış. Bugün buralar bırakılmaz demişler. Ondan sonra saat en son 5:20 geçe konuşmuşlar. En son 6:20 geçe civarlarındaki o son bombada tam külliyenin önünde orada vefat ediyorlar.
2: Bunları yapanlar dinsiz, imansızın birisiydi. O kadar vatandaşı kıyıp orada. Demekmenin üzülürüm. Ne öyle oldu, ne öyle geldi. Üzülme mi yavrum? Pek mi kolay?
1: Askerin içine sızmış hainler, vatan hainleri bunlar. Yani bir düşmanın bile yapmadığı şeyi onlar yaptı. O çok zorumuza gidiyor.

0: bir baba, bir eş, bir evlat. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi düşünmeden meclisin önüne koştu. Ali Mehmet Vurel. Göğsünde iman, elinde sadece bayrak vardı. Tek hayali oğlunu, uzman çavuşluk sınavını kazanan oğlu Deniz'in asker olacağı günü görmekti. Olmadı. Asker üniformalı teröristler onu sırtından vurdu. Cuntacılar meclisin önünde şehit etti onu.
1: Bu adam neredesin? Oğlum dedi işte meclisin önüne bomba düştü. Bombayı atlattık. Genelkurmay'ın önündeyiz. Baba dedim oralar karışık, kendine dikkat et. Sen ne anlarsın lan dedi. Bu vatan meselesi, gülerek dedi tabii bunu böyle. Hani şaka mahiyetli.
2: Sen gelmiyorsun Mehmet, gidelim dedim. Bir saat oldu, sabah işe gideceksin dedim. Meclis dedi çok karışmış dedi. Ben gelmiyorum dedi. Yok dedi, gelmiyorum dedi. Kapat telefonu dedi. Sonra bir saat sonra haberi geldi.
3: Kim söyledi?
2: Eltim geldi söyledi, yengem. Sonra bana yaralı dediler. Yola indim. Abime sordum. Abi Mehmet yaralı mı dedim. Ölmüş dedi. Hastaneye gittik. O çıkan yaralılara heveslendim. Keşke Mehmet de böyle çıksa dedim. Ya kolu kırılsa, ya bacağı kopsa, bu ona razıydı. Çünkü çok büyük hayallerimiz vardı bizim Mehmet'le. Deniz'in uzman çavuş olmuştu, sınavı kazanmıştı. Hep onun o elbise ele görmek istiyordu Deniz. Gerçekten hep o.

Anne bir çay demle ben gelirim dedi. Yok Feda ana ben yere gitme kuzum dedi. Ana televizyon açabilir miyim dedim. Yok niye dedim. Aşma bizim cenazemiz var yavrum dedim. Bir bakayım anne dedi. Ben gideceğim dedi. Vatan için gideceğim.

0: Can aşkıyla çıktı sokağa Lokman Biçinci. Döneceğim demişti demesine ama olmadı. O gece hainler onu da bu hayattan kopardı.
1: Allah hepsine can sağlığı versin. Önce devletimize sonra bizlere.
2: Ama ne istersen çok zor da. Kolay bu. Çok zor. Evlat adısı şimdi Allah yani dostuma düşmanıma vereyim ya. Ben söylerim ama gel sen bana sor. Olay yok. Geleceği yok. Gelse.
3: Her şey olur ama hiç sonsuz olmuyor yavrum. Para pul bir şey değil. Evlatım gitti. Evlat acısı çok yavrum, çok zor zor.
2: Her zaman için de hazırız şimdi. 4 tane daha oğlu var, yine daha hem ben de hazırım 5 tane. Yine hazırız. Allah göstermesin o günü de.
3: Vatan için mecbur yollardık. 4 tane daha var yine. Vatana canımız feda olsun biz de gidelim. Vatan olmasa millet de olmaz kuzum. Onların sayesinde biz böyle şey veririz.

0: darbecilerin en büyük hamlesini püskürttü o. Ankara'daki Türksat kampüsünde FETÖ'cü askerlerin şehit ettiği personel Ahmet Özsoy, destan yazarak televizyon yayınlarının kesilmesini engelledi.
1: Ahmet abi tüm bu tesislerin sorumluluğunu verdiğimiz arkadaşımızdı. O akşam kendisiyle telefonda mütakip kereler konuştuk. Hemen durumdan kendine bir görev çıkartıp gerekli tedbirleri aldı ve haince kurşunlarla da şehit oldu.
0: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Türksat kampüsünde görevliydi Ahmet Özsoy. 15 Temmuz'da tesislerden o sorumluydu. TRT'ye el konulduğu haberini alınca tesise koştu. İki kepçe ve bir itfaiye aracıyla Konya sapağındaki Türksat'a giden yolu kapattı, hainlerin önünü kesti. Ahmet Özsoy'un yanında yol arkadaşı Ali Karslı da vardı. İkisi de şehit düştü o hain gecede.
2: Kendisi bir Anadolu insanıydı. Son derece güvenilir bir insandı. Yani sırrınızı ve arkanızı dayayabileceğiniz, yaslanabileceğiniz bir kardeşimizdi. Daha sonra güvenlik kameralarından izlediğimiz görüntülerde de Ahmet Bey'le beraber Ali Karslı da sağa koşturuyor, sola koşturuyor ve safını o da o gece belli etmiş oldu. Orada şehadet yakıştı.

Benim eşim çok sakin bir insan normalde. Yani çok sakin. O gün yani bir aslan gibiydi. Köklemiş bir aslan gibiydi inan. Yani çok zaten vatanı ve milleti için şey yapardı, ölürdü yani. Ama dışarı çıktı işte, dedi. Ben, hani biz de gidelim dedim eşime. Gidelim dedi, kızım ağladı. Hani gitmeyelim, ne olur gitmeyelim, ben çok korkuyorum. Oğlum uyuyordu zaten. Tamam dedi, o zaman siz kalın dedi Gülsüm dedi. Kalalım bari dedim, ben çocuk ağlıyor, gerek yok.

0: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti 36 yaşındaki Volkan Pilavcı. Önce vatan dedi, hainler üzerine ateş açtığında şehit düştü. Tek başına değildi, kardeşleri de yanındaydı. O gece yaşananlar tarihe mıh gibi kazındı.
1: Bizi diyor siper aldı diyor, hani siz eğilin eğilin dedi diyor, en yani arkada o vardı diyor, böyle biz eğile eğile şey yaparken diyor, yürürken diyor, işte Balkan diyor birden düştü diyor.
0: İki evladını vatana emanet edip gitti şehit Volkan Pilavcı. Ateşti, kor oldu, yürekleri yaktı. Bir o kadar da gurur bıraktı ardında.
1: Bizi çok zor benim için. Bir türlü unutamıyoruz, bir türlü aklımdan çıkmıyor. Çocuklar ve eşi çok genç. Çok büyük acısı çocuğum.
2: Evlat acısı Allah kimse vermesin, çok zor. Hani meşek közü gibi hiç sönmeyip alevleniyor içinde. Gün geçtikçe alevleniyor. Bir türlü oğlumun yalnızlığına alışamadım, yokluğuna alışamadım. Alışılmıyor daha, alışılmaz da. Bu böyle gidecek yani, gidecek.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
8: Sağlam bankacılık.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
10: Ne?
11: Kazancım net, sigortam net.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
14: İyi ki doğdun kahraman.
15: Nice senelere kahraman.
13: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
16: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli.
13: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki.
17: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
13: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi.

0: ama o gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
1: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, bank,
5: kartım hadi. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
6: Kredi. 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine

0: keyfinizde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle. Otobit'te.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy Yapay Zeka

0: AJet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnumda. Babama demiş ki... Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi.
0: Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik günümüz kutlu olsun.

3 gün önce bir iş kazası geçirdi. Sol ayağı çatlak.

0: Hatta kırıktı Sulay'a. Alçıdaydı. Cumhurbaşkanının meydanlara inin, devlete sahip çıkın diye anonsundan sonra hemen banyoya geçiyor. Bu alçıyı söküyor. Tıraş oluyor hemen. Abdest alıyor. Hanımına çıkarken hanım hakkını helal et diyor. Bu işin ucunda şehadet var diyor. Gidiyor. Damat anlatıyor. Çıkıyor, tankın üstüne çıkıyor. Gider gitmez atlıyor, o çıkıyor tankın üstüne. Şimdi arkadaşları da anlatıyor. Ve tank diyor bunu bir attı aşağı, düştü diyor tanktan. Tekrar diyor çöp arabasını diyor tankın ağzına verdi diyor paletlerin. Ve tankı durdurdular diyor. Birisi demiş ki Genelkurmay'da çok şey var. Teröristler oraya akın etmişler. Hemen oradan koşarak gidiyorlar. O şeyden Akay Kavşağı'nın oradan dönünce polisler kesmişler önünü. Demiş burada can güvenliği yok, ateş ediyorlar bak ölürsünüz falan. Selim damat anlatıyor. Çok cesur bir insandı. Baba Yiğit böyle gürbüz bir delikanlı. Gözü kara. Vatanı çok seven bir insan. Onun için diyor ki ya vatan elden gittikten sonra benim diyor canın ne faydası var diyor. Çekil memur bey diyor. Ben öleceksem bu yolda öleceğim diyor.
1: Burada can güvenliği yok diyen polise çekil memur bey. Ben öleceksem bu yolda öleceğim dedi.
2: Sol bacağı sarılıydı. Kafasından darbe almıştı eşim. Vücudun çoğu yerinde çıtlaklar vardı. Böyle şarapnel parçaları vardı. Yani bulmanın sevinci vardı ama üzüntü de çok ayrı bir yerdeydi yani. Çok karışık bir şey yani. Hani o gece yani o kadar çok şey oldu ki anlatamıyorum bile artık. Yani böyle laflar tükendi. Böyle bazımızda kalıyor yani, düğümleniyor o laflar. Hani hangi kelimeyi seçip de ya acımı mı anlatsam, gururumu mu anlatsam bilemiyorum yani. Anlatamıyorum yani gerçekten. Yani içim şuraya kadar yanıyor ama hiçbir şeyin yani laflara tökemiyorum yani. Hiçbir kelimeyi seçip de söyleyemiyorum.
0: Uyanık olmak lazım, milli olmak lazım. Milli ne demek? Yani bir tek futbol takımıyla milli olmaz. Her şeyimiz milli olacak. Ordumuzda, polisimizde, okullarımız, milli eğitimimiz, her şey milli olacak. Vatana sahip çıkan evlatlar yetiştirecek. Vatanımız sağ olsun. Benim 1000 tane Selim olsa 1000 tane Selim'i ben feda ederim vatan için.

0: O yavrum daha hala ben inanamıyorum. Gelecek diyorum. Buna da diyorum ki ben öldüğüne inanamıyorum diyorum ya. Gelecek benim oğlum diyorum. Daha öyle umudum var. Şu çocuklara nasıl ateş ediyoruz? Yazık değil mi? Bütün gençlere böyle. Benim de sadece yavrum da korkusuzdu. Hiç cesaretliydi. Öne atlardı.
1: Düğünden gelmişti o gece. Dostunun en güzel gününe şahitlik etmişti. Nereden bilebilirdi ki kendisinin de düğünü olacağını? Darbe girişimini duyunca fırladı evden Ömer Tekdemir. Hainliğin yönetildiği Akıncı üstüne gitti.
2: Aa dedi, bizi Cumhurbaşkanımız çağırıyor. Daha dedi ben burada durmam dedi. Hemen yumruğunu sıktı. Ben dedi gidiyorum dedi. Hemen gitti, o düğünden geldiği elbiseleri çıkarttı. Hemen 5 dakikanın içerisinde geldi. Ayakkabılarını giydi, kapıya dikildi. Ben gidiyorum.
0: Durmam ben dedi. Vatan millet elden gidiyor dedi. Vatan millet olmasa biz burada yaşayabilir miyiz dedi. Tabii öyle dedi. O sözleri aklımda duruyor. Şuraya dedi. O evde öyle dedi, daha burada da dedi. Şurada kapı, şurada durdu. Ayakkabıları giydi, vestiyerim orada durdu. Durduramadık. Gideceğim, Allah gideceğim. Gelmiyorlar. Ben

O gece ailecek evdeydik. Kızımın televizyona bakmasıyla, babasına seslenmesiyle başbakanım, cumhurbaşkanımız sokağa çıkın çağrısını bulunduktan sonra eşim kızımla beraber belediyenin önüne gittiler. Eşimle kızım uyandırdı. Anne biz gidiyoruz diye. İşte ya nereye gidiyorsunuz? Ya ne oldu dememe bile fırsat kalmadı. Çünkü eşim öyle bir telaşlıydı ki yani ilk defa ben hayatımda eşimi o şekilde gördüm. Çok acele eden bir insandı. Acele gitti. Dilek çok kalabalık burası dedi. Çok insan var dedi. Bekliyoruz dedi. Sonrasında yine aradı. Biz şeydeyiz dedi. O Akıncı üstünde. Oradayız dedi. Orada bekliyoruz dedi. Maksadımız uçakları kaldırmamak dedi. Ama askerler var önümüzde bekliyorlar dedi. Sonrasında kapatırken helallik istedi. O benim hiç aklımdan çıkmıyor. Hakkını helal et Dilek dedi. O şekilde kapattı telefonu. Daha da görüşmemiz olmadı.

0: Kahraman Kazan'ın kahramanlarından biri iki çocuk babası Hasan Yılmaz. 15 Temmuz gecesi hainliğin karargahı Akıncı 4. Anajet Üskomutanlığı'nda göğsünü siper etti. Yanında çok sevdiği kızı da vardı.
1: Kızın babasının arkası önündeymiş. Ateşe açılmaya başlayınca babası kızının önüne siper durmuş. Yani o kurşun kızıma gelecekti, babası önüne durmasaydı. Babası ona siper olmuş, yani o anda kucaklayınca kurşun babasına gelmiş. Yine olsa yine giderim diye. Gider de gözü kara bir kızım benim. Tuhafıma gidiyor, yani kendi insanın kendine şey yapıyor, yabancı bir insan yapmıyor, kendi adamın kendine yapıyor. Bizim askerimiz de değil, onlar sadece bizim askerimizin kılığına girmiş insanlar. Bizim askerimiz değil, onlar bizim askerimiz yapmaz bize o şekilde. Ben eşimle gurur duyuyorum. Gurur duyduğum için her seferinde aklıma onu getiriyorum. İyi ki onlar bu şekilde gitmişler. İyi ki bu şekilde ayağa kalkmışlar. Rahat yatışalım diye. Bunu bu şekilde kendimi teselli veriyorum. Ben idam istiyorum. Her şekilde hem bu dünyada hem o bir dünyada şeylerini görmelerini istiyorum, cezalarını. Çünkü insanlar yaktı geçtiler. Hiç olmayacak şeyi yaptılar. Bu evde biz yaşıyoruz, biz görüyoruz. Yani o iki tane çocuğum sabahlara kadar uyumuyor. Allah'tan riva değil bu.

0: 10.30 sıralarında telefon geldi, göreve çağrıldı. Göreve gitti oğlum.
1: Ben namaz kılarken telefonun sesini duydum. Hemen geldim kapıya. O arada kendisi hazırlanmış. Hemen

0: çantasını almış. Baktım kapıdan çıkıyor. Ama öğrendik biz o jetlerin falan geçtiğinde şeyden darbe olduğunu öğrendik. Süleyman kapıdan çıkarken ben söyledim, işte oğlum dedim, bak polis asker bizim askerimiz, siz polissiniz, sakın ha birbirinize silah sıkmayın dedi. O Süleyman babacığım tamam dedi, ben biliyorum dedi. Çıktı, arabasına bindi kendisi, direkt oraya gitmiş ve çok kısa bir süre içerisinde gitmiş ya. Hani Allah-u Teala uçurmuş demek ki onu.
1: Tek hayaliydi özel harekatçı olmak. FETÖ'cülerin Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlediği saldırıda ağır yaralandı Fevzi Başaran. 3 gün dayanabildi. Son anlarında bile kendinden çok ailesini düşündü.
2: İmanın çok güçlü olduğunu, baba benim imanım çok güçlü, siz ayak dik durun, imanım çok güçlü diye söyledi çocuğum bize bu sedyede, yani sedyede yatarken. 3 gün yaşadı şehit olmadan, yani 3 gün bilinci yerindeydi yavrumum. Gittik görüştük, 3 gün hastanede kapısının önünde bekledik yavrum.
0: Uyuttular yavrum, 3. gün bir daha uyanamadı. Çok çabaladılar ama Cenab-ı Allah bizden fazla seviyormuş yavrumu, götürdü. Şehit oldu yavrum 3. gün. Sabaha karşı ruhunu teslim etti. Doktorlar ağladı. Üzüldü hepsi de. Amcacığım kurtaramadı, kusura bakma dedi.
1: Vatan, millet ve görev aşkıyla doluydu Fevzi.
2: Bu olay olmadan önce, 15 Temmuz olay olmadan önce zaten büyük oğlumun tayini Bitlis'te görev yapıyordu. Tayini o zaman olmuştu. Aha. Ankara'ya gelmişti. Biz hiç Fevzi'den korkmazdık, Ankara'nın göbeğinde bir şey olmaz diye. Hep Bitlis'teki oğlumdan, büyük oğlumdan için şey yapardık. Ama Ankara'nın göbeğinde Fevzi oğlum, özel hareketim yani, şehit oldu.
0: Görevden hiç kaçmazdı. Hiç. Yani tek şey onun vatan, millet, bayrak. Bu özel harekatın zaten bir şeyi vardır. Özelliği vardır. Oradaki çocukların hepsi öyledir. Vatan, millet, bayrak, din. Bunların ilk başta gelen bunlar. Aileler falan sonra gelir. Çok şeyi paylaşmazdı. Mesela Şırnak'ta 2 sene, 2,5 sene görev yaptı. 2 sefer orada yaralanmış, bir şarapnel değmiş. Daha bize söylemedi. Biz başkasından öğrendik onu.
1: 31 yıllık hayatına hep başarılar sığdırdı. Hainler onu şehit ederken, o ardında unutulmaz miraslar bıraktı.
2: Neredeyse çıkmaz görevinin, devamlı böyle ara sıra göreve giderdi İstanbul'a, Balıkesir'e. Sanki oraya göreve gitmiş de gelecekmiş gibime geliyor yani. Hiç böyle hani şehit olmamış gibi, geri gelecekmiş gibi oluyor. Öyle hissediyorum.

0: Murat yapı olarak biraz fervi bir insan. Yani vatan, millet düşüncesinde veya kişilik anlamında hemen çok ön plana çıkan bir insan. Askerlikte de Güneydoğu'da askerlik yapmıştı, tüm şoförüydü.
1: Şehlik durun yeter ki, biz ölümüne, ölümüne.
0: Cumhurbaşkanı çağrısı, halkın böyle sokağa çıkış hareketi başlamasının üzerine 12.30 civarında kardeşimin üstüne şortu, tişörtü, yani kıyafet bile değiştirme ihtiyacı duymadan arabaya biniyor. Direkt ben Seyik Köprüsü'nün oraya kadar arabayla beraber gidiyor. Orada arabayı oraya park edip Genelkurmay'a doğru yürüyor. O esnada küçük kardeşim de Kızılay'daymış Mesut'ta, ama birbirinden haberi yoktur.

0: Genelkurmay'ın oraya doğru giderken helikopter orayı bir taradı. Ondan sonra helikopter orayı tarayınca Mesut dedi biraz dedi şey yapalım, geride kalalım dedi. Ondan sonra bir bağırtı falan koptu. Baktık ambulanslar falan geliyor. Ondan sonra bayağı bir ağaç sesi falan ses çoğalmaya başlayınca abi dedim bayağı dedim herhalde kişi vuruldu helikopterin taramasında.
1: O gün belki 3-4 kere telefon görüşmemiz oldu o gece. Hepsinde aynı şey. Hakkımızda hayırlısı neyse olur. İnşallah hayırlısı olur. Kısmette varsa şehit olmaz. Şehit oluruz. Nasibimizle olan Allah hayırlısını versin gibisinden. Hep aklında da şehitlik kelimesi veya konuşmasında da o. Sanki içine doğandı o gibi.
2: Elinde bayrak, yüreğinde imanla çıkmıştı sokağa. Darbecilere karşı koymak için Genelkurmay'ın önüne gitti. Başına saplanan şarapnel parçasıyla şehit oldu Murat İnci. 42 yaşındaydı henüz. O gece İnci ailesinin tamamı sokaktaydı. Abilerini bulmak kolay olmadı. Birdenbire fırlamıştı evden.
0: İnşallah Feyz dedim, burada da yokturdu da dedim. Çünkü dedim bütün hastaneler gezmiş oluyoruz. Dayın dedim yaşıyor dedim, inşallah dedim. Yani kimliği üzerinde olmadığı için dayın dedim yaşıyor dedim. Çünkü dedim bütün hastaneler morguna bakmış oluyoruz. Yaralılara da baktık yoktur dedim. İnşallah dedim dayın yaşıyor dedim. Ama dedim telefon açan kişi dedim böyle dedi. Dayı dedi sen ne diyorsun dedi. Arabanın içinde hepsi sarıldık ağladık. Dedim sen arabanın içinde otur benim dedim. Dedim yüksek ihtisasa bakayım geleyim. Bakıp geldiğimde orada baktım. Morgda boylu boylu yatıyor abi.
2: Yıkmak istediler ama yapamadılar. O gece bir şehit veren İnci ailesi milyonlar gibi başaramayacaklarını biliyordu, inanıyordu.
1: Güçlü bir ülkemiz var, güçlü bir hükümetimiz var, güçlü bir cumhurbaşkanımız var, başbakanımız var. Yani ülkemizde bir istikrar var daha doğrusu. Nasıl yıkılabiliriz? İçten bizi yıkarlar, dıştan yıkılma olmaz. Dışa karşı Türk milleti oldu bitti, toplu birlik oluyor. Cenab-ı Allah bize öyle bir vicdan, öyle bir merhamet, öyle bir duygu vermiş ki canımızı, kanımızı, malımızı hiçe sayarak da bu ülke bizim öncelik vatan. Vatan sağ olsun, toprak sağ olsun, vatan, millet, toprak dediğim, bayrak dediğim akan sular durur. ...20 milyon şehit de versek vatanın bir karış toprağı veyahut da bu insanların hiçbir emeline ulaşılmayacağı gerçektir. İnsanın her türlü hesabı olabilir. Kağıt, defter üzerinde ama Allah'ın da bir hesabı var. Her şeyin hesabını yaptılar, Allah'ın hesabını yapmadılar. Halkın hesabını yapmadılar. En önemli kavram burada bu. Yani halkta böyle bir birleşme, dayanışma, böyle bir birliktelik olacak kimsenin aklına gelmedi. Allah da onlara o fırsatı vermedi hamdolsun.

0: der demez Cumhurbaşkanı televizyonda telefondan şey verdi.
1: Sildik durun yeter ki. Biz ölümüne. Ölümüne.
0: Biz ailece, bilmiyorum başkalarını da, biz ailece vatanımızı çok seviyoruz. Gerçekten seviyoruz. Çünkü sevmeseydim ben dördünü çıkarmazdım dışarı.
2: Çünkü vatanımı seviyorum, namusumu seviyorum, bayrağımı seviyorum. Bilmiyorum, seviyorum.
0: Yerin altı da benim, üstü de benim. Bak beyim yatıyor şunda, şu anda yerin altında. Orada benim, çünkü üstü de benim. Vatan bizim. Bayrak bizim. Biz çok seviyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanı olarak ayrı seviyoruz. Yani böyle sanki ailemizden birisi gibi, öyle de ayrı seviyoruz.
3: Binlerce kişiye bir yayın ateşi açtılar. O sırada da ben kardeşlerim bombili tutuyorum, önlerindeyim böyle, durun dedim. Onlar, baktım ki onlar ateş açın, onlar düştü. Kalabalıkta onlar, onlara bakıyorum.

0: Ben tekrar yaralara bakayım derken bir baktım onlar da bir anda gözden kayboldu. Meğer tankın dibine vurmuşlar, tankın dibine düşmüş. Hemen gider gitmez vurmuşlar sanki.
1: Çocuklarını alarak çıktı sokağa o gece. Darbe girişimini duyar duymaz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koştu Tevhid Akkan. Açılan yaylım ateşinde şehit düştü. Çocukları ise gazi oldu.
0: Babam kucağımda can çekişiyordu giderken. Babam şehit oldu, bu eve rahmet düştü.
2: Evet.
0: Bizim nazarımızda annemin kocası, bizim babamız evimizin direği gitti. Kardeşlerim gazi oldu. Onlar da şehit olmuş olsaydı bizim kolumuz kanadımız kırılmış olacaktı. Ama vatan gitmiş olsaydı, bu vatan gitmiş olsaydı hiçbir şeyimiz olmayacaktı. Yani hiçbir şeyimiz olmayacaktı. Yani dışarı çıksak huzurumuz olmayacaktı. Yani işe gitsek huzurumuz olmayacaktı. Yani kendi vatanımızda esir olacaktı. Bu çok kötü bir şey. Yani diğer ülkelere baktığımız zaman, onların yaşantılarını gördüğümüz zaman gerçekten o çok, yani çok kötü bir şey. O tankların top ateş etmeleri, mesela tankların ateş etmesi, uçakların o ses bombası denen, sonradan öğrendik onların ses bombası. Yani farklı bir alem ya. O mesela o gürlemesi, tankların bize doğru dönmesi, o savaş alemini yaşamamız. Ya diyorum ki biz bu bir günde yaşadık sadece bu olayı. Başka ülkeler her gün yaşıyor. Onların şeyi nasıl acaba?
3: Onlar en güzel mertebeye ulaştılar. Biz kendimize bakmamız lazım. Allah bundan sonra göstermesin. Vatana, millete, devletimize, ne diyeyim, bayrağımıza, ezanımıza, namusumuza zarar vermesin. Verenlerin de Allah cezalarını versin. Biz onların idamını istiyoruz ve onların aldığı nefes haram olsun.
0: Bu ülke gerçekten 15 Temmuz'dan sonra her şeyi görmüş, yaşamış gibi birbirine kenetlendi yani.
4: Yavruma kıyılır mı yavrum? Ben onu neymeyle büyüttüm hay yavrum. 3 yaşındaydı annesinin öldüğünde. 3 yaşındaydı annesini bilmiyordu. 3 yaşında yetim kaldı yavrum. Ben büyüttüm onu. Hiç ölçüz gibi büyütmedim yavrum. Annesi babası var gibi büyüttüm. Babası da vardı. Babası öleli 7 sene oldu. 7 senedir hiç babasının öldüğünü belli etmedi yavrum. Babasının tuttuğu işleri tuttu yavrum.

0: Şükür Allah'a bugüne vatanımız kurtuldu. Kurtuldu Türkiye'miz. Bunu bizim Allah kurtardı yavrum, Allah kurtardı. Böyle şeydi, yatırlar ne kalkılırmış o yatırlardaki dedeler kalkarmış.
1: Öyle mi olaylar?
0: Müslümana yardım edermiş bunlar, yardım ederlermiş. Allah kuvvet birliği, onlar kendi kuvvetiyle gavullara karşı oldu. Topsuz, tüvektiz teskin ettiler. Şükür memleketi kurtardılar Allah'ım. Allah'ım şehit bidik yavrum emme, memleket kurtuldu. Şükür Allah'a. Onlar memleket için şehit oldu yavrum. Memleket için şehit oldular emme, memleket kurtuldu şükür Allah'a. Yavrum şükür yatıyor, bul gibi yavrum. Kurtardı da yatıyor. Canımız sağ olsun yavrum. Başlar bakı sağ olsun. Başlarda kadar olmasaydı yavrum, memleket kalmazdı. Memleketi başta kurtardı Cumhurbaşkanımız. Allah gözünü sevdiğim budun ömür bitsin ona. Sağlık, sıhhat bitsin yavrum.

0: ben gidiyorum dedi. Baba dedi, istersen gitme. Oğlum niye gitmeyelim? Cumhurbaşkanımız çağırıyor dedi.
1: Babamla ekran başındayken Cumhurbaşkanımız telefonda konuşma yapıyordu. Onun o çağrısı bizi dışarıya attı. Bugün bizim o çıkmamız vatandaşı görevimizdi yani. Bir vatani borç gibi yani gidiyoruz. Yani o gün hani elimizden hani ne gelirse yani bize hani sonuçta halk yani. Hani halka zarar verilmez hani. O gün belki bir engellemek için çıktık.
0: Baktım komşular gidiyor, bay bay da dışarıdan bana etti. E şimdi şehitimi gönderirken ben ona bay bay ettim. Bayrağı feda olsun dedim. Senin gibi vatana millete.
1: Bizim askerlerimiz olmadığını gördü karşıdakilerin. Ama biz ne bileyim işte çaresizce hani elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Bizim de elimizde orada ne geliyordu? Gövdemizi siper etmek geliyordu. Başka orada ne denilir ki?
2: Neleri vardı başka siper edecek? Hainlerin ellerinde silahlar, uçaklar, tanklar, onların yüreğinde vatan aşkı ve cesaret vardı. 15 Temmuz gecesi Ali İhsan Lezgi ve 21 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlu Yasin Lezgi darbeyi durdurabilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşanlar arasındaydı. Baba oğul sabaha karşı külliye yakınına atılan bombaların hedefi oldu.
1: İlk bomba atıldığında babam yardım edelim dedi. Ben biraz panik yaptım çünkü o ses bombasıyla normal bombanın arasındaki dağlar kadar fark var. Yardım falan edelim derken aynı jet U dönüş yaptı. İşte onu da bizim yakınımıza attı. Ondan sonra ben hani bir iki dakika sonra falan hani ayıldım. Yerde yatıyordum işte. Elimde bağırsaklarım. Yani bir yandan da şöyle etrafıma bakmaya çalışıyordum. Yanımda bir babamı gördüm. Bir de genç bir çocuk. Yani fazla tam ortalık toz bulut olduğu için yani bir tabii o anda biraz da kendini şeyinle acınma şey yapıyorum. Uğraşıyorum. O an babamı duydum yerde bağırışmalarını. Ama yardım çağrıları kimse duymuyordu. Çünkü millet de artık hani üçüncü bomba da atılacak mı diye hani bir korku vardı. Yani kimse yaklaşamıyordu. Orada bir yarım saat, bir saat falan bir yerde bekledik. Yani çaresizce.
2: Baba Lezgi hastane yolunda hayatını kaybetti. Oğluysa babasının şehit olduğundan habersiz uzun süre yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Baba oğul el ele vatan için çarpıştı.
0: Biz babamızın acısıyla şehitimizde kalmadık ki oğlumuzu. Ne uğraş, hep her gün hastanede ona babasını söyleyemedik. 2,5 ay bilmiyordu. Babam nerede? Babam Gazi'den Atatürk Hastanesi'ne. Oğlum hep orada yatıyor biliyordu babası Atatürk Hastanesi'ne. Öyle kandırdık. Ama doktorlar da izin vermedi. Söylemeyiz. Bunu da kaybetmek istemiyoruz. Oğlumun %5 yaşama şeysi vardı.
1: Hastaneye babamla beraber girdim. Hadi o da hani benim gibi falan hani yaralı, ağır yaralı biliyorum ama hani böyle ölüm hemen gelmedi aklıma. Sonra işte benim biraz da iyiliğim, sağlığım için söylememişler. Onlar da kendine göre haklı ama sonradan öğrenmek, televizyonda öğrenmek daha acı. O günden sonra zaten böyle hani psikolojim de yani tam düzelmedi şimdi. Kelimelerde de bunları anlatamıyorum yani. Bana şu an bile konuşmak çok zor geliyor. Orada benim akıttığım kan, babamın akıttığı kan sonuna kadar helal olsun bu vatan için. Hani dediğim gibi yani yine olsun yine hani koşacak olan ön safhada ben olacağım. Biz değil, bu çoğu kişi bu görevini o gün yaptı sonuna kadar.

0: Hani bildiğimizi gücümüzü gösterdik.
1: Bizim darbeden haberimiz yoktu. Eşim 2:30'da çıktı. Telefon üstüne çıktı. İstanbul'dan arkadaşının oğlu aradı darbe var diye. O da hemen fırladı, kalktı, üstünü aracıyla giydi, yani koşarak gitti. Niye gidiyorsun Mustafa dedim. Sen git ve ben gitme, kim gidecek, vatan elden gidiyor dedi. Çıkış o çıkış. Gece 3 kere beni aradı. Melek, Cumhurbaşkanımız ne söylüyor, televizyonu bir aç dedi. Hani ben bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Hani normal bir miting gibi, protesto gibi biliyordum ben. Ondan sonra en son aradığında Melek namaza gidiyoruz dedi. En son o zaman görüştüm kendisiyle. Kapattıktan sonra ben odaya biraz uzandım. Odaya uzandıktan sonra bu sabaha karşı namazına ben rüyamda Mustafa'nın kafasının üstüne düştüğünü gördüm. Rüyamda gördüm. Ben Mustafa diyerek uyandım. Kalktım, besmele çektim, camdan baktım, araba gelmemiş. Allah Allah dedim, hayırdır inşallah dedim. Ondan sonra televizyonu açtığımda 5 sivilimiz Külliye'de şehit olmuştur haberini aldım ama hani eşim olduğunu bilmiyorum tabii ki.
2: 15 Temmuz gecesi vatan için sokağa çıktı Mustafa Solak. Külliye önünde hainlere direndi. Külliye'deki son bombalamada şehit düştü. Onun yokluğu en çok ailesi için zor. Şehit ailesi hainleri güldürmemek için metanetini koruyor.
1: Oğlum çok 18 yaşında çok metanetli davrandı. Yani daha büyük davrandı, öyle diyeyim size. Babasını yıkadı, annesi yıkadı. Çok çok çok düşük. Arkadaşı da babasıydı, her şeyi babasıydı. Babası da yani çok güzel bir babaydı. Ben diyor kafam dimdik geziyorum, babam şehit oldu diyor. Şehit şey yaptı diyor. Ağlıyor hani, bazen ona da hani kolay bir şey değil. Tek çocuk bir de benim, bir tane. Çok üzülürdü. Zaten hep sürekli derdi. Mardin'de askerlik yapmışım Melek, bir şehit olamadım, bir şehit olamadım diye sürekli böyle derdi. Keşke derdi bir şehit olsam derdi. Ve bundan 15 gün öncesinden amcasının oğluna gittik. Benim 25 yıl öncesinde de dayımın oğlu şehit olmuştu Hakkari'de. Ya, konu öyle şehitlikten açıldı. Yani dedi ki amcasının oğluna, Adem dedi, bizim dedi ne bir dedi köyümüzde şehit var dedi, ne de bir sülalemizde şehit var dedi. Bizim bir anormallik var dedi. 15 gün sonra kendi şehit düştü.
2: Çevresindekileri hainlerden korumak isterken şehit oldu Mustafa Solak. Ailesine ise kocaman bir gurur bıraktı.
1: Kendisi ufak tefek bir şeydi Mustafa. O kadar hani iri yarı bir şey değildi. Ama dedi o kadar cesur bir yüreği var ki dedi. O kadar bir yani... Ben söylüyordum dedi, bak Mustafa abi polis bile kendini siper alıyor. Birazcık siper al kendini. Yok koçum Cafer demiş, şimdi ölmeyeceğiz de biz ne zaman öleceğiz, vatan elden gidiyor demiş. Allah'ıma çok şükür bizim kafamız dik. En azından hain değiliz biz.

0: eşim hani işe gitmesi için kaldırdım. Tam zamanında kaldırdım dedi. Niye dedim? Hani elimde Türk bayrağıyla savaşıyordum dedi. Ve hani bir hafta sonrası da bu olaylar oldu. O gördüğü rüya, ben de etkilendim zaten. Hani tabii bir konduramıyorsunuz, şey yapamıyorsunuz ama daha sonra bu olaylar da gelişince malum olmuş.
1: Hissetmişti şehadetini. Rüyasında görmüştü. Tam da onun gördüğü gibi oldu. 15 Temmuz gecesi elinde Türk bayrağıyla cuntacılara karşı koyarken şehit oldu polis memuru Fırat Bulut. O gece uzundu, karanlıktı. Ailesine son mesajı "Sizi seviyorum" oldu.
0: En son 12.30'a doğru konuştuk. En son kızımla görüşeyim dedi. Ve hani her zaman böyle isterdi, gece işe gittiği zaman isterdi kızımla da görüşeyim derdi ama içim çok rahat olurdu. Ama o gün bilmiyorum, çok farklı bir geceydi zaten. Hani insanın içi cız etti derler ya, böyle anlatamıyorum yani, bir duygulandım öyle deyince. Kızıyla görüştü, daha sonra ben aldım telefonu, benimle görüştü. Hani dedim inşallah sabah her şey düzelir diye. Ondan sonra hani hiçbir şey belli değil, sizi seviyorum dedi. Son mesajı zaten oldu. Biz o gün sabaha kadar uyumadık hiç. Aradım ama ulaşamadım. O benim aradığım saatlerde zaten evde şehit oldu. Eğer bir polis eşiyseniz bunu her zaman aklınıza getiriyorsunuz. Eşim bu Kızılay Güven Park'taki patlamadan bir dakika arayla kurtuldu. Kurtuldu ama yine varmış nasibinde şehit olmak. Allah böyle istemiş diyoruz. Vatanın milleti için gitti. En azından kötü şeyler uğrunda gitmedi eşim.
1: Hainlerle girdiği çatışmada Gölbaşı'nda şehit oldu kahraman polis memuru Fırat Bulut. Ateş düştüğü yeri yaktı.
0: Bir şok yaşıyorsunuz. Ama hep şehit düştüğü için şunu hep söylüyorsunuz. Allah yolunda gitti, vatanı, milleti, devleti için gitti. Bu en büyük tesellimiz. Ama öbür türlü bir şey olsaydı bizim başımız dik değil, yere eğik olacaktı yani. Boynumuz bükük gezecektik yani. Ve ben şu anda ileride kızım büyüdüğünde ve şu an kızım da söylüyor, şehit babam, kahraman babam diyor. Bunu göğsünü gere gere söyleyecek. Bu en büyük bizim için hediye aslında. Bize çok, nasıl anlatayım size, büyük bir hediye bıraktı ardından. Acısı çok büyük. Gerçekten benim de içim yanıyor. Çocuğum da ileride belki hani şu an metanede duruyor ve ileride öyle de durmasını sağlayacağım. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü biz aciz insanlar değiliz. Türk millet aciz bir insan değil. Hep güçlü olmalıyız gerçekten. Çünkü birlik olunduğu zaman 15 Temmuz'da ne olduğunu çok iyi anladılar. Gerçekten öyle. Bu tarih geçmişte de böyleydi. Birlik olunmaktan vazgeçilmemesi lazım. Ön yargılarımızın kaldırılması lazım. Çünkü bir savaş çıkarsa ön yargılar işe yaramıyor. Hiçbir şekilde işe yaramıyor. Birlik beraberlik işe yaramıyor.
2: Bıçaklar dinlerken böyle içim titredi yani. O giderken daha içim titredi. İçime bir ateş düştü. Daha istedi. Çünkü telefon tekrar aradım 9'a kadar aradım. Aranan kişi ulaşılmıyor. İçime de ayrı, içime bir ateş düştü. Televizyona hiç bakmadım. Hiç o akşam televizyona bile bakmadım. Böyle koştum. Çocuk yok dedim ben. Ne oldu dedim daha. Haber de yok dedim ben. Damattan da haber yok dedi. Babası dedi ki belki dedi vatana şehit oldu dedi.
1: Hissetti annesi oğlunun şehadetini. 15 Temmuz gecesi darbe girişimini duyar duymaz Genelkurmay Başkanlığı önüne koştu Suat Akıncı. Yanında akrabaları da vardı.
2: İçim yani böyle işledi içime yani. Sanki de böyle kalbime sanki de böyle bir şey saplandı. Yani anladım, kendim anladım. Kendi kendime bağırma başladım ki Allah'ım sabır ver. Allah'ım sabır ver, sabır ver, sabır ver. Kendi kendime yani öyle daha hiçbir şey duymadan yani. Evet. Sabır ver Allah'ım dedi. Hep sabır istedim Allah'ım. Herkesin yüreği yandı. Kiminin 17, kiminin 18, kiminin 20, benimkisi 31 yaşındaydı. Nasıl anlatsın ki?

0: neşeliydi, hep neşeliydi. Öyle yani böyle bir şey görmedim. Hiç bana da karşılık hiçbir zaman asla verilmedi. Ne desem onu yapardı. Dedim ki biraz geç kalsaydı arardı anne, ben geç kal. Tamam derdim, eve gel. Eve, hemen eve gelirdi yani. O anda eve gelirdi.
1: Kırmazdı.
0: Kırmazdı. Ne istersen anne, aradı ki ne istiyorsun anne, bir şey de istiyor mu? Yok oğlum. Sen eve gel, ben başka bir şey istemem size.
2: Şehit ailesi Suat'ı özlüyor ama bir o kadar da gurur duyuyor. Ve hainlerin 31 yaşında şehit ettiği oğullarının

0: onları Allah çağırdı dedi.
1: Tabii çağırdı.
0: Çağırdı dedi. Çağırdı gitti. Çok güzel bir yeri var. Gururluyum, ayaktayım, dik duracağım. Dik duracağım, evlatlarıma karşı dik duracağım. Böyle bir şey yapacak bir şey yok. Her zaman, her anda aklımdadır. Evlat acısı bir şey benzemez. Ni baba, ni anne, ni kardeşe, hiç kimseye benzemez evlat acısı. Yüreğinde ateş var. O ateş gitmeyecek ama belki de biraz soğuyacak bütün annelere. Şeytanelere söylüyorum bunu. Herkes Allah sabır versin, yapacak bir şey yok. Dik duracağım, evlatlarım için dik duracağım. Düşmana karşı dik. Kafamı eğmeyeceğim aşağıda, dik tutacağım. Onları sevindirmeyeceğim hiçbir zaman.

0: Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yakın koruması kendisi idi. O günde rutin görevindeydi.
1: Abi şu an ateş ediyorlar.
0: Şehit olduğunu hissettiğimi söyleyebilirim. En son 8.35'te görüştüm kendisiyle. Normalde 9.30-10 gibi rutin geri hani işi biter gelirdi. Bir yere gidecektik. Ya daha doğrusu biz bir yerdeydik, oraya gelecekti. Dedi ki işim uzar, siz eve geri dönün. Hiçbir şey yok yani, ses tonunda falan hiçbir şey hissetmedik. Hainler davet etmişler Kara Kuvvetleri Komutanı'na, işte Genelkurmay Başkanı toplantıya çağırıyor diye. Oradan işte gitmişler, normal rutin bir yoldan değil de diğer yoldan gitmişler. Orada bir işte tatbikat var ve falan demiş. Oradan girerken kendi kıyafetlerini giyen özel kuvvetlerden arkadaşım zannettiği hainlerin görüyorlar.
2: O hainler şehit etti. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın koruma assubayı Bülent Aydın'ı. Mesai arkadaşım dediği, arkadaşım dediği hainler. Assubay Bülent Aydın, darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biri oldu o gece.
0: Koruma müdürü, işte Kara Kuvvetleri Komutanı hemen araçtan almaya kalkışırlarken o koşuyor. O koşarken eşim silahıyla iniyor. Silahıyla inince, şimdi güvenli bölgede silahla inilmez diyebiliyorum. Bacağından vuruyorlar. Kalkıyor, özel kuvvetlerin silahını alıyor. Bu sefer karnına vurup şehit ediyorlar. Ama o vuranlar da arkadaşları ve komutanları. 23 yıldır beraber çalıştığı hainlermiş bunlar. Türk halkını hafife aldılar. Türk askerini hafife aldılar. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nin başkomutanını hafife aldılar. En kritik şeyler, bir benim eşimin müdahale etmiş olması en kritik, ben öyle söylüyorum, gururla söylüyorum bunu. O orada müdahale ettiği için genelkurmaylıkta o sesler duyulduğu için, benim eşimi vuran kurşunların sesini duydukları için halk genelkurmaylığa doğru polisler geçiyor, ablukayı alıyor, darbe olduğu duyuluyor. Ondan sonraki süreci siz biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız başkomutan deyip halkı çağırıyor. Ve hatta son noktayı koyuyor. Yani bu şöyle söyleyeyim, hain yine hain, zaten su uyur düşman uyumaz derler, boşuna demeyelim ama en büyük hain içimizdeymiş ya. Yazık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekmeğini yediler. Halkına kurşun sıktılar. Askerine kurşun sıktılar. Bu halkın, bu devletin, bu milletin ekmeği onlara helal değildir. Ben de helal etmiyorum zaten. Çok kıymetli birini kaybettim ama çok şükür vatan için kaybettim. Çok şükür şehit oldu. Gururla söylüyorum, başım dik, alnım açık. Bayrağım, vatanım için bir şehit vermişim. Gerekirse kendim de veririm.
3: Başkanı çağırsın duydu, halk sokağa davet ettiğinde. Ondan sonra anne dedi, ben arkadaşıma gideceğim dedi. Arkadaş şu yanın karşıda oturuyor. Oraya gitti. Ona gitmeden arkadaşını gördü dışarıda. Doğru yukarı çıktılar. Ben oğlum gitme dedim. Ne yapacağım? Ortak kaçtı. Başta bir iş geldi. Bakın, bir de uğraştırma dedim. Tamam anneye geliyorum dedi. Çekti gitti.
4: Biz dedik ki oğlum, hani ortalık

patlamalar, bombalar olunca o zaman dedim eyvah bebe gitti herhalde dedim. Çünkü bir de gelmeyince belli bir saatten sonra hiç de böyle bir şey yapmazdı. Hani böyle bir olaylar hiç gelmezdi. Yani böyle şeylere katılmazdı. Cenab-ı Allah çağırmış demek ki, yani bir şey diyemiyorum.

0: hiçbir suçu yoktu. Bizim bombalarında bizleri vurdular. Bizim tanklarımızı, bizim çocuklarımızı ezdiler. Vatandaşlarımızı ezdiler. Şehit annelerimize diyorum ki dayanıklı olacağız. O FETÖ köpeğinin karşısında ağlamayacağız. Onları güldürmeyeceğiz kendimize. Ve reisimizden de Allah razı olsun. Türkiye'ye bunun gibi bir cumhurbaşkanı daha gelmedi. Belki de gelmeyecek.
1: 22 yaşındaydı henüz. Ama hissetmişti sanki şehadetini.
0: Dünya sınavı bitti. Aile sınavına hazır mısın diye yazmış.
2: Vallahi ne diyeyim yani, bütün hani hepimizin başı sağ olsun yani. Bütün şehit babalarına da söylüyorum yani. Bu vatan bir daha ele gelmez. Yani başka söyleyecek kelimem yok yani. Vatanımız sağ olsun.

0: iki gün önce sohbet ederken ben çok şehit olmak istiyorum. Böyle bir heyecan vardı içerisinde. Yani Allah nasip etti, niyetini kabul etti. Mustafa abi o gün saat tam bir surlarında burada vurulduğu an bir surlarında. Çünkü vurulmadan 5 dakika önce kendisiyle ben telefonla görüştüm. Neredesin dedi. Ben dedim Kızıklı Meydanı'ndayım. Dedi ki Çengelköy'de dedi, devam ediyor kalkışma dedi. Ben dedi karakolun önüne geçiyorum dedi. Kapattım, 2-3 dakika sonra vuruldu. Vurulduğu haber geldi. Bu anekdot benim için çok önemliydi. Çünkü Mustafa abi bu niyeti etmişti. Ve Cenab-ı Hak da vatansız Mustafa'ya bir vatan hediyetti.
1: Hainler vatanına ihanet ederken o gözünü kırpmadan kurşunların önüne atladı. Yaşadığı ülkenin topraklarına halel gelmesin diye ölümü kuşandı. Vatanı şehadet şerbetiyle kucakladı, bağrına bastı gazeteci Mustafa Canbaz.
2: O gece de tabii ki tankların karşısına dikilmek için gitti. Sezemediğimiz şey bunların bu kadar zalimleşeceği, silah kullanacakları, göğsüne iki kurşun alıyor işte. Bunlar mutlak kötü insanlar diyorum. Ben daha fazla para, daha fazla makam mevki için yaptılar her şeyi. Yani sırf bunlar için kafirin kılıcını salladılar, taşeronluk yaptılar. Omurgasızlar, her türlü her şey olabilir bunlar. Yani Allah'ın laneti üzerlerine olsun, ne diyelim ki. Yani milletimizden yiyecekleri tokadı yediler elhamdülillah.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece ziyaret etti evinizi, taze ziyaretinde bulundu. Size ne hissettirdi bu, yani memnuniyet duydunuz mu?
2: Tabii ki yani güzel bir şeydi. Takdir ediyorum bu sebeple. Hatta yani diğer partilerden de bu tarz ziyaretler görmek isterdim.
1: Mustafa Canbaz şimdi çektiği on binlerce fotoğraf, yazdığı haber, röportaj ve kitaplarıyla yaşıyor.
4: Lise çağlarında biz lise sıralarında aynı sınıfı paylaştık, aynı sırayı paylaştık. 30 yıldır da evliydik, toplam 34 sene. Çok iyi bir eşti.

0: gecede. İstanbul Esenler'den korkusuzca cuntacıların üzerine yürüdü. Vatanı, milleti, namusu için.
1: Ve annemin düşmanı yoktu. Annemin hiç kimsesi yoktu, düşmanı yoktu. Sırf namusu, vatanı, bayrağı için bu yola çıktılar. Haberdar olmadan herkesten önce annem ve annemin yanına giden şehitlerimizle beraber hepsi bu yola çıktılar. Sırf namusumuzu, bayrağımızı korumalar için vatanların hiçbirinin düşmanı yoktu. Hiçbirinin. İdam edilmesinler. Bu dünyada cezasını çekecek hepsi, idam edilmesinler. Bu dünyada hepsi cezasını çekecek, sürünecekler. Kabir delilerik yürümeyecekçe bunlar. Bu dünyada öldükten sonra öbür dünyada cezasını çekecekler. İki elimiz yakalarında hepsini.
0: Tek amacı Atatürk Havalimanı'na giden cuntacı hainlerin tanklarını durdurmaktı. Anne yüreğinde Anadolu'nun onurunu taşıyordu. Üç çocuk annesiydi Türkan Tekin. Vatan için şehit olurken annesi, babası, ablası, eşi ve çocukları onu kıskandı.
2: Kimin yanmasın, bacımın gitmesin ama benim bacım vatan için yürüdü. Bu bana bir teselli. Benim vatan, benim bacım bu millet için yürüdü. O gün yani o gün korku yoktu ki.

0: Bir muhtar mahallesi için daha ne yapabilirdi ki? Birlikte yaşadığı insanların güvenliği için tek başına ne kadar sorumlu olabilir ki? O bir kahramandı. Acıbadem muhtarı Şehit Mete Sertbaş, darbeci katillere karşı tek başınaydı. Karşı karşıya geldiler. Şehit muhtar sözle ikna etmek istiyordu karşısındaki darbeci yüzbaşıyı, ama olmadı. Kara gecenin İstanbul'daki en şiddetli saatlerinde şehit oldu Sertbaş. Mahallenin Mete abi 15 Temmuz direnişinin de simgelerinden oldu.
1: Şehit Mete Sertbaş, Acıbadem halkına, Üsküdar halkına yıllarca burada hizmet veren, taraflı tarafsız herkesin gönlünü kazanmış, bizim mahalle muhtarından öte Mete abimizdi, bir abimizdi.

0: 15 Temmuz gecesi 15 yaşına girdi oğlum. O gece bir başka oldu oğlum. Etrafında melekler pervane oluyordu. Çünkü vatan için şehit olacaktı oğlum. O gece kalk gidelim baba. Bu vatan, bu bayrak için. Hadi gidelim oğlum dedim, aşağı indim. Kendisi Resulullah yanına gideceğini biliyordu. Saçını taradı, aşağı indi. Gidelim baba dedi.
1: 15 dinar gidiyor.
2: Yiğitti Halil İbrahim. 15'indeydi daha. Sadece 15'inde. Hainler ve katiller kopardılar onu daha 15'inde bu hayattan.
0: 5'te bir şehit oldu Halil İbrahim.

0: 4 tane çocuk aldı, 2 kız 2 erkek.
1: Gözlerini dünyaya zorlu bir hayat mücadelesinin tam ortasında açmıştı. 15 yaşındaki bir oğul dikildi tankın, tüfeğin, merminin karşısına.
2: İyi ki bu yolda gitti diyoruz biz. İyi ki iyi yolda gitti. Onu biz diyoruz. Çok şükür, hamdolsun Allah'ıma ki bu yolda gitmiş. Yani devleti için, toprağı için gittiği için biz memnunuz yani.
0: Baktım böyle baktı, baba koşalım dedi. Arkadaşlara yetişelim. Karabağlık olsun. Hep birlikte yürüyelim dedik. Biz oraya gittik, koştuk. Tam arkadaşlara yetişir yetişmez düştü yere. Düşerken de dizime değdi.
1: Baba oğul kararlılıkla yürüdüler o gece Saraçhane'ye doğru, kurşunlara doğru. Bahattin Yıldırım bir an arkasına dönüp baktı. Halil İbrahim yerdeydi.
0: Bir iki defa seslendim, oğlum kalk dedim. Kalkmadı. Ben de dedim yardımcı olun, belki taşa takılmıştır diye. Elim başın altına koyunca baktım kan var, vurulduğunu söylediler arkadaşlar zaten orada birlikte.

0: kadar be. Ülkene sahip çıktık, sahip çıktık. Sokağa dökür, yatma. Ülke elden gidiyor, yapma.
1: Rasul arkadaşlarını topluyor, gidiyor namaz kılıyor, abdest alıyor, namazını kılıyor. Tabi mesaj geliyor, Tayyip Erdoğan her tarafa mesaj yolladı ya. Ona da ama o uykuda mesajı duyuyor. Kalkıyor ki demiş ki durmayın sokağa dökün gelin dedi. O da kalkıyor, abdest alıyor. İki rekat namaz kılıyor, babasına telefon açıyor. Baba diyor, ben diyor şeye gideceğim, hakkını helal et. Ben Kızılay'a gideceğim.
2: Ben gitmezsem kim gidecek dedi. Söz konusu vatandı. Bir an bile düşünmeden hainlere karşı durmak için Kızılay'a çıktı Resul Kaptancı.
0: Herkes Kızılay'a, herkes. Yatın yatın, devlet evden gidiyor, siz yatın. Hepiniz yatın, ne? Bu devlet sizin değil.
1: Babası da diyor niye gidiyor yavrum diyor. Niye öyle yapıyor? Yok diyor, sen gitmezsen ben gitmezsen kim gidecek dedi. Gidiyor. Dört arkadaşlar, o illa dört oluyor. Arkadaşlar aşağıda duruyor, o yukarı çıkıyor gene kurmanın içinde.
3: Kızar önce dedim, oğlum etme, eyleme, gitme falan dedi. O da beni dinlemedi. Baba dedi, ben bu gün için gitmezsem ne zaman gideceğim dedi. Ondan sonra iki rükkan namaz kılıyor, çekip gider arkadaşlara pardon. Yolda gidince de şey, Facebook'da şey atıyor, canlı yayın. Tabi vatandaşa bağırıyor, çağırıyor, sen ne yatın, kalkın, devlet elde gidiyor.
0: Yatın, yatın, devlet elden gidiyor, siz yatın. Hepiniz yatın, ne? Bu devlet sizin değil.
3: Böyle kulaysa gitti, genel kurma içine gidiyor. Bizim olanla beraber 3 kişi aynı köylü arkadaşlara beraber gidiyorlar. Tabi orada vatandaş çokmuş, hep beraber gidiyorlar. Tabi yukarıda o derbeciler silah atıyorlar. Millet de bizi kaçıyor, bizimki kaçmıyor. Diyerek

0: Kendi paramız da kendimiz vuruyor hasarla. Kendi silahımızla. Öyle bir şey olur mu ya? Bu da Türk gençinde. Vatandaşın canı sağ olsun, milletimizin canı sağ olsun. Onun olmasaydı da şu anda ne yapacak?
1: Ankara'ya, Kızılay'a dökülüyoruz Ankara. Darbe neymiş lan darbe? Ülkeye sahip çıktık, sahip çıktık. Sokağa dökül, yapma. Ülke elden gidiyor, yapma.
2: Karanlığın içinden çıktılar tankları, tüfekleriyle. Vatana kasteden gizli ellerin kan tüccarlığına soyundular. O gece önlerine geleni yakıp yıkmakla, öldürmekle görevliydiler. Ama hesaplayamadıkları bir şey vardı: millet. Halk onları çıktıkları inlerine gömmek için kararlıydı. Kurşun sıktılar, tanklarla üzerinden geçtiler. Ama o gece her biri birer kahraman olan şehit ve yüzlerce gazi, vatanı o hainlere bırakmayacak kadar kararlı ve cesurdu.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
9: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
10: Otobit'te. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde

0: D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
1: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki,
4: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok güzel. Sanattan, fotoğraftan bahsedeceğiz. Siber güvenlikten bahsedeceğiz. Siber hayattan, her şeyden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk ya.
0: Şimdi öncelikle kitabınızla başlayalım.
1: Ne güzel olur.
0: Engin Bey. Rabbim ne olur, toparla beni.
1: Evet. Kime yazıldı bu kitap? Önce onunla başlayalım.
0: Kime yazıldı?
1: Hiç hasta olmayana, en yakını hasta olana, bir de hastalığın tam ortasında durana.
0: Toparla, iyileş manasında.
1: Elbette. Ben hiç hasta değildim. Rahmetli annem akciğer kanseri oldu. Sonra ben pankreas kanserine yakalandım. Üçüncü evreyim şu anda. Kalbimden, dilimden, beynimden dökülenleri bir araya getirdik. Ortaya bu çıktı. Aldığım tepki şu. İlk ön sözüne başlıyorsunuz. İkinci, üçüncü sayfaya geçince tamamını bitirmeden kalkamıyorsunuz. İki saatte de bitiyor.
0: Şiirler var değil mi?
1: Yok, şiir yok. Dualar var.
0: Dualar mı var?
1: Evet, aklıma gelen böyle dilimin döndüğünce enteresan dualarım var benim. Onları yazdım. Böyle çok önemli noktalara değindim. Şöyle ki mesela geliyor

0: hastaya ziyaretçi. İnşallah diyor, günahlarına kefarettir. Ben diyorum, ben Firavun muyum? Allah bana niye bunu verdi? Günahıma kefaret elbette olabilir ama hastaya batıyor böyle cümle.
1: Burada hastaya demişsiniz ki akıl vermeyeceksin, dinleyeceksin demişsiniz değil mi?
0: Abi şunu istiyor hasta. Ya ben hasta olduğum için söylüyorum. Ya bana tavsiye verme. Bana öğüt verme. Akıl verme. Otur beni dinle. Bu benim için yeterli. Yani hiçbir şey de konuşmasak ona da kabul. Bakalım birbirimize, o da bana yetiyor. Ama işte bizim insanımız biliyorsunuz tez canlı, hemen müdahale etmek istiyor. Mesela diyor ki bak diyor bu hastalıkta moralini yüksek tut. Nereden biliyorsun, hasta mısın sen? Ama yok diyor, öyle duydum. Ya benim moralim hiç düşmedi ki. Ben hep şunu hesap ettim Cenab-ı Hak. Böyle eğer Allah bu sebepten beni alacaksa, ben hiç isyan etmediğim için belki de beni Gazze'liyle aynı kefeye koyacak. Ben kârdayım. Allah beni yine seviyorsa evlatlarıma bağışlayacak. Bana tövbe etmem için süre verecek. Ben yine kârdayım.
1: Ama yani yanlış şurada. Moralini zaten iyi tutan birine moralini iyi tuttum işte.
0: Tam olarak
1: yoksa
0: böyle.
1: Moralini iyi tutmakta bir şey yok çünkü. Ya hastalıkların şeysi hep stresten.
0: Elbette stresten.
1: Yani. Hep de, tek kaynak değil ama.
0: Ya burada önemli olan şu. Nereden geldiğini bilmek gerekiyor hastalığı. Eğer okumayı iyi yapabiliyorsan, bunun sağlam bir imtihan olduğunu anlıyorsan, o zaman mükafatın peşine düşeceksin.
1: Yani zayıflığın nereden geldiğini, insanın kafasına takılan bir şeyler vücuduna mı vuruyor, ne oluyor?
0: Şöyle, yani öyle bir düşünce şekline giriyorsun. Ben de mesela ilk daha duydum. Yani apar topar çağırdılar. O Beeple denen bir yöntemle ameliyat oldum. Benim burası paramparça. İlk anda ben de sordum o soruyu. Neden ben? Ya o kadar gereksiz adam var. O kadar acayip tipler var. Niye ben? Sonra elhamdülillah hızlıca toparladım. Dedim ya Rabbi, senin bir bildiğin var bu konuda. Beni imtihana tabi tutuyorsun. Ben hazırım. Yapacak hiçbir şeyim yok. Kaçamam da bundan. Sonra o beyin öyle bir çalışmaya başlıyor ki çözümler üretiyorsun. Başlıyorsun. Yani neden geldiği sorusunun yerine bunu nasıl düzeltebilirim diyorsun. O düzeltme de önce ruhunla başlıyor. Sonra beyni aksediyor. Sonra bütün önemli olan her şeyi önemini yitiriyor. Abi diyeceğim, kızmayın bana. Cemil abi, burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bunu hep yapıyorum ama hangi kamera? Şu kamera.
1: Bu kamera. Ha.
0: Benim öğrendiğim bu işte en kıymetli şey aile abi.
1: Evet, yani ömrü en çok uzatan şey insan bağıymış. İnsanın kurduğu bağlarmış. En sağlığa zararlı şey yalnızlık.
0: Yalnızlık.
1: Sürekli stres değil mi?
0: Elbette. Öyle benim meslek fotoğrafçılık.
1: Fotoğrafla şimdi yazı nasıl karışıyor birbirine?
0: Karışmıyor. Aslında şöyle, ilk geldiği zaman İsmail Hatice arkadaşım var, bu yayın evinin sahibi. Onlar bana bu teklifi sundular. Dedim, kardeşim bak, benim yazma eylemi bende yok. Oturup yazamam. Böyle bir eylemi ama çok güzel konuşurum.
1: Telefonları artık saat 10'da direkt
0: öyle
1: yazıyor.
0: Tam olarak öyle yaptık. Ben de sabah gece 2'de başladım. 6'da bitti. Evet. Bütün anlatacaklarım bitti. Hemen revizeye girdi. İşte editörler deşifre etti bunu. 2 gün sonra geldi taslak. Bir çizer vardı. O pek beğenmemişler. Dediler ki benim işte şeyimde kalemim iyi. Abi bir müdahale etsene. Cemil abi, ben müdahale ettim, sabaha kadar çizdim. Benim büyük kız var Ceylin, o da duymuş, o da ressam. Sabaha kadar o da yapmış. Abimi getirdi, benimkilerden güzel. Onun çizimleri bu. Şimdi 7. kitabını çizdi. Artık o yayın evinden iş almaya başladı.
1: Şimdi bilişim dünyasında insanların hayatı kolaylaştı aslında değil mi?
2: Evet. Şimdi aslında bugün standart o her gün konuştuğumuz şeylerin dışında ben şunu konuşmak istiyorum. Şimdi bilgi artık eskiden biliyorsunuz bir krallıktı. Yani birinin elinde bir krallıktı. İşte Anadolu'da kaynana yemeğin tarifini geline vermezdi ama şimdi dünyanın bütün yemeklerini, bütün tarifleri.
1: ChatGPT her şeyi biliyor.
2: Evet, her şeyi biliyor ve istediğiniz şeyi önünüze getiriyor. Ve sadece onunla biz aslında uğraşmıyoruz. Bir de kuşaklar arası problemlerle de başa çıkmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz hep şikayet edilen, evet, çok dövülen, çok işte bağırılan, çağırılan bir Z kuşağıyla da var karşımızda. Ben olaya aslında şöyle bakıyorum. Diyorum ki Allah-u Teala'nın öyle bir mukadderat dönemi var ki üzerimizde. Hem bilgiyle

0: muhatap oluyoruz. Hem bilgiyi paylaşıyoruz hem de birkaç farklı kuşağın birbiriyle olan itiş kakışını bir arada yaşıyoruz. Aslında bir taraftan çok iyi gelişiyoruz. Yani hem duygusal anlamda hem bilgi anlamında, bilim tarafında çok mükemmel derecede gelişirken işte bir taraftan da işte eski yeni çatışmasını oturtmaya çalışıyoruz.
1: Ben şundan şikayetçiyim. Yani bir kere İçerik olarak çok memnunum. Her şey müthiş, evet. Yani ne istiyorsan.
2: Dışarıdaki konuştuğumuz konuya geliyoruz.
1: Evet, evet. Evet. İçerik olarak çok memnunum. Yani acayip her şey. Fakat şikayetçi olduğum şey kısa videolar. Yani bütün insanlar böyle kısa video seyrediyorlar. O kısa videolardan hiçbir şey kazanılmıyor. Evet. Ve sadece zombileşiyor insanlar. Yani o kısa videoları sanki yok etseler geri kalanı mükemmelmiş gibi geliyor bana.
0: Çünkü şöyle söyleyeyim, şu an dünyada üretilen içerik, yani o videolar, işte forumlarda yazılan, işte insanların paylaşımları, ürün yorumları, uzun videolar, şu an insanlık 8 milyar insanın diyelim ki 100'er yıl hayatı var. Ne demek 800 milyar yıl? Ve 800 milyar yıl şu an frene bassak, hiçbir şey üretmesek gene tüketemiyoruz. Korkunç bir içerikle karşı karşıyayız. Ve artık insanlar...
1: Yok ama öyle değil. Yani o mesela tüketemiyoruz ama bundan 5 gün önce üretilmiş içeriği de zaten kimse tüketmez. Yani o içeriğin geçerliliği de kalmıyor bir yerden sonra. İçerik denen şey çok akışkan bir şey yani.
0: Şuna gelmek istiyorum. İnsanların bu sıkıştırılmış videolar, sıkıştırılmış paylaşımlarla beraber tahammül seviyeleri iyice daraldı.
2: Mesela 3 saniye.
0: Evet.
2: 3 saniyeye düşmüş kaydı.
1: Mesela, evet.
0: Bir hatırlayın.
1: 3 saniye olmaz öyle bir şey yani.
0: Bir hatırlayın mesela Zeki Müren'in şarkıya girmesi 25-30 saniyeydi.
2: intro. Çok güzel örnek.
0: Zeki Müren'in parçaları 5 dakika 6 dakikaydı. Evet. Bugün mesela Spotify'da bundan 4-5 yıl önce yapılan bir testte diyor ki insanlar eğer 20 saniye içerisinde veya işte tüm 15 saniye içerisinde söze girmiyorsa şarkı, o şarkıyı kesinlikle dinlemiyormuş. Yani artık şarkılar 2,5-3 dakikaya sıkıştı.
1: Yani şöyle bir şey var. Şimdi belli bir zamanda dijital ortamda verebileceğin bir mesaj miktarı var.
0: Evet.
1: Ses, görüntü, harf, müzik, hepsini bir araya koyuyorsun. Bunu iyi değerlendirip önüne koysalar sorun olmayacak. Fakat seni orada az sonra yaptırıp, meraklandırıp, işte zamanını kaybetmek üzere yapıyorlar bunu.
2: Buna yani, da kanca diyorlar.
1: Ha?
2: Buna evet. da kanca diyorlar.
1: Kanca diyor. Sorun orada çıkıyor yani.
0: Biraz bizim mesela dil yapısıyla da alakalı.
1: Yoksa mesela ben de sinirleniyorum. Bir dakikada anlatılacak bir şey 20 dakikada.
2: Ben part 2 yapıyor. Ha? Ya anlatsın, part 2 yapıyor. Ya,
0: dinliyorsun.
2: Şunu anlatsana ya. Adamın sayfasına git. Onu bul.
1: Bir şey söyleyeceksen söyle kardeşim. Yani bence sorun orada başlıyor.
0: Bakın hatırlarsanız eskiden Twitter 140 karakterdi.
1: Ben çok seviyordum onu.
0: Evet. 140 karakterdi. 140 karakter aslında bir bakıma iyi, bir bakıma da işte toplulukları domine eden bir sistemdi. Çünkü sözden ziyade artık sadece eyleme geçiyorsunuz. Yani mesela biliyorsunuz İngilizce'de işte özneden sonra hemen bir fiil kullanmanız gerek. Yani ne yapacağınızı belirtmeniz gerek. Ama bizim işte Türkçe'ye baktığınız zaman siz çok uzun bir cümle kurup en sonunda ne yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yani yönü değiştirebilirsiniz. Hani cümlenin yönünü değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla hani bu işin bize geldiği nokta hep bir fiiliyat, hep bir hareket, hep bir aksiyon tarafında geldi. Dil temelinde baktığımız zaman bize gelen taraf çok hızlıydı ve biz de buna zamanla maalesef adapte olduk. Yani hani şöyle toparlamak gerekirse
1: iyi bir şey yaşıyoruz. Çok kötü.
0: İyi bir şey yaşıyoruz. Hızlı bilgiler alıyoruz. Hızlı paylaşıyoruz ama bazen bu hız işte maalesef bize tatsız sonuçlar da üretiyor.
1: Yani buradaki şey, çok iyi bir şey yaşıyoruz ama fiziksel hayattan da kopmamamız lazım, değil mi?
2: Ama Cemil abi bak, şöyle bir durum var. Şimdi tersten gideceğim. Allah'ın bize verdiği özel bir yetenek var. Bu yetenek nasıl çalışıyor biliyor musun? İlk defa gördüğüm bir adamı 3 saniyede sevdin, sevmedin
1: karar biraz. Veriyorsun.
2: Evet.
0: Evet.
2: Peki bu kararı sen veriyorsun, sana bahşedilmiş bir yetenek bu. Aslında doğru bir şey yapıyoruz. 3 saniyeye tahammül edemiyoruz ya. Çünkü içerik berbat. Bizi kesmiyor. Tatmin etmiyor içerik.
1: Ya anlıyorsun zaten.
2: Anlıyorsun. Bu da bak ilk defa yakaladım. Senin dediğin şeyi hiç düşünmemiştim. Şimdi İngilizce yüklem tümleş özne.
1: Türkçe'de sonda.

0: Türkçe'de sonunda. Sonu. Türkçe sonuna gelmeden anlayamazsın.
1: Ama İngilizce'nin de kıvırabilirsin mesela.
0: Başından diyorsun.
1: Sonunu değiştirebilirsin.
0: Ve bunları onlar icat ettiği için, bak çok evet. iyi örnek ha. Onlar icat ettiği için sondan görüyoruz biz. İş bitiyor abi zaten.
1: Evet.
0: O yüzden çok da hızlı kaydırıyoruz. Ben bunun çok zararlı olduğunu düşünmüyorum.
2: Yok, sondan yani. Değil. Türk şeyi algılama olarak
0: değişti.
2: Türkçeyi algılamak İngilizce'ye göre 1,5 misli daha fazla zaman alıyor.
0: Daha zor.
1: Tabii.
2: Çünkü ilk başını hatırlayacaksın. Sonuna kadar geleceksin. Sonunda fiili göreceksin. Ama geri peki, başla birleştireceksin.
0: Zenginlik değil mi bizimki bu? Büyük zenginlik.
1: Tamam.
0: Kelimelerin yerlerini değiştirdiğinde bambaşka anlamda
2: yani zenginlik mi bilmiyorum ama İngilizce'de bilgi almak daha hızlı
0: daha
2: oluyor.
0: Hızlı.
2: Ve de bilginin %99'u da İngilizce'de. Evet. Yani evet, bizim dilimiz çok güzel falan ama böyle de bir gerçek
1: maalesef.
2: Var yani.
1: Ya ama İngilizce biliyorsunuz ya puzzle gibi diziliyor. Aynı Fransızca, Arapça ve diğer birçok diller gibi ama Türkçe kökten türemeli. Yani Japonca gibi bizim dilimiz. Ama İngilizcenin dizaynı işte bir hani kör ve sağ yani kör bir insana göre dizayn edilmiş. Yani gözü görmeyen bir insana her şeyi hani tane tane anlatıyorsun ya. O şekilde her
2: başını
1: şeyi
2: başını dinlediğin zaman anlıyorsun.
1: Evet, anlatman gerekiyor ama bizde ya biz de hani lep demeden Çorum falan anlamazsam ayıplıyorlar.
0: Adama adres sor, bir tarif dinle bakalım.
1: Yani.
0: O bundan
2: geliyor. Ben onu çok yaşadım. Gittim şimdi ilk Amerika'da okumaya. Şey soruyorsun diyor ki 1.2 mil git diyor. Sağa dön diyor. Oradan diyor bir 300 bilmem yard git bilmem. Ya nereden biliyorsun? Meğer hepsinin şeyleri yazılıymış ya adamlar. Ona göre hepsinin taşlarla,
0: bizde tam tersi. Şey camiye döneceksin, arkanı buraya vereceksin, öyle gideceksin
2: falan diye. Şimdi bu resim dünyası nasıl değişti?
0: Valla
2: daha doğrusu fotoğraf resim.
0: Fotoğraf eyvallah. Fotoğraf 30. yılım bitti meslekte. İlk zamanlar böyle ben İki rengim var bende. Bir seküler bir rengim. Sonra muhafazakar rengim. Hatta şöyle, bunu ilk defa söyleyeceğim. 2015'te son mayo bikini çekimimi yaptım. Ümre'ye gittim. Allah nasip etti. Bir daha dedim hayatta çalışmam ben şeyle. Mayo bikini.
2: Bu en net resim. Çekilen en net resim.
0: Biraz sonra gelir o. Bunlar benim şu anda mesela 18 Temmuz'da Cemil abi şey var. Makedonya'da sergim var. Yeni gelecek bir sergi. Onların görüntüleri bunlar. Ha, bu mesela çok çok ünlü bu. Burada durabilir miyiz? Bir şey yapmam lazım.
2: Evet.
0: Şimdi Cemil abi bak şurada bir Allah lafzı var.
2: Evet.
0: Bunu Asyalılar böyle yuvarlak içine alıyorlar. Bir de böyle ok koyuyorlar. Bak diyor mucize. Ben de artık bıktım altına. Ya mucize değil ben yaptım onu. Photoshop'la. Ben öyle görmek istedim. Ama çok güzel oldu. Bak ona benziyordu zaten. Ben sadece birkaç tane yer değiştirdim. Ortaya o çıktı.
2: Yani, birkaç insanın yerini değiştirdin sen.
0: Ha, evet. Milyonlarca paylaşıldı. Bu en böyle meşhur fotoğraflarımdan bir tanesi. Sonra bir tane daha gelecek galiba şimdi.
2: Devam edelim bakalım.
0: Ha bu da mesela.
2: Bu mesela kaç xx bir zoom'la çekilmiş bu? Bu ya, bayağı bir
0: Cemil
2: zoom
0: abi,
2: var orada.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Üniversitede ben Rumen Üniversitesi'nde eğitim de veriyordum. Yeni bitti. Manzara fotoğrafçılığının eğitimi çok basit. Hemen anlatayım burada ister misiniz?
2: Tabii.
0: Abi geniş açı lens o anda orada olmak. Bitti. Eğitim bu kadar. Tamamen yetenek.
2: Bu geniş açı işi. Değil ama bu da.
0: Bu zoom. Orada zoom. İşte benim hani nasıl diyeyim bunu nasıl anlatabilirim?
1: Bu telefonla çekilmiş.
0: Değil değil.
2: Yok yok. Bu makine bayağı var zoom elimde. Var orada yani. Çekemezsin.
0: 35-350 bir lensim var. Eski bir lens. Biz çevrede problem yok. Makinede problem yok. Kızmıyorlar. Yani kızıyorlar da görmeden, görmezlikten geliyorlar. Fakat Kabe'nin içine giremezsin burada. Akşam namazı vaktine geldik. Dev gibi makina. 350 milim lens. Yani saklayamam. Bir şeyin içine ayakkabı çantasına soktum. Akşam namazına durduk. İnşaatın orada ya bu gece lambası mı? Bakıyorum bir şey var orada. Allah Allah. Bir baktım abi ay. Bir ses dedi ki bana düz namazdan sonra koşarsan bu ay iki Kabe minaresi arasına girecek.
2: Onu abi, hissettin yani.
0: Vallahi billahi. Gittim oraya önümde bir sürü polis var. Ben çıkartsam bela. Allah'ım sen görüyorsun dedim ya. Abi çıkarttım. Bak şu mesafeden daha görmediler ha. Sonra bunu çektim. Çok da güzel oldu. Sonra bir takıldım ben bu işe. 7 haç yaptım. Her sene haçta
2: bu işi tarafı yakalamaya
0: tabii,
2: mı?
0: O ayı orada yakaladım. Her senenin böyle ay fotoğrafı var bende.
2: Ayı İstanbul'da falan da yakalayacak yerler var mı güzel? Nereler
0: var abi.
2: Var?
0: Dünyanın her yerinden ayın bazı böyle koordinasyon değişiyor. Fakat dünyanın her yerinde aynı.
2: Galata çünkü, Kulesi'nin yanından falan bir Ayasofya'dan,
0: Ya bir tane adamla tanıştım şimdi. Ayıp olur mu bilmiyorum ama. Adam 8 yıldır şu Kız Kulesi'nin arkasına ayı ve güneşi denk getirmeye çalışıyormuş. He. Ben de ne için dedim? Nasıl ne için dedim? Ne için yapıyorsun?
2: Ne canı istiyor ya.
0: Kimse sormadı bana. Soruyu da adam krize girdi. Dedim kardeş ben bir ay fotoğrafı çektim. Bak dünyanın en güzel yerinde. Bende şöyle bir durum var. Var mı bilmiyorum. Ayın gerçek rengini getirdim ben buraya. Makineyle aya en çok yaklaşan tiplerden biriyim ben. Artık dibine kadar girmeyi biliyorum. Taktiği var. Çok kolay fotoğrafını çekmek. O kadar kolay ki sadece burada biraz havanın nemsiz, tozsuz, bulutsuz olması gerekiyor ki şeyi çekebilelim.
2: Kameramda biraz sabit durması lazım değil mi?
0: Yok.
2: Bunlar dijital.
0: Yüksek enstantane. Yok yüksek enstantane çekiyorsun. Zaten düşük çekemezsin.
2: Gidiyor Işıklı zaten ya. Çünkü gittiği için kayacak değil mi?
0: Kayacak o. Sen zaten fotoğraf alıyorsun. Tek karada işi bitirirsin. Burada zor olan milletin anlamadığı mutlaka minimum 600 milim lens lazım. Cemil abi 600 milim lens ne demek biliyor musun? Şimdi ayı çekiyorsun ya gördün. 1 santim sapma elinin sapması
2: tabii.
0: 100 bin kilometre yapıyor.
2: Tabii, tabii, aynen.
0: O kadar mesafede.
2: Şimdi,
0: çok zor.
2: Şimdi şey yeni
0: zor
2: teleskoplar bu. Var.
0: Gördün mü?
2: Bir takip ediyor onları hiç.
0: Şu kadar bir alet yapmışlar.
2: O kadar bir alet
0: alacağım
2: yaptım.
0: Ben onu Japonya'ya gidince. Çok acayip bir şey.
2: O şey yok. Ama yani şimdi onu düşündüm ben almayı.
0: Cemil abi bak bu kadar bir aletin yerine çalışıyor.
2: Tamam da şöyle bir şey var. Ya o çekilmiş resimler her yerde dolu. Gir internete bak kendin çekip ne yapacaksın.
0: Süper.
2: Orada perspektif yok
0: bak,
2: yani.
0: Bak süper bir yere geldin abi. Bir tane öğrencim Kız Kulesi'ni oturmuş abi uzun pozlama yapmış. Gece fotoğrafı çekecek. Böyle bana da getirdi. Nasıl olmuş hocam? Berbat dedi. Niye be dedi ne berbat? Oğlum dedim 1 milyon tane var bu fotoğrafta. Aynısında. Öyle değil mi?
2: Evet.
0: Sen bunu başka bir şeylerle kombin yapabilirsen o zaman başka oluyor. Mesela Galata Kulesi'nden kaç tane fotoğraf var abi?
2: Oo hepsi aynı.
0: Milyonlarca. Bulabilir miyiz benim Galata Kulesi fotoğrafını vermiştim? Bak şimdi
2: tamam,
0: şu anda göreceğin Galata Kulesi fotoğrafı bugüne kadarki en güzel Galata Kulesi fotoğrafı.
2: İşte teleskop işini o yüzden ben çok açmadı açıkçası.
0: Yok yani teleskop çünkü, zor ama o alet efsane.
2: Tamam o alet çekiyor da onun çektiği şeyler her yerde var. Yani oturup bilmiyorum ben.
0: Bozma
2: yani.
0: Şimdi beni ben alacaktım onu
2: bu,
0: haklısın.
2: Bu.
0: Ha bu.
2: Evet bu aynen. Tabii ya.
0: O anda oradaydım abi.
2: Tabii.
0: Çok acayip. Bulut yırtıldı. Arkadaş dedim ki ya bu bulut buraya kayarsa ulan bu Galata Kulesi'ni aydınlatacak. Hakikaten kaydı. İşte Mersi de yanımdaydı.
2: Yapay zeka tehlike mi insanlar için?
1: Yani yapay zeka henüz değil. Yani bir yaklaşık bir 3-4 yıl sonra daha tehlikeli hale gelecek. Çünkü henüz yapay zeka emekleme seviyesinde. Yani henüz hani şu an gördüğümüz işte fotoğrafları düzeltiyoruz, metinler yazdırıyoruz, işte bazı agentlarla bazı işler yapıyoruz ama henüz o kendi başına insanlığa zarar verebilecek bir seviyede değil. Şu an insanlığa hizmet ediyor. Bir taraftan hizmet ediyor, bir taraftan da hani ilkokula başlayan bir çocuk gibi yeni yeni öğreniyor diyebiliriz. Mesela özellikle tıp alanında çok iyi çalışıyor yapay zeka. Yani mesela
2: neden kendimizi sakınmamız lazım? Yapay zeka bize ne yapabilir?
1: Yani yapay zeka bize ne yapabilir? Otomasyon sistemlerinde veya işte
2: güvenlik sorunu.
1: Güvenlik otomasyon sistemlerinde askeri stratejik bazı
2: değil. Onu
1: noktalarda problem açabilir
2: başımıza. Onu meslek erbabına bırakalım. Bir şey otomatize eden düşünsün.
1: Biz evet.
2: İnsan olarak yani bize ne şeysi olabilir?
1: Ya insan olarak bize aslında bir zarar veremez. Hatta insan olarak bize fayda da sağlar. Mesela bundan benim yaklaşık bir 4-5 yıl önce yazdığım bir makale vardı. Kişiselleştirilmiş ilaçlar. İşte yapay zeka ile beraber kişiselleştirilmiş ilaçlar artık konuşuluyor tıp camiasında. Bunu da biraz açarsak şöyle. Amerika'da mesela doktorların hatalı kararları çok fazla. Yani mesela her atıyorum 5 ölümlü vakadan.
2: 500 bin kişi ölüyor yanlış tedaviden.
1: Evet. Yanlış teşhis ve tedaviden her 5 kişiden biri doktor hatası diye kabul ediliyor. Ve bu yani bilimsel literatüre girmiş bir şeyden bahsediyoruz, detaydan bahsediyoruz. Şimdi bu elimizde çok ciddi datalar var. Türkiye'nin de sağlık sisteminde yani geriye dönük yani milyarlarca datası var. Amerika'nın da öyle. Şimdi geriye dönük insana dair bu dataları yapay zeka ile birleştirip insanların iyileşme sürecinde veya hastalıklara, işte ilaçlara verdiği tepkileri ölçtüğümüzde bir süre sonra biz mesela 3D yazıcılardan nasıl istediğimiz mikro ya da makro ürünleri çıkarabiliyorsak aslında kişiye özel de burada ilaçları üretebiliyor hale geleceğiz. Yani örnek veriyorum, diyelim ki ben gribe yakalandım, bana 5 gün antibiyotik tedavisi gerekecek. Belki sizin
2: onu
1: için
2: zaten başladılar ya, materyaller yani evet. İstenilen materyali de üretiyor artık. Tam olarak o kişiye göre tam genetiği falan ek edemediler daha.
1: Ya aslında şöyle,
2: tam o insan çünkü dil modeline göre yapıldığı için gerçek bir analiz yapamıyor. Gerçek bir analiz yapamayınca da bir insanın daha önce bulduğunun ilerisinde bir şey henüz veremiyor daha.
1: Yok. Ama şunu çok rahatlıkla şu noktada ilerliyor artık. Yani doktorların ya da işte mühendislerin hesaplayamadığı, hesaplamanın yıllar süreceği, tamam, işte analizlerin yıllar süreceği işleri yani birkaç gün içerisinde bitiriyor. Ya, ama orada şuna dikkat etmek lazım. Mesela hatırlarsanız eski tip eczacılıkta eczacılar hep böyle bir şeyleri karıştırırlardı. Arka taraflarda küçük bir laboratuvarları olurdu. Ve onlar bitti artık. Hep hazır sisteme döndük. Hazır ilaçlara, hazır kremlere döndük. Şimdi bunun yapay zeka ile beraber biz buna yeniden döneceğiz. Yani
2: işte yapay zeka bir şekilde vücudumuzun nasıl çalıştığını çözebilirse o zaman biz belki hani 300 yıl yaşayacak, 500 yıl yaşayacak formülleri de önerebiliriz.
1: Ya şimdi çok böyle ortalıkta dönen şeyler var. Diyorlar ki işte 2030'a kadar yaşayın, 2030'dan sonra işte zaten ölmeyeceksiniz falan gibi. Uçuk kaçık
3: benim
1: söylemler.
3: Benim hastaldı abi.
1: Ya uçuk kaçık söylemler var ama ben ona çok itibar etmiyorum. Çünkü fütüristler biraz bana böyle üçkağıtçı gibi geliyor. Çünkü yani çok şey üfürüyor.
3: Gibi değil öyleler.
1: Yani çok şey üfürüyorlar ama çoğu şeyin gerçekleşmesi insan denkleminde.
2: İyi fütürist. Üçkağıtçı değil. İyi fütürist. Geleceği bilen adam yani.
1: Yani ama çok uçup kaçıyorlar. Uçup kaçtıkları için de olmuyor. Mesela normalde fütüristlere göre biz çoktan uzay turizmine başlıyorduk.
3: Başlamış olmamız lazım.
1: Başlamış oluyorduk. Uzayda balayı, uzayda tatil falan konuşuyorlardı işte bu yıllar için. Yani 2020'den sonra diyorlardı. Ama biz daha Ay'a yeni araç gönderebildik yani. Yeni araç gönderebildik ve indiremedik de yani biliyorsunuz. Evet. Sadece tur atıp geri geldi. Yani ama şunu söyleyeyim. Genel manada baktığımızda işte kullandığımız ilaçlar, hayatımızı kolaylaştıran işte mühendislik ürünleri, işte trafik sistemleri, navigasyon sistemleri gibi birçok hususta ya bizi bireysel olarak işimizi kolaylaştıracak ama korkmamız gereken nokta bize bir şey yapmayacak. Asıl korkmamız gereken nokta zaten şu an bize cehennemi yaşatan...
3: Bir dakika. Şimdi diyelim ki evde yapay zeka çalışıyor. Ve bütün sisteme dahil. Ya gazı açarsa?
2: Niye açsın?
3: Hayır, kafası attı.
2: Niye atsın kafası?
3: Hayır ama şöyle fitristik düşünüyorum.
2: Yani insan değil o. Yani insandan psikopat çıkıyor. Bunda ancak başka bir insan kötülük yapıyor olması lazım sana. Başka bir insan sana kastetmediyse...
3: Peki kendi düşünmeye başlarsa gerçekten?
1: Kendi düşünüyor zaten. Hatta kendi agentlarıyla yani kendi aralarında işte konuşup bilgi adam... geliştiriyorlar.
2: Evet, geliştiriyorlar. Şu anda bırak yapay zekayı, gerçek bilinç ne? O bilinmiyor. Yani hiçbir bilim şeysi dolayısıyla...
3: Üst level ama.
2: Dolayısıyla yapay zekanın insanın kontrol dışına çıkması fişini çektiği zaman bitiyor. Ama birinin sana kastı varsa... Çok büyük bir güç. Evet. Yani gene kötülüğü yapacak olan insan. Başka bir insan.
3: Doğru söylüyorsun.
2: Başka bir insan. Yani
1: onu da zaten yapıyorlar ki. İşte görüyorsunuz Gazze'de yani masum insanların başına gelenler. Evet. Onu zaten yapay zeka olmadan da yapıyorlar.
3: Aynen öyle.
1: Ve yapay zekayla beraber de yaptılar. Yani ben size oradan bir örnek vereyim. Mesela şimdi bu Google haritalar var ya biliyorsunuz. Onlar yoğunluk ölçüyor. Mesela diyelim ki siz...
2: O yoğunluk olan yerlere bomba mı atıyorlar?
1: Evet. Mesela diyelim ki siz Topkapı Sarayı'nın bakın yoğunluk haritasına. İstanbul için konuşuyorum. Topkapı Sarayı'nın hangi gün, hangi saatlerde yoğun olduğu veya işte örnek veriyorum İstanbul'daki hangi metro hattının hangi saatlerde çok aşırı yoğun olduğunu ölçebiliyorlar. İşte telefonlardan aldıkları sinyallerle bu yoğunluk haritalarına göre oralara
2: zaten
1: çok bomba atıldı.
2: Yoğunluk haritaları falan da geçti artık. Teknoloji onu da geçti. Şu anda mesela Çin'in 300 tane uydusu var. Bu 300 tane uydu

0: mesela Amerikan uçak gemisinin güvertesinde ne olduğunu yapay zekadan anlayabiliyor. Yani oturup Google'ın yoğunluğuna bakmasına bir şey yok. Direkt
1: orijinalini görüyor.
0: Direkt görüyor yani. Artık ya, şu anda o hale geldi zaten.
2: Geçen açık kaynak bir kod yayınlandı. O açık kaynak kodla işte evlerimizdeki ev veya iş yerlerindeki Wi-Fi'da 3 boyutlu hale getiriyorlar insanları. Yani bir odada kaç kişi var? Ya, evinizdeki Wi-Fi, dolaşan o Wi-Fi sinyalinde.
0: Ya, evdeki Wi-Fi aleti röntgen aleti gibi.
2: 3 boyutlu
0: duvarın
2: hale getiriyorsun.
0: Duvarın arkasında da ne var gösteriyor.
2: Evet.
1: Bu iyiymiş.
0: Çok acayip bir şey.
2: Ve açık kaynak kod olarak.
0: Açık şu anda isteyen yapabiliyor bunu yani.
2: Yani,
0: yani evdeki Wi-Fi'ye giren birisi, hı-hı, evdeki dışarıdan hack etsin, girsin evdeki Wi-Fi'ye.
2: Kaç kişi olduğunu
0: kaç kişi var, yan yana mı oturuyor?
1: Bunu görüntüye çevirirsin.
0: Ha?
1: Bunu görüntüye
0: çeviriyor zaten.
2: Görüntüye şöyle çevirebilir aslında. Nasıl çevirebilir? İşte o kişilerin sosyal medyadaki fotoğraflarını alıp ona giydirdiği zaman bambaşka
0: zaten,
2: bir şey dönüştürebilir yani.
0: Dalga gidiyor, yansıyor.
1: Yarasa mantığı işte. Evet.
0: Tabii. Sonar gibi çıkartıyor.
1: Sonar
0: gibi çıkartıyor yani. Ama duvarın arkasına geçen sonar bu.
1: Evet.
2: Ama yine şurada pozitif yaklaşmak gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bugün düşünün mesela Engin abi harika işler çıkartıyor. Ve biz bunu mesela 30 yıl önce olsaydı ancak Engin abinin sergisine gidince görüp anlayabilirdik. Ama evet, şu an dünyanın her yerinden milyonlarca insan bunu görüyor, paylaşıyor. Mesela Gazze meselesi, yani Gazze meselesini İşte yıllar önce sadece
1: aynısı
2: işte
1: vardı.
2: Gazetelerde yansıtıldığı kadardı, televizyonlarda gösterildiği kadardı. Gösterilmediği zaman da kimse bilmiyordu oradaki yıkımı, kimse bilmiyordu. Ama şu an
1: anlık olarak görüyoruz.
2: Ondan dolayı Müslüman olan insanlar, tepki gösteren toplumlar, milyonlarca işte Hristiyan, ateist, yani Müslüman olmayan insanlar bile sokağa çıkıp tepkilerini gösterdi. Işte bu da hep sosyal medyanın gücüyle. Hatta ve hatta yani son bir şey ilave edeyim. O kadar engellemelere rağmen Filistin'e bu
0: ama
2: kadar çok güçlü bir ses oldu.
0: Şöyle bir şeye geçildi. Gerçek sonrası dünya deniyor. Artık gerçeklerinde bir önemi yok. Algının var.
2: Evet.
0: Yani bir şey yeterince tekrarlanıyorsa sosyal medyada, hı hı, onun gerçek olmasına lüzum yok. O hassasiyeti oluşturuyor yani.
2: Evet.
0: Dolayısıyla orada da öyle bir risk var. Yani şu anda bizim kontrolümüzde olan tek şey kafamıza giren bilgi.
2: Hı hı.
0: Ona çok dikkat etmemiz lazım.
2: Sadece
0: yani
2: bilgi
0: ne
2: değil.
0: Yalandır, ne değildir, ne gerçektir, ne ölçülmüştür, ne yapay zekadır, hangisi insandır.
2: Hı hı.
0: Yani tek kontrolümüzde olan şey bu. Başka bir şey kontrolümüzde,
2: evet,
0: değil zaten.
2: Bilginin ötesinde hangi duygudan besleniyoruz o dönem. Yani insan psikolojisine baktığınız zaman kararlar insan temelindeki duygulara bağlı. Yani alışkanlıklar da alışkanlıkları da tetikleyen aslında duygularımız yani baktığınız zaman. Şimdi bize orada verilen duygu ne? Ona
0: i̇şte
2: bakmak
0: o zaten
2: lazım.
0: Duygu yani bilgi derken ben orada o şeylerle sıfırlarla birlerle bir şey çıkıyor. Sonunda sinir de verebiliyor sana,
2: tabii,
0: nefret
2: tabii
0: de veriyor. İçinde bilgi de veriyor. Ama ne olursa olsun oradan gelen kontrolümüzde yani nefret, evet, veren bir şeyi, hı-hı, kapatmak bizim elimizde, seyretmeyeceksin.
2: Kesinlikle.
0: Yani. Bu kadar basit.
2: Ama iyi şeylerinde oluyor mu dersiniz? Kesinlikle oluyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Belki duymuşsunuzdur veya görmüşsünüz. Mesela şu an İstanbul'un kedileri dünya çapında bir şey fenomene dönüşmüş, evet, durumda.
1: Allah.
2: Evet. Mesela İstanbul Cat diye aratın Instagram'da videoları. Milyonlarca paylaşıyor
0: mesela,
2: turistler ve insanlar çok çeşitli dillerde Türkiye'ye dua ediyorlar. Ya diyorlar bu gerçek mi? Türkler bu kadar kedileri seviyor mu?
1: Şimdi anladım. Yoksa
2: yani müthiş bir şey var, etkileşim var.
1: Ettiğim,
2: yani bakın Kültür Bakanlığı bugün milyar dolar para harcasın İstanbul'un kedileri kadar şey yapamaz.
0: Kültür
2: Türkiye'yi tanıtamıyor.
0: Kültür Bakanlığı'nın hiç para harcamasına lüzum yok. Gitsin. İşte İçişleri Bakanlığı mı, Sivil Havacılık'la mı ne anlaşsın, konuşuyorduk yayından, hı, önce. Drone uçurmayı kolaylaştırsın.
2: Hı-hı.
0: Bak ne İstanbul resimleri yayılıyor bütün dünyaya o kedilerle, hı-hı, birlikte.
2: Evet.
0: Yani o tip teknolojiyi kullanacak şeyleri.
1: O kadar güzel yere geldin ki, bak Allah senden razı olsun.
2: Hı-hı.
1: Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani mesela müzeye gidiyorsun, burada fotoğraf çekme. Ya abicim bak ben buraya geldim. Ben bunu paylaşacağım. Benim, hı, sayemde benim aylık etkileşimim 100 milyon. 100 milyon insan haberi oluyor benim yaptığım işlerden.
0: Sen bir yere gideceksin. Drone burada çekme.
1: Çekme.

0: Ya drone'u koyduğun zaman sen o güzel nereye çekiyorsa bütün dünyaya paylaşılacak.
1: Şu cadde var ya, ne kadar yakalandım ben biliyor musun burada? Moda çalışıyorum. Ne yaptı? Zabıta geliyor. Ne oldu ceza? Niye? Yasak. Ya arkadaşım bak, bu dünya cümle bir marka. İstanbul'da çekiyor. İstanbul'u kullanıyoruz. Burada niye abi bunu bize zorlaştırıyorlar?
0: Zorlaştırmamaları yani? Lazım. Yani kediler evet. Kediler güzel ama burada devletin de yapacağı şey var.
2: Ya bürokrasiyi arttırması. 3 yıldır katıldım yani, farklı kanalda katıldım. Birçok yayında bunu söyledim. Dedim ki bakın ya, Kültür Bakanlığı hiç para harcamasın. Bugün İstanbul'un kedileri inanılmaz revaçta. Sadece bunun üzerine ve bunun devamında çalışsalar. Yani insan
0: ya bir şey yapmaya lüzum
2: yeter
0: yok
2: yani.
0: Kedi köpek düşmanlığı var. Kedileri köpekleri toplattırmaya çalışıyorlar. Yani bundan bir vazgeçsinler önce.
2: Yani.
0: Yani o Kültür Bakanlığı gitsin, kedi köpek düşmanlığıyla mücadele etsin.
2: Ya bir taraftan bizim kedilere olan merhametimizi seviyorlar. Bir taraftan biz içeride birbirimizi yiyoruz. İşte benim kedilerimi toplasak, mamalarımı vermesek.
1: Tek sevmediğim nokta, mesleki olarak söylüyorum. Kedi, martı ve köpek fotoğrafından nefret ediyorum.
0: Yeter artık değil mi?
1: Ah, burama geldi ya. Önüne gelen kediyi sanki böyle çekiyor. Çok değişik mi geliyor artık? Farklı bir şey. Ya milyon tane var.
0: Ya kediyle ya. Yeni tanışan birisi için. Evet. Kedi çok ilginç bir hayvan.
1: Çok.
0: Yani o yüzden yeni tanıştıysa kediyle. Eğer kedisi yoksa.
1: Ona çok ilginç geliyor ama bize gelmiyor bu iş.
0: Şimdi filmlerin yıkandığı dönemler de vardı o zaman.
1: Ben oradan gelmeyeyim.
0: Oradan gelmesin değil mi? Karanlık odalar
1: evet,
0: vardı.
1: Evet.
0: Siyah beyazları şeyler.
1: Agrandizör.
0: Kağıttan renkler gene giderdi, makine de basılırdı galiba
1: tabii, tabii.
0: Değil mi?
1: Aynen öyle abi. Çok ama gerçek sanat o zamandı. Hatta ben hep şöyle.
0: Öyle mi şimdi, onu soracağım. Yani gerçek sanat o zaman mıydı? Şimdi yoksa milyonlarca şimdi
1: sana bir şey anlatayım Cemil abi.
0: Al koy buraya derinlik, istediğin renk, oyna, ne yapıyorsan yap.
1: İddia ediyorum evinde bir tane eski bilinen markalardan filmli makine vardır. Mutlaka vardır.
0: Var.
1: Dolabın içinde orada burada. Hatırla abi. Kaçlık film takıyorduk
0: 36.
1: ona? 36. Peki 36 filmin tamamını bitiriyor muyduk? Yok. 25 tane çek,
0: 30 tane maksimum.
1: Sakla. Bir olay daha olacak, onu çekeceğiz.
2: Evet.
1: Gittim abi bir ay buradan. Ondan sonra o olay geliyor, onu çekiyorsun, bitiyor film, gidiyorsun mahalledeki fotoğrafçıya veriyorsun. Bir ay orada kaldı mı, alamıyorsun bir türlü. 3 ay geçti abi. 3 ay sonra fotoğrafı bakıyorsun. Şimdi durum ne? Bakayım ne çektin
0: ya.
1: Diyor.
0: Tamam.
1: Bakayım. Ya ulan 3 ay bekliyordum bunu bakıyorum.
0: Şimdi ona bakacak olursan, bir şey araştırmak için otobüse binip
1: Beyaz Kütüphanesi'ne gelip ben kaç kere geldim ya vallahi billahi.
0: Şimdi internete yazıyorsun, geliyor. Şimdi hani
1: abi bak, burada önemli olan şu.
0: Beyazıt'a kütüphaneye gitmeye gerek yok ya, gelsin güzel.
1: Bak çok güzel. Bakış açısı çok önemli burada. Şimdi diyor ki ama kalite arttı. Tamam, sürat kazandık ama kalite arttı abi. Öyle değil yani. Eski fotoğraflar. Bak benim sergide, Başakşehir'deki sergide iki sergim aynı anda var. Birisi çektiğim fotoğraflar, birisi de bundan 100-150 yıllık evvelki fotoğrafları restore edip videoya çevirdim. Şimdi bu aradaki mevzu o kadar anlaşılabilir bir şey
0: ama
1: ki.
0: Ama şöyle bir şey var. Yani şimdi bundan 50 yıl önce fotoğraf makinesi 500 kişiden birinin elinde
1: evet.
0: vardı. Bunu çekmeyi biliyordu zaten.
1: Hepimiz, evet.
0: Şimdi hiç çekmeyi bilen bilmeyen herkes çekiyor.
1: Tamam, ne oldu?
0: O zamanın ama çekmeyi bileninkiyle, yani şu anda çekmeyi bileninkiyle o zamanki çekmenin bileninkini karşılaştırırsa bu zaman çekeninki de çok daha cazip gelir
1: tamam,
0: değil mi?
1: Tamam ama şuna yaradı. Sen çektin, o çekti, herkes çekince işler düzelmeye başlayınca o iyi çekenin daha da iyi olması gerekti.
0: Tamam yani çok
1: kalite arttı abi.
0: Artıyor işte
1: çok,
0: yani.
1: Ben bence çok sağlıklı bir şey
2: yani. İyi çekene de hikaye üretmek kaldı. Mesela sizin Başakşehir'deki serginizin bir hikayesi var. İşte evet. Eski makineler, işte videolaştırılmış fotoğraflar ve onların
1: abi,
2: hikayeleri.
1: Süper yere geldin.
2: Anlat. Yani hikaye olmazsa satmaz o.
1: Anlatmam lazım bunu. Var müsaade?
0: Tabii ki.
1: Bit pazarını geziyorum Kadıköy'de. Bir tane makine gördüm. Herif 100 yıllık dedi. Biraz da pahalı söyledi. Ya tamam sonra bakarım dedim. Abi döndük. Bu hastalıktan dolayı çok yürüyemiyorum ben. Uzak kaldı. Boş ver. Abi arabaya bindim, pişman oldum. Lan niye almıyorsun o makineyi? Dön al falan. Ya şeye geldik abi. Askon Gazze yardım için bir müzayede yaptı abi. Ben o müzayedede dünyada 3. Türkiye'de ilk en pahalı fotoğraf satan adam unvanını aldım. 1 milyon 750 bin liraya satıldı fotoğraflarım.

0: dedi. Bunun parasını Gazze'ye verdim. Makinaları ben aldım, sana da hediye ettim dedi. O gün alamadığım
1: makine geldi öyle.
0: 57 katı geldi. Daha iyisi geldi.
1: Daha iyisi geldi.
0: Ve o makineyi şu anda Başakşehir'deki benim sergide o eski fotoğraflarını şeyi tespit ettim. Hangi yılda hangi makine çekmiş? O makine bende var. Oraya koydum.
1: Fotoğrafların yanına koyuyorsun makine, bununla çekildi.
0: Bununla çekildi diye.
1: Peki şimdi hiç çekiyor musun onunla? Yok, böyle bir imkan yok.
0: Var. Ha. Hala yıkamacılar var.
1: Var mı hala?
0: Ama abi çok kanserojen üründen onlar. Banyosu bilmem, maskeyle çalışman lazım.
1: Banyo değil
0: lazım.
1: De ne bileyim ben, normal bir tane.
0: Skeci de var abi.
1: 100 asa, 400
0: var, var,
1: asa filan alıp.
0: Pozitif de basan var, diye de basan var.
1: Var mı?
0: Var abi, var. Sadece şeyler bitti. Hatırlar mısın? Taramacılar vardı. Biz mesela diapozitif çalışırdık. Orta format. Onu taramacıya götürürdük. O renkleri falan o düzenlerdi. Dijitale aktarırdı. Onlar öldü abi.
1: Bir makineler var. Takır takır takır basıyordu. Negatifleri basan.
0: Civar sirkede çok az yerde var ama var hala.
1: Ama sen hiç yapmıyorsun artık.
0: Şu anda vakit yok ki abi. Bak öyle süratlendik ki. Öyle hızlandırdık ki hayatı. Yetişmek mümkün
1: Belki
0: değil.
1: Belki bu yapay zeka resimleri canlandırıyor. Değil mi? Bir resim veriyorsun.
0: Evet.
1: O resmi böyle canlandırıyor.
0: Ben çok yapıyorum onu. Abi yapay zeka söyleyeceğime katılacaksın.
1: Şimdi mesela o teknolojide en uzun bir kere 10 saniye canlandırabiliyor. Değil
0: 15.
1: Mi? 15'e çık.
0: 15, evet.
1: Para çok para verirsen.
0: Evet. Güzel söyledin.
1: Evet. Çok 15'e veriliyor. Tarif ediyorsun. 15, 15, 15 sonra onları editleyerek
0: birleştiriyorsun.
1: Güzel bir film çıkıyor değil mi?
0: Nasıl? Hem de ne film çıkıyor. Bak ben birkaç Kudüs sahnesi var bende. Ya habire sapıtıyor. İstediğim yürüyüşü vermiyor yapay zeka. Yani öyle yürüyeceksin böyle. En sonunda ya bak bunlar oranın sahibi. Böyle yürüsünler.
1: Anladı mı orada?
0: Anladı abi. İnşallah gel gör. Böyle Mescid-i Aksa'da bir yürüyor bizimkiler. Harbi sahibi gibi. Böyle donup kalıyorsun, film sahnesi gibi. O kadar gerçek ki.
1: Ya ne diyeceğini söylemen lazım.
0: Tabii çok iyi. Yani abi işi yine biliyor olman lazım. Lensi biliyor olman
1: yani
0: lazım.
1: Yani o yapay zekada video öğrettirmek fotoğrafçı kamera işi değil mi? Yani o
0: işi biliyor olman lazım abi.
1: Ya burada lensin kameraman ne arkadaşın biliyor. Şey işi.
0: Yeni sistemde şu var. Bir film üreteceksin. Lensleri, kamerayı, üzerindeki filtreleri seçebiliyorsun.
1: Seçiyorsun.
0: Seçiyorsun. Ona göre kadrajları söylüyorsun. Baş plan, diz plan, Amerikan plan. Bunları söylüyorsun. Ona göre prompt yazıyorsun. Eksiklerini yine o düzelttiriyorsun onu. Ortaya çıkan efsane sonuç. Yani bundan 10 sene evvel milyon dolarlık şeyler şu anda 30 krediye çözülüyor.
1: Yani. 30 krediye değil mi? Bir de dronlar giriyor işin içine.
0: Onu gördün mü?
1: Yok görmedim.
0: Abi, abi bak. O haritalar programında isim vermeyeyim. Bu noktadan bu noktaya drone şu
1: gördüm.
0: Yap diyor.
1: Evet,
0: abi bir uçuyor drone.
1: Evet, evet.
0: Sana yemin ederim süper hata, sıfır hata, pürüzsüz bir uçuş. E ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Benim öngörüm fütüristik değil bu. Bir mesleki öngörü. 3 senesi var bunun işin.
1: Ne?
0: 3 sene sonra şu olacak. Cemil abi sen bana diyeceksin kardeşim. Benim portremi ben gerçek çek. Ben yapay zeka istemiyorum. Ben orijinalistim. Hata olsun, grain olsun, problem olsun ama gerçek olsun. İşi bilenler buna dönecek. Ayakta kalabilenler çok acayip bir yere
1: gidecek.
0: Ben onu
1: biraz daha fütürist şey yapayım.
0: Dinleyelim.
1: Şimdi o yapay zeka insandan daha iyi yapacağı için.
0: Evet.
1: Bundan 5 yıl sonra seyrettiğimiz içeriğin %95'i bir kere yapay zeka olacak.
0: Tamam.
1: Orijinal içeriği de böyle organik ürün gibi. Ondan tamam. Sonra daha böyle ne bileyim ben.
0: Abi biz
1: yani
0: başka
1: daha iyi yapacak yani mesela.
0: Yapacak ama ruhu olmayacak.
1: Tamam işte o organik ürün gibi işte o ruhu çok istiyorsan
0: pazarda zaman organik harcayacak. Yumurta gibi doğru söylüyorsun aslında.
1: Ama o işini görmek için
0: evet.
1: Ve iyi görmek için doğru. Gidip yani bir bilgi al şeyse.
0: Abi şu anda mesela portre inanılmaz bir yere gelmiş durumda ve karakter devamlılığı müthiş artık. Sıfır hata. Yani
1: o 15 saniyeliklerdeki karakter devamlılığı.
0: Aynı inanamazsın devamlılığı. Önceden tanıtıyorsun kendini. Sağından solundan fotoğrafını veriyorsun. Bunu değiştirme diyorsun. Doğru promptta yazabiliyorsan yani fikrin varsa yani baş plan ne, diz plan ne, Amerikan plan ne biliyorsan bunları abi
1: oturduğun yerden hiç. Bayağı film yapabilirsin.
0: Hem
1: yani,
0: de ne film mi? Yaparsın.
2: Yani, ama şu olmayacak bakın yani Mesela bir haberleri sunan bir spiker var ya veya bir moderatör.
1: Oo, haberleri.
2: O değişmiyor.

0: diyecek.
1: Yok yok yok.
0: O insan olacak.
1: Bak, ben yapıyorum o işi. En kolay yapacağı şey o. En
0: hayır,
1: kolay
0: şu anda
1: yapacağı
0: da,
1: şey o.
0: Bakın şu anda da yapabilir ama şöyle bir sıkıntı var. İnsan temas etmek istiyor, dokunmak istiyor, iletişime geçmek istiyor. Ya yani mesela şeyler çıktı bir dönem, yani son birkaç yıldır işte yapay zeka fenomenleri ürettiler. İşte çeşitli algoritmalar.
2: Tuttu da.
0: Tabii çeşitli algoritmalarla hesap açtı, hesabını büyüttü, paylaşımlar yaptı, evet. Takipçiler edindi ama bir süre sonra onların hepsi çökmeye başladı. Çünkü insanlar onlarla temas edemiyor. Evet, ortada bir tane fenomen var. Değil, gerçek şimdi, insan gibi ama insana dair insan iletişimini
1: kestiğimiz... Siri'ye aşık olan tipler var.
0: Buradaki, çok müferit bir şey ama Cemil Bey. Yani burada, milyonda bir falandır yani.
1: Şimdi buradaki mesela yapay zeka ile ilgili devlet bir kural koyacaksa, yani bir kural koyulacaksa ilk kural insan taklidi yapmamak olacak. Yani zaten birinci kural bu. Çünkü onu o kadar iyi yapıyor ki o. Sonunda insanlar takılıyorlar.
2: Tabii.
1: Aşık da olur. Kumara şey düşer. Suç da işler. Yani yapay zeka bu. Çünkü oturup seni nasıl manipüle edeceğini zaten insanlar biliyor. İnsan biliyorsa bu da biliyor. Yani buradaki en büyük şey senin yapay, gerçek diye karşında yapay zeka olmaması zaten.
0: Tabii bir de seni farklı şekilde manipüle de etmeye başlıyor. Mesela örnek veriyorum, bir yapay zeka programıyla bir konuda çalışmaya başladığın zaman bir yerde mutlaka hata yapıyor.
1: Ya o hata şimdi...
0: Bilerek hata yapıyor ve senin sinir uçlarını test etmeye başlıyor.
1: Yok, bilerek hata yapmıyor ama...
0: Yok, bilerek yapıyor.
1: Bir algoritmasında bir yağ çekme huyu var.
2: Şimdi, yok, o da yok. Yok. İstersen iptal ediyorsun.
1: Ama söylemezsen yağ çeker.
2: Hep yağ çekiyor.
1: Hep yağ çekiyor. Şeyi,
2: ben dedim bu çok güzelleme yapıyor ya, saçma.
0: Çünkü her hata veya her gerilim, yani her hata, her gerilim ona yeni bir boyut kazandırıyor. Yeni bir öğrenme kazandırıyor. Yani siz standart bir metin yazmaya başlayın. 20-25 metinden sonra ya formatı bozuyor, ya yazı karakterini bozuyor, ya başka bir şey
2: Deniz
0: yapıyor.
2: Deniz abi, benim
0: ve
2: kızımın...
0: eski formata döndürmek için sizi bayağı bir geriyor ve o gerilimden yine bir şey öğreniyor.
2: Deniz abi, benim
0: ve
2: kızım
0: işte yapıyorlar.
2: Nasıl davrandığını görsen, kızım sen psikopat mısın, ne biçim konuşuyorsun ya yapay zekaya? Emrediyor. Baba böyle anlıyor dedi.
1: Hayır, bir de hakikaten haklı. Ya oturup ona teşekkür edip kibarlık olmaya falan lüzum yok.
2: Ha, bizim jenerasyon teşekkür ediyor abi, ben teşekkür
1: yani
2: ediyorum.
1: Gerek yok çünkü... Yani boş yere şey kaybı. Çünkü sen ona teşekkür ederim diyorsun.
2: O devam
1: edecek. Bir şey değil yani. Derken bilmem ne kadar elektrik yakıyor. Nükleer santraller kuruluyor. Evet. Yani ona teşekkür etmeye gerek yok. Direkt
2: emredeceksin.
1: Direkt söyleyecek evet. Yani.
0: Son bir haber var. Mesela 10 tane yapay zeka, yani insan profilinde 10 tane yapay zekayı bir odaya koyuyorlar. Odada işte ikisi birbirine aşık oluyor. Sonra biri birbirini öldürmeye falan kalkıyor. Dedim bunlara herhalde kesin Türk dizileri izletiyorlar oradan öğreniyor. Aynı insan gibi daha. Türk dizilerindeki gibi aşık oluyorlar. İşte birbirlerini öldürüyorlar. Birbirlerine zarar vermeye çalışıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bizden ne alıyorlarsa bize
2: o yapıyor.
0: De...
2: Aynı mı abi? Aynı.
0: Onu veriyor.
1: Dolayısıyla baktığın... o yanlış. Hani yapay zekaya sordum bilemedi. Öyle bir şey yok.
0: Yok.
1: Yani... Neyi sorarsan sana onu veriyor. Ne kadar...
2: Nasıl soracağım da önemli elbette.
1: Bu işte filmde mesela yürüyüşü yakalamak,
2: evet.
1: O bir iş yani. Ona
2: biliyorsan nasıl yürümesi gerektiğini, bunu anlatabiliyorsan, ifade problemi yoksa zaten olay çözülüyor abi.
0: Evet.
2: Müthiş sonuçlar çıkıyor ama
0: şu an yapay zekanın sadece şu an metinleri tarıyor, yani metin ve görsel ve metin üzerine çalışıyor. Video temelli çalışmaları daha da gelişirse, mesela geriye dönük 100 yıllık arşivlere el atarsa, mesela işte haber programları, diziler, sinemalar, filmler.
1: Onlar da sorun değil.
0: Onlardan sonra daha da
1: şu anda şimdi,
0: iyi işler çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Şeyin sonuna geldik. Onları da yapıyor mesela. Video içerikleri de var, hepsi yapamadı. Gerçek dünya bilgisini şu anda değerlendiremiyor. Hı-hı. İnşallah ona da gelecek diyelim ama süremiz bitti.
2: Hakikaten çok hızlı geçti.
1: Çok hızlı geçti. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere diyoruz.
2: İnşallah.
1: Sevgili seyirciler, haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
2: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: ...11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine

0: yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım hadi.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com

0: nakit fırsatını kaçırma. Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsan bu fiyatlara.
2: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun Kahraman.
4: Nice senelere Kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik.
2: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
6: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak

0: iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renov, Etiv, Nes, Tarbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır. Ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: herkese merhaba. Bugün Hisar Canlı Tarih Müzesi kurucusu Necat Cuvadaroğlu stüdyomuzda. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Müzemizi de arkamızda görüyoruz. Çok keyif, çok sağ olun.
1: Sağ olun, ben teşekkür ederim çağırdığınız için.
0: Çok güzel bir müzeyi hayata geçirdiniz. Öncelikle bu müzeyi kurma serüvenini merak ediyorum. Hiç kolay değil çünkü.
1: Evet, kurma serüveni için ayrı bir belgesel yapılması gerektiğini birçok arkadaşım söylüyor bana. Çünkü kurulma serüveni aslında çocukluğuma gidiyor. Bunu hep bir takım röportajlarımda da daha önce de dile getirdiğim üzere çocukluğumdan başlayan bir yolculuk bu. Her şey birkaç ayda, birkaç senede olmadı. Belli bir birikimin olması gerekiyor. O tabii sanatçı bir anne ve babanın oğlu olmanın büyük bir şans ve avantajı var bende. Resim ve heykelle ilgili hem yetenek hem ilgiye sahip olduğum için ve devamlı resim ve heykel yapan çocukluğumda yapan bir insandım ve bulabildiğim her şeyden hayvanlar, insanlar tasarlayıp eski yerde çürük meyveler, incir adamlar yapıyordum şaka gibi. O zaman oyuncak yoktu.
0: O zaman da.
1: Evet, yani televizyon bile yoktu diyebilirim. İlk dönemlerini de hatırlıyorum, tek kanaldı biliyorsunuz. Tek kanaldı ama sadece 3 saat yayın vardı. O da sadece açılış, haberler, hava durumu ve bitiyordu. Tabii ki şu andaki gençler bunu hayal bile edemez. Ama belki de o yokluk sizi tetikliyor ve bir şeyler yapmaya, bir şeyler yaratmaya itiyor. Daha sonraki zamanlarda televizyon kanalları, kanalı diyeyim yine, içinde sinema filmleri veya sinemaya gitmek ayrı bir ritüeldi tabii. Ve özellikle çizgi romanlar okuyarak hayal gücümü çok genişlettim. Onun için çizgi romanların hatır sayılır değeri vardır bende. Ve ciddi bir koleksiyon sahibiyim. Bu arada çizgi roman koleksiyonu sahibiyim de aynı zamanda. Ve o hayal gücüyle bir Asterix köyü yapmıştım. Sanırım 6-7 yaşındayken daha.
0: O yaşta.
1: Evet. İnşaat malzeme kalıntılarından, tahtalardan, tuğlalardan minyatür bir köy, teleferik falan bile yapmıştık. Ondan sonra içine mumlar koyduk. Sonra komşuları çağırıp böyle bir şov yaptık. Bir entertainment yaptık yani daha 1970'lerin başından bahsediyoruz. Demek ki o zaman varmış. Ve bu daha sonra bu resim ve heykel yapma dürtüsü, işte babam yurt dışından mastik getirirdi. Şimdi oyun mastikleri, oyun hamurlarının eski hali. Onlarla işte şekiller, hayvanlar, insanlar yapıyordum. Sonra maket yapmaya başladım. İşte ilk uçak maketim geldi. Onu hasbelkader yapmaya çalıştım abimle. Sonra yine ikinci, üçüncü maketler. Sonra tank maketi, araç maketi derken tabii gençliğin verdiği şeyle bir ara verdik. Özellikle üniversitede yurt dışında okurken. Sonra döndüm, ya dedim ben tekrar bu yaptığım uçak tank maketlerine yine bir zemin yapayım dedim. Hı hı. Tekrar. Ve böylelikle diorama'ya bir geri dönüş oldu. Ondan sonra bu diorama beni yapmak, daha iyisini, daha büyüğünü, daha detaylısını yapmak kesmedi. Yanına da gerçeklerini koyayım dedim. Ne yapayım? İşte İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir canlandırma diorama maket yapıyorum. Yanına da bir Alman miğferi koyayım dedim. Hı hı. O Alman miğferi sonra oldu Alman üniforması. Sonra kemeri, tokası, ayakkabısı, çizmesi, gözlüğü, silahı derken artık birebir mankenler de yapmaya başladım. Yani daha sonra tabii birebir ve her ölçekte diorama yapmaya başladım.
0: Diorama tam olarak ne demek bilmeyen izleyicilerimiz için? Biraz açar mısınız?
1: Diorama kelimesini ilk herhalde Türkiye'de söyleyenlerden ve yapanlardan biri olduğum için diyor ama konu ölçek gözetmeksizin herhangi bir olayı minyatür olarak yapmaktır. Hı hı. Ama ölçek birebir de olabilir. Ama o durumu, olayı anlatabilmek. Üç boyutlu, dört boyutlu halde anlatmak. Yani dört boyutlu tablo diyebiliriz. Üç boyutlu tablo diyebiliriz. Fotoğraf, hı hı, karesi diyebiliriz. Tabii bu seçeceğiniz konu egzantrik, enteresan ve önemli bir hikayeyi, olayı anlatıyor olması gören için ilgi odağı olacağı için konuları da özenle seçmeniz lazım. Tabii diyoramayı yaparken bir film yapımcısı gibi düşünmeniz lazım. Producer gibi. Yani önce yönetmen, yöneteceksiniz. İşte kaç ölçekte olmalı bu eser? Ölçeğini önce düşünmeniz lazım. O ölçeğe göre, yani insan figürü bu boy olabilir, bu boy olabilir, bu boy şu boyda olabilir. Ama sizin anlatacağınız senaryoya da uyması lazım kapsamı ve genişliği. O yüzden senaryoyu da siz yazacaksınız. Sonra kostüm tasarımı yapacaksınız ki o insanlar ne giymiş, ne kullanmış, hangi aksesuarları nereye

0: takmış, ne etmiş.
1: Her şey birebir olacak
0: tabii,
1: ama.
0: Tabii tabii. Bir görüntü yönetmeni gibi, bir sanat yönetmeni gibi kalkıp o dioramanın açısını, ilk görüş anının, sahnenin canlandırılması gerekiyor. Dekor tasarımı yapmanız gerekiyor. Işık yapmanız gerekiyor. Bakın hepsi bir sinema filmi, evet, gibi tasarlamanız kafanızda halledip bir de bunları düşünmek, çizmek kolaydır da bunu birebir yapabilmek çok daha zordur. Bir de bu film hileleriyle falan olmuyor. Sinema filminden dijital efektler kullanılıyor, o oluyor, bu oluyor. Ama tabii, siz bunu birebir insanın önüne koyuyorsunuz. Öyle ekran gerisinde bir takım hileli şeyler yapamazsınız, yapamıyorsunuz. O yüzden de diorama yapmak bir sanattır. Ve bu arada coğrafya bilgisi, bitki örtüsünü bile, toprak rengini bile bilmeniz lazım yaptığınız dioramada.
1: Peki yaratım sürecini merak ediyorum ben dioramanın. Ne kadar zamanınızı alıyor? Mesela savaştan bir sahneyi yapmanız ne kadar sürüyor?
0: Hiçbir zaman saat tutmadım. Kronometre tutup basıp, hı hı, öyle bir alışkanlığım olmadı. Ama gün hesabı yapmanız da yanlış. Çünkü kalkıp sabahtan akşama onunla ilgilenmediğiniz için, ve ben bunu tabii bir nevi hobi gibi yaptığım için, çünkü sadece bununla yatıp bununla kalkmıyorum. Aynı zamanda bir iş adamı kimliğim var. Onun için tahmini yapacağınız dioramanın zorluğuna, ölçeğine göre değişiyor. Bir ay süren var, bir sene süren var, iki sene süren var.
1: Oo, peki biri bitip ötekine mi başlıyorsunuz?
0: Hayır, aynı
1: eş zamanlı.
0: Anda, eş zamanlı yapmak zorundayım. Yoksa sağlıklı olmuyor, verimli olmuyor.
1: Çok zor bir şey.
0: Evet. Bir de tabii yani bir şeyi yaparken takılıyorsunuz. Onun için başka bir şey üretmeniz, yapmanız gerekiyor. Bir, belli bir ara vermeniz gerekiyor. Ön hazırlıkları yaparken bile sahneyi tasarlamanız lazım. O diorama içinde o iyi duruyor mu? O perspektif gibi bir sürü dinamik var içinde. Keza benim Hizart Müzesi'ndeki yaklaşık 550'ye aşkın manken var. Bu da dünya rekoru diyebilirim. Bu kostümlerin %99'u orijinaldir ve saatinden parmağındaki yüzeye kadar detaylıdır. Geldiniz, biliyorsunuz, gördünüz. Ve o açıdan o kostümleri, o mankenlere, mankenleri kostüme göre yapmanız lazım. Çünkü orijinal olan kıyafetleri mankenlerin üzerine oturtturmanız ve yakıştırmanız lazım. Üzerine oturması, pot yapmaması, açıkçası tabiri caizse üzerinde emanet gibi durmaması lazım. Bu da ayrı bir sanat ve tecrübe gerektiriyor. Çünkü tasarım yapmanız lazım üzerinde. O kafa, o vücut ona yakıştı mı? O şapka o kafaya giriyor mu? İyi duruyor mu? Ki kadar detay olması gerekiyor ki gelen insan hiçbir hata, hiçbir eksik, hiçbir yanlış bulamasın.
1: İnanılmaz detaylar var. Gerçekten, evet, olağanüstü bir müze.
0: Bunun için de tabii çok ciddi araştırmanız gerekiyor. Yüzlerce, binlerce kitap, fotoğraf incelemeniz gerekiyor. Tabii yaptığım iş herkes için delice geliyor.
1: Biraz.
0: Evet. Kabul ediyorum. Normal olmadığımı da kabul ediyorum. Normal bir insanın yapmayacağını, yapamayacağını da biliyorum. Çünkü 2024 senesindeyiz. Açıkçası benim kadar deli çıkmamış bu dünyaya. Benden önce gelen olmamış diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Hizart Müzesi'nin teşhir tanzim anlamında dünyada ilk ve tek olduğunu düşünürsek, ki öyle, daha önceki yüzyıllarda kendi müzesine, kendi sanatını, katma değerini, işini, alın terini veren bir müze sahibi yok daha dünyada. Evet, çok güzel, çok zengin, çok başarılı, çok kaliteli müzeler var dünyada. Ama kendi müzesini kuran, kendi müzesini birkaç kişiyle olağanüstü bir mücadele ve çalışmayla kendi sanatını, katma değerini kendi müzesine koyan daha kimse yok şu güne kadar. Bu da altını çizmek istediğim bir şey. İtirazı olan varsa araştırabilir.
1: Ben katılıyorum. Ben de dünyada birçok örneğini gezdim. Tarih yani çok, müzesi.
0: Ama onlar çok... vakıf. 1000 kişi çalışıyor. 500 kişi çalışıyor. Kendi koleksiyonlarını kendileri takip edip almış değiller. Bana kimseden miras kalmadı bu koleksiyon. Birebir benim çabam, benim param, emeğimle olan şeyler. Hatta yurt dışına kaçırılmakta olan birçok eseri ben alarak Hizart Müzesi'ne, Turizm Kültür Bakanlığı'nı kayıtlı hale getirerek ülkemizde tutuyorum. Ayrıca yurt dışına kaçırılmış malzemeleri de satın alıp tekrar geriye getirerek bu koleksiyonu oluşturdum.
1: Ay çok güzel. Peki müze ilk kurulduğunda kaç eser vardı? Şu an kaç eser var?
0: Çok zor bir soru. Şimdi buna bir bakmam gerekirdi daha öncesinde. Ama
1: ortalama, yani ortalama ilk başladığında şöyle mesela söyleyeyim, kaç kattı?
0: Şöyle söyleyeyim. İlk açıldığında da 5 kattı. Pardon, 4 kattı. Sonra 5 kat oldu. Ama eser sayısı 2'ye katlandı diyebilirim. Kesinlikle. Yani
1: atıyorum, hiç durmadınız. Yani hiç durmadım. Orada üretme devam ettiniz.
0: Ve devam da ediyorum maalesef. Maalesef diyorum yetmiyor. Çünkü müze geldiniz gördünüz. Hem lokasyon olarak hem bina olarak çok yetersiz. Ve doğru bir müze alanına, daha büyük bir müze alanına kesinlikle ihtiyacımız var. Çünkü şu haliyle bile rahatlıkla 6000 metrekarelik bir alanı rahatlıkla doldurabilecek eserlere sahibiz. Ve sergileyemediğimiz daha çok eser var. Ve ben ileride bu müzeyi doğru yerde, doğru noktada, İstanbul'a, Türkiye'ye yakışacak bir noktaya çektiğim takdirde bunu tarih kültür kompleksi haline getirmeyi, hatta savaş tarihi araştırma enstitüsü kurmayı düşünüyorum. Ki genç neslin geleceğe hazırlıklı olması gerekiyor. Neden? Neden savaş? Bir de bu soru vardır. Neden savaş? Savaş tarihi işte falan. İyi de benim de cevabım gayet basit. Bunu akademisyenler de geçtiğimiz senelerde uğraşmışlar, çalışmışlar. Demişler ki 10.000 senelik insan tarihinde sadece 150-200 sene barış olmuş. Enteresan değil mi?
1: Çok enteresan. 10.000
0: senede sadece 150-200 sene barış olmuş. Bu ne demek? Siz savaş tarihini, savaşları insanlık tarihinden çıkardığınızda geriye bir şey kalmıyor. Ne kadar vahim değil mi? Şimdi demek ki savaşların azaltılması veya minimuma indirilebilmesi için ders alınması lazım. Ders alabilmek için geçmişe bakmanız lazım. Geçmiş onun için vardır. Tarih bilgisi onun için vardır. Ders çıkarmak için vardır. Hı hı. Ki bir laf da vardır işte biliyorsunuz, tarih tekerrür eder, tekerrürden ibarettir. Biz de diyoruz ki tarih aptal ve cahiller için tekerrür eder. Çünkü ders almıyorsun. İşte görüyorsunuz yine savaş var.
1: Yine savaş var.
0: Var ve bitmiyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Şimdi savaşların neden, niçin, nasıl çıktığını iyi bilmek gerekiyor. İyi hazmedip ders çıkarmak. Onun için yine söylediğim gibi geçmişe, tarihe bakmak gerekiyor. Tarih bilgisi, hep söylediğim bir şey var. Tarih bilmeyen bir insan entelektüel aydın olamaz.
1: Olamaz.
0: Neden? ben daha ileriye gidiyorum. Hep söylediğim bir laf var. Beni tanıyanlar bu lafı her dakika dinledikleri için sıkılmış olabilirler ama hiç problem değil. Ölene kadar söyleyeceğim bunu. Tarih, matematik, fizik, kimya kadar, hatta daha önemli bir bilim dalıdır. Çünkü tarih o insanın, o milletin, o devletin hafızası ve belleğidir. Hafızası ve belleği olmayan o insanın, o milletin, o devletin, bırakın geleceğinin olması, bugünü bile olamaz. Neden? Ben sizin hafızanızı silsem, Funda Hanım, sildim hafızanızı, geriye ne kalır? Sıfır. Bakın sıfır. İstediğiniz kadar İngilizce, Almanca, Fransız, 10 dil konuşun. Bakın onları hatırlıyorsunuz diyelim. Matematik, fizik, kimya problemleri çözün. Ama sizi siz yapan kişiliğiniz, karakteriniz olmaz. Çünkü sizi siz yapan sizin kendi bir kere geçmişiniz, hafızanız ve belleğiniz. Sizi siz yapan o yaşanmışlıklarınız, eğitiminiz, tecrübeleriniz, birikiminiz, görmeniz, gezmeniz, değil mi? Sizi siz bugünkü hale getiren sizin tüm yaşanmışlıklarınız. Yani hafızanız. Sildi mi geriye? Sıfır.
1: Sıfır.
0: Bak. Şimdi hafızası olmayan bir toplumun ne kadar tehlikeli, ne kadar büyük bir eksiklik içinde olduğunu siz anlayın. Onun için Türkiye'de özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bizim herkesten daha fazla tarih bilgisine ihtiyacımız var. Hı hı. Objektif tarihten bahsediyorum. Taraflı, yanlı, hamaset değil, eksik, yanlış bilgiler değil. Bakın, doğru bir tarih bilgisinden bahsediyoruz.
1: Siz bunları nereden aldınız? Hangi kaynaklardan beslendiniz?
0: Her kaynak. Şimdi ben hiçbir medya olsun, döküman olsun, belge olsun, kitap olsun, her taraftan, her yandan. Çünkü genelde tarihi kazananlar yazar, biliyorsunuz. Savaşları kazananlar yazar. Bir de kaybedenler tarafından dinlemek gerekir.
1: Tabii.
0: Ve hem sağa hem solu, hem orayı hem burayı dinlemeniz gerekiyor. Siz hepsini dinleyeceksiniz. Yani hep derler ya, karşı tarafı da dinlemek lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi? Siz hepsini bilip, kafanızda özümseyip, kendi süzgecinizden geçirip, kendi akıl ve fikrinizle bir yorum, düşünce geliştirmeniz gerekiyor. İşte bu bilgi entelektüelliğe giden yerdir, yoldur. O açıdan tarih bilgisini ben çok önemsiyorum. Ama ne yazık ki, ne yazık ki üniversite mezunlarımız, kariyer yapmış büyük iş adamlarımız dahil maalesef yeterli tarih bilgisine, veya kendi coğrafyamızdan bahsediyorum ki bizim coğrafyamız, onu da hep söylüyorum, bizim coğrafyamız dünyanın merkezidir. Bir kere herkes bunu bir anlaması lazım. Zaten niye etrafımızda bu kadar savaş oluyor? Ha, bu savaşlar binlerce yıl olmuş, hep burada olmuş. Bakın, yani bu coğrafyada olmuş savaşlar. Niye? Şimdi niye? Ya insanlık medeniyet tarihi çünkü buradan çıkmış. Da o yüzden. Hı hı. Örnek Göbekli Tepe. 12.000, 13.000 sene öncesine gidiyor. Hem de adamlar sadece Göbekli Tepe'de değil, Karahan Tepe, o tepe, bu tepe. Ya bildiğin adamlar metropolitler kurmuşlar. Metropolitan şeyler var, şehirler var.
1: Evet.
0: Ve bütün bilim, bütün tarih çöp oldu. Hop. Yani o arada insanlar taş devrinde zannediyorlarmış. Hı hı. Yani bütün bilinenler çöp oldu. Şimdi bir şeyin merkezindeyseniz, ki dünyanın merkezindeysiniz, bir kere başınız beladan kurtulmaz. Çünkü tüm yollar,
1: tüm gözler burada.
0: Burada olunca siz hem kendi coğrafya tarihinizi hem de dünya tarihinizi bilmekle yükümlüsünüz. Dediğim sebeplerden dolayı. Bilmezseniz eğer ondan sonra başınıza nelerin nasıl geldiğini anlayamazsınız. Yani bugünkü olayları bir tane söyleyin, örneğini

0: Ben size 100 sene önce, 70 sene önce, 150 sene öncesi aynısını söylerim size. Bugün ne olduysa aynısı. Hepsi var. Oyuncular farklı ama strateji aynı.
1: Ama bir ders çıkarmış mıyız?
0: Efendim?
1: Bir ders çıkarmış
0: Fazla
1: mıyız?
0: Fazla çıkaramamışız. Çıkaramamaya da devam ediyoruz. Yani burada siyaset şu bu konuşmak istemiyorum ama yani hakikaten çok bilgi özürlü bir ülkeyiz. Hobi özürlü bir ülkeyiz bir de. Hobilerimiz işte hep söylüyorum ya, ya sokakta röportaj yapıyorlar. Hobileriniz ne? Bir de üniversite öğrencilerine soruyorlar. Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, spor yapmak, gezmek, ya kitap okumak. İyi de onlar hobi değil. Onlar normal bir insanın yapması gereken şeyler zaten.
1: Tabii ki. Tarih müzesini geziyorlar. Mesela şunu merak ediyorum. Müzedeki sizin için en önemli eser hangisi?
0: Bir zor soru daha. Çok var. Yani şimdi Hizar Canlı Tarih Müzesi'nde dünyada eşi benzeri olmayan çok eser var. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün Albay Kılıcı'ndan tutun, Yıldırım Beyazıt'ın kılıcına kadar veya zırhına kadar.
1: Kılıçlar çok şahane,
0: yani,
1: silahlar
0: çok şahane. Kanuni Sultan Süleyman'dan 3. Selim'e, 4. Murat'tan 2. Mahmud'a, Sultan Abdülaziz Abdülmecid'den 2. Abdülhamit'e kadar. Şimdi şöyle değerlerini şey yapmak lazım. Tabii bunlar paha biçilmez çok nadir eserler. Hı hı. Bir de dünyada eşi benzeri olmadığı için ayrı öneme sahipler ama bir tane İslamik bir kılıç var. Tahminimiz erken dönem İslamik bir kılıç olduğu kesin. 7. yüzyıl veya 8. yüzyıl, onu tam tespit edemiyorsunuz. Ama 1320'ye kadar geliyor. Şimdi yani halifeler döneminde bu kılıç var. 4 halife. Ondan sonra muhtemelen halifeler devrinden sonra Emeviler, Emeviler, Abbasiler, Abbasilerden o bu diyene kadar 1320 ne zaman? Osmanlı'nın kuruluşuna kadar geliyor. Kayı boyu damgası var üstünde bir de. Yani seneler içinde yaklaşık 600-700 sene zamanda yolculuk yapıyor. Halifeden halifeye, emirden emire, sultandan sultana hop geliyor Osmanlı'ya bu kılıç. Şimdi böyle bir hikayesi var bu kılıcın. Abu Dhabi emirinin bir yardımcısı vardı. Müzeyi 6-7 sene önce gezdiğinde fenalık geçirdi. Sadece bu kılıcı görünce zaten fenalık geçirdi. Ve dünyada en zengin koleksiyonun kendisinde olduğunu, kendilerinde olduğunu düşünüyorlarmış. Ama diğer eserleri de görünce daha da etkilenip müzeyi satın almak istediklerini söylediler. Evet tabii dedim, alırsınız ama biraz zor olursunuz dedim. Fiyat bile teklif söylemeyin dedim. Mümkün değil böyle bir şey. Çünkü bu benim ve bu ülkenin geçmişi ve tarihi. Ardından Katar emiri de aynı şeyleri telaffuz ettiği söylendi bana. Neticede böyle bir koleksiyon, böyle bir müze tabii ki Türkiye için büyük bir değer. Çünkü benden sonra da bu müze Türkiye'nin bir değeri, hazinesi, bir ilim, İrfan merkezi olmaya devam edecek.
1: Ya çok değerli eserler var ama bu eserleri bulmak da hiç kolay değil. Nereden
0: tabii
1: topladınız eserleri?
0: Hem yurt içi hem yurt dışı hem de müzayedeler, şunlar bunlar. Bir de tabii artık bir takım eserleri sizin topladığınızı belli bir süre sonra bildikleri için
1: size ulaşıyorlar.
0: Evet, evet, evet.
1: Çok mantıklı. Evet. Bir de Hitler ordusunun bir efsane uçağı var.
0: Messerschmitt. Messerschmitt 109G. Onu da tabii ki İstanbul'da Kapalı Çarşı'dan almadım. Müzayededen aldım ve Amerika'dan geldi uçak konteynerle, gemiyle.

0: ve şu anda dünyada 3-4 örnekten biri. O geldikten sonra tekrar restore ettik. Çünkü maalesef özellikle eski uçakları, araçları, tankları gerçekçi bir şekilde restore etmiyor müzeler. Çünkü müzelerin müzelerde de böyle bir sıkıntı var. Yani restorasyon yapmak demek alıp yepyeni, gıcır gıcır, yanlış renk ve tonlarla yeniden boyamak değildir. Öyle bir restorasyon yaptık ki o gün, yani 1943'teki hali neyse o. O eskimişliği, o egzoz isi, kullanılmışlığını, yıpranmışlığını vererek yaptık. Ki biz maketçiler olarak yapacağımız maketi gerçekçi olması için o yıpranmışlığını, eskimişliğini vermek zorundayız. Yoksa oyuncak gibi durur.
1: Olağanüstü, ben gördüm, şahane gerçekten. Peki izleyicilerimiz müzeye geldi diyelim, tarihin hangi dönemlerine tanık oluyorlar?
0: Evet, Doğu Roma, yani Bizans, hı hı. Selçuklular, ki Doğu Roma zırhları, Selçuklu zırhları ve kılıçları, aksesuarları Türkiye'de bildiğim kadarıyla tek sergilenen müzeyiz silah olarak. Ardından tüm Osmanlı dönemi içinde Viyana kuşatması, Malta kuşatması, Rodos'un fethi, bir sürü konu var. Tabii koskoca 639 senelik bir şey. Birinci Dünya Savaşı var. İşte Çanakkale var. Gelibolu, Çanakkale, Galiçya cephesi, Orta Doğu, işte Irak cephesi, Suriye cephesi, hepsi var. Birinci Dünya Savaşı, Sarıkamış'tan tutun, hepsi. Ardından Birinci Dünya Savaşı bitiyor, Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı ile de ilgili en zengin koleksiyona sahibiz, müze olarak. Yine hepsinde her dönem için ayrı mankenler, ayrı kıyafetlerle orijinal sergileme metodu devam ediyor. Hepsinde resim, heykel, manken, diorama var. Hepsinde. Ve İstiklal Harbi seksiyonundan sonra da İkinci Dünya Savaşı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da çok zengin bir İkinci Dünya Savaşı var tabii. Ardından Kore Savaşı, Kore'den sonra Vietnam Savaşı, Vietnam'dan sonra Kıbrıs Barış Harekatı, günümüze kadar işte Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi projelerimiz de bitmek üzere.
1: Günümüz savaşlarından neler var koleksiyonda?
0: Günümüz savaşlarından Rusya-Ukrayna Savaşı, evet yani... Şaşırdım mı bu savaşın çıktığına? Hiç şaşırmadım. Ne zaman biteceğini Allah biliyor. Bilmiyorum. Yani yorum da yapmak istemiyorum çünkü konumuz değil. Ama bu savaşların neden, niçin, nasıl, kimler tarafından nasıl yaratıldığını da biliyorum. Onun için zaten tarihi bildiğiniz zaman zaten artık
1: ne olacağını da tahmin ediyorsunuz.
0: O kadar basit ki. Yani taşlar o kadar tık tık yerine oturuyor. Yani şimdi işte Gazze'de aynı ciddi bir katliam var.
1: Evet.
0: Ve dünya ne kadar ikiyüzlü ve çifte standartı olduğunu da görüyorsunuz. Yani inanılır gibi değil ama evet böyle ya, dünya bu.
1: Katliam yapanı desteklemek gerçekten.
0: Evet yani Rusya'ya gelince ama ona gelince bu. Yani şimdi dünya hep böyle. Dünya maalesef güçlüden yana. Yani demokrasi, insan hakları aslında bir demokrasi aslında sözde var. Öyle söyleyeyim size. Yani,
1: bir baskı da var. O tarafı destekleyeni dışlama gibi bir şey de var.
0: Tabii,
1: çok korkunç.
0: Yani siz fikir özgürlüğüymüş. Ya fikir özgürlüğü çok gülüyorum. Yani kendilerine göre fikir özgürlüğü, gidip siz İsviçre dahil kalkıp bir takım laflar edin bakalım ne yapıyorlar siz.

0: Nerede fikir özgürlüğü? Yani onun için her şey tek taraflı maalesef. Onun için insanlar kendini işte avutup kandırıyor. İşte demokrasi, insan hakları, işte kadın hakları falan. Yani hep lafta, hep sözde var.
1: İlerleyen zamanlarda Gazze ile ilgili bir şey planlıyor
0: yapacağım,
1: musunuz?
0: Yapacağım tabii ki yapacağım ama daha ben savaşları bitiremeden yenisi başlıyor. Takip edemiyorum.
1: Ki başka neler başlayacak
0: maalesef,
1: acaba bilmiyoruz.
0: Maalesef yani ama şunu söyleyebilirim ki nükleer savaş çıkmaz. Onu söyleyebilirim yani tarihi biraz da
1: mantıklı.
0: Yani
1: beklenen bir şey.
0: Yok
1: çünkü.
0: Yok yani nükleer savaş falan işte diyorlar ben atarım işte bende şu var falan. Atamazlar. Atarsa kendi de yok olacağını biliyor yani yanlışlıkla biri düğmeye basmadığı sürece böyle bir şey olmaz olamaz yani böyle bir şey yani dünyanın sonunu dümdüz hale getirip yeni bir başlangıç yapmak isteyen manyaklar var mı var filmlere konu oluyor da öyle yani.
1: Peki tarihi en iyi anlama şekli mesela filmler diziler yapılıyor, müze gezilebiliyor, sizce hangisi en iyi anlama yöntemi, kitap okumak mı?
0: Hepsi. Bakın hepsi yani bir şey ehemi mühimine göre sıralayabilirsiniz ama ben sadece kitap okuyarak sadece işte müze gezerek sadece işte film seyrederek olmaz bu işler. Hepsi olacak çünkü hepsinden alacağınız bir takım mesajlar bir takım bilgi kırıntıları var ve bunları ne kadar çok alırsanız o kadar çok bilgiyi analiz etme ve tarafsız kalıp objektif bakma gücüne erişirsiniz diye düşünüyorum. Onun için yani çok okuyan mı bilir hani çok gezen mi bilir? İkisi de. Hem gezeceksin hem okuyacaksın. Öyle okuyarak sadece gezerek olmaz. Yani hiçbir şey sadece bunu yaparak olamaz. Yani her şeyi belli bir dengede belli bir ağırlıkta yapmak zorundayız. Yani hani dengeli beslenmek, dengeli yaşamak işte budur. Zaten hayatta olmayan olmazsa olmaz şey dengedir, balanstır. Yani her şeyi dengeli yapmak lazım. Zor olan da budur.
1: Peki bu müzeyi gezdirme gibi bir planınız var mı? Bir kısmı Ankara'ya gitti biliyorum, hatta çok beğenildi. Şimdi, ATM'de çok evet, güzel bir sergi evet. oldu.
0: Şimdi Hisar Canlı Tarih Müzesi olarak biz yurt içi ve özellikle yurt dışı sergilerle ilgili ciddi çalışmalarımız var. Şu ana kadar baktık 15 kez sergi açmışız. 15 kez. Yani Türkiye'de 15 kez sergi açan başka bir özel müze yok bildiğim kadarıyla. İşte Antep'te açtık, Antalya'da açtık, Ankara'da açtık, İstanbul'da açtık defalarca. Yani çok var ve buna devam edeceğiz. Mesela işte sağ olsun Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın çok iyi organize ettiği kültür yolları projeleri var. İşte her ilde ve her sene artırılarak devam ediyor. Çok iyi bir şey bu. Her geçen yıl daha da iyiye gidiyor.
1: Daha da büyüyor.
0: Tabii
1: evet.
0: büyüyor ki büyümesi lazım. Çünkü ne diyorum dünyanın merkezi olan bir ülke kültürün de merkezi. Yani bu kadar kültür çeşitliliği olan, tarihi geçmişi olan başka bir coğrafya yok dünyada zaten. Şimdi bu kültür yolu projelerinde olacağız inşallah. Ama aynı zamanda hem çünkü herkes İstanbul'a gelip Hisar Canlı Tarih Müzesi'ni göremez, göremeyebilir. Onun için biz il il belli günlerde, önemli günlerde sergiler açmak. İşte 30 Ağustos Zaferi, efendim Çanakkale Zaferi, efendim İstanbul'un fethi, işte İstiklal Harbi gibi veya herhangi bir konuda da açabiliriz. Yani Dioramalar sergisi de 2. Dünya Savaşı, Kore, işte mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nın bu sene 50. yılı, onunla da ilgili eserlerimiz var. Yani konu çok bizde.
1: Ama gezmeli.
0: Tabii,
1: her yere
0: tabii,
1: gitmeli.
0: Tabii. Onun için ben şimdi zaten Turizm ve Kültür Bakanlığımızdaki arkadaşlarla yakın

0: Yani kesinlikle. Turist sayısı çünkü o kadar zengin.
1: Çok.
0: Yani hem kültürel anlamda hem coğrafya anlamında muhteşem bir coğrafya sahibiz. O yüzden yurt dışı sergilerini çok önemsiyorum. Özellikle Avrupa, Amerika, Rusya, Asya, Uzak Doğu, özellikle Uzak Doğu, Rusya ve Orta Doğu ülkeleri, özellikle Arap ülkeleriyle ciddi bir iyi ilişkilere başladık. Bu ve özellikle Osmanlı dönemi eserlere çok meraklılar. İşte Katar olsun, Abu Dhabi olsun, bu oraları da bir kültür merkezi haline getiriyor emirler, Körfez ülkeleri. Ardından tabii ki Amerika, Amerika'yı çok önemsiyorum. Sizle program öncesinde de konuştuğumuz gibi çok önemli bir projeye imza atacağız inşallah bu sene. Tam neticelensin, organizasyon belli olduktan sonra açıklamayı düşünüyorum açıkçası.
1: Heyecanla bekliyoruz gerçekten. Sağ olun. Bence gezmediği yer kalmamalı.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü neden diyecek yine belki izleyicilerimiz. Japon samuraylar da var benim müzede, görmüşsünüzdür. Evet. Yani Japonlar var, Hintliler var, Çinliler var, Ruslar, Rus Cumhuriyetleri, Rusya var, Anadolu var, Orta Doğu var, Afrika var, Avrupa var, Amerika var. Yeni Zelandalı, Avustralyalı, Anzaklar bile var. Yani bu ne demektir? Yedi kıtaya ait, insanlara ait, ülkelere ait, kültürlere ait eserler var.
1: Hikayeler var. Evet. Birbirlerine aldıkları hediyeler,
0: evet,
1: var.
0: Evet. Evet.
1: O hediye kültürü şahane bence.
0: Evet, yani Allah'tan öyle hediyeler gitmiş gelmiş günümüze kalmış, yok etmeye kıyamamışız, çünkü murassa, işte taşlı, altınlı, elmaslı bir takım malzemeler. Evet, yani biz tabii kültürümüze senelerce sahip çıkmamışız. Maalesef saklama huyumuz olmamış, saklayamamışız, saklayamayınca telef olmuş birçok eser. Bir de tabii maalesef yurt dışından gelen insanlar çalmaya çırpmaya devam etmişler.
1: Evet, giden eserimizi geri vermeme.
0: O yüzden de zaten yurt dışıyla ilişkilerimiz o yüzden de maalesef sıkıntılı. Çünkü Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika başta olmak üzere bu ülkelerle kültürel anlamda sorun yaşıyoruz. Ben yetkililerle de konuştum bunu.
1: Çünkü eserlerimizi iade
0: etmiyor. Cevap bile vermiyorlarmış.
1: Evet.
0: Yani adam yerine koyup muhatap bile olmuyorlarmış. Tabii bizim yetkililer de demek öyle deyip kültürel anlamda ilişkileri donduruyorlar. Yani sergi.
1: Ama güzel davalarımız var. Bakanlık, evet, bu anlamda çok iyi çalışıyor son yıllarda. İnanılmaz eserlerimiz iade edildi.
0: Doğru. Doğru. Evet. Ve buna devam etmemiz gerekiyor ve ettiğimizi de biliyorum.
1: Hı hı.
0: Sıkı takipteyiz. Bir de mevcut olanları da korumamız lazım.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ama işte bunun için de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ciddi fon ayrılması, ciddi bütçe ayrılması gerekiyor. Çünkü o kadar çok yapılması gereken iş var ki maalesef yetişilemiyor. Yani hem bütçesel anlamda hem kadro anlamında yetişmek çok zor. Çünkü siz İzlanda'da, Finlandiya'da, Yeni Zelanda'da yaşamıyorsunuz. Bütün kültürlerin kesiştiği noktada, yani nereyi kassanız tarih derler ya, evet öyle. Yani yetişemiyorsunuz.
1: Tabii ki. Peki ödülleriniz, bir de çok da ödül aldı müze.
0: Evet, sağ olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden 2 sene önce Türkiye'nin en iyi müzesi ödülünü aldım. Yeni ödüller almaya açıkçası benim için en büyük ödül nedir biliyor musunuz?
1: Hı hı.
0: Hizar Canlı Tarih Müzesi'ni çok daha büyük bir yere taşıyıp ziyaretçi kitlesini artırmak. Benim, hı hı, için en büyük ödül odur. Yani yüzlerce değil, her gün binlerce insanın gelip gezebileceği bir müze yaratmak ve gençliğe, Türkiye'ye bunu hediye ederek gitmek istiyorum.

0: Şahane. Peki yani siz iş insanısınız. Evet, bu kadar doğru. İşinizin arasında bunlara nasıl vakit ayırıyorsunuz?
1: O ayrı bir tartışma konusu. Bu konuyla ilgili belgesel teklifleri alıyorum. Benim belgeselimi çekecekler. Çünkü herkesin takıldığı bir nokta var. Takıldıkları çok nokta var ama.
0: Yani toplantı arasında diyoramalar mı yapılıyor?
1: Yok. Toplantı arasında yapmıyorum ama inanın nereye gitsem maket çantam yanımda. Bir kere öyle. Yani hava kötü oldu, işte şu oldu, bu oldu. Maket çantam. Hani köylü kadınları veya ev kadınları vardır ya, örgüsü yanında hep örgü. Hem konuşur, hem dedikodu yapar, hem konuşur, hem örgü örer, kazak örer, eldiven, şapka örer, değil mi? Ben de biraz öyleyim. Yani boş vaktim diye bir şey yok. Maketin dışında çok ciddi kitap okuyorum. Ayrı bir de sinema film de seyreden bir insanım. Hı hı. Belgeseller, aynı anda belgesel dinleyip maketi yapabiliyorum. Çünkü boş sadece kulağımdan bilgi geliyor. Ben de orada üretmeye devam ediyorum. Ama bu bile diyorlar ki yani sen uzaylısın diyorlar. Bilmiyorum uzaylı mıyım ama herkesten hızlı çalıştım kesin.
0: Yani. Her an her yerde bir şey çıkabilir yani. Evet, bir yani, savaştan bir sahne.
1: Yani sahildeyim değil mi mesela, arkadaşlarım da çok iyi bilir. Sahilde dolaşıyorum falan. Aa, bir bakıyorum orada bir yosun, orada bir kaya, alıyorum elime torbayı. Onları, taşları topluyorum. Sonra o kayaları, taşları, yosunları veya bitkileri yaptığım dioramadaki arazide kullanıyor mesela.
0: Gerçekten inanılmaz. Evet. Peki koleksiyonunuza özellikle eklemek istediğiniz bir eser var mı?
1: Var tabii. Olmaz mı? Of, çok var aslında. Evet, bir Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını veya zırhını veya miğferini istiyorum. Hı hı. Şu anda Topkapı Sarayı'nda bile zırhı ve miğferi yok. Bilinmiyor. Bilmiyorum. Onun dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün albay veya veya milliva general üniformasını bulmak istiyorum. Hı hı. Yok hiçbir yerde. Hiçbir müzede yok yani. Yani hiçbir müzede olmayan şeyleri istiyorum aslında.
0: Bunlar bir yerden çıkacak.
1: Evet.
0: Ben inanıyorum.
1: İnşallah. Yani daha o kadar çok eser var ki yani ama bir de onu da söyleyeyim. Görmüşsünüzdür, fil zırhı var biliyorsunuz. Hı hı. Bende. Evet. Dünyada tek. Onun vücut geri kalan zırhının tamamını bekliyorum. Ankara Savaşı'nda Timur'un ordusunda savaşmış bir fil zırhı olduğunu düşünüyoruz onun. Ama üstünde kayı boyu damgası var. Sonra Osmanlı'ya geçiyor. Enteresan, böyle çok enteresan hikayeler var. Bir de şunu da söylemem lazım. Birçok akademisyen, profesör arkadaşımızla sohbet ettiğimizde hak verdiler bana. Bizde maalesef eser tarihçiliği yok.
0: Evet.
1: Uzman eser. Yani ben bu bardak uzmanıyım.
0: Eser eksperti yok.
1: Evet, evet, yok.
0: Olması yok, gerekiyor. Yok, evet, aslında var. Görünce
1: özellikle savaş tarihiyle ilgili yok. Ya yani tesbih, hilye-i şerif bilmem ne falan, bunlardan anlayabilen insanlar var. Ama benim bu taraftaki işte bu adamlar ne giyinmiş, en ince ayrıntısına kadar o başlığı, şapkası, miğferi yok.
0: Yok. Peki son olarak yapılan belgeselleri, dizileri nasıl buluyorsunuz? Mesela bir dijital platformda Ottoman Empire çıktı.
1: Evet.
0: Nasıl buldunuz?
1: Nasıl buldum? Kolay olmadı dermişim. Şimdi evet, şu ana kadar yapılmış en fazla emek harcanmış film Fatih Sultan Mehmet'le ilgili dizi film diyelim ona. Hı hı. Evet, o. Mantık hataları var mı? Hep yapıyoruz. Hı-hı. Hep yapıyoruz. Yani ben bir türlü bunu önüne geçilemiyor. Niye, neden bilmem. Ama ciddi mantık hataları var. Yani senaryoda olayları devşirebilirsiniz ama bazı radikal değişiklikler yapamazsınız.

0: mantık hatası asla yapmamanız gerekiyor. Yani atıyorum mesela Fatih Sultan Mehmet, koskoca padişah. Hı hı. Adam at sırtında tek başına tıngır tıngır ormanda gidiyor. Olacak şey değil. Bakın olacak şey değil. Yani Fatih Sultan Mehmet'in yanında en az 100 kişi gider.
1: Tabii ki.
0: Yani solakları, osu, busu falan, yani öyle bir şey yok. Kafasında miğfer yok, dolaşıyor yani ortalarda. Olacak şey değil yani kafasında. Ha, şu andaki birçok televizyon dönem dizisinde de o var.
1: Erkeklerde karakter... bir makyaj var. Neden? Evet. Bu ya... makyaj var mıydı? Sürmeli ya. Erkekler var.
0: Sürmeli erkek, evet, var. Özellikle Selçuklular da var. Aslında Selçuklular Kızılderili gibi saçları örgülüdür. Hı hı. Bunu gravürlerden, heykellerinden, nadir kalan şeylerden görebilirsiniz, çizimlerden. Hem de dört örgüsü vardır.
1: Ha. Dört örgü.
0: Dört örgü. Ama bakıyoruz filmlerde benim gibi saçları böyle yeni kesilmiş, fönlü falan, bakımlı. Çünkü Selçuklularda evet her kurgan çadırda bir kuaför vardı. Fön makinalarıyla her gün tertemiz pak yıkanıyorlar. Eller ayaklar tertemiz. Her gün kurt temizlemeciye gidiliyor. Her şey böyle şık şıkır şıkır. Ya olacak şey değil ya. Yani biraz film seyredin. Dışarıdaki o yaşanmışlık yok. Sanki her gün insanlar kuaförden ve makyaj odasından süper çıkıyor. Şık. Evet, şık, tertemiz, eller tertemiz, her şey, diş macunu var, sabun var, her şey süper. Ya biz o kadar temiz değiliz ya 21. yüzyılda. Olacak şey değil. Yani saçlar böyle pırıl pırıl, kısacık. Yok öyle bir saç modeli. Bir kere yok. Öyle bir saç modeli yok. Yani bir peruk bile takılamıyor mu anlamadım yani. Saçlar uzatılmıyor, belki çok zor da. Ha bir de şapka bile giymiyorlar nedense. Yani şapkasız, bakın adamlar şapkayı bir tek yatarken çıkarıyorlar.
1: Enteresan ya. Necat Bey, sohbetinize doyum olmuyor. Keşke şu sahne sahne izleyebilsek ve şahane yorumlarınızdan yani, faydalanabilsek.
0: Yani bir ekranın karşısına geçeyim, elime bir çubuk verin, neler gösteririm size, ne hatalar yani.
1: Bunu yapalım.
0: Yapalım.
1: Bunu yaparım. Yapalım. Dileriz müzemiz tüm dünyayı gezer. Tüm herkes deneyimler bu şahane eserleri. Geldiğiniz için çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: çok şahane
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Sağ olun.
1: Yıldız Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım.

0: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en

düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikre olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası...

0: işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle Otobik'te.
3: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Evvel Zaman İçinde programında her hafta birbirinden farklı konu ve konuklarla tarihte gerçekleşmiş olan konuları sizlerle buluşturacağız. Evvel Zaman İçinde başlıyor.

hafta evvel zaman içinde de savaşı işleyeceğiz. Savaşlar neden gerçekleşirdi? Geçmişte yapılan savaşlar ve günümüze doğru geldikçe savaşların yapılma sebeplerinde ne gibi değişiklikler vardı? Dönemlere göre savaşlar ve o savaşlarda kullanılan stratejiler, silahlar nelerdi? Antik çağla başlayacağız, çok geçmişe gideceğiz ve o dönemi anlamaya çalışacağız. Antik çağda savaşlar neden yapılırdı? Savaşların yapılma sebepleri neydi? Ve o dönemde savaşlarda neler kullanılırdı? Hepsine bakacağız. Avrupa ve Orta Doğu'da antik çağın sonu genellikle milattan sonra 476'da Roma'nın çöküşüyle başlar. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika sınırlarındaki savaşları 7. yüzyılda Müslüman fetihlerinin başlangıcıyla eşleştirilir. Çin'de kuzeyden gelen tehdide karşı koymak için ihtiyaç duyulan atlı savaşçıların rolü 5. yüzyılda sona erdi. Milattan sonra 618'de Tang Hanedanlığı'nın başlangıcı olarak da görülebilir. Hindistan'da antik dönem Gupta İmparatorluğu'nun 6. yüzyılda çöküşü ve 8. yüzyıldan itibaren Müslüman fetihlerinin başlamasıyla sona erer.

Japonya'da antik dönemin 12 ila 13. yüzyılda Kamakura döneminde feodalizmin yükselişiyle sona erdiği kabul edilir. Medeniyetlere göre savaşlar farklılık gösteriyordu. Hindistan dönemi, Çin dönemi, Helenistik dönemi ve Roma'da yapılan savaşlar bunlardan sadece bazılarıydı.

Eski Mısır tarih boyunca tek bir hükümet altında birleştirildi. Ülke için temel askeri kaygı düşmanları dışarıda tutmaktı. Mısır'ın çevresindeki kurak ovalar ve çöller zaman zaman verimli Nil Nehri Vadisi'ne baskın yapmaya veya yerleşmeye çalışan göçebe kabileler tarafından istila edildi. En ünlü antik çağ savaşları arasında yer alan Kadeş Savaşı'nda her iki ordunun da piyadelerini destekleyen süvari birimleri ve hareketlerle ilgili güncellemeleri almak için keşif görevlileri vardı. İran'da da antik çağ savaşları yapılıyordu. Antik çağ devletlerinden bir diğeri ise Perslerdi. Persler antik çağda önemli devletlerin en başında geliyordu. Peki ama Persler neden savaşırdı? Savaşlarda hangi stratejileri kullanırdı? Persler savaşlarda çok sayıda süvari kullanıyordu. Ancak bu süvarilerin ağır zırhlı olup olmadığı bilinmiyor. Pek çok Yunan kaynağı Perslerin zırh giymediğini iddia ediyor. Herodot'tan atsız bir süvari subayının kırmızı cübbesinin altına altın bir cuiras giydiğini iddia eden bir örnek bulunuyor. Savaş arabaları ilk günlerde kullanılıyordu. Ancak Pers İmparatorluğu'nun sonraki zamanlarında atlıların kullanılması bırakıldı. Pers İmparatorluğu zirvedeyken Kuzey Afrika'dan ve Hindistan'dan getirdikleri savaş filleri bile vardı.

0: İslamiyet öncesi Türk tarihi denince akla Türklerin Müslüman olmadığı zamanlar geliyor. Türkler nasıl Müslüman oldular? Müslüman olurken neler yaşandı? Ve Müslüman olduktan sonra savaşlarda hangi stratejileri uyguladılar? Hangi taktikleri kullandılar?
1: İslam öncesi devlete ya da tarihin en derin yerlerinde Türklerin savaşçı bir millet olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle komşuları Türkleri böyle nitelendirirler. Yani Türk ordusu bir kurt sürüsü gibidir, yabancı ordular ise bir geyik sürüsü gibidir. Kurtlar geyikleri avlar. Bu abartılı bir tanımlama gibi düşünülebilir ama genel olarak bozkırlarda yaşayan Türk kökenli halkların savaş tarzını, biçimini veya şekillerini ortaya koyan bir yorumdur. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Türklerin sayısı azdı yabancılara göre. Yani özellikle yerleşik topluluklara göre azdı. Dolayısıyla belki her defasında genel olarak baktığımızda Türkler kendilerinden 10 kat bazen 20 kat kalabalık güçlerle mücadele etmek zorundaydılar. Bundan dolayı teknolojilerini, savaş sistemlerini, taktiklerini buna uygun bir şekilde gerçekleştirdiler. Yani kalabalık bir kuvveti nasıl yenebiliriz? Bunun üzerine Türk ordusu teorik olarak ortaya çıkmıştır ve her defasında yerleşik komşularına karşı bir istatistik tutulmuş olsa, ateşli silahların icadına kadar genel bir istatistik ortaya çıksa, %95'ten fazla oranda Türk ordularının galip geldiğini görürüz.
0: Bozkurt

0: kültürü özellikleri itibariyle diğer kültürlerden farklılık gösterir. Coğrafi çevre ve iklim, kültürün farklı olmasında önemli etkenler olarak görülür. Özellikle Bozkır kültür çevresinde at, göçer ev ve demir özel bir yer tutar. At, Bozkır'da yaşayan Türklerin hayatında son derece önemlidir.
1: Bozkır atları sanıldığı gibi çok yakışıklı, uzun boylu, iri yapılı atlar değillerdi. Aksine orta boylu, hatta küçük boylu da sayılabilir. Çok çelimli görünmeyen, çelimsiz tipte atlar olarak değerlendirilebilir. Ama savaş alanlarına çıktıkları zaman çok uzun mesafelerde durmadan ilerleyebiliyorlar, dayanabiliyorlardı.

0: At, Türklerin sosyal, siyasi, iktisadi, dini ve askeri hayatında hep ön planda olmuştur. Türkler, atı binek hayvanı olarak kullanan ilk millettir. At biniciliğinden dolayı pantolon ve ceket Türklerin icadı olup modern kıyafetin de temelini oluşturmaktadır. Türkler, at sayesinde geniş coğrafyalara ulaşarak oralarda hakimiyet kurabilmişlerdir. Peki ama Avrupa? İslam öncesi dönemde Batı'da atın önemi neydi?
1: Avrupa ordusunun atları ya da Batı Kazakistan'da yetişen atlar savaşa gittikleri zaman 15 gün içerisinde bitermiş enerjileri. Ancak daha sonra Moğol orduları zamanında bu kıyaslama yapılıyor. Moğolistan yani Orta Asya'nın doğusunun o zor şartlarda yetişen atları ise çok uzun süre dayanıklı bir şekilde ayakta kalabiliyormuş. Türkiye'de az bilinen bir savaş taktiği daha vardır. O da yontma keser taktiği diye adlandırılan, ben bir Moğolca bir kitapta görmüştüm. Yontma keser taktiği adı verilen bir savaş taktiğidir. Az sayıdaki ordunun kalabalık orduya karşı bir mücadele şeklidir. Burada geri çekilmekten ziyade az kuvvet sürekli aynı noktaya hücum ederek orayı bir keserin ağacı yontması gibi yontar ve sürekli düşmanı yıpratır.

0: Evlilik, toplum tarafından onanan kadınlar ve erkekler arasında meydana gelen bir ilişki türünü karakterize eder. Türklerde dikkat çeken evlilik geleneklerinden biri de levirat denilen türdür.
1: Bir Türk boyunu veya bir Türk beyini ayarlayıp kendilerini yakınlarına çekip onu bol hediyelere boğup, bol yiyecek verip hoş tutarak kendileri lehine başka bir Türk ordusuyla veya başka bir Türk boyuyla, devletiyle savaştırabiliyorlar. Bu Çinlilerin soğuk savaş taktiklerinin her dönemde başarılı olduklarını görüyoruz. Peki bunu nasıl sağlıyorlar? Tabii ki bir prensesleri, gönderdikleri prenseslerle. İkincisi, kendi yanlarına çektikleri beylerle bunları sağlıyorlar. Çinliler Türklerin Çinleşmesini hiç istemezler. Bu ilginçtir. Genelde yani asimile ediyor diye düşünürüz ve sonuçta asimile olmuşlardır. Bu doğru. Ama Çinliler bunu tercih etmez. Neden? Çünkü ellerinde çok Çinli var, savaşmayan. Altı çok insan var. Fakat dinamik, iyi savaşacak insan gruplarına, orduya ihtiyaçları olduğu için bunu da kuzeylilerde özellikle işte Türk kökenli halklardan temin ederek bir şekilde meydana getiriyorlar. 600 yıl diyelim Çin'de Türk kökenli aileler hakim olmuşlardır. Aristokrat bir tabaka meydana getirmişlerdir. Neden? Çünkü iyi askerdirler. Bu iyi asker olmaları aynı zamanda iyi yönetici olmalarını da gerektirir. Yani savaşların, neden savaşlar sorusunun cevabını vermek için hani bunun ekonomik, yani şematik olarak bunu açıklayabiliriz. Fakat her birinin özel olduğunu da anlamak lazım. Eğer ticaret iyi yapıldığı zaman Çinlerle Türkler arasında savaş olmaz genelde. Çin sınırlarına lokantalar açıyorlar. Askerler, Hun insanları gelip buralarda Çin yemeği yemeye alışıyor. Çin kıyafetlerine alışıyor ve sonuçta savaşçı özelliklerini kaybediyorlar. Bu da bir savaş taktiği bence. Yani kuvvetli bir düşmanla baş edemeyeceği bir düşmanı dize getirmek için çok sağlıklı bir yol Çin açısından baktığımızda. Böylece Hunları etkilemeyi başarıyorlar.
0: Dünya hep belli dönemlerde birçok savaşlara tanıklık etti. Orta Çağ'da da birçok savaş gerçekleşti. Bunlardan bazıları ise Haçlı Seferleri, Malazgirt Savaşı, Biryo-Kefalon Muharebesi ve İstanbul'un fethiydi. Peki ama Orta Çağ'da gerçekleşen savaşların genel özellikleri neydi?

0: Orta Çağ'da savaş bir defa gündelik hayatın bir parçası. Yani bugünden farklı olan noktası belki de bu. Günümüzde biraz savaşlar artış gösterdiğinde insanlar eyvah yandık bittik işte piyasalar etkilenecek. Aslında pek çok şey etkileniyor, bunun farkındayız. Güvenlik kaygısı, göç, tabii ki savaş korkusuyla göçler yaşanıyor. Elbette aynen bugün yaşandığı gibi göç olgusunu düşmandan korkmak, düşmanla baş edememenin verdiği sonuç gereği canını kurtarmak, daha güvenlikli yerlere, daha emniyetli yerlere göç edilirdi. Bu olgu birebir günümüzde örtüşüyor. Değişen bir şey yok bu noktada. Ama günümüzde hava, kara, deniz ve farklı güçler var. Selçukluların da içinde bulunduğu, o yaşadığı asırda, Orta Çağ'da genel olarak biz şunu görüyoruz. Kara savaşları başta geliyor.
1: Savaşın değişik argümanları var. Birincisi, Orta Çağ'daki devletler daha çok imparatorlar, Avrupa'ya gittiğimizde de feodal beylikler şeklinde örgütlenmiş. Doğal olarak bir ülkenin, mesela ben daha çok doğu üzerine çalışıyorum ve Orta Çağ'daki devletleri düşündüğünüzde, işte büyük devletler olarak baktığımızda İslam bağlamında Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar, Türk tarihi bağlamında baktığımızda gene Hunlar, Göktürkler, Selçuklular ve Osmanlılar büyük imparatorluklar kurmuşlar. Sınırları Çin'den tutun da Bizans sınırına kadar dayanmış. Selçukluları düşündüğünüzde işte Orta Asya'dan başlayan, Karahanlı sınırından başlayan ve Anadolu'yu içine alan, işte Yemen'i, Hicaz'ı içine alan bir hakimiyet alanı söz konusu. Burada Orta Çağ'daki savaşın temel mantığı sınırları genişletmek. Bunun ekonomik boyutu var, kültürel boyutu var, siyasi boyutu var. Ama bütün savaşlarda ekonomik boyut daha ön plana çıkar. Bu birkaç boyutlu. Öncelikli olarak askerlerin, savaşçıların iaşesini temin, temel hususlardan birisi. Yani insanlar savaşmaya gittikleri zaman ama aynı zamanda ailelerini de geçindiriyor.

0: Niçin bir devlet savaşır? Tarihin en eski döneminden itibaren baktığınızda bunun farklı sebepleri var. Her şeyden evvel hakimiyet, en başta bunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Hakimiyet kurmak, sahip olduğu ülkeleri genişletmek, daha geniş bir hakimiyet bölgesine sahip olmak.
1: İnsanların seyahatleri sırasında mutlaka kendi güvenliklerini kendilerinin sağlaması icap eder. Bugünden çok ciddi bir farkı vardır. Seyahatlerde topluluk halinde gitmek esastır. Bireysel olarak seyahat edenlerin güvenliği yoktur. Günümüzde anladığımız gibi bir emniyet anlayışı söz konusu değil kesinlikle. Türkmenler, Türkler, Selçuklar genellikle asker olarak doğduklarını söyleriz. Her Türk asker olarak dünyaya gelir sözünde biraz da bu söz konusudur. Çünkü göçebe toplumlarda mutlaka bireyin kendini dış saldırılardan koruması, kurtarması gerekir.

bölgesel çıkarlar çok önemli. Herkes kendi topraklarını, kendi hakimiyet bölgesini korumak için uğraşıyor. Fakat yine önemli stratejik yollar var, kaleler var. Onları ele geçirmek üzere yaptıkları savaşlar var. Özellikle İpek Yolu çok önemli burada. İpek Yolu'nun geçiş güzergahı, Çin'den Avrupa'ya giden yol güzergahı ve kervanları kontrol altında tutabilmek önemli. Dolayısıyla bütün seferleri de buna göre aslında Orta Çağ'da düzenliyorlar.

0: 11. yüzyılın sonlarında Türk dünyasının içine düştüğü kargaşa ortamı malum. Önce Süleyman Şah'ın 1086 yılında ölümü, sonra Sultan Melik Şah'ın vefatı büyük bir otorite boşluğuna yol açmıştı. 1071 yılından beri Anadolu'daki Türk ilerleyişi karşısında çaresiz olan Bizans İmparatorluğu bu atmosferi değerlendirip Türkleri Anadolu'dan sürmek için büyük ordular kurmak niyetiyle harekete geçti. Geleneksel politikasına başvurup Batı'dan ücretli asker yardımı istedi. Fakat Batı dünyası Bizans'ın istediği bu ücretli asker yardımını kendi menfaatine uygun gelecek şekilde değerlendirdi. Birkaç bin kişiden oluşan ücretli askerler göndermek yerine Avrupa'nın her tabakasından sayısız insanın katıldığı ve o vakte kadar Orta Çağ'da görülmemiş büyüklükteki ordular doğuya sevk edildi. Bu şekilde Anadolu'da 1097 yılında Türk dünyası ile Haçlıların ilk karşılaşması, 21 Ekim 1097 yılındaki Drakon karşılaşmasında gerçekleşti, ama bunlar savaş gücü yüksek olan kuvvetler değildi. Çoğunluğu Fransız, Alman, İtalyanlardan oluşan disiplinsiz, çapulcu bir güruh bu. Yani bu Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk karşılaşma sayılsa da askeri kabiliyeti yüksek orduların karşı karşıya gelmesi İznik önünde gerçekleşmiştir.
1: Bir devletin yönetilebilmesi için bir lidere ihtiyaç var. İkincisi halka ihtiyaç var. Üçüncüsü ideolojiye ihtiyaç var. Dördüncüsü de aslında ekonomi, yani para ihtiyaç var. Dolayısıyla Orta Çağ devletleri buna ulaşabilmek için ya da liderleri en son nokta olarak savaşı aslında görüyorlar. Evet, halkı, kitleyi etraflarında topluyorlar liderler karizmatik yapılarıyla birlikte ya da soydan gelen bağıyla, hanedana bağlılıkla bir şekilde onu sağlıyorlar.
2: Hakimiyet kazanma, o bölgeye kendi hakimiyetini yayma da ortaya çıkabiliyor. Ne anlamda mesela? Şöyle örnek verelim. Hakimiyet olarak gittiniz, Hindistan'ı ele geçirdiniz. O bölgeyi İslam'a yönelik bazı çabalarınızla İslam düşüncesini o bölgeye yaymak için din adamları gönderdiniz, camiler inşa ettiniz. Bir şekilde o amaçla size verilmiş olan görevi gerçekleştirmiş oldunuz. Bunun yanında ganimet elde ettiniz. 16. sefer Gaznelilerle yapılmış 16. sefer Somnat seferi olarak hatırlıyorum. Somnat seferinde Gazneli Mahmud'un ele geçirmiş olduğu ganimetin miktarı 105 milyon altın. Bu ortaçağ standartlarında çok üst kabul edilebilecek bir rakam.
3: Ortaçağ, eski çağla yeni çağ arasında kalan Roma'nın doğu ve batı olarak ayrıldığı 395 yılıyla başlayıp İstanbul'un fethiyle sonlanan dönemdir. 5. ve 6. yüzyıllar Avrupa açısından kaotik bir dönemdi. Germenler, Gotlar ve Avarlar gibi barbar kavimlerin Roma'ya saldırdığı olaylı bir dönem yaşanıyordu. Peki ama Orta Çağ'da kritik tarihler hangileri? Önemli komutanlar kimlerdi?
4: Türkiye Selçuklu Devleti'ni ortadan kaldırmaya yönelik bir hareketti bu. 1100

76 yine aynı şekilde son derece kritik bir hareketti ve 1146'nın devamıydı. Anadolu'daki Türkleri, Selçukluları Anadolu'dan atmaya, uzaklaştırmaya yönelik bir hareket idi. Burada uğranılacak bir başarısızlık büyük ihtimal Türkiye tabirini de, Türk tabirini de, Anadolu'da Türklerin varlığını da ciddi anlamda tehdit edecek, belki de yok edecek hareketlerdi. Haçlı seferlerinin yapıldığı tarihlerde yine kritik tarihler sayılmalıdır. 1096'da ilk defa başlıyor. 1097, 1101 yılında gelen 3 ordu var. 1101 de kritik bir tarih Anadolu'nun kaderi bakımından. 1101'deki 3 orduyu eğer 1. Kılıç Aslan, Danişmend Gazi gibi Türk beyleri def etmeyi, bu problemi savuşturmayı başaramasalardı büyük ihtimal yine Anadolu istilaya, Haçlıların istilasına uğrayacaktı diyebiliriz. 1071 çok kritik bir tarih. Neresinden bakarsak bakalım. Yine aynı şekilde 26 Ağustos 1071 tarihinde Sultan Alp Aslan şayet Malazgirt'te Bizans ordusunu mağlubiyete uğratamamış olsaydı, burada Selçukluların bir yenilgi alması halinde yine Anadolu'da Türk varlığından belki de söz edilemeyecekti. Burada Bizans ordusunun amacı Türkleri yine Anadolu'dan sürmek ve aynı şekilde İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, açıkçası Yakın Doğu'yu, Batı'nın Orta Doğu dediği bölgeyi tamamen istila etmek idi. Buradan baktığımızda Batı'nın amacı, hedefi yine şaşmamış, devam ediyor. Yine Yakın Doğu'yu ellerinde tutmak, kontrol altında tutmak istediklerini anlıyoruz.

0: Haçlı seferleri 1096 ile 1272 yılları arasında Papa'nın isteği üzerine Müslümanların üzerine yapılmış akınlar bütünüdür. Peki ama Haçlı seferleri neden yapıldı? Müslümanlar bu savaşlarda nasıl performans gösterdi? Detaylarıyla birlikte hepsine bakalım. Din savaşları, farklı dini görüşlerin çıkar çatışmaları yüzünden çıkan savaşlardır. Bir dine mensup grubun diğer dinden olan insanları bastırmayı amaçlaması veya kendi dinini yaymak istemesi savaşların genel nedenidir. Orta Çağ'da çıkan savaşların birçoğu da din savaşları olarak kayıtlara geçmiştir.
1: Din merkezli savaşlar var. Din merkezli olarak planlanan ama aynı zamanda ekonomik sebeplerle desteklenen. İşte Haçlı seferleri mesela din savaşı olarak düşünülen, planlanan ve öyle aktarılan bir savaş olmasına rağmen daha ziyade ekonomik sebepler, sosyal sebepler çerçevesinde gelişmiş savaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Gazneli Mahmud'un Hindistan seferlerine baktığınızda maksat nedir? Abbas halifesi Kadir Billah'la olan mektuplaşması neticesinde, Kadir Billah'ın ona vermiş olduğu bir görev neticesindedir bu aslında bakıldığında. Nedir o görev? İslam'ı putperest bölgelere yay şeklinde kendisine verilen bir görevi gerçekleştirmek düşüncesiyle Hindistan 17 sefer yapmış Gazneli Mahmud. Ama sonuçları itibariyle baktığınızda bu din düşüncesiyle, en azından Abbas halifesinin kendisine vermiş olduğu din düşüncesiyle ortaya çıkılan veya harekete geçilen bu düşüncenin neticesinde ekonomik sebepler de devreye girebiliyor.
2: Pagan inancının arkasından semavi dinler geliyor. Özellikle önce Hristiyanlığın, sonra İslamiyet'in gelmesiyle birlikte her ikisinin de iktidarla, dini ideolojiyle birlikte devletlerin hareket etmesi ve yine Anadolu'nun hem İslamiyet'in hem de Hristiyanlığın aslında birleştiği nokta olması açısından din savaşları çok fazla. Bunu Haçlı seferlerinde de görüyoruz. Özellikle Selçuklular Sünni Abbasi halifesiyle birlikte hareket ederek Türklerin de işin içine girmesiyle

0: Hristiyan dünyasına karşı bir mücadeleye girişmiştir aslında. Haçlı seferleriyle birlikte de onları durdurmaya çalıştıklarını görüyoruz. Papa'nın ve Bizans'ın ve Avrupa devletlerinin etrafında toplanarak. Dolayısıyla inanç dünyasının, aslında iki inanç dünyasının, iki dinin karşılaştığı bir dönemdir Orta Çağ.
1: Muaviye Hazreti Ali ve hariciler üzerinden yürütülen mücadeleye baktığınızda yine bir iktidar mücadelesi var ama Muaviye'nin devreye girmesi biraz kabilecilik anlayışıyla, kabilesinin ön plana çıkmasına yönelik bir düşünceyle ortaya atılmış bir mücadele. Daha sonra 750 yılına geliyorsunuz, Abbasilerin Emevilerle olan mücadelesine baktığınızda orada bu Emevilerin ortaya atmış olduğu İşte mevalilere karşı, diğer İslam unsurlarına karşı, diğer kabilelere karşı yapmış olduğu, uygulamış olduğu politikalara karşı geliştirilen Abbas ihtilali, onun ortaya çıkması ve 750 yılında Abbasilerin devletini kurması neticesinde baktığınızda bu sefer Şiiler farklı bir, Hazreti Ali taraftarları işte dogma haline gelip Şiileri ortaya çıkartıyor. Bu sefer başka bir boyuta gidiyorsunuz.
2: Yağma, Orta Çağ'daki savaşlarda asli bir uygulamayken, 16 ile 18. yüzyıllarda savaşların normal bir parçası olmuş ve iki meşru amaca hizmet etmiştir. Düşmanın canını yakmak ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak. Orta Çağ'da gerçekleşen savaşların sebeplerine baktığımızda, yağma ilk sıralarda yer alıyordu.
3: Hayatın bir Orta Çağ'da önemli bir parçası da yağmadır. Yağma bir kültür olmanın dışında bir geçim kaynağıdır da. Ve Orta Çağ'da herhangi bir topluluk, herhangi bir aile, herhangi bir kişi herhangi bir saldırıya uğrayabilir ve bu uğradığı saldırı sonucunda tutsak düşebilir. Bu tutsaklığın sonucu da esir pazarında bitebilir ve özgürlüğünü kaybedebilir. Bu Orta Çağ'ın olağan olayları arasındadır. Onun için tarihte pek çok ünlü şahsiyetin, aralarında hükümdarlık yapmış, devlet kurmuş kimselerin bile belli bir döneminde köle olarak esir pazarında satıldığı vakidir. Mesela Gazneliler Devleti'nin kurucusu Sebük Tekin hayatında böyle bir geçmişi olmuştur. Esir pazarında satılmış, aslında Isık Göl civarında otururken, yaşarken ailesi burada bir saldırıya uğramak suretiyle esir edilmiş ve pazarda satıldıktan sonra Samaniler Devleti'ne köle olarak satılıyor en son ve burada gulam olarak başarılı bir şekilde yükseliyor, askeri başarılar elde ediyor. Daha sonrasında da biz onu Gazneliler Devleti'nde önemli bir hükümdar olarak görüyoruz. Alp Tekin de bu şekilde bir esir pazarında satılmış köleydi. Yani Orta Çağ'da esir veya tutsak düşmek, özgürlüğünü kaybetmek aslında tam tabiriyle an meselesi bir olaydı.
2: ...1096 ile 1272 yılları arasında sadece Haçlı seferleri yapılmadı. Bu tarihler arasında Selçuklular ve Bizans İmparatorluğu sık sık karşı karşıya geldi. Bizans İmparatoru kendi topraklarını korumaya çalışıyordu. Selçuklular da hızlıca fetihlere başladılar. Peki ama Selçuklularla Bizanslılar neden savaştılar ve neler yaptılar? İlk defa Selçuklular ve Bizanslılar 1048 yılında Pasinler Ovası'nda karşı karşıya geldi.

1040 yılında Büyük Selçuk Devleti kuruluyor ve 8 yıl sonra Bizans gibi işte tüm zamanların en önemli, orta çağların en kudretli, en sistemli, en güçlü siyasi yapısını askeri sahada dize getiriyorsunuz ve bu Bizans ordusunun veya diğer adıyla

0: Doğu Roma ordusunun başkumandanını da tutsak olarak ele geçiriyorsunuz. Bu kadar kısa zamanda Selçukluların böyle bir başarıya imza atmaları yine onların savaşın bütün inceliklerine vakıf olmalarıyla alakalı. Ama savaşın gerçek sebebi şuydu: Selçuklular devletlerini kurduktan sonra Horasan'da, yani bugünkü İran'da, kısa zamanda Doğu Anadolu'ya da akınlar düzenlemeye başladılar. Selçuklu ailesinden birisi olan, bizzat hanedan mensubu olan ve Selçuk Bey'in torunlarından Hasan Bey'in doğuda girişmiş olduğu seferler sırasında Büyük Zap Suyu kenarında Bizans birliklerinin pususuna düşmesi ve adamlarıyla, askerleriyle beraber kendisinin de şehit edilmesi ve bu haberin o zamanın Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'e iletilmesi, Tuğrul Bey'in bundan duyduğu anormal üzüntü, o zamana kadar belki de Selçukluların çıkarabileceği en yüksek sayıda, en kudretli orduyu teşkil edilmesi konusunda emir vermesi, başına da Selçukluların bu zamandaki en kudretli komutanlarından İbrahim Yinal'ı tayin etmesi, yanına yine hanedan üyesi olan İbrahim Yinal gibi Selçuk Bey'in yine torunlarından Kutalmış Bey'in verilmesi. Kaynaklar Selçuk ordusunun 100 bin kişiye vali olduğunu, ulaştığını haber veriyorlar.
1: Oğuzların Kayıboyu'na mensup Osmanlılar, Ertuğrul Gazi vefat edene kadar Selçuklulara hizmet etti. Osmanlılar 1299 yılında Söğüt'te kuruldu. Peki ama beylikten devlete, devletten Can İmparatorluğu'na giden bu yolda neler yaşandı? Osmanlıların savaş stratejileri nelerdi? Savaşlarda neler yaptılar?
2: Osmanlı tarihi tabii dünya tarihindeki diğer devletlerde olduğu gibi hani savaşlarla büyüyen ve genişleyen bir dönemlemeye veya yapıya sahip olduğu açık, yani bu genel olarak bütün dünya tarihinde olan bir şey. İnsanlık kadar, İslamlık tarihi kadar eski savaşlar malum, biliyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda büyük devlet organizasyonları söz konusu olduğu zaman bunların aynı zamanda da savaşçı kimlikleri giderek ön plana çıkmaya başlıyor. Tarih boyunca baktığınızda genellikle yerleşmiş toplumlar ve bozkır kültürü yaşayan toplumlar arasında bir farklılık söz konusu olabiliyor. Ve bu farklılık savaş sistemleri içerisinde de vücut bulmuş vaziyette. Bilhassa Türklerin mensup olduğu bu bozkır coğrafyası bu anlamda savaş karakterini de belirleyen önemli unsurlardan birisi olarak telakki edilebilir.
3: Kültürel savaş diye bir şeyden söz edebiliriz. Kültürel savaş nedir? Kültürel savaş bizim bildiğimiz manada sıcak savaş gibi meydanlarda yapılan bir savaş değil. Ekonomik savaşlar meydan savaşlarının doğal sonucu. Kültürel savaş da bence meydan savaşlarının bir neticesi olarak görebiliriz. Yani nedir? Örnekli gitmek gerekirse Timur'un Ankara'da Yıldırım Beyazıt'ı yendiği zaman o devirdeki popüler Osmanlı ulemasının ya da mutasavvıflarının tamamını Semerkant'a götürmek istemesi gibi. Yani burada bir beyin göçünü de sağlamaya çalışıyor.

Osmanlı dönemi, Osmanlılar tarihteki Türklerin kurduğu en büyük ve en kudretli devlet olma özelliğini taşıyorlar. Bu tartışmasız. Yani tarihteki Türk devletlerini biliyoruz. Çok ihtişamlı dönemler geçirdiklerini, çok geniş coğrafyalara hükmettiklerini, büyük savaşlar kazandıklarını, işte

0: Sultan Mehmet dönemi ve sonrasında işte Yavuz'la ve Kanuni ile devam eden süreç. Fatih Osmanlı tahtına çıktığı zaman Osmanlılar Avrupa'da da Anadolu'da da nispeten beyliklere karşı, yani Yıldırım'ın döneminin kötü Ankara Savaşı tecrübesini saymazsak, ki o da bir tecrübedir. Yani sonuç itibariyle kötü olmakla birlikte Osmanlıların uzun vadede Doğu politikasını şekillendiren bir savaş ölme özelliğini taşır. Yani kötüden de ders çıkartıyorsunuz her zaman. Ama özellikle Balkan coğrafyasında Haçlılara karşı kazanılmış muhteşem zaferler var. Ve bu zaferler, yani sıradan basite indirgenecek bir zafer değil. Yani Barna olsun, 2. Kosova olsun, her ne kadar savaş meydanında sultanın ölümüyle neticelense de 1. Kosova olsun ya da geriye doğru gittiğimizde işte Pelakonos Savaşı olsun, Bafeyus Savaşı olsun, bunlar Osmanlı tarihinin o Fatih dönemine kadar uzanan sürecini şekillendiren, oluşturan önemli savaşlar.
1: Osman Bey'in bu askeri lider olarak gücü ve onu dönüştürmüş olduğu bir devlet teşkilatı, yapıların oluşması, ilk nüvelerin atılmış olması. Çünkü bu sistem ister istemez bir altyapı gerektiriyor. İşte vergi alacaksınız, askeri besleyecek olan efendim bir hazine oluşturmanız gerekiyor. Toplanmış olan ganimetleri paylaştırabileceğiniz bir organizasyon yapmanız lazım. Ve aynı zamanda da kumanda meselesi, yani alt üst kumandaların, komutanların belirlenebileceği diyeyim daha doğrusu modern tabirle, bir sistem oluşturulmaz gerekiyor. Bölükleriniz %10'lu sistemler var. Onların başında bulunanlar var. Bunlar aynı zamanda idareci bir kimlik sahibi olabiliyorlar. Yani bu teşkilatlanma yapısı aynı zamanda devletin de teşkilatlanma yapısı ile benzerlik arz ediyor ve devletler ve beylikler de bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Osmanlılar da böyle. Yani diğer Anadolu beylikleri gibi onlar da aynı şekilde zuhur eden lider arasında yerlerini aldılar. Osman Bey'in önemli kimlik sahibi, savaşçı kimlik, bölük başı da bulunan bir bey olarak ve etrafında da kendi yandaşları var, arkadaşları var. Onlarla beraber eşitler arasında birinci pozisyonuna geçti ve dolayısıyla da beylik kurucusu vasfını Osman Bey kendisi üstlenmiş oldu, karizmatik bir lider olarak.

Osmanlılar Oğuzların Kayıp oyuna mensuptur. Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında önce Karacadağ'a ardından da Söğüt ve Domaniç yöresine Ertuğrul Gazi başkanlığında Uç Beyliği olarak yerleştirildi. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Kayıp oyu Anadolu'yu işgal eden İlhanlı Devleti'ne bağlandı. Bu devletin zayıflamasıyla Osman Bey 1299 yılında bağımsızlığını ilan etti. Osmanlı Beyliği kurulduğu sıralarda Balkanlarda siyasi birlik yoktu. Balkanların en kuvvetli devleti Sırp Krallığı'ydı. Sırp Krallığı dışında Bulgarlar, Macarlar ve Arnavut Krallıkları, Eflak, Boğdan, Bosna, Hersek ve Erdel Beylikleri vardı. Venedik ve Cenevizliler ise Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarını ele geçiren önemli iki deniz devletiydi. Beyliğin kısa sürede büyümesini etkileyen faktörler arasında coğrafi konumunun genişlemeye elverişli olması, Balkanlarda siyasi birliğin olmaması, Bizans'taki taht kavgaları ve Bizans tekfurlarının halktan ağır vergiler toplamasını sayabiliriz. Ayrıca Osmanlıların Bizans'a karşı yürütmüş olduğu cihat anlayışının Türkmenler tarafından desteklenmesi, halka iyi davranarak dinsel hoşgörüyü devlet politikası haline getirmesi, fethedilen topraklara Türkmenlerin yerleştirilmesi ve böylece fetihlerin kalıcı ve sürekli olması Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etkili oldu.

0: Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemlerinden biri olan yükseliş dönemi İstanbul'un fethiyle başlamıştır. Zaman içerisinde bir dünya devleti olmayı başarmış Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi padişahları 2. Mehmet, Sultan Beyazıt, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat'tır. 16. ve 17. yüzyıllarda başarılı bir Osmanlı Devleti'ni biliyoruz. 18. yüzyılda ise toprak kaybeden Osmanlı Devleti ile karşı karşıya kaldık. Peki ama Osmanlı Devleti 18. yüzyılda neler yaşadı? 19. yüzyılda ise kaybettiği toprakları geri alabilmek için hangi stratejileri uyguladı? Şimdi ise Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıldaki yapmış olduğu savaşlara bakacağız.
1: Şimdi 19. yüzyıldaki savaşlara baktığımızda aslında devletin toprak bütünlüğünü koruma çabasını görüyoruz. Çünkü bu dönemde şöyle bir süreç başlamıştır. Artık büyük Avrupa devletleri, emperyalist Avrupa devletleri yüzyıllardır tabii ki Türklerin önce Balkanlara, bilahare Orta Avrupa'ya açılması ve tabii ki kendi aleyhlerine ciddi kazanımlar elde etmesinden dolayı müthiş bir rahatsızlık duymaktadırlar. Ve diğer taraftan da tabii ki Osmanlı gelmiş olduğu, fethetmiş olduğu bölgelerde uygulamış olduğu politikalar neticesinde kalıcı da oldu. Yani bir Balkanlara gelip de orada 500 yıl kalıcı olabilmek önemli bir meseledir. Ama tabii ki 19. yüzyılın başlarında baktığımızda giderek aslında Osmanlı'nın birçok alanda zayıfladığını görüyoruz. Yani bu hem askeri anlamda hem iktisadi anlamda bu zayıflık kendini hissettiriyor. Yani diğer taraftan da tabii ki bunun sosyal yönünden de bir takım problemler, toplumsal anlamda problemler yaşanmaya başladığını da görüyoruz. Şimdi böyle olunca da tabii ki artık Avrupa devletleri Osmanlı Devleti'nin bu durumundan yararlanmak ve giderek Osmanlı topraklarını ele geçirme çabası içine giriyorlar. Ve bu anlamda daha güçlü oldukları için bir avantajları da var. Ve yoğun bir saldırının da başladığını görüyoruz. Bu Avrupa'dan Osmanlı coğrafyasına yönelik yoğun saldırıların başladığını görüyoruz. Bu birkaç yönlü oluyor tabii ki. Özellikle 19. yüzyıldaki bu saldırılara baktığımızda hem askeri anlamda savaş yoluyla Osmanlı Devleti'ni mağlup etmek, diğer taraftan da içeriden özellikle gayrimüslim unsurları kışkırtmak, tahrik etmek suretiyle içeriden Osmanlı Devleti'ni zayıflatıp gene Osmanlı Devleti'ne darbe vurmak ve bu suretle de gene Osmanlı aleyhine genişlemek, Osmanlı coğrafyasından toprak sahibi olmak ve bu arada tabii ki o geniş coğrafyanın muazzam imkanları var. O imkanlardan da yararlanmak ki özellikle 19. yüzyılın sonuna doğru da işte petrol gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız ve bu da gene Osmanlı coğrafyasının parçalanması açısından bir gerekçe teşkil edecek ve dolayısıyla hep bu saldırılar tabii ki özellikle kuzeyde Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası da aslında Osmanlı üzerinde yoğun bir baskı ve saldırı olmasını sonucunu doğuruyor. Ve bütün bunlar bir araya geldiğinde yani Avrupa aslında Türklerden intikam alma döneminin geldiğini inanarak Türkleri önce Orta Avrupa'dan sonra da Balkanlardan geriye atma ve hatta mümkünse Anadolu'dan da geriye atma şeklinde bir davranış biçimi içine girdi ve bunun gereğini yapmaya başladı. Sonra buna Şark politikası ismi verecekler ve Şark meselesi ismini verecekler ve böylece işte o coğrafyayı bölme, parçalama ve ele geçirme süreci başlayacak. Rusya ise bunu sıcak denizlere inmek amacı olarak hep Osmanlı coğrafyasında görecek. Dolayısıyla Balkanlardan veya Kafkaslardan sıcak denizlere inmek, Balkanlardan işte Akdeniz'e inmek veya Kafkaslardan İskenderun Körfezi'ne inmek gibi politikası var. Şimdi Osmanlı bütün bu politikaların farkında. Ve dolayısıyla 19. yüzyıl boyunca yapmaya çalıştığı bu politikaların farkında olarak ayakta kalma mücadelesi vermek, coğrafyasını koruyabilmek ve tabii buna yönelik olarak da özellikle Rusya kaynaklı birçok savaşla karşı karşıya kaldı Osmanlı Devleti. Ve bu savaşlarda tabii ki mümkün olduğu kadar direnme çabası içinde olduğunu görüyoruz. Fakat 19. yüzyılın başlarında aslında başarı da yok. Yani birçok sebebi var tabii ki niye başarısız olduklarının. Ama sonrasında giderek devlet bir takım reformlarla kendini toparladığı oranda askeri anlamda da güçlü hale gelmeye başladığı andan itibaren daha fazla direnme imkanına sahip olabilecektir. Dolayısıyla 19. yüzyıl savaşlarının demek ki ana teması Avrupalıların saldırgan politikası, Osmanlı'nın ise kendi coğrafyasını koruyabilme, coğrafi bütünlüğünü muhafaza edebilme ve ayakta kalma mücadelesi olarak değerlendirebiliriz.

yüzyıllar boyunca ciddi bir mücadele verildi Avrupa'ya karşı. Yani şimdi bu mücadele çerçevesinde aynı anda mesela 3 veya 4 devletle savaşması mümkün olabiliyordu ve çoğunlukla da kazanıyordu Osmanlı Devleti. Ama bunun getirdiği bir maliyet var. Giderek şey yapılıyor, tabii ki toplum yorgunlaşıyor ve enerjisi tükenmeye başlıyor. Ve giderek biraz o mevcut konumundan daha aşağıya doğru inmeye başlıyorsunuz. Ve Avrupalılar ise bir takım yapmış olduğu işte reformlar neticesinde bazı icatlar, teknolojik icatların getirdiği avantajlar, özellikle işte buharın keşfi ve onun makineye tatbiki, sonrasında da bu anlamda hem askeri teknolojide hem sanayide sağladığı avantajlarla giderek hem güçleniyorlar hem de zenginleşiyorlar. Osmanlı ise bu anlamda bu tabii ki bütün bu yapılanları takip etme çabası içinde bir taraftan ama bir şekilde hep bir adım geriden gelme durumunda. Şimdi öyle olunca da tabii ki mücadele gücü giderek azalmıştır. Bu önce askeri anlamda başlıyor. Askeri anlamda mücadele gücünün giderek azaldığını görüyoruz. Onun neticesinde kaybedilen savaşlar, coğrafyasının küçülmeye başlaması, onun getirdiği tabii ki psikolojik travmalar ve sonrasında da tabii ki bunun iktisadi alana da yayılması, toplumsal anlamda da tabii ki bir takım bozulmaların, yozlaşmaların başlaması devlet için bir handikap teşkil ediyor. Ve bir de tabii ki esas olarak ordunun savaş gücünü kaybetmesi ciddi bir şekilde önemlidir.

kullanılan süreç tabii ki burada uzun bir savaşta, uzun süren bir savaşta aslında coğrafyada etkilidir. Mesela Almanların Fransa cephesi, Fransa ile Almanya arasında o band savaşları ve uzun bir süre cephe savaşı şeklinde dönüşmüştür. Yani taraflar birbirlerine de çok fazla üstünlük sağlayamayınca başlangıçta böyle 100 kilometrelik bir mesafe içinde uzun bir süre birbirlerini kollama konumunda kalmışlardır. Yani bir takım saldırılar oluyor. Birkaç kilometre kazanılıyor veya birkaç kilometre kaybediliyor ama cephe savaşı halinde kazanılmış oluyor. Mesela bir kanal seferi, Osmanlı'nın kanal seferi vardır. Çöl şartlarında gerçekleşir. Yani Sinan Çölü'nü aşarak kanal seferini yapmak zorundasınız. Tabii onun kendine göre şartları oluşur. İşte Kafkaslar'da bir savaş olduğunda kış şartlarını da dikkate alarak büyük dağ silsilelerini aşmanız gerektiğini de dikkate alarak strateji oluşturmak durumundasınız. Ama bunların tabii ki hepsinden önemlisi de Çanakkale tabii. Çanakkale'de hem deniz savaşlarında hem kara savaşlarında her iki tarafta kendine göre ciddi stratejiler oluşturdular. Çünkü o alana yani Gelibolu Yarımadası'na hakim olmak yani İngilizlerin, Fransızların hedefi buydu. Dolayısıyla ona göre strateji geliştirdiler. Buna karşılık da Türkiye'de onların bölgeye hakim

olmasını engellemek ve tabii ki bölgeye hakim olduğunuz zaman, çünkü İstanbul düşecek. İstanbul'un düşmesini ve devletin savaş dışı kazılmasının önüne geçmek üzere Türkiye'de kendi stratejisini uygulamış ve Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nı şey yapmıştır, korumuştur. Bunun hem deniz savaşları aşamasında tabii ki uygulanan yöntemler var. Yani mesela İngilizler, Fransızlar devasa gemilerle bu savaşa katıldılar. İşte 30 bin gross tonluk muazzam savaş gemileri ve onların sahip olduğu tabii ki çok uzun menzilli, çok büyük toplar. Buna karşılık mesela bu gemilerle yapılan saldırılara karşı Türkiye'de ne yapıyor? Tabii ki Çanakkale Boğazı'nın darlığından da yararlanarak kıyılarda yapmış olduğu istihkamlarla ve buralara yerleştirmiş olduğu işte toplarla ve özellikle de mayınlar, mesela deniz savaşlarında mayınlar da çok önemli bir işlev görmüştür. Boğaz'a mayınlar döşenmesi neticesinde hem karadan gemilerin, savaş gemilerinin bombalanması hem de mayınların o geçişleri engellemesi. Mesela kullanılan strateji bu. Netice itibariyle tabii ki o büyük gücüne rağmen mesela İngiliz ve Fransız donanması Çanakkale'den geçemedi.

Evvel zaman içinde de bu hafta savaşı sizlerle buluşturduk. Antik çağdan cumhuriyete kadar gerçekleşen savaşların özelliklerini ve stratejilerini işledik. Haftaya evvel zaman içinde görüşmek dileğiyle.

0: kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun kahraman.
2: Nice senelere kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
4: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
6: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
12: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28.

Durum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

Seramik hava durumunu sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Kaybeden olmadığı yarışma sır küpüne hoş geldiniz efendim. Kaybeden olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etaptayız. 1. etap her soru 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etap çekişmenin iyice yükseldiği, butonların devreye girdiği 3. etapta her doğru yanıt 10 puan değerinde olacak. Şifre kelimeyi ilk bulan yarışmacımızın temsil ettiği okulda kazanacak. O zaman Sır Küpü'nün yeni bölümünü başlatalım ve hemen yarışmacılarımızı tanıyalım mı? Buyurun.

0: Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki yeni yarışmacımız var. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Okullara biz de destek olacağız dediler. Bizi kırmadılar. Hemen stüdyomuzdaki yerlerini aldılar. Ve ne yapıyorum? Hemen önce Emirhan Bey hoş geldiniz. Hilal Hanım, sizi tanıyarak başlıyorum. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba. İsmim Hilal Altay. 23 yaşındayım. Şu anda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Hastanede çalışıyorum. O yüzden genel olarak yoğunum ama boş zamanlarımda işte kitap okumayı, özellikle gezmeyi, dizi izlemeyi çok severim.
0: Harika.
1: Bu şekilde.
0: İleriye dönük Cerrahpaşa Tıp dediniz.
1: Evet. İleriye dönük inşallah beyin cerrahisi ya da kalp damar cerrahisi düşünüyorum. Olursa çok ne güzel olur.
0: İnşallah yolunuz açık olsun.
1: İnşallah.
0: Tamamı gelsin diyelim. Emirhan Bey hoş geldiniz.
2: Siz merhabalar.
0: Tanıyalım lütfen.
2: Emirhan Coşkun ben de. 25 yaşındayım. Geçtiğimiz Temmuz'da İTÜ Meteoroloji Malzeme Mühendisliğinden mezun oldum ben de. Şimdilerde ise bir iş arayışındayım. O şekilde geçiyor günlerim. Ben de genellikle boş vakitlerimde kelime bulmaca tarzı oyunları oynamayı çok seviyorum. Onun dışında arkadaşlarımla tabii sinemaya gitmeyi seviyorum. Bu şekilde.
0: Harika. Kelimelerle aramız iyi. Bulmacayla aramız iyi.
2: Evet.
0: Okumayı da seviyoruz.
1: Evet.
0: Eğitimlerde de gayet güzel yerlerdeyiz. Gerisini getireceğiz inşallah. Şöyle yapalım o zaman. Hilal Hanım sizinle başlayalım. Türkiye haritamızı açalım. Türkiye haritamızdan bir il ve o ilde bulunan bir okul belirleyeceğiz.
1: Tamam.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki bakalım hangi okulu, hangi ili temsil edeceksiniz bu akşam? Basalım butonumuza. Türkiye haritamız gelsin. Başladı. Yerimiz Nevşehir dedik. Sivas'tan geçtik. Maraş. Evet, Maraş. Maraş'tayız. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'ndaki genç ve minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Sır Küpü'nde kaybeden olmadığı yarışmada bu bölümde. Emirhan Bey, hemen size geçiyorum. Sizin için Türkiye haritamızı bir açalım. Bakalım hangi ili temsil edecek Emirhan Coşkun bu bölümde? Ve Van geldi. Van'da Muradiye Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu. Fevziye Salih Ünlü Ortaokulu'ndaki dostlarımızı, güzel kardeşlerimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: İlleri belirledik, okulları seçtik. Sır Küpü'nün birinci etabını başlıyoruz.

0: Doğru yanıtın 5 puan olduğu birinci etaptayız. 1 ile 25 arasındaki 25 soru üstünden yarışacağız. Tablomuzu hemen açıyoruz. Tablomuzda bu bölümde 57 soru üstünden yarışacağız ama birinci etapta sadece 1 ve 25 arasında seçme durumumuz söz konusu. Bir de şifre kelimemiz var. Sizin için karışık harflerden oluşmuş, tek kelimeden oluşan karışık bir kelime seçtik. Bakalım bunu bulabilecek miyiz? 1 ile 25 arasında dedim. Sizinle başlıyoruz Hilal Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 5 nolu soruyu açalım.
0: Var mı 5'in bir önemi?
1: Aslında hiç uğurlu gelmez ama en sevdiğim sayı 5.
0: En sevdiğiniz sayı. Peki bence bu size uğurlu gelecek. Sorunuz geliyor, hazırsak başlıyoruz. Evet. Savunma. Sürenizi başlattık. Savunma.
1: Destek.
0: Ne olabilir? Savunma. Savunma yapıyorlar.
1: Olamaz. Destek çıktı şu an.
0: Destek çıktı. Sadece. Peki süreye dikkat edin lütfen. Son dakikada verdiğiniz ipucu yandaki diğer yarışmacımıza büyük etkileyebilir. Bir harf açıyoruz Emirhan Bey. Hazırsanız sizin için N harfini açtık. Sondan bir önceki harfimiz ve sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Futboldan geldiğini düşünüyorum bu terimin. Defans.
0: Çok doğru düşünüyorsunuz. Futboldan gelen bir terimdi. Defans doğru yanıtını bulduk. 5 puanı hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Emirhan Bey?
2: 3 numarayı açabiliriz.
0: 3 benim... numaraya gidelim. Açılmamış bir yer. 3 numara bir foto soru. Size bir fotoğrafımız var. Bir görselimiz var. Önce bir fotoğrafı gösterelim. Arkasından da sorumuz gelsin diyoruz. Şimdi bir kumaş soracağız. Görselde gördüğünüz kumaş biraz farklı dokusu var. Rengi de gayet güzel. Farklı bir renk seçmişiz. Sorumuzu soruyorum. Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı bir tür yapma kumaş. Süreyi başlattık.
2: Çok uzak olduğum bir konu.
0: Kauçuk, ipek, pamuk veya yün karışımı olan bir tür yapma kumaş. Kumaşımızı bir daha görelim. Arkasından bir harf açacağız size. Bakın kumaşımız bu. Belki dokunamıyorsunuz ama yakın bir fotoğraf seçilmiş durumda. Belki hissi verir diye. Bir de harf açıyoruz. İlk harfimizi açtık. İlk harfimiz L. Süreyi sizin için başlatıyoruz Hilal Hanım.
1: Tabii.
0: Acaba ne olabilir?
1: Ya ben kadife gibi düşündüm ama şey sığmadı, harf sığmadı. Evet. Şu an ben de bir şey diyemiyorum.
0: Tahminimiz yok mu?
1: Yok.
0: Bir harf daha açalım Emirhan Bey. Hızla size gelelim o zaman. Sizden bir tahmin alacağız. Bakalım ne olabilir? Harfimiz L ve S. Süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Yine aklıma bir şey gelmiyor ama.
0: L, S.
2: S.
0: Peki. Beraber bulacağız. Evet. Hazır mısınız Hilal Hanım?
1: Hazırım.
0: Size geliyorum. Bir daha harf açtık. Las dedik. Süreyi başlattık. Las da ne olabilir?
1: Las.
0: Bir sonuçta kumaş diyoruz. Bir tekstil ürünü diyoruz. Ne olabilir? Tekstil ürünü diyorum. Las da çıktı. Emirhan Bey süreyi sizin için başlatıyorum. Süreyi başlattım.
2: Yani bunu hiç duymadık daha önce sanırım.
0: Bakın ben yardımcı olmaya çalışıyorum ama diyorum ki bir tekstil ürününden bahsediyoruz diyorum. Süreyi tekrar başlatıyorum. Ne olabilir kumaşımızın adı? Tekstil ürünü.
1: Lastex.
0: Lastex doğru. Bildiğiniz yerden geldi. Lastex.
2: Evet.
0: Tekstil ürünü lastik dokusuyla oradan geliyor ismi. Lastex'ti.
1: Öğrenmiş
0: kumaşımızın evet. adı içindeki maddeden alıyor. Latex içindeki madde olduğu evet, için oradan evet, geliyor. Latex de kelimemiz. Sizle devam edelim.
1: Tamam. 6 numarayı seçelim.
0: 6 numaraya gidiyoruz. Bakalım 6 numarada ne var? Yukarıdan aşağı 4 harfli bir yer açıyoruz. Hazırsa sorunuz geliyor. Uygun. 10 saniye süreyi de başlattık. Uygun. Ne olabilir uygun? 4 harf.
1: Amaç falan diyeceğim ama çıkmayacak yani. O yüzden bir şey demeyeyim şu an.

0: Ne olabilir acaba? Biz bir harf açalım, bir ipucu bizden gelsin. Ah bu bana, bu bana. Sizin için süreyi başlatayım. Bu bana ney mi denir?
1: Reva.
0: Harikasınız ama süreniz doldu. Öyle diyeceğim. Kırmızı ışığı aldığınız sırada cevap hakkı İlhan Hanım'a geçti. Süreyi sizin için başlatacağım. Bir de harf açacağım. Süreyi sizin için başlatıyorum. Cevap vermek ister misiniz?
2: Reva.
0: Reva. Doğruydu. Doğru yanıtımızı aldık. Emir abiye gönülden isterseniz yani, siz bir teşekkürlerinizi iletin. Hediye de size. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 6'yı ben açmıştım. Sanırım Emirhan Bey'di şu an.
0: Ama siz bildiniz. Reva'nın doğru yanıtını verdiniz.
2: Tamam.
0: Emirhan Bey verdi ama süreyi doğru kullanamadı. Lütfen son saniyelere dikkat edin. Ve son saniyede aklınıza gelse bile bence söylemeyin. Buyurun.
1: Tamam.
2: 24 numarayı açalım.
0: 24 numara. Peki soldan sağa 4 harfli bir yer açalım. Bakalım ne geliyor. Bir soyadı soruyoruz size. İsmimiz Nurullah. Süremiz başladı.
2: Yanlış hatırlamıyorsam Ataç'tı bu.
0: Ataç'tı tabii ki. Harikasınız. Nurullah Ataç'tı. Bir doğru yanıt daha aldık sizden. Sizinle devam ediyoruz İlhan Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 15 açalım.
0: 15 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 15. Mantık. Süremizi başlattık. Mantık ne olabilir?
2: Hiç çıkmadı bu. Mantık.
0: Mantık.
2: Yok. Çıkmadı.
0: İmran Bey, size yardımcı olacağım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Ese ne olabilir? Ese
1: birazcık sallayacağım ama esenç demek istiyorum.
0: Değil. Başka bir şey daha. Ne olabilir?
1: Ese. Aklıma gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açalım. Tekrar Hilal Hanım, size geliyor yanıt hakkımız. Tekrar koyacaksınız, süreyi başlattık. Ne olabilir?
2: Esere.
0: Esere değil.
2: Eseve.
0: Eseve de değil.
2: Eseme,
0: esene. Eseme doğru yanıt. Son dakikada M harfini koydunuz. Eseme olacaktı. Mantık eseme yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Çift sayılardan devam edelim. 8.
0: Bir şey vurgulamak istiyorum. Şu ana kadar hiç harf bulamadınız.
1: Evet.
0: Şifre kelimeye bakıyoruz arada.
2: Evet.
0: Ve hiç harf bulamadık. Onun için biraz tabloyu dağınık gitmenizi önereceğim. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açıyoruz?
2: 8.
0: Gidiyoruz 8'e. Yukarıdan aşağı yine geniş bir kelime açacağız. Bilinmeyen. Sürenizi başlattık. Bilinmeyen ne olabilir?
2: Meçhul.
0: Doğru. Arkasınız. Sizle devam edeceğiz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 23 olsun.
0: 23'e gidiyoruz. 23. Hiç açılmamış bir bölgede şansımızı deneyeceğiz. Sağ, soldan sağa 4 harf. Boksta korunmak için alınan durum. Süremiz başladı.
2: Aa, neydi ya?
0: Bu boks sert bir spor.
2: Ring değil, ring o sahaydı. O değil.
0: Boksta
2: hayır,
0: bir durum. Hazır mısınız Emren Bey?
1: Evet.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Aldınız mı?
1: Aldım.
0: Süreyi başlattık. Ne aldık?
1: Guard.
2: Guard.
0: Guard aldık. Doğru yanıt tabii ki. Guard'ımızı aldık.
2: Çok
0: biraz uzağız galiba.
2: Çok boksa basit soruydu. Çıkmadı yani.
0: Olsun. Bana. Harikasınız. Bir önceki sorularda da gayet iyiydik. Sizinle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
1: 12 numara.
0: Guard'ımızı aldık. Yarışmayı bayağı başa baş bir mücadeleyle götürüyoruz. Yukarıdan aşağıya 12'yi açacağız. Geniş bir kelime daha buluyoruz. Bir görselimiz var. Önce videomuzu izliyoruz. Arkasından da sorumuz gelecek. Bakalım nereyi izliyoruz.

Evet. Sorumuz şöyle. Avrupa'da bir ülkeyi soruyoruz size. Üçüncü harfimiz D. Ama neresi olabilir? Görüntülerden gezmeyi seviyorum demiştiniz. Ama acaba burayı bulabilecek miyiz? Bir harf açalım. Yardımcı olalım. Neresi olabilir? Avrupa'da bir ülke arıyoruz. Siz de izleyin hanım.

0: Çıkmıyor. Haklısınız. Bir harf daha açalım. Emirhan Bey, size gelsin o zaman.
1: Yani
0: ne olabilir? Do, A. Avrupa. A. Do. Dedik.
2: Allah Allah.
0: Bir harf daha açalım. Hilal Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz.
1: Tamam.
0: Ne olabilir? Andorra tabii ki doğruydu. Andorra'ydı sakladığımız kelimemiz. Ve bir harf açtık. A harfi, şifre kelimemizden bir harf açtınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Hangi harfi, hangi soruyu açalım?
2: Biraz kolay bir şey olsun. O yüzden 11'i açmak istiyorum.
0: 11. Birazcık destek alalım. Kolay yerden evet. Gidelim. 5 harfli ortadaki harfimiz de, pardon, 3 harfli ortadaki harfimiz G. Acaba kolay mı? Çok kolay. Hazırsa geliyor soru. Büyük erkek kardeş. Ağabey.
2: A.
0: Doğru. A'yı da aldık. Vallahi küçük küçük Hilal Hanım kolaylardan olmuşlardan yürüyor.
1: Yani kapatmayacağız.
0: Önerim.
2: Biraz şimdi
0: önerim arayı kapatmanız. Sizle yürüyoruz Hilal Hanım. Kaç da o soruyu açalım?
2: Sizi mi dinleyeyim? Orayı mı kapatayım acaba? Yoksa yeni bir şey mi?
0: Bana çok güvenmeyin.
2: Yeni bir şey deneyelim. 18 olsun.
0: Peki 18 olsun. Gidiyoruz. 18 nolu sorumuz geliyor. Bence rahat bulacaksınız. El ustalığı isteyen işler. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Zanaat.
0: Doğru. Tabii ki zanaat. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Buradan bir N harfi yakaladık. Şifre kelimemizin son harfi olan N'yi açtık. Sizinle devam edeceğiz. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Tamam. Kaç nolu soruyu açacağız?
2: 2 numara olsun.
0: 2 numaralı soruyu açıyoruz. Yine yukarıdan aşağı risk aldık. Geniş bir kelime açacağız. Çok büyük. Süreniz başladı.
2: Kocaman sığmadı.
0: Kocaman kısmı dışarıda kaldı.
2: Evet.
1: Bana bırak ya.
0: Peki bir harf açalım. Emirhan Bey'e geliyor cevap hakkı. Bakalım ne olabilir bu? Sürenizi başlattık.
1: Devasa.
0: Devasa, dev, büyük, kocaman. Harikasınız. Size devam ediyoruz. Bakın Emirhan Bey, güzel bir fırsat yakaladınız.
1: Evet.
0: Emniyetli kıyılardan ayrılmayın.
1: Öyle
0: önerim
1: yapacağım.
0: Bu. Arayı hızla kapatabilin.
1: Biri açalım. Geniş.
0: Biri açalım. Güzel geniş bir yer açacağız. Hazırsa geliyor. Hayati. Süre başladı. Hayat. Hayati.
1: Yaşamsal.
0: Yaşamsal. Harikasınız. Doğru. Bir de harf buldunuz. Y harfini yakaladınız. Yaşamsal doğru yanıtından. Sondan üçüncü harfi de bulduk. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç numara soruyu açalım?
1: 14 numara olsun.
0: 14 numaralı soru. Tek harf koyacağım. Orayı da doğrusu iki harf koyacağım. Orayı da kapatacağım diyorsunuz. Sorunuz geliyor. Boğa güreşi alanı. Süre başladı.
1: Arena.
0: Arena. Doğru yanıtını aldık. Ve son birinci etapta son iki sorumuz. Hazırsa sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
1: 19.
0: 19'a gidiyoruz. 19'da bakalım ne var. Hazırsa sorumuz geliyor. Nitelik. Ne deriz? Nitelik.
1: Vasıf.
0: Harika. Oradan da olmuşlardan küçük küçük toparladı Emirhan Bey.
2: Topladım.
0: Arayı da hızla kapattı. Son iki sorumuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Kaç numara açalım?
0: 1-25 arasında istediğimiz bloğu seçebiliriz.
1: 16.
0: 16. Güzel. 16'da şık bir soru. Kabakgillerden İri meyveli bir bitki. Süreyi başlattık.
1: Kabakgiller.
0: Evet, kabakgillerden bir meyve. Ne olabilir? Yazında böyle.
1: Ama
0: peki hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Cevap sırası size geldi. Bir harf açıyoruz ve bakalım ne bu?
2: Kavun.
0: Kavun tabii ki yazın böyle. Tatlısı da soğuk soğuk mis gibi değil
2: evet.
0: Mi? Gider yaz sıcağında. Size devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz. Birinci etabın son sorusu. Kaç tane soruyu açalım?

0: 3 olsun.
1: 13 nolu soruya gidiyoruz. Sorunuz geliyor. İnce halat. Sürenizi başlattık. Ne olabilir acaba? İnce halat. Emirhan Bey bakıyor. Gel diyor, gel. Zaten gel, cevap bende diyor. Ben buldum.
0: Ben de yok.
1: Bana gelin diyor. Hilal Hanım.
0: Maalesef.
1: Peki. Hilal Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Bir harf de biz hediye ettik. Emirhan Bey'in süresini başlattı. Zaten bulmuştu.
2: Urgan.
1: Urgan doğru yanıtını verdi. Harikasınız. Nasıl geçti birinci etap?
0: Çok güzel, çok zevkliydi.
1: 1-25 arasında yarıştık. 16. soruda süremizi tamamladık. Bir de harf buldunuz. Bu bölümde toplamda 5 harf açtınız. Şifre kelimeden 5 harfi bulduk. Ne yapalım? Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Bir bakalım mı kaç doğru yanıtımız oldu? Evet. Kaç puanla tamamlıyoruz birinci etabı? Evet, Hilal Altay bu bölümde bakalım kaç doğru kelime bildi? Var mı bir tahmininiz?
0: Bir tahminim yok. Ya seri ben... çok yani bildiğimiz için.
1: Bir ara bayağı önde gittiniz. Sonra Emirhan Bey geldi.
2: Ama onun önünde olduğunu
1: Peki.
2: düşünüyorum.
1: Ben o zaman şöyle söyleyeyim. 40'ar puandayız.
2: Çok güzel.
1: 8 doğru kelime bildiniz. Yaklaşık 16 kelime açtık. 5 de şifre harf bulduk. Her biri 5 puandan 40 puanla birebir başa başta tamamladınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Bozulmaz inşallah mücadele diyeceğim ama şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Ayrı ayrı yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: O zaman sır küpünde ikinci etaba geçiyoruz efendim.

0: Etaptayız. Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpündeyiz. İkinci etapta her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. 120 saniyede 10 sorunun içerisinden verebildiğimiz kadar çok doğru cevabı almaya çalışacağız yarışmacılarımızdan. Ve hemen dönüyorum. Hilal Hanım, sizinle mi başlayalım? Nasıl yapalım? Yoksa Emirhan Bey, birinci etap çünkü baş başa bir mücadeleyle bitti.
1: Evet.
0: 40'ar puan da bitti. Biz hanımefendilere öncelik diyoruz ama.
2: Bence bu sefer Emir Bey'le başlayalım. Bir heyecanlı bir yol atsın.
0: Önce
2: sonra
0: Emir Bey'i bir ateşe
2: evet,
0: atalım.
2: Önce
0: Emir Bey'den bir görelim. Emir Bey'le başlayalım. Bu arada Hilal Hanım da birazcık heyecanını yensin. Bir etabı görsün. Bakalım nasıl sorular geliyor, değil mi? Onu
2: evet
0: test edeceksiniz. Peki öyle yapalım. Emirhan Bey, sizin için bir sıkıntı var mı?
1: Yani ateşe düştük artık. Yani cevaplayacağız.
0: Düştünüz, destekli olalım. Peki. 120 saniyemiz var. 10 soru soracağım. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Evet, o zaman Emirhan Bey, hazırsak 120 saniyenizi başlatıyorum. 10 doğru yanıt arayacağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var.
1: Tamam.
0: Sesli sorular, video sorular var. Onlar da sürenizi donduruyoruz. Rahat olun. Sakin sakin cevaplarımızı alalım. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, geliyor. Milli şair olarak anılan şairimiz kimdir? Sürenizi başlattık. Milli şairimiz.
1: Milli şair, pas.
0: Peki, pas. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım dinleyelim, bulabilecek miyiz? Bu sesi dinliyoruz.

0: tanıdık geldi mi hemen soruyorum. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir diyorum.
1: Beyhan Karaca.
0: Harikasınız. Doğru yanıt tabii ki. Fatih Terim'in lakabını soruyoruz.
1: İmparator.
0: İmparator. Çanakkale'nin hangi denizlere kıyısı bulunur? Çanakkale'nin hangi denizlere?
1: Marmara Ege.
0: Marmara Ege. Bir doğru yanıt daha. Hemen bir video sorumuz var. Önce izliyoruz. Sürenizi durdurduk. Bakalım gelsin görselimiz.
2: Sizin anneniz de babanız da benim, tamam mı? Ödevler yapıldı mı?
3: Ben yaptım baba. Öğretmen bir sayfa demişti. Ben iki sayfa yaptım. Daha gelmediğimiz üniteleri bile
0: Tabii ki ATV'nin unutulmaz bir dizisiydi. Onun adını soracağız size. Hatırlar mıyız acaba?
1: Biraz eski, beni aşıyor galiba yaşımı.
0: Yaşımızı aşıyor, evet.
1: Pas.
0: Peki pas diyelim, tekrar geliriz. Kuzeydoğu'dan esen rüzgara ne ad veriyoruz?
1: Poyraz.
0: Harikasınız. Finike denince akla ilk gelen ürün hangisidir? Finike.
1: Finike.
0: Neyi olur? Finike.
1: Pas.
0: Peki, bir sesli sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra sorunuz geliyor.

0: Orhan Gencebay'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz. Ne olabilir?
1: Ya çok bildi bir şarkı ama ismini hatırlayamıyorum ama. Pas diyelim buna.
0: Peki pas dedik. Mürekkep doldurularak kullanılan yazı aracının adını soruyoruz. Mürekkebi dolduruyoruz ve kullanıyoruz. Nerede?
1: Yazıcı. Yazı aracı. Tükenmez. Yok, neydi o ya?
0: Pas değil isterseniz. Bir sorun daha kal. Peki yakını iyi göremeyen göz kusuru nedir?
1: Hipermetrop.
0: Harikasınız. Hemen başa gidiyorum. Milli şair olarak anılan şairimiz. Milli şair efendim.
1: Milli şair.
0: İstiklal Marşı diyeyim size.
1: Evet.
0: İstiklal Marşımızın
1: Mehmet Akif Ersoy.
0: Harikasınız. Hemen gidiyorum. Bir dizimiz vardı, hatırlayabilecek miyiz? Yoksa diğer sorulara geçeyim mi?
1: Diğer soruyu pas diyelim.
0: Peki. Finike denilince akla gelen ürün. Finike.
1: Portakal.
0: Portakal. Evet. Tabii ki portakal olacaktı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Çok da güzel bir şarkı. Derdi ki. Ne derdi? Ben söyleyeyim mi sizin için?
1: Lütfen.
0: Bir teselli ver.
1: Aa, evet.
0: Bir teselli ver olacaktı. Evet. Emirhan Coşkun'la yarıştık. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradık. 3 tane sorumuzu bilemedik. Ama diğer sorularımızın hepsini tamamladık. Bakalım hangi soruları bilemedik. Hemen geliyorum. ATV'nin Unutulmaz dizisini sormuştuk size. Uzunca bir dönem yayınlandı ve çok sevildi. Ailemizin bir parçası oldu. Süper Baba olacaktı. Aa, evet. Dizimizin adı. Biliyordunuz, duymuştunuz değil mi? Diğer bir sorumuz vardı. Orhan Gencebay'dan dinlediğimiz bir şarkıydı. Şarkımızın adı Bir Teselli Ver olacaktı. Doğru yanıtımız. 9. sorumuza gidiyorum. Hatta size hemen cebimden de çıkarttım. Dedim ki acaba bir ipucu olur mu diye. Bu sırada Hilal Hanım da böyle baktı bana. Mürekkep doldurularak kullanılan kalem, yazı aracı dolma kalem olacaktı yanıtımız. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. 10 soruda 7 doğru yanıt verdiniz. Harika. Şimdi Hilal Hanım'la devam ediyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıtı sizinle beraber arayacağız. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: 120 saniyeniz var. Sesli ve video sorular var. Sorular sırasında sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Her doğru bildiğiniz yanıt 10 puan değerinde.
2: Tamamdır.
0: Tamam. O zaman sorularımız geliyor. 120 saniyenizi başlattım. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
2: Bunu bilmiyorum. Pas
0: dedik. Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyoruz size. Nedir Naim Süleymanoğlu'nun lakabı?
2: Akmayan.
0: Hemen geçtik. Bir sesli sorumuz var. Önce dinliyoruz. Süremizi durdurduk. Dinliyoruz.
3: Senin de saçına karlar yağacak.
0: Dedik ve dinlediğiniz şarkı kim seslendirmektedir diyoruz.
2: Gökçen.
0: Gökçen değil ama çok yakın.
2: Gülşen değil. Pas geçelim.
0: Peki geçtik. Muğla'nın hangi denizlere kıyısı bulunur?
2: Ege Akdeniz.
0: Ege Akdeniz doğru yanıt. Güneybatıdan esen rüzgara ne ad verilir?
2: Lodos.
0: Lodos, harikasınız. Bir videomuz var. Önce seyredelim, sonra sorumuz geliyor. Süreyi durdurduk, seyrediyoruz.
4: Sabah sabah ne oluyor böyle?
5: Günaydın hanım, günaydın Meltem. Kahvaltı hazır.
6: Ay günaydın, bu ne güzel sofra böyle. Emin eline sağlık.
0: Evet, ATV'nin Fenomen dizisini soruyoruz size. Tamer Karadağlı da oynuyordu. Başrolünde kim acaba? Daha doğrusu dizinin adı.
2: Çocuklar Duymasın.
0: Çocuklar Duymasın, harika. Hemen devam ediyorum. Ezine deyince akla gelen ürün nedir? Ezine.
2: Peynir.
0: Ezine peyniridir. Kahvaltılarda da harika gider. Haznesinden sürekli mürekkep akışıyla kullanım kolaylığı sağlayan yazı aracının adını soruyoruz. Ne olabilir?
2: Tükenmez kalem.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Önce dinliyoruz, sonra yanıtlayacağız. Süremizi durdurduk.

0: Pas geçelim.
1: Geçtik. Uzağı iyi göremeyen göz kusuru nedir diye soracağız.
0: Miyopi.
1: Miyop. Harika. Hemen başa dönüyorum. Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir?
0: Bunu pas geçelim.
1: Peki. Naim Süleymanoğlu'nun lakabını soruyoruz.
0: Cep Herkülü diye hatırladım.
1: Bir şarkı dinlemiştik. Gökçen demiştiniz. Çok yakınsınız demiştim. Evet. Gökçen değil. Ne olabilir?
0: Gökşen
1: var mı?
0: Mi? Gökşen.
1: Gökşen de değil. Ne olabilir acaba?
0: Gerçekten bilmiyorum.
1: Peki. O zaman şöyle yapalım. Hemen bilemediğimiz sorulara önce bir tablomuza bakalım. 1, 3 ve 9 nolu soruları bilemedik. Hemen sizin için yanıtları ben veriyorum. Birinci sorumuz, Saatleri Ayarlama Enstitüsü kimin eseridir demiştik. Ne olacaktı? Ahmet Hamdi olacaktı. Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmiştik? Gökçen değil, Göksel olacaktı. Ve Kayahan'dan dinlediğimiz şarkıyı sormuştuk size. Bir Masum Mor Menekşe olacaktı. Bu bölümde. O zaman hemen kaçar soru bildik? Kaç puanla bu etabı tamamladık? Önce bir puanlarımıza bakalım. Tablomuza bakalım. Arkasından da ikinci etabımızı tamamlayalım. Bakalım. Hilal Altay kaç puanda? Emirhan Coşkun kaç puanda? Harika bir başa baş mücadele devam ediyor. Şu anda eşitlik bozulmadı. 110 puanla Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş mücadeleyi devam ettiriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
0: Hazırız.
2: Hazırız.
1: Peki ya. Bu 3. etapta kesin eşitlik bozulacak. Çünkü butonların devreye girdiği 3. Evet. etaptayız efendim.

0: 44'ün 3. etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmada başa baş bir mücadele devam ediyor. Şimdi eşitliği bozmaya butonları devreye alıyoruz. Her sorumuz 10 puan değerinde ve acaba hangi yarışmacımız butonu iyi kullanacak? Çünkü şu ana kadar Hilal Hanım, Hilal Altay ve Emirhan Coşkun başa baş bir mücadele geçirdi. 1. etaptan 2. etaptan toplamda 110'ar puan topladılar. Nasıl gidiyor?
1: Çok iyi gidiyor.
0: Peki.
1: Bu sefer artık beraberliği bozmak istiyorum artık.
0: Bozacağız gibi de gözüküyor zaten. Yani butonu kim iyi kullanırsa 10 saniyenizi başlattığımda butona erken basan cevap hakkını kazanacak. Hilal Hanım, sizden seçmenizi rica ediyoruz. Tablomuzu açıyoruz. Artık 57'ye kadar 1 ve 57 arasında istediğiniz soruyu seçebilirsiniz. Sürenizi başlattığım anda da isminizi okumadan cevap vermeyin derim. Bazen heyecandan verilebiliyor. Sizle başlıyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: İstanbul olsun, 34 açalım.
0: 34'e gidiyoruz. Hemen 34 nolu sorumuz geliyor. Süngü gibi tüfeğin namlus ucuna takılan veya belde taşınan bıçak. 10 saniyeyi başlattım. Kim basacak?
2: Kasatura.
0: Kasatura doğru yanıt. Emirhan Bey bastı. Tebrik ediyorum. Emirhan Bey, sizdeyiz. Doğru yanıtımızı aldık. Kaç tane soruyu açalım? Eller butonda.
3: Memleketim Eskişehir'den devam edelim. 26 numara.
0: 26 nolu soru geliyor. Hazır. Son 10 saniyeniz dediğimde açacağız. Tokat ilçesi, süre başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi kim basıyor? Kim basıyor? Emirhan Bey.
3: Erbaa.
0: Erbaa değil. Başka neresi olabilir diyecektim. Hemen bir harf açıyoruz. Mücadeleyi bırakmıyorsunuz. Eller butonda, harfimiz geliyor. Bakalım hangi harfi açtık? A harfi açtık. Süreyi başlattık. Kim basıyor? Elleri göremiyorum. Hilal Hanım.
1: Cevap yok.
0: Cevap yok.
1: Maalesef.
0: Peki. Tekrar bir harf daha açıyorum. Acaba yanıtımız ne olacak? Süreyi başlattım.
1: Ne ya bu? Tokat ilçesi.
0: Kim basacak?
2: Zor yerde.
0: Basmıyor.
1: Tokat ilçesi.
0: Ar.
1: Doğru.
0: Hilal Hanım. Peki. Bir harf daha açıyorum eller butonda. Kim basacak, kim alacak soruyu. Süreniz başladı. Ne olabilir? Tokat ilçesi art. Ne olabilir? Hilal Hanım. Ne olabilir?
1: Ardoya.
0: Ah. Şimdi çıkınca ah diyeceksiniz. Sürenizi tekrar başlatıyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
0: Peki, bir harf daha açıyorum. Harfi açtım, süreyi başlattım. Kim basacak? Emirhan Bey.
3: Artova.
0: Artova doğru yanıt. Tebrik ediyoruz sizi. Artova olacaktı yanıtımız. Bir de şifre harf buldunuz. T harfini buldunuz. Seçme sırası sizde. Karar sırası yine butonlarda. Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
3: 22.
0: 22 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 22 nolu soru. Yukarıdan aşağı 4 harfli. Yemek. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Yemek. Yemek. Yemek. Var mı bir tahmin? Emirhan Bey diyeceğim. Peki. Bir harf daha açıyorum. Eller butonda lütfen. Hızla basıyorsunuz. Harfi açtık. Tek harf koyacaksınız. Kim basacak? Kim bastı? Emirhan Bey.
3: Tam.
0: Tam. Doğru. Tam. Yemek eş anlamlı. Tamdı. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Hilal Hanım, butonu bırakmayın.
1: Evet.
0: Bilmeseniz bile düşünürken önce basın. Hakkı alın, arkasından düşünün.
1: Doğru.
0: Sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım?
3: 25.
0: 25. Hazır mısınız? Eller butonda soru geliyor. 25. Adıyaman ilçesi soruyoruz. Sürenizi başlattık. Adıyaman ilçesi. Neresi olabilir? Adıyaman ilçe.
2: Hiç yok bende.
0: Ah Emirhan Bey, açılmayan yerleri seçtiniz. Bastınız. Cevap hakkı sizde ama.
1: Neyse şimdi ya.
0: Cevap hakkını da aldı Emirhan Bey ama. Bir harf daha açtık. Süreyi başlattık. Neresi olabilir? Hilal Hanım, siz bastınız.
1: Yok.
0: Bastınız.
1: Hadi basmış olayım.
0: Peki. Peki, bir harf daha açalım o zaman. Hazırsak geliyor. Sürenizi de başlatıyoruz. Ne olabilir?
3: Sansar. Sansar.
0: Sansar değil. Peki, bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatacağız. Hazır mıyız? Süreyi başlattık. Bakalım kim basacak?
1: Samsat.
0: Bir saniye, sürenizi başlatayım önce. Başlatmadım şimdi.
1: Samsat.
0: Kim basacak? Kim basacak?
1: Ay, ben basacağım.
0: Emirhan Bey.
3: Samsat.
0: Samsat doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Emirhan Bey doğruyu buldu.
3: Aklıma geldi son anda.
0: Tabii biz harfi açtıkça ama zaten oradan dikkatli olun.
1: Aklına gelmiş.
0: Bakın bu tonun azizliğine uğruyorsunuz. Kaçtım. Önce basın sonra düşünün. Emirhan bilsin bilmesin. Emirhan Bey basıyor hemen. Hazırsak sizle devam ediyoruz Emirhan Bey. Kaç tane soruyu açalım? Gitti. Ne kadar da zor bir yerden zor bir soru buldu.
1: Evet.
0: Hiç açılmamış yeri açtı.
3: Dolu bir yerden gelelim. 28.
0: Peki 28 nolu soruya gidiyoruz. Bir bütünün veya kuralın dışında olan 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Kim basıyor? Neyi başlattık? Bilal Hanım.
1: Müstesna.
0: Müstesna doğru yanıtımızdı. Harikasınız. Hilal Hanım müstesna yanıtıyla bir dakika ben daha kopmadım yarışmada varım diyor. Hazır mısınız?
1: Çok
0: siz
1: hazırım.
0: Seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Sürenizi başlatmadan önce hangi soruyu açayım size?
1: 17.
0: 17 nolu soru geliyor. 17 numaralı sorumuz. Can alıcı melek nedir? Kimdir? Başladı süremiz 10 saniye. Can alıcı melek. Emirhan.
3: Azrail.
0: Azrail. Peki. Harikasınız. Tekrar size geçti. Seçme hakkı.
3: Alex. Olsun 10 numara.
0: 10 numara diyoruz. Hemen gidiyoruz Alex'e. Bakalım sorumuz ne? Geminin sahilden uzaklaşması için verilen komut kim basacak 10 saniye başladı Hilal Hanım?
1: Avare.
0: Avare çok yakın.
1: Avara.
0: Avara doğru yanıttı. Biliyor muyduk avarayı?
1: Bilmiyordum.
0: Avare çok yakın deyince yine çok doğru bir harf değiştirdiniz. Bir de şifre harf açtınız. A harfini de açtık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29 numara.
0: 29 nolu sorumuz geliyor. Dalları çardak üzerine yayılan üzüm ve benzeri bitkiler böyle çardakların üstünde olur. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
3: Asma.
0: Asma doğru yanıtını oradan hop diye İlhan Hanım'dan kaptı.

0: Evet. Çok güzel salladınız. Doğruydu. Evet.
1: Teşekkürler.
0: Doğru. Nümayişi aldı.
2: Ya bu artık şans mı desem? Yani
0: biraz şansın dışında sanırım büyük bir destek diyelim biz.
2: Galiba.
0: Siz kelimeleri birazcık olgunlaştırıyorsunuz. Evet. Belirli bir evreye getiriyorsunuz. Emirhan Bey de olmuş şekilde dalından koparıyor. Tatlı tatlı tüketiyor. Buyurun Emirhan Bey, sizle devam ediyoruz. Kaçtığı soruyu açalım.
1: 39.
0: 39 nolu soruya gidiyoruz. Bu arada yönlendirebilirim. Şifre harf bulabilmeniz için 49'u, 55'i, 57'yi şiddetle öneriyorum ama kaç demiştiniz?
1: 39 dedim.
0: 39 bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzliyoruz. Arkasından da sorunuzu hızla soracağım. Bakalım gelsin, görselimizi izleyelim.

0: Civataları çıkarıp takmaya yarayan altıgen kesitli L biçiminde bir alet soruyoruz. Kim basacak? Emirhan Bey bastı.
1: Alyan.
0: Alyan doğru yanıttı. Harika. Emirhan Bey bayağı arayı açmaya başladı. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu seçelim, kaç dolu soruyu açalım? 54'ü açabilirim. 55, 57. Buralarda 54. Harflerimiz var. 54'e gidiyorum. Bakalım 54'te ne var? Gelsin sorumuz. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Süre başladı. Hilal Hanım.
2: Abo.
0: Abo. Doğru. Abo. Doğruydu. Yöresel şaşkınlık ifadesi. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. O harfini açtık. Açılmamış 3 harfimiz kaldı. Yaklaşık 4 soru üstünden gidiyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Sesli sorularımız var. 55 mesela sesli bir soru. Yine 31 sesli bir soru. Oralardan da yürüyebiliriz. Bakalım 31.
2: 31 olsun.
0: 31 olsun. 31 bir video soru. Önce izliyoruz. Arkasından da sorumuz geliyor. Bakalım nasıl bir görsel hazırladık sizin için.

0: Bir çeşit Latin Amerika perküsyon enstrümanı diyoruz. Kim basacak diyorum ve Hilal Hanım.
1: Tumba.
0: Tumba doğru yanıttı. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 33 olsun.
0: 33. Deride özellerde oluşan zararsız pürtüklü küçük ur. 10 saniye başlattım. Hilal Hanım, sizinle devam ediyorum.
1: Sedef.
0: Sedef değil. Bir saniye, süremizin dolmasını bekliyoruz. Süremiz doldu. Bir harf açacağız. Önce basan alacak. Hazır mısınız? Peki. Açtık ve süreyi başlattık. Kim basıyor? Ne olabilir? Seyli. Emirhan Bey.
2: Sivil.
0: Sivil mi?
2: Yani
0: resmi olmasın. Emirhan Bey, Uğur soruyorum. Sanırım sivil değil. Resmi görevde kendisi. Tekrar başlatıyorum süreyi. Bir de harf açtım. Kim basacak? Hilal Hanım.
1: Sivil.
0: Sivil bastı. Harikasınız.
1: Bir kere de ben sivil yapayım.
0: Harikasınız. Sivilceden geldi değil mi?
2: Sivilceden kısaltmasıdır benim için.
0: Sivilce, sivil. Harikaydınız. Sivil olacaktı. Doğru yanıtımız. Hilal Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 55 olsun. Çok
0: 55'e ısrar gidiyoruz. Bakalım 55'e ne sakladık? Ah Hilal Hanım, yine zor bir sesli soru seçtiniz. Bir sesimiz var. Önce dinleyeceğiz. Arkasından da sorunuz geliyor. Bakalım ne dinliyoruz?

Vladimir Kosma'nın Kemal Sunal filmlerinde kullanılan şarkısını soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı. Vladimir Kosma. Ne olabilir? Hilal Hanım bastı ama yok. Bir harf açalım. Harfimizi açtıktan sonra tekrar sizinle devam edeceğiz. Bakalım bir tahminimiz olacak mı? 10 saniyeyi başlattık.

0: Emirhan Bey?
1: Bende de yok maalesef ya.
0: Yok mu?
1: Yok maalesef.
2: İsmi olduğunu bilmiyordum bu şarkının.
0: Evet, bir ismimiz var, bir de harfimiz var. İr. Ne olabilir acaba? Vladimir Kosmo'nun Kemal Sunal filmlerinde. Hilal Hanım bastınız. Evet. Bir harf daha açıyorum. Kim basacak? Hilal Hanım. Bir harf koyacaksınız. Sesli bir harf koyun. Çabuk, sesli bir harf koyun.
2: Ayırba.
0: Ses.
2: Ayırba.
0: Sesli. Peki. Bir harf için kim basacak? Hazırsa süreyi başlatıyorum. Açamıyorum. Harfi siz koyacaksınız. Kim basıyor? Emirhan Bey.
1: Eğirba.
0: Eğirba değil.
1: Uyurba.
0: Uyurba da değil. Bakın bir ipucu veriyorum. Önce kim basacak? Hazır mıyız? Eller butonda.
1: Hazırız.
0: Bastığınızdan ipucunu vereceğim. Süreyi başlattım. Kim bastı? Hilal Hanım. Sesli bir harf koyun. Sesli bir harf koyun. Ses.
2: Sirba.
0: Sirba, evet. Harikasınız. Bildiğiniz yerden geldi. Sirba olacaktı. Sesli harften kastım. S'yi koyundu. Ama direkt söyleyemediğim için sirba olacaktı. Son soruyu açıyorum. 15. sorudayız. 3. etapın sonuna geldik. Siz seçiyorsunuz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56'ya geliyoruz hemen. Bakalım sorumuzda ne var? Ses. 10 saniyelik süre başladı. Ses. Hilal Hanım. Ses. Ses. Peki. Sizle devam ediyoruz diyeceğim. Sürenizi başlatıyorum. Bir de harf açtım. Tek harf koyacaksınız. Emirhan Bey.
1: Sabah.
0: Bağ değil.
1: Sada.
0: Sada doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Sada doğru yanıtıyla bu bölümü de tamamladık. Sorularımız bitti. Üçüncü etabın sonundayız. Var mı bir düşünceniz? Kaçar puandayız? Kaç puanla
1: evet,
0: geldik?
1: Evet, merak ediyorum şu an.
2: Yani açık ara olduğunu düşünüyorum. Hani puanı bilmiyorum.
0: Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bakalım bu bölümde kaç soru bildiniz? Hemen puan tablosuna bir göz atalım. Hilal Hanım, Hilal Altay bu bölümde 6 soru bildi ve 170 puanla bu bölümü tamamladı. Emirhan Bey, Emirhan Coşkun 9 doğru kelime bildi. Fazla değil. 3 fazla kelime bildi. Zaten bunlardan 2 tanesini elinize sağlık. Siz bayağı bir büyüttünüz, olgunlaştırdınız. Emirhan Bey'e tepsi de ikram ettiniz. Geldik şifre kelimeye. Şimdi burada hatırlatmak istiyorum. Şifre kelimemizde bir harf koyacaksınız. Birinci tahmin hakkı Emirhan Bey'de. Önce tamamladığı için yarışmayı. Emirhan Bey, tek seferde doğru harfi koymanızı rica ediyoruz. Doğru harfi koyamazsanız cevap hakkı size geçecek dilerim. Dolayısıyla hem Emirhan Bey'i iyi dinleyelim, hem de Emirhan Bey kelimeyi tek seferde okumanızı ve koyduğunuz harfi bize net bir şekilde sesle ifade etmenizi rica ediyorum. Tahmin hakkınızı kullanacaksınız. Süreyi sizin için başlatacağız. Hangi harfi koyuyorsunuz? Kelimemiz ne olabilir? Buyurun.
1: Ordunun olsunu koyacağım.
0: Ordunun olsunu koyacaksınız. Yani aglutinasyon mu yapacaksınız?
1: Evet.
0: Peki, ordunun olsunu koyuyor Emirhan Coşkun. Acaba ordunun olsu doğru mu? Aglutinasyon bu bölümün doğru yanıtı mı olacak? Kelimeyi bilmiyorsunuz tabi. Sadece bir tahmin yürüttünüz. Ve o harfini koydunuz. Burada en önemli noktayı tekrar tekrar ifade ediyoruz. Tek harf koyuyorsunuz ve doğru harfi koymanız gerekiyordu. Aglutinasyon bu bölümün şifre kelimesi maalesef değil. Üzülerek söylüyorum ki aglutinasyon o harfinden başka bir harf koymamız gerekiyordu. Peki, yanıt hakkı ilerleyelim, size geldi. Yarışmaya kaybettim.

0: Etmiş değilsiniz.
1: Evet, hala bir şansım var.
0: Bir harf koyacaksınız. Hangi harfi koyacaksınız? Ak.
1: Ünye'nin ünsü diyelim.
0: Ünye'nin ünsünü koyuyorsunuz.
1: Aglütinasyon.
0: Aglütinasyon.
1: Evet.
0: Aglütinasyon. Bu yarışmada sakladığımız gizli kelimemiz miydi? Kelimeyle ilgili bir bilginiz var mı? Bir duymuşsunuz, bir anımsadığınız yer.
1: Yani var ama hani çıkartmaya
0: çalışıyor. Öyle ne olduğunu bilemeden bir tahminde bulunuyorsunuz. Peki efendim, aglütinasyon bu bölümün doğru ve gizli kelimesi miydi? Tebrik ederim.
2: Kuzu Grup sır küpünü sundu.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Aziz milletim, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, siyasi partilerimizin kıymetli genel başkanları, şehitlerimizin muhterem yakınları, kahraman gazilerimiz, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.
2: Abi, sana sen diye arkadaşlar.
1: 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 10 yıl önce hemen yanı başımızda toprağa düşen kahramanları anmak, tarihimize şanla, şerefle yazılan destanımızı idrak etmek üzere başkent Millet Bahçemizde sizlerle bir aradayız. İrade bizim, zafer bizim diyerek programımızı teşrif eden, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizdeki 86 milyon vatandaşıma farklı platformlar üzerinden bizleri takip eden vatan ve bayrak sevdalısı tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sözlerimin hemen başında, o kanlı ihanet gecesinde istiklal ve istikbalimiz uğruna bir gül bahçesine girercesine kara toprağın bağrına giren 253 şehidimizin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ediyorum. Darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Sevgili kardeşlerim, o şehit ve gaziler ki cennet vatanımızın sinesine namahrem eli değmesin diye canlarını ortaya koydular. Şanlı hilal gökte gururla, heybetle dalgalansın diye kanlarını akıttılar. Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler. Geride eşlerini bıraktılar, evlatlarını bıraktılar, gözü yaşlı analar, yüreği mahzun babaları bıraktılar. Ama yağmur gibi yağan kurşunlara karşı helikopter ve F-16'lardan atılan bombalara karşı, namlusunu millete çeviren haysiyetsizlere karşı tarihe geçen muhteşem bir destan yazdılar. Onlar, iman varsa imkan da vardır dediler. Biz seferle mükellefiz, zafer Allah'tandır dediler. Bu ülkeyi ruhunu bir dolara satmış alçaklara teslim etmeyeceğiz dediler. Hani şair diyor ya, tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. İşte 15 Temmuz şehitlerimizde her köşesi şühedanın mübarek kanlarıyla sulanmış bu vatan için bu mübarek topraklar için can verme sırrına erdiler. Vatanımızın ebedi varlık mühürleri olan bütün şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum. Yine burada 15 Temmuz gecesi üniformasına ihanet eden teröristler karşısında milletin emaneti olan o şerefli üniformalarına sahip çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarına, jandarması, polisi, özel harekatçısıyla tüm güvenlik kuvvetlerimize ellerinde bayraklarla, dillerinde dualarla, gönüllerinde Türkiye sevdasıyla sokaklara inerek darbecilere meydanları dar eden aziz milletimin her bir ferdine teşekkürlerimi iletiyorum. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar hayata ve harekete geçtiğini gördük. O gece asil ve aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna bir kez daha şahit olduk. O gece göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan ettik. O gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik. Buradan aziz milletimi bir kez daha tebrik ediyor, bu yüce milletin bir ferdi olmakla onur duyduğumu, kıvanç duyduğumu tekrar ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar. Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Bunlardan hicap duygusu diye bir şey göremezsiniz. Bunlarda zerre miskal bulunmaz. Bunlarda vatan bilincinin, millet şuurunun esamesi okunmaz. Bunların nazarında milli ve manevi değerlerin hiçbir kıymeti olmaz. Bunlar millet ve memleketin azılı düşmanlarıdır. Bunlar dünyevi çıkarları uğruna devletini ve milletini sırtından hançerleyen satılmış karakterlerdir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, FETÖ'cüler Ankara'da 10 yıl önce Gazi Meclisimizi, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizi, Genelkurmay Başkanlığımızı, Özel Harekat Başkanlığımızı, Havacılık Dairemizi, MİT Başkanlığımızı, TRT ve Türk Satımızı hedef aldılar. İstanbul'da ellerinde Türk bayraklarıyla darbeye direnen insanlarımıza kurşun yağdırdılar. Marmaris'te kahraman emniyet mensuplarımızı kalleşçe şehit ettiler. Milletin namuslarına emanet ettiği tanklarla, uçaklarla, silahlarla, zırhlı araçlarla sadece milletimize değil, kendi silah arkadaşlarına da saldırdılar. 15 Temmuz gecesi sadece Ankara'da 149 kardeşimizi şehit verdik. 1508 kardeşimiz gazilikle şereflendi. Hemen karşımızdaki Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binamız, tankların, helikopterlerin, F-16'ların hedefi oldu. Kalleşliğin, acımasızlığın, gaddarlığın her türlüsüne milletçe tanıklık ettik. O gece telsizin ucundaki hain, pilot üniforması giymiş teröristlere emniyet binasını vurun diye komut veriyordu. İşte bu saldırılarda 7'si emniyet mensubu, 6'sı sivil olmak üzere toplam 13 kahraman Ankara Emniyeti önünde şehadete yürüdü. Burada toplanan onlarca vatandaşımız gazi oldu. Şehitlerimizin hepsinin ayrı bir destanı var. O gece şehadetle, gazilikle müşerref olan her vatan evladının ayrı bir hikayesi var. Özellikle yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için bu hikayelerden birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili gençler, bakın, o gece burada şehit düşen vatan evlatlarından biri polis memuru Varol Tosun kardeşimizdi. Varol Tosun devletine ve milletine aşkla bağlı bir emniyet mensubuydu. Eşi ona bazen soruyordu, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Şehidimiz ise Hazreti Hamza Efendimiz gibi eşine şöyle cevap veriyordu: gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Bir diğer şehidimiz Ömer İpek kardeşimizdi. O gece evden çıkarken ablasına, ben çocuklarıma güzel bir ülke bırakmak istiyorum demişti. Annesine, devleti bu çapulculara mı bırakacağız demişti. Babasına, ben şehit olmaya gidiyorum, çocuklarım size emanet diyerek evden fırlamıştı. Yolda nereye gidiyorsun diye soranlara, benim safım belli, ben hakkın safındayım, namusumu korumaya gidiyorum diyordu. Polis memurumuz Hüseyin Kalkan yine burada vurularak şehit edildi. Arkadaşlarının anlattığına göre şehadet şerbetini içerken elleri kulağında ve kamet konumundaydı. Yüzünde ise huzurla dolu bir gülümseme vardı. Volkan Canöz kardeşimiz 29 yaşında, henüz hayatının baharındayken yine burada FETÖ'cüler tarafından katledildi. Annesinin Allah ve peygamber sevgisiyle büyüttüğü, babası da emniyet teşkilatı mensubu olan polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç ise 26 yaşında gencecik bir fidanken burada şehit düştü. Şehit emniyet amirimiz Cüneyt Bursa 37 yaşındaydı. 253 şehidimizin tamamının, 2737 gazimizin her birinin daha nice anısı, o geceye dair daha nice hatırası var. Bunları tek tek anlatmaya kalksak inanın yüreğimiz dayanmaz. Rabbim askeri, polisi ve siviliyle tüm şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyor. Bizleri Livaül Hamd sancağı altında kendileriyle haşru cem eylesin diyorum. Aziz kardeşlerim, genci yaşlısı, kadını erkeğiyle 15 Temmuz gecesi milletimiz muazzam bir destan yazmıştır. Davetimize icabet ederek sokaklara, meydanlara, havalimanlarına akın eden, tarlasındaki hasadını ateşe veren, iradesine, geleceğine, devletine, canı pahasına sahip çıkan tüm kardeşlerimden razı olsun. Çok acı çektik. Çok canımız yandı. Yakın dostlarımız dahil çok sayıda kardeşimizi inşallah cennete uğurladık. Henüz 16-17 yaşındayken körpe delikanlılarımızı toprağa verdik. Fakat bu aziz milletin basiretinden, ferasetinden, duası ve desteğinden, Cenab-ı Allah'ın nusret ve inayetinden ümidimizi hiç kesmedik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız gönülce

Coğrafyamızdaki dostlarımız o gece Türkiye için seferber oldular. Ellerini açıp bizim için Yüce Allah'a niyazda bulundular. O gece Türkiye'ye zeval gelmesin diye ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan tüm kardeşlerime de kalpten teşekkür ediyor. Hepsine selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bakınız burada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bir kardeşimizin haykırdığı şu gerçeği dünyaya tekrar ilan etmek istiyorum. Özellikle bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür. Ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz. Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Suriye'ye, Arakan'dan Sudan'a, nerede bir mazlum varsa, nerede bir gözü yaşlı, boynu bükük bir mağdur varsa, kol kanat germeye inşallah devam edeceğiz. Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Şunu gençlerimizin her zaman akıllarında tutmalarını rica ediyorum. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Tek yürek, tek ses, tek nefes olacağız. Birbirimizi sadece Allah için sevecek, her karışında barışın, huzurun, refahın olduğu büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nasıl 10 yıl önce bu ülkeyi kardeşlikle esaretin pençesinden kurtardıysak, inşallah geleceğe de yine gönül birliği içinde beraberce taşıyacağız. Kıymetli kardeşlerim, bu milletin hafızası güçlüdür. Bu milletin hafızası bin yıllara saridir. Bu aziz millet şehitlerini unutmadığı gibi yurt dışında vatansız bir şekilde son nefesini veren terörist başlarını da unutmayacak ve affetmeyecektir. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri de alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da aynı şekilde asla unutulmayacak. Her bir vatandaşımın şu gerçeği çok iyi bilmesini isterim. Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede

0: olacaktır. Onun için yaşananlardan dersler çıkararak FETÖ'yle mücadeleyi hukuk zemininde tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz. FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Nitekim emniyetimiz ve yargımız, aynı şekilde istihbarat birimlerimiz tam bir cerrah titizliğiyle görevlerini ifa ediyor. Bu süreçte suçlu ve suçsuz aralarındaki ayrıma azami dikkat gösteriliyor. Yurt dışında örgütün istismar alanını daraltmak için girişimlerimiz devam ediyor. Türkiye Maarif Vakfımız dünyanın 66 ülkesinde 543 eğitim kurumuyla son derece başarılı hizmetlere imza atıyor. Örgütün ülkemiz içinde meşru görünümlü yapılarla toplumda tekrar tırnak tutturmasına müsaade etmiyoruz. FETÖ'nün bürokraside, siyasette, özellikle de ticari faaliyetlerde yeniden var olma gayretlerini yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde yurt dışındaki firari örgüt militanlarının ülkemize iadesi için yoğun çaba harcıyoruz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz. Öte yandan Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun da hesabını adalete verecektir. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir: terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak. İnşallah bundan sonra demokrasimiz asla ve asla kesintiye uğramayacak. Demokrasimize kastedenler, milli iradeye, gazi meclisimize, seçilmiş hükümete kastedenler bundan sonra sanık sandalyesine oturacaklarını bilecek, bu millete kötülük yapmayı akıllarından bile geçiremeyecek. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun diyorum. Rabbim bu millete, bu devlete 15 Temmuz gibi bir imtihanı tekrar yaşatmasın diyorum. 15 Temmuz'da ebedi aleme uğurladığımız 253 şehidimizi bir kere daha kemali hürmetle yad ediyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum. 10. yılında 15 Temmuz, irade bizim, Zafer Bizim anma programımızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde şehitlerimizi bugün beraber andığımız, gururu birlikte paylaştığımız tüm dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli sanatçılarımızı ve programın icrasında emeği geçenleri tebrik ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüzü kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.

0: güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 10 oldu. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
6: İyi ki doğdun kahraman.
7: Nice senelere kahraman.
5: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
8: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareket...
5: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
9: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
5: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
10: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
11: Seramik hava durumunu sunar.
12: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağıştı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Tüm sene çekiyoruz.

0: Nevişke fırsatını kaçırmayın.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Kur, bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değeridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: uçak biletini hemen al.
1: Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
2: Aa, nasıl ya?
3: İyi akşamlar. Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
1: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.
5: ...7 yaş ve üzeri için uygundur.

0: siz başbakan olsanız ve ordu içinde size karşı daha önceden bilmediğiniz bir yapılanma olduğunu öğrenseniz, orduda komutanlar arasında bir tasfiyeye gider misiniz, geri adım atar mısınız?
1: Ben şunu bütün samimiyetimle ifade edeyim. Bir defa ülkemizin sivilleşme süreci içerisinde, demokratik yapılanması içerisinde bir Refah Partisi'nin kapatılma olayını kesinlikle hukuki bulmuyorum, demokratik bulmuyorum. Eğer siz böyle bir görevde olsaydınız ne yapardınız sorusuna ise kesinlikle böyle bir adımın karşısına dikilir ve demokratikleşmenin fikir, düşünce noktasında bir defa bir engel olmasını ortadan kaldırırdı.
2: Yani siz bir yerde dolaylı olarak Erbakan'ın hata ettiğini...
1: Eyleme dönüşmediği müddetçe ben fikri ve düşünceyi suç kabul etmiyorum.
2: Diyorsunuz ki ben öyle bir şey olsaydı ben çıkar giderdim.
1: Hayır, böyle bir şeye müsaade etmezdim.
3: Çok darbe gördü ömrü hayatında, çok yıkım gördü ve çok ölüm. Ama o gece sadece sözünü tuttu o. İhanete müsaade etmem dediğinde etmedi.
4: Tatbikat değil mi bu?
5: Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil.
3: Günlerden 13 Temmuz 2016, Çarşamba. Kameranın açısında bu milletin gördüğü en azılı katillerden biri var. Adı Adil Öksüz. Ve ikincisi Kemal Batmaz. İki katil yan yana. Pensilvanya'dan aldıkları darbe emriyle Türkiye'ye geliyorlar. Ve ertesi gün. İhanet yaklaşıyor. Kamera bu kez Türk askerlerinin şerefli üniformasını gasp etmiş teröristleri görüyor. Milletin liderini devirmek için ama bunu milleti öldürerek yapmak için buluşuyorlar.

o gün. 15 Temmuz 2016. Milletin asla unutmayacağı o akşam. Saat 18. Gülümsediklerine bakmayın. Onlar azılı katiller. Birkaç saat sonra dökecekleri kanı, işleyecekleri cinayetleri konuşuyorlar. İşte ihanete atılan adımlardı bunlar. Bu aziz vatanın şanlı ordusunun ana karargahında, vatanın evlatlarının canlarına kastedecek bir ihanetin son hazırlıklarıydı. O hain kalkışmaya sadece dakikalar kalmıştı.

hainler güruhu harekete geçtiğinde saat tam 9'u 22 dakika geçiyordu. İlk hedef Genelkurmay Başkanlığı'ydı. İki dakika sonra İstanbul. Darbe planlıydı. Genelkurmay basıldığı o an bir başka katil sürüsü aklıma girdi. Öyle ya, evinde zorla tutulan %50'nin haberi olmamalıydı olup bitenlerden. Olursa darbe olmazdı. Başaramadılar.

Irak'ta saatler önce selam durdukları ordunun en yüksek rütbeli komutanına bir teröristmiş gibi muamele yaparak başına bez geçirip tutuklayıp götürmek nasıl bir alçaklığın içinde olduklarının en iyi izahıdır.

saat 9.30. Yer bir daha Genelkurmay Başkanlığı. Tarihi direniş işte ilk sinyalini o an verdi. Terörist sürüsü Genelkurmay'dan çıkmak istiyordu ama karşılarında gerçek Mehmetçik vardı. Dedik ya, bu daha ilk sinyaldi. Gece nice kahramanlık destanlarına gebeydi. Saat 9.38 dakika geçe bu kez havada hareketlilik başladı. Milletin helikopterleri o an hainler için havalandı. Ve dakikalar sonra İhanet köprüye doğru yol alıyor.

0: Şimdi şu anda bir Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. İlk şeye düşen de biziz. Kunda'ya düşen. Kapattılar, el koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular. Askerler el koydu, evet. Havayı ateş ettiler falan filan, el koydular.
1: Onurlu Türk askerleri böyle sinsice köşelerde pusuda bekleyip komutanlarına ihanet etmez.

0: olan bitene darbe demek kimsenin aklına gelmedi. Öyle ya, yıl 2016'ydı. Darbe marbe olmazdı.
1: Sakın yönetim ara kimse evine geçer, evinden dışarı çıkmasın. Devam edin çabuk. Sakın yönetim var,
2: çabuk hemen.
3: Sakın yönetim var, kimse evine geçer.

0: İşte en zor soruydu bu. Ne oluyordu orada?
1: Bakıyorlar, bir şeylere bakıyorlar.
2: Sıkı denetim var, lütfen evinize güneş çıkma. Efendim? Sıkı denetim var, abi var evinize güneş çıkma.
3: Tamam.
4: Ne bu, ne oluyor şimdi?
5: Sıkı denetim oldu abi, ordu devre el koydu, Tayyip yok. Güneş sürgünler bizi
3: tamam, bekliyor. Tamam.
5: İyi geceler.
3: Komutanım.
6: Buyurun.
3: Ya ben şimdi... Eşim evin karşısında, çocuklarım arabada, nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz?
6: Şuradan dönüyorsunuz,
3: evet.
6: Diğer tarafından geçebilirsiniz.
3: Diğer köprü açık mı?
6: Gideyim ben, evet.
3: Orada ihtilal yok mu? Ya bu nevi bir ihtilal midir? Yani merakımdan soruyorum.
6: Öyle.
3: Hiçbir kanalda bir şey yokmuş.
6: Çıkar biraz.
3: Şaka gibi ya.
6: Şaka yapıyorum, evet.
3: Şimdi kamera çıkarsa değil mi komutan?
6: Gel bir sete yapıyorum.
3: Tamam.
6: Şu an burada kritik bir durum var. Biz sizin için geçiyoruz.
3: Ha yok, ihtilal falan yok değil mi?
6: İhtilal var, evet. Yurtta sulh paralısıyla sigara yönetimi ilan edildi efendim. Birazdan TRT kanallarında çıkmaya başlar.

0: Biz şu an buradaki trafiği kapattık. Kesinlikle geçişe izin vermeyeceğiz. Eğer şunu diyen varsa, ben canıma güveniyorum, ben geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin.
1: Ben geçerim abi. Aç beni aç abi.
2: Evet hadi ben de geçerim.
1: Ben geçerim.
2: Ben de geçerim. Haydi
1: lan. Arabalar var. Haydi. Arabalar.
3: Evet. Geçerdi millet. Çünkü milletin adı, adı üstünde Türk milletiydi. Ve millet uyanıyordu, diriliyordu. Ve aynı dakikalarda Ankara, başkent. Sadece tank değil, uçakla çalmıştı teröristler. Belki uçak korkutu milleti diye düşünmüşlerdi. Ama o da korkutmadı.

0: evvel teröristler belli ki kitaplardan öğrenmişlerdi darbeyi. 1. TRT basılacak. 2. Bildiri okunacak. 3. Herkes evine gidecek. En son öyle olmuştu ya. Sandılar ki yine öyle olacak.
1: Eğer katkı kaybolursa vururum. Bir daha söylemeyeceğim.

ve saat 10'u 5 geçiyor. Yer, adını dinine ihanet edenlerden alan Mürtet Hava Üssü. Kameralar her şeyi görüyor. İçeride Pensilvanyalı mürtetler dolaşıyor. İhanet an be an büyüyordu. O sırada, yani saat 10'u 5 geçe tanklar sokakları eziyordu. Aradan 5 dakika geçmedi. Bir grup terörist bu defa Büyükşehir Belediyesi'nin önünde göründü. Hepsinin elleri tetikteydi. Belli ki öldür emri almışlardı. Ve Atatürk Havalimanı. Mega kentin her gün yüz binleri ağırlayan ve yolcu eden canlıları. Tanklar bağır bağır bağırarak girdiler içeri. Teröristler bir sürü gibi birbirlerini eze eze.

0: Bu hain kalkışmanın içerisinde yer alan Cuntacı askerler, Jandarma Genel Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan tam 225 er ve erbaşı rehin alarak ışıkları yanmayan konferans salonuna kapatıyor.
1: Ateş açıyorlar beyler. Bu eşofmanlı bu asker mi olurmuş ya? Bunlar kimin köpeği ya? Ha? Kamuflaj bile yok üstünde. Eşofmanla gelmiş askerlik yapıyor burada.

darbe emrini bir grup komutanı vermişti. TRT'nin televizyon ve radyo binaları basılacak. Bas. Bildiri okunacak. Oku. Böyle olmuştu ya 1960'da, 1971'de ve 1980'de. Sandılar ki aynısı olacak.

0: Bana kumanda yayını al benden.
1: Bana kumanda al benden.
2: Kumandanın kimse yok. Sürük de kumandanın.
0: Çık yayını al. Yok.
1: Hadi kumandan şuradan yayını alalım.
0: Hadi yayını al.
3: Ozan.
1: Hadi arkadaş güvenliğin değil olsun.
3: Şap, şap, şap. Yeni
1: devirde
3: bu kadar. Ne olacak bir yerde? Yeni devirde bu kadar. Ne olacak bir yerde?

gece sıcaktı. Saat yavaş yavaş 11'e geliyordu ve sürü halinde hareket edip emri almış terörist grup soluğu artıp üzerinde AK Parti tabelası olan yerlerde alındı.

0: ihanet milleti içeriden duyuyordu.
1: İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler durduruldu, köprüler trafiğe kapatıldı. Önemli bir başlık, önemli bir bilgi. Yurt genelinde terör alarmı verildi.

Onlar bu memleketin evladı değildiler, haindiler. Bin yıl geçse de üzerinden hep öyle kalacaklar. Ve aynı anda milletin tankları, milleti vurmak üzere yola koyuldu. Ve kırılma noktalarından bir diğeri. Saat 22.55. Havacı komutanlar tam kadro düğündelerdi o gece. Darbeciler orayı da bastı.

0: bir terör alarmının verildiğini duyduk.
1: Yarım saat içerisinde olay oldu, hareketlilik yaşandı. Jetler Genelkurmay Başkanlığı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve birçok devlet kurumunun bulunmuş olduğu güvenlik caddesi üzerinden alçak uçuş yaptı.
2: Asker içerisinde bu malum yapı bir kalkışma içerisine de olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu bir çılgınlık. Demokrasi, halkın iradesi asla bu gruplara teslim edilmeyecek. Bunun bilinmesini istiyorum.
3: Hükümet iş başındadır ve gereken her şeyi yapacağız. Ucunda ölüm dahi olsa gereken her şeyi yapacağız. Asla ve asla bu çapulculara, hukuka uymayan, milletin silahını, askerini, tankını kendi emelleri adına kullanmaya kalkışan bu canilere gereken dersi vereceğiz.
4: İşte saat tam 23.02'de kurulan o cümle her yerden duyuldu. Artık tereddüte zerre yer yoktu. Mesele memleketti. Ve bu artık çok ama çok netti.

0: servisler her yerdeydi. Gölbaşı'nda, Genelkurmay'da, Büyükşehir Belediyesi'nde, AK Parti binalarında, Köprü'de, Valilik'te sürü halinde.
1: Bir şey var.

0: Öncelikle otobüsle getirecek Sayın 19-10'un talimatıdır.
1: Mukavemet gösterene aynı şekilde karşılığı verilecek.
0: Doğru, talimatlar anlaşıldı. Ayrıca 21 merkez.
2: Merkezin ne kadar var?
0: Merkez, bireysel davranış, kesinlikle bireysel davranış olmayacak. Birim amirlerinin talimatıyla, birim amirlerinin emir ve talimatıyla hareket edilecek.
3: Gece saat 23.16'da kaydedildi o an. Millet çiğnetmemişti namusunu. Çiğnetmeyecekti de. Direnmekse direnmek, ölmekse ölmek ama en sonunda ille de dirilmek.
4: İlk tanka temas ettiğimde yaptıklarının yanlış olduğunu, durmasını gerektiğini falan söyledim. Ama onlar şey yapmadı, beni korkutacaklarını sanarak tanklar üzerime sürdüler. 2-3 kere manevra yaptılar. Ben kararlı olduğumu göstermek için tankın önüne yattım ve oradan kalkmamak üzere bayrağı salladım. Herkes diyor ki bunu senden başka kimse yapamaz ama vatanını seven gerçek Türk evlatları, Helal Süt Emmiş gerçek Türk evlatları benim yaptığımın daha fazlasını yapacağını düşünüyorum.
3: Bu hain kalkışmayı sonraları kontrollü darbe diye tanımlayan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbenin ilk saatlerinde Atatürk Havalimanı'na VIP'den girişi güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
5: Şu anda ben söylüyorum, kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum.
6: Her darbe girişimi karşısında toplumun ortak tepki vermesi gerekiyor. Dolayısıyla kim yaparsa yapsın, nereden gelirse gelsin, nasıl teröre karşı ortak bir tavı takınıyorsak, takınmamız gerekiyorsa darbe konusunda da hepimizin ortak tavır takınması gerekir.
7: Sizin evet. Planınız, programınız nedir Sayın Kılıçdaroğlu?
6: Ben şu anda İstanbul'dayım. Yarın bir toplantı yapılacaktı. O toplantı için akşam 10 uçağıyla gelmiştim ve dolayısıyla uçaktan iner inmez bu olaydan haberimiz oldu. Şimdi dikkatle izliyoruz ve arkadaşlar bilgilendiriyorlar.
7: Evet.
8: Saat 11'i 4 geçe biz merdivenlerden iniyorduk. Gece 23.04'te ve o akşam oteller kapalı olduğu için ve bizi otellere almadıkları için Bakırköy Belediye Başkanımızın evine gittik.
5: Şu anda ben söylüyorum, kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Çünkü Türkiye darbeler dönemini çoktan
3: bu çok önemli bir mesaj.
9: 15 Temmuz akşamı Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan bir çete grubu Türk demokrasisine darbe yapmak istedi. Parlamentoya darbe yapmak istedi. Daha doğrusu size, bize, hepimize darbe yapmak istedi.
8: 15 Temmuz darbe girişiminin kontrollü bir darbe girişimi oldu. Oldu tabii, bunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bilmeyen mi var yani bunu?
3: O hainler ellerini kollarını sallayarak girdikleri o binadan o kadar da rahat çıkamayacaklardı.

Kalkışma akşamı 7. Anajet üstünden havalanarak meclisi vuran helikopterlerin de kendi emrine bağlı olan o geceki 2. Ordu Komutanı Adem Hududi'nin ihanete nasıl dahil olduğu bu görüntülerden de açıkça belli.

0: Kayseri'de ihanetin toplantısı yapılırken vatansever bir binbaşı hainlere işte böyle karşı durdu.
1: Bu frekansa beni duyan var mı? Frekansa duyuyoruz, frekansa duyuyoruz. Şu anda MİT ateş altına alındı. Kobra helikopteri orada hazır. İnecek ekibi bekliyorlar. Mutlu şu an MİT'in üzerindeyiz. Nizamesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Müsait. Dostum bizimle konuşuyorsun. Biz başka sesini arkadaşlar. MİT'in üzerinde bekliyoruz. Tek Kobra. Şu an ateş yaptık. Bekliyoruz. Tamam abi bekle, diğer trafiklere temas kurmaya çalışıyoruz, bekle.
2: Bir kovuyor iki, duyuyor musunuz?
1: Anlaşıldı bir. Abi duyuyor musun sizi? Devam dinliyorum, devam. İçeride bizim bir tane E70 var. Bir yukarıda sen olacaksın, başka trafiği genel kurmaya yaklaştırmayacaksın. Bir E70'e biz varız, tamam anladım. E70 yerde. Yerde anlaşıldı. Devam soruyorum. Sonra devam. Prokura doğru devam ediyoruz biz. Anlaşıldı abi, biz de şeye devam ediyoruz şu anda. Cumhurbaşkanlığının üstündeyiz, güvencineye devam ediyoruz. Rafet'le görüş, bitmesini koordine et abi.
3: Yeah,

0: Kocaeli'ni alıp kaçacak hükümet yoktur. Bizim cesetlerimizi çiğnemeleri lazım. Demokrasiye, askıya alınmak için bizi tek tek kurşuna dizmeleri lazım. Buna biz asla izin veririz.
1: Ve borsa, oraya da girdiler. Şimdi dönüp bakalım bugünden geçmişe. Neden borsa? Amaç neydi? Bir kurtuluş savaşı patlak vermişti o gece. Verilen savaşın adı belliydi. Bu bir istikbal ve istiklal savaşıydı.
2: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını da sıcağı sıcağı paylaşacağız sizlerle.
4: Ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk, yasalarımız, anayasamız neyi gerektiriyorsa bunun bir defa cevabını bu yapı ister silahlı kuvvetler içerisinde olsun, bir grup azınlık da olsa, ister başka kurumlarımızın içerisinde olsun gerekli cevabı alacaklardır. Bir defa şunu bilmeleri lazım. Bu ülkede milli iradenin üstünde, beşer planında bir güç söz konusu değildir. Ben şu anda ülkemin cumhurbaşkanı olarak şunu çok açık net söylüyorum. Kurucusu olduğum partimin tüm mensupları, bunun yanında milli iradeyi oluşturan cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyor. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız. Ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapıldığı belirtilen bildirinin korsan bildiri olduğunu ifade ettiler.
6: Elektriklerin söndürülmesi için ilgilenenleri görüşün. Merkez kapıları, bu 1-2-3 nolu kapılar kesinlikle tanımıyorsa araç sürücüleri açılmayacak.
4: Hiçbir şeyden çekinmemize gerek yok.

0: için müdahale ediliyor.
1: Abi kapatsın yönetimi.
2: Kapat abi.
0: Sıkı yönetim.
1: Sıkı yönetim abi.
3: Abi sıkı yönetimi ilan edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. El koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular.
1: Abi çabuk boş ver. Hadi. Hadi. Hadi. Bastır abi. Olana bastır.

0: bir ihanet, bir diriliş ve bir vatan. İşte o gece bu vatan için yazıldı o büyük destan. Şu anda Türkiye'nin üç büyük partisi darbeye karşı tavır almış vaziyetteler.
1: Efendim size cevap vermek yetkili değil. Bize verilen yetkiye dayanarak. Biz burayı korumak mükellefiz. Siz de bizim emniyetimizi almak mükellefsiniz. Biz de bunu böyle değerlendiriyoruz. İçeriye girmemenizi istemez.
2: Güzel.
1: İçeriye girdiğiniz zaman.
3: Efendim geldim.
1: Tamam, siz tertibat alın kardeşim. Siz saygıyla. Koçuna şey girmeye çalışmayın.
3: Tamam kardeşim.
1: Tamam. Boşaltın lütfen. Sayın Muhalif, ekibi boşaltırsanız giriş olmayacak buraya. Kesinlikle. Evet, biz de aldık. Herkes mevzi alacak. Herkes mevzi alacak. Bakın burayı. Bakalım önüne.
0: Anadolu ayaktaydı artık. Şırnak, Malatya, İzmir, Edirne, Kars. Türkiye ayaktaydı.

0: bizim, silah bizim. Onlarla bizim mi vuracaksınız dedim. Başka hiçbir şey demeden şu sol kalça üzerinden mermiyi yedim ben. Düşer düşmez sol ayağım kırıldı benim. Tanka elimi değecek kadar yakındım.
1: Çok çirkin bir suratı vardı yani, vurduğuna çok seviniyordu. Şimdi görsem yüzünü tanırım. Gelir de bir Türk anasını vurabilecek cesaret olur mu? Kendi askerimiz olsun.
2: Şimdi telefon attığımızda Sayın Berat Albayrak var.
3: Alo. Cumhurbaşkanı.
2: Berat Bey, bizi duyabiliyor musunuz efendim?
4: Evet. Cumhurbaşkanımıza.
2: Evet. Sağolunuz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, bizi duyabiliyor musunuz?
4: Duyuyorum, duyuyorum.
2: Efendim, biz ve izleyicilerimiz sizin bu dikkat çekici gelişmeye ilişkin değerlendirmenizi merak ediyoruz. Söz sizde efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Ve teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Gerek Sayın Başbakanımız, gerek şahsım, gerek diğer bakan arkadaşlarımız hepsi şu anda bir çalışmanın içerisindeyiz. Yalnız şunu özellikle söylemek istiyorum. Bir defa bu ülke demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülkedir. Dolayısıyla demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak şahsım bu ülkede başkomutandır. Ve başkomutan olarak Cumhur'un %52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Ve gerek Genelkurmay Başkanımız, gerek komuta kademesindeki birçok komutan arkadaşlarımız da el ele, omuz omuza bugünlere kadar bizler bu işi güçlenerek getirdik. Ve silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki tüm imkanlarımızı, milletin imkanlarıyla elde edilmiş bu imkanları millete doğrultmak, milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın, işte bu paralel devlet yapılanması denilen terör örgütünün yapılanması.

0: yarattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız. Milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Kendi iş etmeyin.
1: Peki efendim, bu arada korsan bildirilerinde yayınlandığını biliyoruz. Biz izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz?
0: Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşünmeyen bildirilerin hepsi korsandır. Ve bunlara asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi kısmak isteyenler olabilecekler. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz, kendiniz olmaz.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, sizin sağlığınızla ilgili de spekülasyonlar çok yapılıyor. Algı operasyonuna sizi de alet ediyorlar.
0: Yok, ben de kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber, ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacağım.
1: Ne zaman bir açıklama kameralar karşısında yapmanızı bekleyebiliriz?
0: Aslında ben kameralar karşısında
1: tabii normal kameralardan bahsediyoruz.
0: Ondan dolayı şey yapmadı. TRT ve Anadolu Ajansı da vardı. Fakat herhalde an be an bu da yayına girer. Hiç endişe etmeyin. Siktik durun yeter ki. Yani ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne. Ölümüne.
2: İşte o ses her şeye bedeldi. Demişti ya şair, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan diye. Başkomutan o an yürüdü. Millet de arkasından. 81 kent hazırlıktaydı artık. Milyonlar o an sokağa oluk oluk aktı.

0: Cennete, cennete, cennete.
1: Cenoğlu Camii, sağ olun. Çok yaralımız var burada, Cenoğlu Camii. Çiçek 5, 2 noldan geliyor.
2: Anlaşıldı, bildiğiniz var ama yapabileceğim bir şey yok.
3: Cuntacı askerlere yapılan baskınlar sonuç vermiş, örgüt içinde kopmalar ve teslim olmalar başlamıştı. Bunu engellemek isteyen sözde yurtta sulh konseyi komutanları telsiz konuşmalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışına kaçtığını söyleyerek Fethullahçı teröristleri motive etmeye çalışıyordu. Halbuki bu telsiz konuşmalarının öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan televizyon ekranlarından millete seslenmiş, vatanı ve milleti için seve seve canını vereceğini söylemişti.
1: Komutan yurtta sulh üyesi. Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına kaçmış durumda. Şu anda karargahımız polis tarafından çevrilmiş. Arkadaşlarımız yansıma rağmen çalışıyor. Şehitlerimiz var. Herkes polisleri bölgesinden kıpırdatmasın. Tamam. Ankara garnizonda bulunan tüm birlikler, jandarma birlikleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Almanya'ya kaçmış durumda.

Bu bilgiyi İzmir Jandarma Meclisi'ne yayalım. Lütfen LGBT yayına ihtimal etmeyelim. Silahlı kuvvetler üzerine gelmeye çalışıyorlar. Kendimizi koruyun. Özellikle polis birliklerine karşı kendimizi koruyun. Şu anda jandarma kararca polis birlikleri tarafından çevrilmiş durumda. Ve büyük baskı altında. Onlara bir sevgimiz var. Yardım edilecek durumda olanlar desteğe gelsinler. Polisleri hareket ettirmeyin bölgemizde. Bu bir emirdir.

0: yoluna tek edilen yere, çatışma olduğu yere.
1: Anlaşıldı. Emniyet binasından yöne doğru ateş açılıyor. Emniyet binası bölgesine biz ateş yapıyoruz.
0: Emniyet binasına tarih serbest.
2: Aslan 4, 2 numara kız dinlemede.
0: Kuzey 39, 54, 84, 96.
3: Nizamiye'ye bir atış yapabiliriz, Nizamiye'ye.
4: Takip ediyorum.
0: Hocam tekrar edin, Nizamiye'de hareketlik var mı?
3: Nizamiye'ye hareketlik var mı? Nizamiye'ye hareketlik var mı? Nizamiye'ye hareketlik
0: var mı? Anlaşıldı, Nizamiye'yi de vurdunuz alındı.
2: Aslan 4, 2 numara devam edelim.
0: Aslan 4 bir numara attığı yere 2 bomba serbest.
2: Aslan 4 2 numarada GB10 yok. Negatif. C'den var sadece.
0: Tamam, C'den serbest.
2: C'den serbest alındı.
0: Serbest.
2: 2 bomba bir tane vurdu. 2 bomba.
0: Geri sırayla atabilirsiniz.
2: Anlaşıldı.
0: Koordinatlar 10 numara.
4: Hocam tekrar ediyorum. Kuzey 3954 9600. Doğu 3250 9200. 2894 idi.
0: Tamamıyla doğru. Burada tomalar var. Tomalara toz tarzı serbest.
4: Tomalara toz tarzı alındı.
0: Orada toma olduğuna emin olun.
4: Anlaşıldı. Görerek bakacağız.
0: Görerek bakın. Toma sevindireceğiz. Atlayın.
5: Saat gece yarısına 35 dakika geçiyordu bu görüntü kaydedildiğinde. Teröristler artık kuduz köpekler gibi saldırmaya başlamışlardı. Bir vahşi hayvan gibi. Yoksa bu sahneler başka türlü açıklanabilir mi?

0: Arkadaşlar, imkanı olan herkes Atatürk Havalimanı'na gelsin. Yürüyerek gelin, koşarak gelin, yeter ki Atatürk Havalimanı'na gelin. Biraz sonra Recep Tayyip Erdoğan gelecek üstüne.
1: Darbeye karşı omuz omuza! Darbeye karşı omuz omuza!
2: Bu saldırı Türk halkına, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmıştır. Sokakta bulmadı Türkiye halkı demokrasiyi, sokakta da kaybetmiş.
3: Vatan Caddesi İstanbul sayın seyirciler. Vatandaş darbeyi, darbe girişimini böyle protesto ediyor.

0: efendim durum?
1: Bütün güvenlik kuvvetlerimiz bu konuda müteyakkız durumda. Ayaktalar. Hatta şu anda biz 1. Ordu Komutanımızla beraberiz. Duruma vaziyet ediyoruz. Dolayısıyla ben oraya şu ana kadar eğer varsa yanlış şekilde ikna edilmiş, kandırılmış bir takım vatandaşlarımız, onların akıllarını başlarına değiştirmelerini özellikle rica ediyorum. Ülkemizin bu kadar meseleyle uğraşırken yapılan bu işin hiçbir şekilde izahı yoktur. Sadece ihanetle izah edilebilir.
2: Bu meydana gelen hareket Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemediği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde küçük bir grubun meydana getirdiği bir hareket. Biz ordu komutanlığı olarak Sayın Valimiz ve Emniyet Birlikleri'yle birlikte gerekli tedbirleri alıyoruz. Endişe edecek bir durum yok. Onlara katılmayan ve şu anda İmmi Komuta zincir içerisinde olan diğer birliklerle birlikte biz gerekli tedbirleri alıyoruz.
3: 1. Ordu Komutanı'nın A Haber'den verdiği o mesaj önemli bir kırılma oldu teröristler için. İşin içinde asker yoktu. Darbe sadece bir grup hırsızın ve çapulcunun işiydi. Bu işte o dakikada ortaya çıktı.

0: Titanium Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileceğim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketli...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben Kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi, demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
8: Sağlam gücülük. Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
9: Aa, nasıl ya?
10: İyi akşamlar. Dinle, dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
8: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ilk ateş altına alındığında saat 00:51'di. Onlar milletten kurtulsalar mesele kalmayacak sanıyorlardı. Oysa milletten kurtulsalar tarihin azabından, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklardı. Bunu unutmuş

Ankara'daki emniyet müdürlüğü saat 1.06 kala bombalandı. Şehit haberleri ardı ardına geliyordu dört bir yandan. Onlar öldürdük sanıyorlardı ama şehitler ölmezdi. Bunu da bilmiyorlardı.

0: Halkın bir yandan masum askerleri ülkeden çabalarını görüyorsunuz. Akbani işgal ettiler. Akbani işgal ettiler. Ağır silahlarda yedek şarjörleriyle, yedek mermileriyle beraber valimizi işgale başlamış oluyorlar böylece.
1: Saat tam bir. Yer Marmaris. Hedef milletin lideri.

0: olarak Asya diyor ki, delikanlı, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. İşte o işaret alınmıştı çoktan. Ancak bu kadar net anlatılabilirdi o an. Ya yürüyecekti millet ya da ertesi gün olmayacaktı.
1: Ya bu konu bu işi halledeceğiz. Ya yokuz yani.
2: Yürüyemezsin bana ama.
1: Ya demesin ya zaten yokuz abi.
0: Bir millet o gece ölüm pahasına yürümeye karar verdi.

0: Bunun hesabını verirsin
1: ama geçici olarak. Geçici olarak.
2: Şere. Engel koyuyorsun. Hiçbir vicdanı sızlamıyor ya.
1: Dostum, size bir şey dediğimiz yok.
2: Hepsini yükseleceğiz, hepsini.
3: Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatan kolay kazanılmadı.
4: Binlerce insan Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından sokaklara döküldüler. Burada Cumhurbaşkanımızın yanında olduklarını ve dimdik durduklarını göstermek adına şu anda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru gidiyorlar.

O gece onlara vicdanınız var mı diye de sordu millet. Hem de defalarca. Ama sorulara hep ateşle geldi cevap. Artık hedef gözetilmiyordu. Direnen ve direndikçe dirilen kim varsa Nambu işte ona dönüyordu.

0: Hani Azizye tabyalarında düşmana direnmişti. Adı Nena Hatun'du.
1: Ben askerlerin karşısına nasıl yürüyorum? Ne oluyor burada diyorum. Ne yapıyorsunuz siz? Siz nasıl kapatıyorsunuz benim köprümü diyorum. Benim köprümü siz nasıl kapatıyorsunuz diyorum. Niye geçit vermiyorsunuz? Sizin amacınız ne?
0: Sanki o da oradaydı o gece. Nena Hatun, o da oradaydı.
2: Öldürüldü diye söyledi ki öyle bilgim yok ama onların psikolojisini bozmak, morallerini bozmak için bunu söylüyor.
3: Bunamlı kime çevirdi bunamlı? Asker kime namlı tutuyor? Bunamlı kime tutuyor bunamlı?
2: Mermiyi tabancaya sürdü. Bu ne demek, tetiğe bastığı anda biz gittik. Vururum dedi. Vururum komutanım. Burada siz provokasyon yapıyorsunuz. Dedim en büyük provokasyonu siz yapıyorsunuz.

0: şöyle daha işgalci askerlerden, işgalci teröristlerden böylece genel düşün.
1: Demokrasimize, milletimizin iradesine sahip çıkıyorum ve tüm dünyadan da Türk demokrasisine güçlü bir destek geliyor. Milletimizle beraber bu yolculuğa çıktık. Milletimizle beraber Allah'ın izniyle ses etmeden dik durarak yolumuza devam edeceğiz.
2: Adım Koray, Petrolüsler bizde, Havali

0: Cumhurbaşkanımızı almaya gelmişler.
1: Ve tek bir sesle.
2: Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Yazıklar günahdır!

0: üstelik tankın karşısına. Ölmeye, hem de silahsız. Neden?
1: Nereye dönüyorsunuz?
2: Polatya'ya mı dönüyorsunuz?
1: Evet,
2: konvoyla gidersiniz. Üyelerinizi elini götürürüz aslanlar. Bir uygun olur mu?
3: Tamam, orada bekliyorlar.
1: Paşalar gibi teslim ederiz sizi.
2: Komutanım.
3: Tamam,
2: nereye gidiyorsunuz? Polatya'ya mı gidiyorsunuz?
3: Evet, Polatya'ya dönüyoruz. Bak.
2: Milleti toplarım, aranızı alırız. Sabahçılar yürüyerek aramızda gidiyoruz.
3: Değmez yüksek, Diyarbakırlıca değmez. Siz nereye gidiyorsunuz lan?
4: Yeni gitmiyoruz. Biz de...
1: Hayır, savaşa mı gidiyoruz? Güzelerle savaşa mı gidiyoruz?
3: Dur.
1: Çok olur, çok olur.
3: Komutan değil misin babasın?
1: Evet.
3: Lan nereye gidiyorsunuz siz?
4: Önde kaldık.
2: Sizi nereye gönderdi? Hani
1: yürüyorum?
2: Plakalar neden kapalı? 0.94 ile başlıyorsun değil mi?
1: Aldım, plakalar hepsini resmesi.
2: Bak.
4: Gerçekten dönüş edin sen, yanlış anlaşım var.
2: Hepiniz yargılanacaksınız, Allah'ın izniyle.
4: Bakanağın izniyle yanlış anlaşım olmaz.
2: Böyle aldınız.
1: Yargılanacaksınız ulan!
2: Allah'ın izniyle.
1: Sizler sanki savaşa gidiyorlar, şuraya bak.
2: Şuraya bak lan.
1: Yargılanacaksınız!
2: PKK'ya atmadınız lan bunları, PKK'ya.
1: Ha, bunlar da komutan abi.
2: PKK'ya atmadınız bunları. PKK'ya atmadınız, sarayın oraya götürürüz. Götüremezsiniz.
1: Götüremezler.
2: Geçti o. Geçti. O yıldızdan tek tek sömürürken Allah'ın izniyle.
0: Fatih'in isminin verilmiş olduğu bir köprüyü kapatarak ihaneti yanlarına kar bırakacaklarını sandılar. Ama yanıldılar. Gerçek Fatih halktı o gece. Saat tam 1:24 geçiyordu. Halkın direncine boyun eğen hain çete valiliği terk etmek zorunda kaldı.

0: Ve yine o gece hepsi mi haindi onların? Hayır elbet. Bazıları Mehmet'ti. Mehmet çıktı.
1: Halk bize dedi ki niye geldiniz dedi. Biz dedim tatbikat amaçlı geldik dedim abladım. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yok dedim. Kafeterya vardı oradan. Valiliğin orada. O sırada o darbe diye bas bas bağırıyordu. O sırada ben oradan geçerken dikkatimi çekti. Ve dükkanın içine girdim. O haberi izliyordum. Darbe diye. Ben şoka girdim. Komutan dedim ne oluyor dedim burada. Darbe diyor dedim ya. Darbe ne demek dedim. Ben dedim bizim vatanımıza mermi atacak kadar ben hain değilim dedim. Beni şu an çağırsınlar ben seve seve yine de giderim. Canımı yine de koyarım vatanım için.
0: Ve zafer. İşte böyle bir şey zafere yürümek. Çanakkale gibi tıktı. O al bayrağı dikmek gibi göndere. İşte böyle bir şey dirilmek. Öle öle yeniden doğmak.
2: Abi sakin ol.
3: Oğlum. Adam boynundan vuruldu.
2: Abi sakin ol. Anne. Anne gel buraya. Anne gel buraya anne.
4: Beni.
2: Anne gel buraya.
4: Beni dönüyoruz.
2: Anne korkma gel.
4: Bebeğimiz olacak.
2: Anne sen dön.
4: Ne olur.
2: Anne sen dön anne.
5: Sakin ol yaralı.

0: neden vuruldun? Abi yavaştan gel, seni arabaya götürelim. Gel, elini ver bana.
1: Kurban.
2: Gel. Gel.
0: Gel.
1: Dayan.
3: İyi bakın o namluya. Nereye dönük o namlu? İyi bakın. Ve iyi bakın o ellere. Kime hizmet ediyor o eller? İyi bakın.
4: Hiçbir Türk askeri sivile ateş etmeyeceğini düşündüm. Ateş etmeyeceğini düşünce direkt askerlere doğru yöneldik.

0: vatandaşlardan bir tanesi böyle halka hitap ederek hani hep beraber yürüyelim, kaçımızı öldürebilirler ki, hani hepimiz gidelim, bunların ne kadar mermisi var diye insanları toplamaya çalışıyordu. O sırada kardeşime ben de dedim gel dedim biz de gidelim dedim. Hani biz burada niye duruyoruz dedim. Ben kardeşimi oraya almaya gitmiştim, onu oraya ben sürükledim bu sefer. O gruba katıldık, birlikte gişelere doğru yürümeye başladık. Gişelere doğru gittik, tam gişelere doğru giderken bir anda ateş etmeye başladılar. O sırada hemen gişelerin arkasına, duvarların arkasına saklandık. Orada çok yürekli bir adam, bir tane abimiz tankların önüne doğru gitmeye başladı, elinde Türk bayrağıyla. Tankların önüne gitti ve kollarını havaya açarak tanklara meydan okudu. Orada bir şey söyledi mi söylemedi mi pek emin değilim, duyamıyorduk. Yani bizim ikimizin arasındaydı, tanklarla bizim tam ortamızda kalıyordu. Adamın kızını da benim kardeşim tutuyordu. Kız haykırıyordu. Baba yapma baba diye. Kardeşim kızı çekti. O anda adamı vurdular. Adam bir anda yere yığıldı. Kardeşim ondan sonra hemen adamı alacağız diye kızı koşuyordu, kızı çekti itti, sen dur biz alacağız dedi. Hemen adamı almaya gittik hep beraber. Kardeşim önden gitti, ben arkasından hemen koştum. Ortalama bir 6-7 metre gittik, gişeleri geçtik, yerdeki yaralıyı almaya gidiyorduk. Yani bunlar bu kadar hainler, onu çektik biz, o gitmesin sonuçta bir bayan diye. Kardeşim onu çekti, biz yerdeki yaralı insanı almaya giderken bizi kurşuna tuttular, taramaya başladılar. Orada zaten kardeşimi kaybettim de.
1: Allah dilerse çeker alır kalplerden korkuyu. Diler, çeker ve alır. O ol der ve olur. İşte o gece o oldu. O gece bütün kalpler korkudan arındı. Değişiyordu köprünün o anlarda. Kurşunların gölgesinde bir destan yazılıyordu ve köprü gerçek adını alıyordu. Boğaziçi Köprüsü gidiyor, yerine Şehitler Köprüsü geliyordu.
2: Kaç kişi düştü abi? 10 tane, 15 tane. Bak kaldırıyorlar, bak. Arabaya koyuyorlar, bak.

0: Faites sortir!
1: Sıktılar. Milletin sıktılar. Milletin evlatlarını vurdular. Şerefsizin evlatlarını vurdular.
2: Belki burada öleceğim. Ama hiç olmazsa şerefimle öleceğim. Şerefimle öleceğim. Adamı vurdular. Motoru üstlerine sürdü, adama vurdular. Ama şerefimiz öleceğiz. Şerefimiz öleceğiz. Sonuna kadar vatanımızı savunacağız. Sonuna kadar. Elbet. Fişekleri bitecek. Kurşunları bitecek. O zaman kaçacak, delik arayacaklar. Şu öfkeli kalabalığa bakın. Gitmeye niyetleri var mı sizce? Sizce gitmeye niyetleri var mı? Var mı gitmeye niyetleri? Yok. Yok.
3: Kimsenin niyeti yoktu dönmeye. Çünkü ölmek vardı ama dönmek yoktu o gece.
4: Abi, ne yapıyorsunuz? Abi, yanımdan sürdüğün karıştırıyorsunuz.

0: senden bu işin arkası ne var?
1: Nerenin müdürü bu?
0: Abi polisteyiz. Abi bu polis değil bu. Polis
1: abi. Beyler çekilin. Beyler çekilin. Abi polis değil bu. Çekilin çocuklar.
0: Allah için inin aşağıya. Bunlara uymayın.
2: Tut elimden abi. Girecek yer yok. Kapalı. Ben kapattım abi önleri.
0: Gir.
3: Korkmak ya da korkmamak. Mesele buydu. Korkanlar saklandıkları delikte bulundular o gece. Korkmayanlar, korkma diyen şairin izindeydiler. Onlar Asım'ın nesliydiler.

0: Peki ya sen kimdin dedi. Binlerce kurşun geçiyordu üzerinden, nasıl yürüdün, kimdin sen, neden korkmadın? İşaret aldığın gün atandan sen yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Seçilen yoldaydı o an. Seçen de öyle. Yolda, ölümde.
1: Subay üniforması giyim şu an terörist. Aracı durdurdu. İndi aşağı, suratıma baktı ve ateş etti.
0: Altına uzandılar tankın, üzerine çıktılar. Onlar vatandılar. Ötekiler vatansızlar. Bir taş durdurabilir mi tankı? Peki ya yumruk tekme? Peki durdurabilir mi o koca çelik yığını tek bir tek bir? Evet, durdurur, durdurdu.

0: lan ya. Yazık günah ya.
1: Tamam tamam aşağı indirelim Allah'ım.
0: Kardeş bu tank duracak tamam mı? Bu tank durmadan, bu tank durmadan biz inmeyiz. Bu tank duracak. Gör bunu Türkiye, gör. Gör. Gör Türkiye. Tankımız buradayız. Kardeş bu tank duracak. Bak kardeşim bu tankı durdur.
1: Durdur da.
0: Kardeşim bak tamam, durdur. Durdur.
2: Öyle mi? Bu mu altın? Yoksa tankın altında kalan mı gerçek altın?
3: Biz gittiğimizde çok yoğun bir kalabalık yoktu. Fakat ben özel harekatçıyla konuştum. Ne yapabilirim dedim. Bana söylediği şuydu. Herkesi topla, kuleye doğru yönel. Biz de özel harekatçı memurumuzun emri istikametinde havalimanının kulesine doğru yöneldik. Kulenin önünde etten bir duvar oluşturmuştuk. Fakat silah seslerini duyunca tekrar kulenin ön tarafına doğru hamle yaptık. Tankların geldiğini gördük. Bir arkadaşımız yaralandı. Daha sonra bir baktım arka taraf kule yolu bomboş kaldı. Açıldı, hiç kimse yoktu. Yapmam gereken şey şuydu. Benim orada dimdik ayakta durmam gerekiyordu. Ya o duracak ya ben öleceğim. Biz dimdik ayaktayız. Gördüğünüz gibi de herhangi bir şey olmadı. Allah'ıma şükürler olsun.
2: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na giren hain saat tam 1.38 geçe çıkarıldı dışarı. Çıkarıldı ve gerçekle karşılaştı. Bir bilmeceydi ve o gece ihanete müthiş bir gerekçeydi. Millet o gece çok ihanet gördü. Hem de çok.

0: Kaptanla askerlerin arasında.
1: Polis ekip ortaya giriyor.
2: Düşün deliklerine bakın. Bir insan var hemen ardında o deliklerin. Bir polis. Bir şehit var orada. İyi bakın.

0: gel.
1: Abi bak, kısırık vermemiz lazım ya bak.
0: Gel abi, kısırık verelim. Gel abi, kısırık verelim. Polise destek verelim abi, yazdık polislere.
2: Abi yavaş gitsin önümüz.
1: Yavaş git.
2: Önümüz yavaş git.
3: Allah Allah. Bismillah. Allah.

Sen ecdadının torunusun. Ecdadın unutmadıkça kork. Sen onunla var olduğunu hiç unutma. Allah Allah nidalarıyla benim oğlum. Senin sesinden sonra şunu söyledim Cumhurbaşkanı. Ölmek var, dönmek yok dedi. Baba hakkına evet dedi. Şehit olmaya gidiyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Silah olmaması karşılığında silahların karşısına mangal gibi birlikte. Sen korkma Sayın Cumhurbaşkanım. Allah bu devletimize zaman vermeyecek. Buna emin ol. Cenab-ı Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, ister senin için böyle dişe şehitlerimiz var. Sen sağ ol, Allah seni bu İslam aleminin başından eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım, saygılı hürmetlerimi ediyorum.

0: kimseyi nasıl kurtarmış da, nasıl kandırmış de, Cizre'de de gerekirse, Silopi'de de, o bayrak için, bu vatan için kan dökeriz. Ama bu toprağa, şerefsizlere, kalleşlere, ülkeye darbe getirmek isteyenlere... Ama bu bayrak için, bu vatan için canımı feda ederim.
1: Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Abi oraya geçecekler mi?
2: Orada tanklar.
1: Asker de oranına gidiyorlar.
3: Oradan döneriz ya.
4: Ayın kalkışma tam 9:22 geçe başlamış, gün dönmüş ve zafer çığlıklarına yerini bırakmıştı sokaklar. Saat tam 1:45 geçiyordu. Yani tam 4 saat 23 dakika sonra. Yani tam 263 dakika sonra zafer artık inananların olmaya başlamıştı.

0: Ömer Kalkışan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki kişilerin tutuklanma anı var. Zaten hem komutanlarımız, gerçek komutanlarımız hem de sivil irade bunların gerçekleşeceğini söyledi.
1: Benim genelkurmay başkanım şu anda esir alınmış ya. Siz kime hizmet ediyorsunuz?
2: Abi
1: biz sizin çocuğunuzuz. Bize söylemek zorundasınız.
3: Emniyet müdürümüzü almaya teşebbüs edilirse emniyet birimleri olarak sonuna kadar direneceğiz.
1: Biz de
3: halk olarak. Bizler kardeşiz.
4: Bu ülkenin karanlığa gömülmesini, geleceğiyle oynanmasıyla istemiyorum. Benim kavgam bu, benim davam bu. Benim bu asker doğuda PKK vatan aileyle mücadele etmesi lazım. Benimle değil. Ölçeğimi bilsem yine buradan çıkacağım. Vuracaklarını bilsem.
5: Evet, ben burada ülkenin başından bekliyorum.
4: Bu memleket...
5: Beni öldürsün. Ben, bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim kardeşim. Ben.
6: Gece uzundu. Taksim temizlenmişti terörden. Valilik temizlenmişti. Ama teröristler yeni cepheler bulmuşlardı kendilerine. Hacı Badem işte o yeni cephelerden biriydi.
7: Her vatansever gibi darbe ve bu kalkışmanın haberini aldıktan sonra sokağa çıktı ve bir milli mücadele ruhuyla birlikte Acıbadem halkını yanında oldu, darbecilere karşı onların önünde oldu ve darbecilere halkını önüne kendini siper etti.

0: Kilis direndi o gece ihanete. Kars direndi, Şırnak, Malatya, Erzurum, Trabzon, Antalya, İzmir direndi. Ve meclis. Milletin meclisi de direndi.
1: Tarihte bir ilke tanıklık ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun içindeyiz. İlk defa böyle bir izin veriliyor bize. Çünkü tarihi bir gün.
2: Evet, Harun Kololak, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı telefon attığımızda. Sayın Savcı, buyurunuz efendim.
3: Biz bu darbe girişiminde bulunan insanlara, bu hainlere asla geçit vermeyeceğiz. Görevimizin başındayız. Aynı zamanda biz de adli olarak işlemlere başlattık. Şimdi de biraz sonra yazılı talimatla bunlar hakkında gerekli yakalama kararlarını çıkartacağız.
4: Demokrasiye karşı olacak her hareketin karşısında olduğumuzu bu vesileyle bir daha ortaya koymuş oluyoruz.
5: Bu alçakça millet iradesine karşı başlatılmış olan bir avuç ihanetçi, bir avuç darbecinin teşebbüsü kesinlikle akamete uğrayacaktır.
6: Demokrasimizi sahip çıkacağız. Milletimize bedel ödettirmeyeceğiz.
7: Nasıl ki onlar meydanlardaysa biz de meclisteyiz ve demokrasi hainlerine, bu ülkeyi kastedenlere bu millet cevabını verecektir.

0: ve yiğitler. Ömerler, Yüreği, Halis Demir'den evlatlar.
1: Ve son konuşmasında da baba içerimde çok ağır his var dedi. Çok dedi şey diyorum dedi, yerimde duramıyorum dedi. Ben de oğlum dedim, Şeyh dedim, kendini kolla, belki öyle bir şey olabilir. Bir de sakinleş falan dedim, baba dedi hiç duramıyorum yerimde dedi.
2: Bunlar Ömer Halis Demir gibi bir vatan evladının çıkıp kendilerini alınlarının ortasından vuracağına ihtimal vermemişlerdi.
1: Bu onuru verdiği için, çocuğum bu kadar kahramanlık yaptığı için çok gururluyum. Allah rahmet etsin, vatanım sağ olsun, milletim sağ olsun.

bağırıyorum. Durun, yapmayın. Hepimiz kardeşiz. Silahlarınızı bırakın. Ve de üstlerine doğru da herhalde koştum. Bir çınlama sesi. Sanki bir de koluma elektrik çarptı. Şöyle bir baktım. Elin üzerinde sanki bir şarapnel parçası. O top almanın üstünde. O anda o şekilde algıladım. Daha sonra soluma doğru bir doğrulayım dedim. Baktım kolum sallanıyor. O esnada fark ettim. Keşke bin kolum olsun, bin de gitse. Zerre kadar izin olmaz bende. Allah'ın şükürler olsun ki Şükrü Günahkar kolunu böyle bir şerefe nail görmüş.

değilsiniz. Millete nasıl ateş ettiniz?

0: yaralılar ardı ardına taşındı hastanelere. O gece memleket tam 251 şehit verdi. 2196 gazi.
1: Ama durmadı kana susamış katiller. Bir hain emir vermişti onlara. Öldürün demişti. O hain onlara bütün milleti öldürün emri vermişti.
2: Şu andan itibaren Ankara semalarında, MİT'in üzerinde, meclisin üzerinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığın üzerinde, kritik bölgelerin üzerinde uçuş yapan her türlü askeri helikopter ve uçak füzeyle indirilecektir. Dolayısıyla hava sahası Ankara bölgesinde kapatılmıştır. Bu çılgınların ne kadar kısa sürede bu işten vazgeçerlerse başlarına gelecek bela ve ceza bir ölçüde hafifleyebilir.
1: İstiklal mücadelesinin en önemli cephesi Atatürk Havalimanı. O cephe asla düşmemeliydi. Çünkü başkomutan oraya geliyordu. İşte o kale düşmedi.
3: Darbe mi oluyor? Darbe değil yani bu.
4: Hayır, feda edilmişti.
3: Ne için gidiyor askerler?
4: Öğrenci bunlar, ne darbesi? Hangisi öğrendi?
3: Bu darbenin içinde olmayın.

Burayı kapatıp aşağı gitsin. Bu millet meydana gelmez. Bu millet bunlar.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz

0: Ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 29, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 31, Sakarya 30, Bursa ve Balıkesir 32. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 15. Konya ve Kayseri 31, Nevşehir 28, Sivas 27. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 22. Denizli ve Muğla 36, Aydın 39, Manisa 35. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 28. Mersin 33, Adana 36, Kahramanmaraş 39, Hatay 32. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 27, Karabük 29, Samsun 28. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 14. Malatya 37, Erzincan 33, Van 29, Ardahan 24. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 23. Mardin 36, Şanlıurfa 40, Siirt 37 ve Diyarbakır 41 derece.

0: Seramik hava durumunu sundu. Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler. Güzel bir yaz akşamı yaşıyorduk ki özgürlüğümüze karanlık çöktü.
1: Aa, nasıl ya?
2: İyi akşamlar.
3: Dinle dinle.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
0: Ardından koca bir millet birlik oldu. Genci, yaşlısı, teyzesi, amcası, işçisi, esnafı, millet benim, karar benim dedi. Özgürlüğüne sahip çıktı, kahraman oldu. Bize gurur, özgürlüğümüze el uzatanlara ders oldu. Bu güzellik o gece doğmuştu. Bugün 16. Bu milletin iradesine sahip çıkacak aydınlık nesilleri hep var olacak. Ama 10 yıl önce yaşadığımız o karanlık son oldu. 15 Temmuz destanının kahramanlarına saygıyla.

milletvekilleri ölümüne diyerek direnirken milletin kendisi başkomutanını bekliyordu havalimanında. On binler artık heyecan içindeydi. O an yakındı.

0: ordunun ana karargahını ele geçirip komutanlarını esir aldılar, sahipsiz sandılar. Fakat bu yurdun gözü pek halkını hesap edemediler. O helikopter A Haber'in üstünde uçtu o gece. Helikopterdekilerin elinde yazan kararsa sonradan ortaya çıktı. Juntacılar içeride kim karşı koyarsa infaz edin emriyle yola çıkmıştı.
1: Etraf tamamen sise bulanmış durumda. Dumana bulanmış durumda çünkü dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bomba atıldı. Üzerlerine ateş açılmasına rağmen farklı görüşlerden binlerce insan şu anda burada.
2: Zahir İnan'a teşekkür edelim. Zor görevini yerine getiriyor. Evet, şu anda hain eller tetiklere basıyor. Milletin meclisine bomba atıldı. Şu ana kadar yanlış yolda olanlar olmuş olabilir ama ne kadar önce bundan vazgeçerlerse belki cezaları azalacaktır diye. Ama şu anda bu... Şu anda halkın üzerine ateş açılıyor. Türk askeri milletinin üzerine ateş etmez efendim.

0: Topuzcular'a söylüyorum. Bu millete ateş etmesinler. Bu milletin birlik beraberliğine kurşun sıkıyorlar. Bedeli çok ağır olacak. Başta hemen dönsünler. Milli iradeye sonuna kadar saygılıyım.
1: Zalimce öldürdüğünüz o sivillerin kanını bulaştırdığınız yerde kalacağını mı sandınız? Hesabını vereceksiniz.

0: Kumrani civarında konuşlanan 3 tank muhafaza altına alındı. Bunların içerisinde bulunan 7 asker, 1 üsteğmen ve 1 de astsubay şu anda gözaltına alınıp adliyede gerekli adli işlemler yapılmaya başlanmıştır.
1: İşte o tanklardan biri de bu. Şu anda görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar dört tarafını sarmış durumda. Çünkü bunlar milletin, bunlar vatandaşın tankı diyorlar. İşte burası şu anda trafiğe de açıldı ve binlerce kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde birlik ve beraberlik mesajları verdiler.
2: Yolun sonunda şehit olmak, peygamberin kutlu sancağına varmak vardı. Abdestsiz çıkılmaz diyorlar. Saraçhane'de kayda geçti bu an. Tam da Akif'in dediği gibiydi. İmandı ve iman cevherdi. İmansız olan paslı yürekse sinede koca bir yüktü. O gece imanlı yürekler savaştı.

Bütün birliklerimiz kışlalarında göreve hazır vaziyette. Bu kendini bilmez, halkla askeri karşı karşına getirmek isteyen insanlara karşı, bu darbeci zihniyete karşı şu anda birliklerimiz hazır. Ordu komutanımızdan gelecek emre göre müdahale etmeye hazırız. Kesinlikle bu çapulcular, bu kendini bilmezler.

0: ve hak ettikleri cezaları alacaklardır. Böyle bir şey kesinlikle tasvip edilemez.
1: Meclisi atmıştı.
2: Bize pike
3: yapıyorlar.
2: Beyler bize geliyor.
1: Beyler bize geliyor.
3: Hakkımız öyle yok lan döndü.
2: Bismillah.

0: çok bunu korktum ben de ya.
1: Çok çarpsın.
0: Gözümüze gözümüzü atar mı ya? Bedel atacak herhalde yine. Oğlum bizim üzerimize niye dönüyor bu ya? Allah Allah. Beyler.
2: Ya şimdi oradaki adam bizim okuldan bir yerde olmuş bir insan. Kalkıp da bize vurmaz. İnşallah.
3: Oğlum üstten evli yani nasıl olur?
1: Arkadaşlarımla konuşuyorum, İstanbul'da da F-16'lar dönüyor.

0: 16 Temmuz sabahı saat 3.18 geçiyor. Bu at kuyruklu terörist bir FETÖ'cü. Akıncı üstünde görünüyor. Korkuyor. Hatta korkmak ne kelime? Tir tir titriyor.
1: Yani çok net bir şekilde Türkiye bir düşman saldırısıyla karşı karşıya. Alçak bir ihanet şebekesi Türkiye'ye bir gece baskını yaptı. Ve bu üniformalarını ismar eden bu teröristler silahlı kuvvetler unsurlarını şehit ettiler. Polisleri şehit ettiler. Vatandaşlarımıza silah sıkarak vatandaşlarımızın ölümüne ve insanların yaralanmasına yol açtılar.
0: Eğer lider bir taşın arkasına saklansaydı o gece, millet durmaz, dağın arkasına saklanırdı. Ama işte o zaman geride bir vatan kalmazdı. O gece kimse saklanacak yer aramadı kendine. Herkes oradaydı, herkes sokaktaydı.
2: Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölgedeyiz ve Atatürk Havalimanı'nın olduğu bölge insan seline dönmüş durumda. Binlerce, milyonlarca İstanbullu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.
3: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber! Asker, Yusra'ya! Asker, Yusra'ya!
0: Yerde tek bir vardı o gece. Millet direne direne öldü. Ve öldükçe çoğaldı. Ve çoğala çoğala dirildi. Şimdi bir ses daha duyacaksınız. Bir hainin sesini. Sana, bana ve vatana küfreden bir hainin sesini.
4: Durum nedir? O şeyde kavşakta pasaj merkebi almış.
5: Evet.
4: İç sürüsü dağıtıldı mı iç sürüsü?
5: Helikopterler nerede helikopterler? Beyler Bey yolu üzerine helikopterleri yönlendirip girenen kalabalık var. Doğrudan ateş edilsin.
6: Şu an Çengelköy kontrol altında. Helikopterleri gönderin zaten derdin sesi. Hiç acımasınlar konudan, hiç acımasınlar.
7: Evet, kuleli askerin sesi şimdi orada Çengelköy'e doğru. Asker, polise ve halka ateş açıyor.
3: Ya Allah! Bismillah! Allah'a ekber!
7: Türk askeri altına sıkmaz!
6: Allah için bir sirkelenin ya. Ecdat için bir sirkelenin ya. Gebere gidecek bir sürü şey.
8: Hanımefendi! Memleket cenaze namazı kılıyor.
9: Allah affeder, merak etme. Sen otur, oturduğun yerde bir Fetih suresi oku askerim.
7: Vurdum vurdum! Vurdum vurdum! Vurdum vurdum!

0: kendine kavuştuğu ve kavuşup derin bir oh çektiği an. Saat 3.28 geçiyor. Yüz binlerin sel olup attığı yerde kanlarıyla suladıkları Atatürk Havalimanı'nda.
1: De alnımdan öpünce çok mutlu oldum. Çok gururlandım.
2: Askerler AK Parti'nin binasına da geldiler ve bu noktada yaklaşık 5 araçla müdahale etmeye kalktılar. İşte o araçlar burada vatandaşlar tarafından gördüğünüz şekilde ele geçirilmiş vaziyette.
3: İzmir işte. Şu anda Konak'ta da Türk bayrakları dalgalanıyor.
4: Asker muhtarımızı vurdu. Şu an hastaneye düşürüyoruz. Çengelköy'de asker akıtılan kanı durduracağız deyince halk ve polisin tepkisini aldı. Başta muhtarımız buna öncülük etti. Yavaş yavaş abi. Yavaş. Muhtarımızı kalçasından vurdu. Muhtarım az kaldı.
5: Muhtarım az kaldı.
6: İçeride asker ve bizim asker. Hizmet ettiğiniz güç sizi koruyacak kudrette değil. Ancak Türkiye Cumhuriyeti sizi koruyacak ve koruyacak kudrette değil. Elinizdeki silahları bırakarak bir an önce teslim olun.
7: Asker teslim ol! Asker teslim ol! Asker teslim ol!
8: Lütfen bak oğlum, lütfen teslim olun. Teslim. Yapmayın. Bak, Karakamış şehitlerimizi düşünün. Vatan için canlarını verdiler. Ölmeyin vatanımızı.
9: Çanakkale'yi.
8: Helal olsun sana. Ben Erzurumluyum. Beni halkının doluluyum. Şehit olmaya geldim.
10: Onlarca yüzlerce yaralı var. Çengelköy'de askerler vatandaşlara ateş açtılar.
3: Doğan Medya grubunun bulunduğu binaya girmiş durumdalar. Ellerinde sivillere doğrultulmuş silahlar var. İşte CNN Türk yayını da ekranlarınıza geldi. Burası meslektaşlarımızın yayın yaptığı noktadır efendim. Ama CNN Türk yayını şu an itibariyle kesiliyor. Stüdyo boşaldı.

her şeyi anlatmaya. Vatan bizim ve bizim kalacak. Ezelden beri öyleydi, ebediyete kadar öyle olacak.

0: askeriye inkılap oluyormuş Menderes gibi dedi. Canı isteyen Menderes'i kurtarmaya gidiyor Tayyip'i dediler. Vatanını seven. Oraya indi, askerler oradaymıştı. 50-60 tane. Biz de oraya inince, tabi bizi görünce birden tada işlenmişiz. Ne ararsınız siz burada lan dedi.
1: Kaç kişisiniz siz?
0: Biz hemen hemen 50 kişi varız. Biz dedik böyle böyle dedi, komutanım ben şahsen hükümetim devir yollarmış da askerler, hani onlara demedim siz diye. Askerler hükümeti kurtarıyorlarmış da onun için geldik dedim ben. Ya dedi, demek ki bizi öldürmeye geldiniz siz. Askere dedi, diz çöpten doldur kapat dedi. Bakıp dur ya, sizi görmen mi kim olduğunuzu, isminizi bilemem de. İki dizinin üstüne çekiverdi, bir o yanına darattı, bir de o yanına.
1: Askerlere emir verdiler, asker de
0: uyguladı. Asker uygulamadı yine çoğu, askerler de öldü, senin şimdiden ol açıklama valla. Asker de vurmadı, şahsen beni vurmadı asker. Baktım şöyle, can çok tatlı ne de olsa, kan fışkırıyor, askere dedi ki la oğlum, la sizin ben dedenizin dedim la. Ne yapayım amca dedi, yapacağım bir şey yok, kayışı çıkardı bilinden. Şu bacağımı şuradan bir boğdurdu.
1: Yine asker yardımcı oldu.
0: Asker doldu. Bacağımı boğdurdu. Amca bu yarayına hiç korkma. Lan kaybı dostu ölmesin. Kanı kestim dedi. Ben gidiyorum lan. La oğlum bir de ambalaj çağırın. Görüyorsun arkadaşlar hep öldü. Benimle ilgili kimse yok ses oğlum. Ne yapayım amca, yapacağım bir şey yok dedi. Orada sürünerek kimden tuttuysam hiç ses soluk yok. Kimin bacağından tuttuysam karanlıkta hep ölmüş. Ambulans çağırdı o asker ya, hemen hemen yarım saatte anca geldi. Ambulans geldi, o dediğim yüzbaşı mı binbaşı ambulansçılara da silah doğrulttu. Böyle birden vuracaklarını bilmiyorduk, biz de bir şeyler yaparız diye gittiydi. Ama maalesef biz boş gittik. Doldur kapa deyince bunu askerlik yapanlar bilir bunlar. Saniye sürer, diz çöktü, hepsi bu kadar ya. İşte bir de uyanadır, hiç kimse kalmayabildi canlı. Ancak Allah diye bağırdı ölenler. Son kelime Allah diye bağırdı. Hepsi. Kimsin sen? Benim kardeşim diyorum ben sana ya. Vurma diyorum ya. Yaralandım ölüyorum, vurma diyorum. Bir taneye sıkıyor. Soruyorum sana. Biz vatan için gittik oraya ya. Benim ne çıkarıma? Şahsen ben bir emekli adamım ya. Zaten girmişim 70 yaşım. Ama benim torunum dün askerden geldi. Ancak bir hoş geldin dedim. Yüzümü öptü, ellerimi öptü. Onu bileğine göremedim ta.
2: Evet, Boğaziçi Köprüsü'nün girişindeyiz şu anda. Vatandaşlar sokağa döküldüler. Darbe çıkmaz sokaktır yazıpta buraya geldiler.
3: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan 3'ü rütbeli 13 askerin gözaltına alındığı bilgilerini sizlerle paylaşalım bir yanından da.

0: Şu anda yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Bir ayaklanma hareketidir. Ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşinen söyleyeyim.
1: Millet zafere yakındı ve zafer inananlarındı. Ama hainler vazgeçmiyordu. Saat artık sabah 4.30'a yaklaşıyordu. Çok vatan haini gördü millet o gece. Çok vatansız gördü millet. Gözler gördü onları. Gece müthiş bir gerekçeydi ihanete. Ve gözler ihaneti gördü o gece.

Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu bölgede binlerce İstanbullu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışını bekliyorlar. Arada üzerimizde yine F-16 savaş uçağı. Ve yapılan bu... Tabii Cumhurbaşkanı basın toplantısı sonrası şimdi havalimanından çıkacak F-16 ve şu an İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde maalesef paralel devlet yapılanmasına bağlı iki pilot insanların hayatını tehlikeye atarak şu an uçuşlarını sürdürüyorlar.

anda tabii vatandaşlarımızla birlikte güvenlik kuvvetlerimiz inisiyatifi ellerinde tutuyorlar. Tutuklamalar devam ediyor şu anda.

0: Hareketi öldüre öldüre bitirebileceklerini sanıyorlardı onlar hala. Vura vura düşürebileceklerini, yıkabileceklerini. Oysa gün doğmuştu artık. Gece bitmişti.
1: Patlama oldu. Tam olarak anlayamadık patlamayı, yani nereden ne oldu diye. Oğlum yanımda oturuyordu. Biraz ileri zıpladı. Tam ona döneyim dedim, hani bir gideyim ha dedim. Baktım ayağım parçalanmış. Gidemedim.
2: Ayağım kötü, acı hissediyorum. Bir yandan babam orada. Babamın dizi açılmış. Öyle gördüm. Ben ona bağırdım, o bana bağırdı.
3: Şampiyonlar, konuşan Akdeniz Bölge Komutanı. Herkes bazen alamazsın, konuşturmayın.

0: Emniyetin bir görev almak.
1: Şu anda gözaltına alınan birkaç kişi daha var.
2: Müdürüm, amirim içeride daha şanslar var.
1: Evet, polisler şu anda hamleyi başladılar ve içeriye giriş yapıyorlar. Evet, şu anda görüyorsunuz işte.
2: O Pensilvanya askeri, işte o darbe yapma niyetinde olan o 10 asker şu anda gözaltına alındı diyebiliriz. Sırt üstü ve yüz üstü yere yatırılmış. Bekliyorlar.

0: Ateş kes.
1: Polisleri arasanız abi.
2: Aradım abi.
1: Ne diyorlar?
0: Abi gelecekler. Ekip geldi.
3: Beyler ateş yapıyoruz. Ateş kes.
4: Binlerce mermi, her biri ıslık çalarak geçen binlercesi. Nice masumların canına kıyıldı. Sen değil miydin o muhtarın canına kasteden? İhanetin bedeli böyle bir şey olsa gerek.

sabahın 6'sına gelmişti saatler. Katiller artık ölüyor, geri çekiliyordu. Ve gece boyu verilen büyük istiklal mücadelesi artık meyvesini veriyordu.

0: Efendim?
1: Komutanım. Evet. Şimdi bir tane uçak gönderdik.
0: Evet.
1: Yüklü.
0: Evet.
1: Bizim şu anda ters temasımız yok.
0: Evet.
1: Arkadaşa şey söyler misiniz? Ona bir koordinat verdik. Koordinattaki binanın etrafına CCIP tek tek atış yapacak. Ama
0: tamam.
1: Bizim ikazımızı bekleyecek.
0: Tamam.
1: Binayı vurmayacak, binanın etrafına atacak.
0: Tamam.
1: Bizim ikazımız yine gelecek.
0: Tamam oldu. Tamam. Tamam.
2: Kilo Aslan 6. Aslan 6. Devam edin. UMK'ları tekrar eder misiniz?
3: Yol kavşağı. Cami önü.
2: Bana verilen koordinatı mutabık mıyız?
3: Mutabık.
2: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.
3: Mutabık. 3 tane.
2: 3 tane alın. Kilo Aslan 6. Yol kavşağı ve cami önü tamamlandı. Koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?
3: Bir şey yoksa atmayın.
2: Koordinatı atmıyorum, mutabık mıyız?
3: Mutabık.
2: Söylenen iki hedef, başarıyla vuruldu.
3: Anlaşıldı, ellerinize sağlık.
0: Efendim?
1: Komutanım, çavuş.
0: Evet.
1: Şimdi kalkan nereye gideceğini biliyor.
0: Evet.
1: Onun daha çok batısına atılmasını istiyorlar.
0: Batı,
1: yani batı tarafına.
0: Batı, evet.
1: Bu herhalde kare dikdörtgen bir yer olabilir.
0: Evet.
1: Caminin, cami varmış önündeki yola.
0: Tamam.
1: Bir de köprü kavşağı. Batı tarafı, caminin önündeki yol, köprü kavşağı. Camiye değil.

0: kullanacaksınız. Önleyeceğiniz uçağı tarif edeceğiz.
1: Tamam.
0: Şahin 2 pilot.

0: sabah ezanı müjdelemişti zaferi. Yani o hain kalkışma artık bitti bitecekti. Ama onlar hala son kozlarını oynamak, son cephanelerini harcamak istiyorlardı. Bu kez füzeleriyle saldırdılar. Hedef gözettiler ve öyle saldırdılar. Saldırdılar ve şehit ettiler.
1: Erdin Çöz Yılmaz, hemen uzanalım. Erdin, duyuyorsan lütfen başla konuşmaya. Neredesin?
2: Salih Naiman, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeyiz. Aslında şu dakikaya kadar sakinlik hakimdi. Ama iki farklı noktaya iki bomba bırak defon attılar. Hemen sol tarafındaki nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulvarının başlandığı nokta. Orada bloklar var, evler var. Gördüğünüz gibi vatandaşlar koşmaya başladı ama sağ taraftaki o yükselen dumanlarda ikinci bombanın bırakıldığı nokta...

0: Ya Rabbi dedim, geri adım atmayalım. Bir adım ileri atalım.
1: Hakkını helal et yeğenim. Şşşt. Helal olsun canım. Ölmek var, dönmek yok.
2: Helalleşerek çıkmıştık zaten ailemizde. Eşimizde, ailemizde, yeğenlerimizde böyle helalleşerek, ama bir güzel bir muhabbet ortamı vardı. Hiçbir zaman hani geri çekilmek diye bir niyetimiz yoktu.
0: Üstümüzden uçaklar işte, alçapış işte, gelip geçiyor. Ama insana korku yok. Çocuklar o arada işte bir bomba atıldı.
2: Benim ikizim bana seslendi. Volkan dedi, koş dedi. İkinci uçak geliyor dedi. Bomba atacak herhalde dedi. Ben o benim önümden koşuyor, ben onun arkasından koşuyordum işte. Caminin oraya doğru. İşte ikinci patlama oluyor.
0: Tekrar ikinci bomba dedi. Onlar şehit, biri şehit oluyor, biri gazi oluyor.
3: Gör abicim, gör. İşte diyemediler şunu.
4: Yaralanmış bir vatandaş, geçmiş olsun.
3: Al.
4: Geçmiş
3: bak
4: olsun.
3: Bak abicim, bak.
5: Ne alakalı, ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ne yaptım, ne ettim, kim vardı yanımda, daha sonrasında zaten. Eşimi kaybettikten sonra hani düşük yaptım. O yüzden hiç ya o günlerle alakalı bir şey hatırlamıyorum. Kafamda bir şey kalsın istemiyorum. Yani o bombayı oraya atarken orada ölenlerin hiç çoluğunun çocuğunun olacağını hiç mi düşünmeden attılar? Hiç mi karısı yok dediler? Hiç mi annesi babası yok dediler? Nasıl bir vicdansızlık bu?
6: Anne dedi, bu gece başka gece dedi böylece. Bu gece bildiğin gibi değil dedi. Dört deve var ya. Azıcık bir şey yiyor, bir abdest alıyor. Duramıyorum diyor karısına. Polisler yavularmış böyle. Bizi bırakıp gitmeyin. Bize bir şey olursa silahlarımızı siz alın. O tahtların üstünde bir şey olmadı yavruma. Ama işte geri gelip de abdest alıp geri giderken oraya bu şey parçası kanına geliyor yavruma.
7: Helallik istiyor. Diyor yanında işleten ilk şehit düşen beş kişiden bunlar. Bunlardı. Diyor yanında iki kişi şehit düştü diyor. Hakkını helal et. Yapacak bir şeyimiz yok. Vatanımız kurtuldu. Böyle şehitler olacak ki bu vatan, bu millet yaşayacak.
8: Kamyon gidiyor. Gir. Gir abi, gir.
9: Ya sen gel. Sen girme. Sen
8: gel oğlum.
9: Ya sen yavaş.
8: He?
9: Üstelik.
8: Ya bir de korkusana.
9: Hadi.
8: Hadi.

ブレーキをしてこい。

Bir şok ininde darbe girişiminde bulunan paralel yapıya mensup askerlere dönük operasyonlar sürüyor ve Kubur helikopterler İstanbul semalarında düşüş yapıyorlar.

0: hem haindiler hem de korkak. İşte böyle kaçtılar.
1: İşte o kahramanca direnişin yaşandığı noktadayız. Burası Anadolu yakasındaki Kökraya. Dün geceden beri polis ekipleriyle beraber darbeci askerleri çatıştığı nokta tam da burası. Polis minibüsleri şimdi darbeci askerlerle

0: giderken ben telefon geldi. Dediler ki mesai 1:30'da çıkıyor, erken gelin. İşte biz mesaiye gittik saat 2:30 civarı falan. O zaman dediler ki uçaklar yüklenecek. Abi sen ne diyorsun?
1: Ama ortada daha silahlı kimse yok değil mi?
0: Bizim başımızda da silahlı adamlar, çevremizde silahlı adamlar. Tanımıyoruz hiçbirini.
1: Ama normal üniforma var yani, rütbeli.
0: Normal. Bir de böyle çok değişik üniforma yani. Bildiğin kahverengi, bildiğin vurucu tim. Biz özel tim gibi giymişler.
1: He, rütbe var mı? Yok.
0: De var, hepsi teğmen rütbesi. Üniformalı dışarıdan gelme. Kimse tanımıyor, kimse tanımıyor. Nizamiyeyi tutmuşlar, her yeri köşe başlarını, şunları bunların, Lyon'un etrafı birkaç

0: misafirin etrafında sürekli silahlı adamlar. 141 bölgesine ulaşım yok. Bizde filolardan hat bölgesine girişler çıkışlar yasak kesinlikle. Bakım komutanı dahi sokmadılar. Giremedi çıkamadı adam. 41 bölgesinde birkaç kişi biz böyle çalışmayız etmeyiz birbirimizi vuracağız deyince bunları kelepçeye at vuran gitmiş. Çalışmayız etmeyiz diyenleri almışlar götürmüşler. Sabaha kadar bizi eşek gibi kullandılar. Eşek gibi. Yani biz uçaklara gitmek istemedik, çalıştırmak istemedik ama yani nasıl psikolojik baskı. Bir şey olduğu zaman etrafımız daralıyor gibi bir şey oluyor. Adamlar gözüküyor, ağaçlardan çıkıyorlar.
1: Hiç uçak kesemediniz mi ya?
0: Yedeği var. Hangi birini keseceksin?
1: Pilotlar ya, kim tanıyorsunuz mu?
0: Pilotların bir kısmı 41'in bir kısmı bizim pilotun. Diyarbakır'dan 6 tane pilot gelmiş. 6 uçak 6 pilot Diyarbakır'dan.
1: Uçakla geliyorlar.
0: Düğün gelmişler düğün. Açık planlı. Pilonun arka tarafına doğru bakıyordum böyle uçak. Dalış yaptı. Fırt diye bir ses geldi. Burun kokundan çıkan dumanı, mermiyi resmen gördüm ya. F-16 taralı geçti ağaç.
1: Ya pisti tarıyor yani.
0: Bizi pisti aradı ya. Kaçmaya çalıştık. Gel saklanabildiğimiz yere saklandık. Ondan sonra bir haber geldi. Nizami'yi bırakmışlar deyince herkes arabasını atladı. Bıraktık geldik yani her şey açıkta. 2 tane helikopter Karaşahin dediğimiz olaydan. 2 tane 160, 2 tane kasa, bir tane koşulmuş her an için kalkabilecek durumdalar.
1: Ne diyorsun ya?
0: Benden o şekilde yani.
2: 16 Temmuz sabahı saat 7.30'u gösterdiğinde rüzgar artık tümüyle tersine dönmüştü.
3: Aha karşıya attı. Helalde dağıtın da orayı, o pis diye bir şey koymayın da orada. Parçalayın da bunları. Evet, pisti kullanılamaz hale getiriyorlar. Hadi kaldırın bakayım uçakları kaldırabiliyor musun?
4: Kuleli Askeri Lisesi'nin hemen gerisindeyiz şu anda. Polisler işte oraya doğru operasyon gerçekleştirdiler. İçeriye bir kısım bahçesine girdi ancak buradan da şu anda görmüş olduğunuz gibi polisler destek veriyorlar. Birkaç dakika önce burada bir çatışma oldu. Silahlar sıkıldı. Dediğimiz gibi şu anda içeride direniyorlar.
5: Millet polisine muhalefet polisinden çıkıp şeref önüne giden koridor üstündeyiz. İşte bombaların tam da isabet ettiği noktadayız. Görüyorsunuz sıvalar duvarlardan ve tavandan özellikle kopan sıvalar yerlere düşmüş durumda. Tabii burası tam anlamıyla bir savaş alanı. Savaş yaşanan memleketlerde ancak karşılaşabileceğimiz bir görüntüyle karşı karşıyayız burada. Tam bombanın düştüğü noktayı göstereceğiz size. İşte o açtığı delik ve duvarın içindeki demirleri ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Çatı paramparça olmuş. Yine o gördüğünüz tavan bölümü tamamen çökmüş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ne hale getirdiğinin en bariz kanıtı o hain bombanın ne hale getirdiğini.
6: Bir hazırlık yapılıyor edindiğimiz bilgilere göre. Genelkurmay Başkanlığı'na bir operasyon hazırlığı var.
2: Ve saat 7:57 geçiyor. Yer İzmir. Hainler bir grup amireli evlerinden rehin aldılar o dakika. Çiğli'ye ikinci ana jet üssüne götüreceklerdi. Ve 3 dakika sonrası. Aynı yer. Bu işte o helikopter. İçinde başkomutana suikast yapmak isteyen hainler var. Ve 5 dakika daha sonra rehin alan askerler o helikopterlere getiriliyor. Ama kahramanlık destanı yazılmaya devam ediyor. Bir vatan evladı çıkıyor ortaya. Silahı dolu, eli tetikte. Gez, göz, arpacık haini görüyor. Tam alnının ortasını. Ve bir zafer daha. Katiller teslim ediyor.

0: diğer başlıyoruz arkadaş vardı. Yukarıda başlıyoruz arkadaşlar. Yanlış yapamadım.
1: Şu anda
2: Albayın ağzında patlayın.
0: Bunu değerlendirecek durumda değiliz.

0: 8.30'da kurtuldu hainlerin elinden ve o karanlık saatlerde yaşadıklarını anlattı. Bana Fethullah Gülen telefonda sizinle konuşmak istiyor dediler, kabul etmedim dedi. Yani aslında herkes biliyordu ama artık yılanın başının kim olduğu çok daha netti.
1: İşte burada şu an yapılan operasyonla içerideki paralel yapıya mensup askerler otobüslere alınıyor. Otobüslere alınan askerleri linç etmek için vatandaşlar bölgeye girdiler. Polis birlik girişi bile önlemek için şu an havaya ateş açıyor. Bizler de şu an çatışmanın ortasında kaldık. Askerler elleri arkadan kelepçelenerek ve yarı çıplak halde alındılar. Toplanan öfkeli vatandaşlar, iki albayın ve bir polisin şehit olduğu bölgeye girerek askerleri linç etmek istiyorlar.

0: jandarma teşebbüsünde kullanılan o ZPT'ler, yani zırhlı personel taşıyıcılar, darbe teşebbüsünün izleri, canlılığını, tazeliğini hala koruyor. Vatandaşların araçları sokak ortasında işte bu tanklar tarafından, bu ZPT tankları tarafından işte bu hale getirilmiş durumda. Ya.
1: İşte bu alanda zırhlı paletli araçlar tanklarla kapatılmıştı. Boğaziçi Köprüsü'ndeki bu kapatılık dağıtıldı. Darbeci askerler gözaltına alındı ve Boğaziçi Köprüsü de şu an için trafiğe açıldı diyelim.

0: şerefti. Onlar o şerefi hak etmediler. Asker olmak, vatana evlat olmak demekti. Hak etmediler.
1: Emin ederdesiniz. Türk ordusunun merhametli, adil ve anayasal düzene bağlı askerlerin elindesiniz. Sizin yaptığınız gibi öldürülmeyeceksiniz. Çünkü bizler terörist değiliz. Anladın mı asker? Yeremez. Anladın mı?
2: Anladım.
1: Sen anladın mı asker?
3: Bu girişim sırasında Türkiye maalesef kendi meclisini, kendi kurumlarını bombalayan, kendi vatandaşına kurşun sıkan bir grubun cinnetine şahit olmuştur. Ülkesini koruması için kendisine emanet edilen silahları, kendisine çevirenlerin sergiledikleri alçaklığı bu millet asla unutmayacaktır. Azim ve kararlılıkla devletine sahip çıkan milletimizin her bir ferdine şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin asla endişesi olmasın ki Türkiye darbeler ve cuntalar dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştı.
1: Anayasal düzene uyan subaylarla darbeciyi şüphesiyle gözaltına alınan subaylar arasında karışım oluşmaması için rütbelerini alıp anayasal düzene karşı gelerek Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanımız Hulusi Akar'ı etkisiz hale getirerek ve anayasal düzene bağlı komutanları, subayları tutuklayarak bu vatanın evlatlarını birbirine kırdırma girişiminde bulunmuşlardır. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet başa, ya kurtul başa.
0: Soysuz, ahlaksız bir kalkış.

0: çalışmaydı o. Günlerden 15 Temmuz'du, bir cumaydı. Ve bir cumartesiydi. Artık saat 11.30'tu. Kalkışma bitti. Ve geriye Türkiye'nin gözleriyle tanık olduğu o büyük ihanet kaldı.
1: Temmuz Cuma gecesi Türk demokrasisi için kara bir lekedir. Akşam darbe girişiminde bulunan paralel terör çetesinin demokrasi çetesine karşı demokrasi nöbeti tutan, sabahtan normal hayatına dönen asil milletin adı Türk milletidir. 15 Temmuz artık, değerli vatandaşlarım, demokrasimizin bayramı olmuştur. Bu paralel çete mensupları artık yüce Türk adaletinin elindedir. Müstahak oldukları her türlü cezayı karşılığı görecekler. Bu kalkışmayı yapanlar bir kez daha şu gerçeği anlamalıdır. Hiç kimse bu büyük milletin iradesiyle oyun oynayamaz.

0: Gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın önüne doğru geldiler. Tek sesi Milli İrade, Milli İrade'nin yanında izliyorlar. FETÖ terör örgütü mensubu askerlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sandıklı sandık, sokak sokak bu mesajı özellikle söylemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi.
1: Allah'a ekber!

0: araçlarla onları hareketsiz hale getirdik. Vatandaş etraflarını çevirdi ve havalandan uçakları indirmedik. Buradaki komandolar da hareket edemedi. Dolayısıyla 515 kişi sabaha kadar havaalanında tuttuk.
1: Gölcük'te vatandaş donanma komutanlığının önünde kesinlikle darbeye müsaade etmeyeceklerini belirtiyorlar. Şu anda sloganları görüyorsunuz. Halk ayaklanmıştır ve kesinlikle darbeye müsaade etmeyecekler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
2: Genelkurmay Başkanımızın yakın koruma ekibi vukuatsız olarak rehineleri teslim ediyoruz. Biz burada emniyetsiz yerdeyiz. Bir an önce alın araçlara koyun, boşaltacağız. Evet, alıyorsunuz merkez komutanı. Talimat bu şekilde, alın. Çünkü nereden olduğunu bilmiyoruz, emniyetsiz yerdeyiz. Rehineler alıyorsunuz, merkez komutanlığı personeli.
3: Yaklaşık bir saat önce Bekir Ercan Van arkamızda bulunan adli tıp birimi de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Adliyesi'ne sevk edildi.
4: FETÖ'cü darbe girişimiyle ilgili Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda aralarında iki generalin de bulunduğu, savcı ve hakimlerin de bulunduğu toplam 100'e yakın askeri personel gözaltına alındı.
5: Aziz milletimiz ve bu gazi meclisimiz ve milletvekillerimiz vatan hainlerinin bu darbe teşebbüsüne kararlılıkla, metanetle, azimle, cesaretle ve onurla direnmiş ve Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla başarı olmalarına, bu haytaların başarısına izin vermemiştir.
6: Milli iradeyi teslim almak isteyenler karşısında sokağı teslim alan aziz milletimi buradan, bu yüce meclisin çatısı altından yürekten selamlıyor, böyle kahraman bir milletin evladı olmaktan büyük gurur duyuyorum.
7: Bu gece yaşananlar darbe teşebbüsü olduğu kadar aynı zamanda kalleş ve kanlı bir terör saldırısıdır.
8: Babanı imalet, ortası ticaret, tavanı ihanet olan bu yapıdan çok çektim. Şimdi bugün bu darbe girişiminden sonra tekrar sesleniyorum. Diyorum ki Pensilvanya'daki bu zatı artık Türkiye'ye teslim edin. Burada bir oyuna da gelmeyelim. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleriyle milletimizi karşı karşıya getirmek isteyen dış güçler olabilir. İçeriden takviyeli güçler olabilir. Sakın bu oyuna da gelmeyelim. Eninde sonunda bu silahlı kuvvetler bizimdir. Bu silahlı kuvvetler terörle yakın değildir.
9: Göz atacağız.
10: İşte dün gece kara bir gece yaşatılma hayali kurulmuştu. Ancak millet buna müsaade etmemişti. İşte bir gün geçti ancak yine vazgeçmediler.
11: Çok güzel görüntüler var. Anlatılacak çok şeyler var. Çok güzel şeyler var. Şölen devam ediyor.
12: Binlerce kişi, binlerce insan Tomara Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.
13: İzmir Konak Meydanı dün geceden bu yana tarih yazıyor. Burada ben bugüne kadar böyle bir kalabalık görmedim.
14: 75 yaşındayım, buraya geldim bak. Allah'ım benim. Allah'ım
15: benim.
16: Allah'ım benim.
15: Allah'ım
16: benim. Amin. Amin.
15: Canımı şu anda asalar memnun bu yola. Allah ayırmasın. Dua ediyorum. Yasin'i okuyup televizyonda yüzüne düşürüyorum.
17: Ölenece bu şeyin peşindeyiz bayrağımızı. Tayyip'imizin peşindeyiz. Onları kahrine perişan edeceğim inşallah. Allah izin verirse teamülü güdöbetteyiz. Dağılanacak uzayız.
18: Anam babamız zamanıyla aynı Menderes'i böyle yapmış asmışlar. Hava Türkiye uyandı. Allah ve devlete, millete zarar vermiyor. Tayyip'i başımızdan kesmiyor. Devletin etmeni yediler. Devletin silahını koydu. O asker elbisesine yazık değil mi? Tuttular tankayı. Müslümana tuttular. Ulan Türkiye'ye kara leke vurdu. Allah hizmet vermiyor. Ne kadar da o tellakın burayı da olsa bile biz Cumhuriyet'in arkasındayız.
9: Rahim mi hizmet ediyor? Tekrar geçtik kenara. Her şeyi biliyor ben ne olur. Baba beni o ülkede harbi. Vatandaşı nasıl yedilerse onları yiyeceğim.
16: Allah razı olsun. Başkumandanımız çok iyi başarı verdi. Çok daha çok iyi başarılar verecek.
19: Darbe yapmaya çalışanlara hayır diyoruz ve buradayız. Başkomutanımız evlerinize tamam gidin diyene kadar engellimle, görme engelliyim ama sürekli buradayım Allah nasip ettikçe. Engelliyim ama burada görme engelli olmak benim vatanımı savunmama engel değil. Bedenimi gerekirse o tankların altına atarım. Yeter ki ülkem sağ olsun. Ben bedenimi feda etmeye hazırım.
20: Tarihin hiç görmediği ama hep yazacağı bir ihanetti o gece. Ve tarihin bir daha göremeyeceği ama hep yazacağı bir direniş destanı. Bir ihanet ve bir diriliş. Bir vatan böyle kurtuldu.
21: O gece ateş serbest. Ezin. Taviz yok. Sakın tereddüt etmeyin, vurun diyerek 248 vatan evladını şehit eden, 2193'ünü yaralayanların sergilediği vahşeti ve caniliği biz en son Anadolu'nun işgalinde yaşadık. O gece bir tarafta ruhunu ve vatanını bir dolara satan alçaklar vardı. Diğer tarafta ise canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda diye haykıran vatan aşıkları var. 15 Temmuz bir milli şahlanıştır. Adeta Çanakkale'ye eş bir kahramanlık destanıdır.

0: kez daha Türk milletine vatan kılınmıştır. Elhamdülillah. Hepsinden de öte 15 Temmuz yeni Türkiye'nin cemresidir. Öyle bakıyorum.
1: Ellerinde Türk bayrakları var.
2: ATM.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

Tüm izleyenlerimize merhaba. Nefis bir insan hali programı için biz stüdyomuzda yerimizi aldık. Harika konularım var, harika konuklarım var. Bugün büyük büyük dertleri değil de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz o sıradan sorunları psikolojik olarak hasar almadan nasıl atlatabileceğimizi konuşacağız. Harika bir konu. Çok yaratıcı bir fikirle geliyoruz bugün karşınıza. Ufak tefek şeyleri de konuşmanın önemine çok inanıyoruz. Ama önce şunu söyleyelim. İnsan hali başlıyor.

0: Evet efendim, şimdi dedik ki hayatın ufak tefek problemlerinden psikolojik olarak az hasar alarak çıkmak önemli. Bu problemlerin bazıları da iş yerlerinde yaşanıyor. Çünkü hayatımızın uzunca bir kısmı iş yerimizde geçiyor. Geçen hafta konumuz iş yerlerindeki psikolojiydi. Örgüt psikolojisi. Yani o insanların hayatlarını sürdürebilmek, profesyonel işlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri o koskoca organizasyonlarda psikolojik testlerden nasıl geçeriz diye konuştuk. Nilmadi ve Ozan Seri Uğurlu vardı. Bakalım son sözleri neler olmuş?
1: Kendinize yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Uygun oldu mu?
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı yatırım aslında tırnak içinde kurumun da kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor.
1: Evet.
0: Gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir

0: Hı-hı. program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz Hı-hı. ne olur?
1: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görünmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
0: Evet efendim, şimdi geçen haftadan bir köprü kuruyoruz buraya. İş yeri dedik, profesyonel hayat dedik ama tam da sokağa konuşacağız bugün. Gündelik hayatı, ilişkileri, iş yerini, belki evin içini, belki evin dışını, ama oradaki ufak tefek sorunlarla karşılaştığınızda bunları ihmal eder. Ya halının altına süpürürsek şayet, bunlar orada yok olmuyor, birikiyor. Ve bunlarla ufak tefek baş edebilme becerilerini geliştirmek çok önemli. Şimdi stüdyoda kendi hayatını çok iyi başarmış iki adam var. Bunlar çok yaratıcı, çok zeki ve bizim camiamızın önemli isimleri. Aynı zamanda iyi bilim insanları, üretken birer yazar. Bu psikiyatri, psikoloji camiasını çok iyi bilen insanlar. İki tarafı da iyi götürüyorlar. Cem Keçe, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
0: Şimdi bu hayatın iki tarafını da hakikaten iyi götürüyorsunuz yani. Hem böyle işte dernekleriniz, düzenlediğiniz kongreler, eğitimleriniz, hatta kendi adınıza oluşturduğunuz bir kuram, sevilen biri olmak ama bir yandan da bilim üretmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsunuz. Beyhan Budak, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi Beyhan Budak da çok yaratıcı, benim çok sevdiğim can dostum. Kitapları her zaman üzerinde çok düşünülmüş. Verdiği eğitimler üzerinde çok düşünülmüş. Bir halk konferansı verdiğinde insanların koşarak gittiği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında sadece bu mesleki bilgiyle olmuyor. Bunun adı yaşam becerisi. Yani aslında yaşantıyı iyi becermekle alakalı bir durum var burada. Yani phronesis denen şey. Yani bir hayatın bir durumuyla karşılaştığında zihnin iyi çözüm üretmesi. Nasıl görüyorsun bunu? Hayatta mesela çok bilgisi olan değil de biraz daha bu becerisi olanlar daha başarılı oluyor mu Beyhan Hocam sence?
3: Kesinlikle, zaten akademik başarıyla baktığımız zaman hayatta en iyi akademik başarıya sahip olan insanlar gerçek hayatta o kadar da başarılı olmayabiliyorlar. Tabii. Sınıflarında mesela lisede, üniversitede derece yapan insanların önemli bir kısmı hayatta stabil bir noktada takılı kalır. Evet. Ama iz bırakmış, kendini çok geliştirmiş, maddi manevi çok farklı yere gelmiş insanlar genelde o akademik sistemde biraz geride kalmış, biraz arka sıralarda oturan insanlardan çıkıyor. Hı-hı. İkisi farklı. Yani formal bir noktayı çözmekle hayatın kaosu içerisinde o karmaşık becerilere basit çözümler üretebilmek, karmaşık sorunlara bence çok değerli. Ha ben öyle miyim bilmiyorum. Kendi adıma yani sokakta büyüdüm. Yani sokakta o sokağın tadına varan, sokağa yaşayan son çocuklardanım Hı-hı. diyebilirim. Bir taksi şoförü babanın, bir ilkokul mezunu, ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Evin en büyük çocuğuydum. Yani bir şekilde hep sorumluluklar verildi. Hayatın o biraz daha eski analog tarafında olduğum için belki de bu noktada gelişmiştir. Hem utangaç olarak tanımlarım kendimi ama her zaman bunun üstüne de gitmişimdir ki bir noktada kendime hedefler koyup, hayaller koyup, lisede mesela karikatür çizip bunun için bir sürü yerle görüşmüş. İşte yerel bir gazetede karikatürleri yayınlanan birisiydim. 17 yaşında düz liseden mezun olup İstanbul'a geldim. Mesela en büyük eğitimimi üniversite eğitimimden ziyade o 17-18 yaşında İstanbul'da zorlanmama bağlarım. Aa, bunlar o sosyal becerileri, problem çözme becerilerini ve insanların gerçekten neyi umursadığını anlamama yardımcı oldu diyebiliyorum.
0: Ama ta o zamanlara kadar giden bir senin kamera alma hikayen de var ya, değil mi? Evet, o yolculukta yani o ilk adımlar da o yaştan geliyor yani.
3: Ya bu kamera, ekipman bazen diyorum çok seviyorum, bazen de tuzağım oluyor benim yani. Geçenlerde mesela bir videoda anlattım. Kendimizden kaçınma yöntemlerim. Şimdi bir sürü kafamda yeni video çekme fikri var. Bir sürü konuda, bir sürü formatta. Ben oturuyorum 3 gün boyunca mikrofon videoları izliyorum. Işıklandırma videoları izliyorum.
0: İşte yeni olabilir.
3: Yeni kameraları şey yapıyorum. Kameralar alıyorum. Yeni teknolojik aparatlar alıyorum yani. Ama video var mı? Yok. Sanki bu şeylerle oyalanırken video çekmiş gibi hissediyorum. Çok güzel. Kendimi kandırıyorum dedim yani. Evet. Ama seviyorum. Kendi videolarımı YouTube'a yüklediğimi çoğunlukla kendim editliyorum. Hani destek olan arkadaşlarımız var ama keyifli bir nokta. Aslında en önemli şey hem bir sahada çalışmak

0: çalışıyor olmak, danışanların tecrübesi, hem bir yandan sokağın içinde olmak, bir devlet okulunda tabii mezun olmak, gerçek dertlere şahit olmak, bunu birazcık farklı bakmama yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Tabii çok mütevazı söylüyorsun. O yaptığın şeyleri maksimum yüksek verimlilikle yapıyorsun. Belki de o videoları izleyip de en iyi hallerini öğrendiğin için oluyordur. Ben de biri gelip işte yeni bir psikoloji mezunu falan, ya ben video çekmek istiyorum, YouTube'a koymak istiyorum, nasıl bir yol izleyeyim dediğinde, kusura bakma diyorum ki yapıldı. Beyamı da izle, orada konular var. Hangisi ne kadar izlenmiş bak, oradan başla.
0: Öyle bak, bu konuda mütevazı davranamayacağım. Benim çok izlenmiş videoları, hatta birisini gördüm ben. Evet. Benim bir TEDx konuşmasını muhtemelen deşifre etmiş ve prompterdan birebir kelimeleriyle okuyor. Yani
1: haklı.
0: Ya ama herkesin kendi fikri, kendi bakış açısı çok önemli. Yani ben sonuçta sıfırdan bir kuram icat etmedim. Mümkün mertebe var olan bilişsel davranış terapi, şema terapi, geçtalt, işte psikanaliz öğrendiklerimizi herkesin anlayabileceği bir sohbet dilinde aktarmaya çalışıyorum. Yani üslup aslında yaşanmışlığını katarsan hayatta bir temas kurabiliyorsun insanlara. Yoksa çoğu psikolog az çok birbirine benzer öz şeyleri anlatıyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ellerine sağlık diyelim ama yani yine de işte bazı şeyleri istikrarlı sürdürebiliyor olmak da benim için en değerlisi.
0: Neydi bir söz var ya, istikrarlı hayal hakikattir diye şarkısı var değil mi?
1: Valla süper, aynen öyle işte. O yani sen şimdi tabii ki popülerlik insana bazen tuzak. Sen o popülerlikle yıllarını geçiriyorsan şayet, o zaman tuzak olmuyor. Hı hı. O zaman onun olgunluğu oluyor. O yüzden çok seviyoruz, bizim camiada iyi ki varsın yani. Cem Hocam, şimdi senin hikayende biraz farklı bir hikaye. Çünkü yani belki binlerce insana eğitim verdin denebilir değil mi?
2: Kesinlikle. Yani 5000'den fazla.
1: 5000'den fazla insana eğitim verdin ve eğitim verdiğin insanlar farklı meslek gruplarından. Yani kadın doğumcular da var, psikologlar var, diyetisyenler gelir, ürologlar gelir. Yani birçok mesleki grubuna sen belli mesleki beceriler kazan ve bunlar onlar tarafından hayatlarında kullanıldı. Yani dolayısıyla 5000 kişi üzerinden belki 300 bin kişiye ulaştın. Tıbbi manada, sağlık açısından. Şimdi o da bir tabii ki sizin bir marka olmanızı sağlıyor ve o markayla da şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim, doğru hatırlıyorsam 13. Uluslararası Kongre'yi CİSEF gerçekleştirecek bu yıl Antalya'da. Şimdi şöyle bir Cem Keçe'nin hikayesine baktığında hocam, sen neyi doğru yaptığını görüyorsun ya da niye Cem Keçe bunu yapabildi yani? Niye ben yapamadım?
2: Yok hocam, mütevazilik ama sen de çok başarılısın. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Beğen hocam da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Benim örnek aldığım hem süpervizyon hocam olan, hem mentorum olan, hem de dostum olan, abim olan bir insan var. Adı Vamık Volkan. Vamık Volkan bir numaradır. Ve ben de bir numarayla çalışmış olmanın yarattığı bir lükse ve zenginliğe sahibim. Evet. O çok değerli. Vamık Hoca beni seçmedi ama ben onu seçtim. Bir şekilde de bir bağ kurduk. Ve onun söylediği bir şey vardı. Oğlum, işini seviyorsan başarın sonuç olarak gelir. Ama işini seviyorsan sorumluluklarını yerine getir, mütevazi ol ve en önemlisi kurt olduğunu unutma. Kurt her işini kendi yapar.
1: Evet.
2: Ve kurt olmanın en önemli kuralı lider olmaktır. Kurt olmanın en önemli şeyi, özelliği adaletli olmaktır. Ve senin adın Cem dedi. Cem bir araya getiren, derleyen, toparlayan demektir. Sen insanları bir araya getireceksin ve unutma dedi. Şöyle bir kase göster. Bak, bu senin beynin dedi. Bunu boşalt ki yenileri gelsin. O yüzden paylaş ki o bilgi senin efendin olmasın. Ben şunu yakaladım. Gerçekten belli bir kibire ulaşıyor insanoğlu. Çünkü ben Türkiye'de pek çok insanın bilmediği şeyleri keşfetmiş, bulmuş bir insanım. Evet. Ben mesela taklitçi değilim. Kendi özgün kuramlarımı yapmış psikoloji alanında. Bu anlamda da kendine bir anlamda anlam katmış bir insanım. Ama şunu fark ettim. O bilgiyi paylaşmadığında kölesi oluyorsun. Ve bir noktadan sonra öyle bir kibirleniyorsun ki farkına bile varamıyorsun. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben her ne biliyorsam, basit, zor, hiç kimsenin bilmediği her şeyi paylaşıyorum. Paylaştıkça şöyle bir güzellik oluyor. Yenisi geliyor.
1: Tabii. Doğru.
2: Ve daha yeni bilgilerle dolabiliyorum. O yüzden doldur boşalt benim hayatımın sırrı.
1: Çok güzel. Orada ama mesela zihnini doğru bilgiye açabilmek de ama önemli. Çok fazla şeyler geziyor ortalıkta. Senin zihninde yer etmeye çalışacak, çok da işine yaramayacak fikir.

0: Hiçbir şeye inanmadım. Her şeyi sorguladım. Çürütebildiklerimden uzaklaştım. Çürütemediklerim de artık benim fikrim oldu. O yüzden ben çok fazla dataya maruz kalıyorum. Ama o datalar arasında hep sorgulayıcı bir zihnim var. Çünkü hani filozofların bir sözü vardır ya, sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır diye. Evet. Ben de sorgulanmamış bir bilgi ne olursa olsun gerçek değildir. Bizim efendimiz olur ve bizi köleleştirir. Ben bu zihinde bakıyorum. O yüzden her şeyi sorgulayın. Şu an bu programda Şakiroğlu'nun da, Beyhan Budağ'ın da söylediği her şeyi, benim de söyleyeyim, lütfen her şeyi sorgulayın. Evet. Çürütemezseniz sizin fikriniz. Çürütürseniz de lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın. Bize de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Biz de size kitap imzalar göndeririz. Evet. Değil mi Beyhan Hocam?
1: Çok güzel. Siz kitabı imzalayıp göndermek için çok daha iyi bir yöntem söylediniz. Ben maç skorunu doğru tahmin ederler düşünmüştüm. Bu daha iyi fikir. Bu arada maç skorlarınızı alacağım. Sevgili izleyenler, geçen Türkiye-Avustralya maçının skorunu tahmin edin. Size konuklarımızın kitaplarını göndeririz falan diye düşündük ama 167 tane tahmin geldi benim Instagram hesabıma. Hiç kimse bilemedi şimdi hocam skorunu. O yüzden gerçekten izleyenler futbolda hakim bir grup. Peki Beyhan Hocam, hemen dönüyorum. Bugün burada şimdi senin kitaplarını ben ne kadar incelikle yazdığını biliyorum. Böyle ne kadar önem verdiğini de biliyorum. Şimdi kitaplar artık yapay zekalar tarafından falan hızlıca yazılabilir. Çok riskli. Ama sen kamplar yaparsın. Kitap kampları. Kapanıp tıkır tıkır tıkır tam odaklı. Birkaç kampına geldim. Seni rahatsız etmek için sadece. Olmadın.
2: Fethiye'dekine geldim.
1: Fethiye'dekine geldim. Bir kahve içelim, gönderdi bize.
2: Ya Adana'da yemiştik ya.
1: Aynen bir şeyler devam edelim.
0: Fethiye'de Adana'ya inerdim.
1: Gönderdik şu hareketler.
2: En ve, yakında o vardı. O vardı.
1: Bu kitap şimdi efendim bizim Beyhan Budağ'ın fırınından yeni çıktı. Bize az önce bahsettiğim hayatın ağırlığına hafifletici düşünceler ya da çözümler öneriyor. Bence inanılmaz iyi bir başlık. Tükenme dediğimiz hikaye ne yazık ki özellikle iş dünyasında çok fazla yaşanıyor. İlişkilerde çok yaşanıyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kitaptan biraz bahsedelim mi? En son senin kitaptan sonra gelmiştim ve 1,5 saat sonra şey demiştim. Ya bütününü anlattı, kitabı sorma artık. En son hocam çok konuşuluyordu bu prenses erkekler hikayesi.
0: Evet, evet.
1: Beyan da onu çok güzel, müthiş bir dille yazmıştı. En son o noktada demişti ki yeter artık anlattı, kitabı konuştu.
2: Biraz sürpriz kaldı. Spoiler oldu yani. Spoiler.
1: Evet, biraz da bundan bahsedelim.
2: Ya Mehmet Hocam, burada aslında şöyle bir şey var. Hani bir kuramdan, ben hep kitaplarımı şöyle tarif ediyorum. Diyorum. Yani psikolojik açıdan bilgilenmek istiyorsanız, psikolojik bir şey öğrenmek istiyorsanız benim kitaplarım doğru adres değil. Hmm. Yani ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Kendim de aslında kendi içimde bazı şeyleri çözmeye çalışan, hayattaki sıkıntılarımı, alınganlıklarımı, canımı sıkan olayları bir şekilde üzerine çalışan, kendi üzerinde çalışan bir insanım. Hmm. Burada diğer kitaplarımda olduğu gibi aslında bir seans gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi. Yani öyle bir amaçla hayatta bir noktada zorlandığını düşünen, tükenen herkes için belki bir soluklanma, bir nefes arası olacaktır diye çok düşünüyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak burada şöyle bir yöntemi izledim. Ben uzun yıllardır 3-4 senedir gün içerisinde canım bir şeye sıkılmışsa, modum düşmüşse, moralim bozulmuşsa telefonumun notlar uygulamasını açıyorum. Diyorum ki Beyhan, kendine terapiye gelmiş olsaydın böyle bir durumda dışarıdan bir bakış açısıyla kendine ne söylerdin? Nasıl yardımcı olurdun? Böyle bir danışanın olsaydı. Ve böyle bir durumda hani sanki içimde iki kişi varmış da birisi böyle yukarı daha bilge bir taraf. Birisi de böyle hayatın içinde zorlanan taraf. O ona öğüt veriyormuş gibi.
1: Çok güzel.
2: Öyle bir noktada çok o güzel. Notlarımı sonrasında denemeler haline getirdim ve bunlar genelde biz hep şey düşünüyoruz. Hayatta bizi dağlar zorluyor. Sanki dağlar önümüze engel çıkıyormuş gibi ama genelde biz eşiklere takılıyoruz. Dağlar zannederiz ama doğru. Küçük eşikler bizim düşmemize sebep olur. Ben de o küçük eşiklerden, gün içerisinde adını koyamadığımız rahatsızlıklardan ve o anlık geçen mesela vasiyet yazmak üzerine denilen bir şey var. Bir gün aklıma geldi ve dedim artık 40 yaşındasın Beyhan. Vasiyet yazma arzusu geldi. Yani dedim çıksam araba çarpsa bir şey olsa ölsem ne olacak? Kimseye bir şey söylemedim ben bugüne kadar benden sonrasına dair. Oturdum ben bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım ama.
1: Notuna şimdi hareketlendi.
2: Ben dedim yarın bir gün kalemlerim işte değerli koleksiyonunu yaptığım bazı şeyler olunca dedim gelin damat satar bunları dedim. Dedim sakın dedim satmıyorsunuz. Her bir üstüne kazıyacağım Beyhan'la. Yeah. O yüzden baştan sakın kalemimi vermeyin, şunu vermeyin ondan sonra. Ya yani küçük böyle hayata dair aslında o anlık
1: farkındalık. Motoru verebilirsiniz abi.
2: Motoru da vermişsin.

0: Malım değerli. Ama şey, benim için arzu nesneleri var ya. Arzu nesneleri mi değerlidir? Yoksa tabii onun haricinde tabii bir evdir, arabadır işte. Değil, yani yüzlerce evden birini satabilirler. Cem Yılmaz gibi o diyor ya.
1: Bu arada yani
2: hocam kendisi... para sayma makinen de var değil mi?
1: Ama bu arada ne, scooter'la geldik programa. Evet. Kendisi. Ayakta geldi yani.
0: Elektrikli scooter'la.
1: Elektrikli scooter'la geldi. Ha, pardon, elektrikli.
0: Scooter deyince motosiklet zannediyor. Minik böyle.
1: Yani. Çok ama bence çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya açısından da iyi bir şey.
0: Yani keyifli. Ben olarak oyun oynamayı seviyorum. Ya. Oyuncaklı işleri seviyorum yani.
1: Tamam, şeye dönelim. Bu arada bir anda şey konudan çıktık gibi oldu ama. Kitapta basit.
0: O da var en sonunda. Mehmet Şakiroğlu da bir not var.
2: Yoksa da ikinci baskı bekleteceğiz.
1: Bence artık mecbur olacak yani. Ben de merak ettim vallahi.
0: Ya burada daha çok mesela bir kendi içimizde. İçimiz hep biraz kalabalıktan başlıyor. Yani aslında içimizdeki şeyler, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, sınır koymalarımız, diğer insanların bizim canımızı sıkması, kendi içindeki hayal kırıklıklarımız, işte gün içindeki duvara toslamalarımız. O kadar küçük küçük şeyler var ki yani. Yaklaşık 61 tane başlık olması lazım. 61 başlığı böyle dediğim gibi kendi farkındalığım, kendi üzerimden anlatmaya gayret ettim.
1: İçimiz hep biraz kalabalık diye. Şimdi şeyde de bahsettik. Sen kalabalığa biraz kalabalığı yani insanların yalnızlığının problemli olduğunu düşünüyorsun. Oradaki başlangıçta da burada onu görmüş
0: yaptım. Ya hocam
1: şey
0: ama şimdi şey değil mi? Bak bana diyorlar ki bazen şimdi beni izlemeyen geçen birisi YouTube'da yorum yazmış. Bugüne kadar hep YouTube önerdi ama hiç seni dinlemedim. Aa aslında güzel şeyler anlatıyormuşsun diye. Mesela ben ya ama kaç senedir? 13-14 senedir. Tam, yani belki senin 10 sene önce Kuşadası'na rüzgarlı bir anda
1: evet,
0: videomuz var.
1: Var video.
0: 100 bin izlendi yani. Hep anlatmaya çalışıyorum. Nereye bağlayacaktım yani? Hani buradan nereden?
1: Hayır, burada bir kişi yalnızlıktan.
0: Yalnızlıktan. Şimdi sosyal medyada hep şey var ya, böyle şiirsel ifadeler, böyle arkaya müzik koyuyorsun ve insanların hoşuna gidecek şeyler çok kolay. Sen çok iyisin ama seni çok üzmüşler. Sen harika bir insansın, diğer herkes narsist. Ondan sonra diğer insanları hayatından çıkarmalısın. Şimdi bunlar duyduğun zaman oh diyorsun, ben iyiymişim, diğer herkes çok kötü. Şerefsiz hepsi.
1: Kötü
0: noktasına geliyor. Bu insana iyi gelmiyor. Yani o anda o gazı veriyorsun da çok bencilleştiren bir yaklaşım. Evet. Ben orada o dönem
1: insanlar.
0: Mesela konuştuğumuzda şey çok popüler. İşte böyle kalabalık yalnızlıklardansa kaliteli yalnızlığı tercih ederim. Ya biliyorsun araştırmaları çok daha yakından takip ediyorsun. Yalnızlık konusu depresyonun en büyük yordayıcılarından
1: tabii
0: bir tanesi.
1: Ki,
0: eğer sen yalnızlaştırırsan onunla konuşma, bununla selam verme. Onu hayatından çıkar. Bunu
1: o zehirli, bu vampir, bu bilmem ne.
0: Öyle dedikten sonra evde oturursun. Şey diyorlar ya, 1+1 ev konforu. 1+1 ev demek ya da stüdyo daire demek depresyon demek. Hakikaten yani sosyal olmadığı müddetçe insan kalabalıkta olmak noktasında. Bak gorillerle ilgili bazı belgesellerde bir goril dışlandığı zaman çok hızlı bir şekilde hastalanıyor.
1: Ölüyor,
0: o klanında
1: tabii,
0: ölüyor yani.
1: Tabii izledim geçenlerde
0: bir goril belgeseli. Biliyorsun en yakın akrabalarımızdan diyorlar ya.
1: Yani,
0: kromozomla
1: benziyor gelin. Hakikaten ama yani.
0: Benziyor ya sosyal bizim için çok önemli.
1: Evet.
0: Şimdi sosyal medya klişelerinde hele ki ben mesela Instagram'a hep söylüyorum. Oraya koydukça kötü yola düşmüş gibi hissediyorum. Çünkü bir dakikayla, 1,5 dakikayla, 30 saniyeyle ne anlatabilirsin ki? Ya uzun videolar, YouTube, podcast daha bu konuda uzun şeyler anlatmamıza fırsat tanıyor ama herkes bir doz alıp kendini haklı çıkarma peşinde.
1: Tabii.
0: Ben mesela şey de var kitapta yine bir örnek. Işıldamak zorunda değilsin, parlamak zorunda değilsin. Virginia Woolf'un bir alıntısıyla başlıyor aslında. Hepimiz çok özel ve bu dünyaya iz bırakmaya gelmişiz gibi bir şey var. Ya öyle bir şey yok aslında. Yani dünyada yaşayan insanların belki 1999'u belki daha fazlası hiç hatırlanmıyor.
1: Tabii ki.
0: Ya oturup iz bırakmak, çok önemli şeyler yapmak, müthiş şeyler yapmak değil. Maksat gök kubbede hoş bir seda kalsın. Yani
1: çok
0: birkaç
1: sen.
0: Güzel insanla dostluğumuz olsun. Böyle derdimi açabileceğim, güvendiğim bir iki insan olsun. Hayatımı anlamlı kılacak hem de bana maddi anlamda birazcık ferah bir şekilde yaşamamı sağlayacak. İşim olsun yeter yani.
1: Doğru %100 katılıyorum.
0: Ya ama şey gibi herkes bir sanki Dostoyevski barındırıyor içinde yani. Hepimiz Dostoyevski olmak, Beatles olmak zorunda değiliz ki yani.
1: Doğadaki ya da pozisyonumuz o kadar kalmış değil.
0: Ahmet Hamdi Tanpınar olmak zorunda değil. Hayat basit aslında. Biraz kendimizi ışıldamak zorundasın, parlamak zorundasın. Hayır, bazı günler çok kötü hissedersin. Kimseyi görmek istemezsin. Bazen insanlardan kaçmak istersin. Bazen sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri yaparsın. Yani biraz biz kendimizi sosyal sosyal medyayla beraber çok pohpohladık.
1: Hocam tabii parlatıcı satanlar parlaman gerekiyor diyor biraz da. Yani çünkü oralarda sektörler var. Sana iyi hissettirecek sektörler. Özelsin, biriciksin, yalnızlıksın, teksin falan üzerinden. Değerlisin, çok değerlisin. Bunlar üzerinden gittiğinde o parlatıcı sattığı için parlamak zorundasın diyor. Oysa ki dünyanın bizden beklediği şey dediğin gibi o basit rolü oynayıp kendi içimizde doğru izi bırakabilmek. Dünyaya izi bırakmaktan
0: şimdi well-being diyorlar ya, şirketlerle çalışıyorum. Çok da güzel, keyifli işler de yapıyoruz ya. Ama bazen ben çenemi tutamıyorum. Bir şirkette online toplantı yapıyoruz öncesinde. Ya dedim, kapitalist insanlarsınız dedim. İnsanların dedim psikolojisini bozuyorsunuz. Sonra durmadan da psikolog çağırıyorsunuz. Bir kere çalıştık, bir daha çalışamadım.
1: Tabii sondur o. Sondur. Şimdi insanlar kendi psikolojisini bozuyor. Kendisi de acaba toparlayabilir mi? Şimdi En İyi Terapistim Ben kitabı Cem Hoca'nın aslında bu konuda belki yazılmış önemli kendine yardım kitaplarından da bir tanesi. Yani sonuçta bir terapiste gidiyorsan biraz da sorunlarını çözmekte zorlandığın için gidiyorsun. Acaba sorunlarını kendin çözebilir miydin?
3: Evet.
1: Hocam ne anlatıyor burada Cem Keçe? Ne diyor?
3: Şimdi tamam, bu kitabın başlığını görünce bazı insanlar En İyi Terapistim Ben deyince benim kibirlendiğimi ve narsistik bir başlık attığımı zannettiler. Yani ben onu kastettim.
1: En İyi Terapist Cem Keçe de.
3: Benim orada kastettiğim şey, tabii ki dünyanın en iyi terapistine de gitseniz, en iyi terapi ekolüyle de terapi alsanız, o bir aracı, o bir vesile oluyor. Doğru. Ama en iyi terapistim ben derken kendimizi ortaya koyabilmek önemli. Çünkü insanlar terapistlere geldiklerinde iki aşamadan geçiyorlar. Bunlardan birincisi farkındalık aşaması, ki çok acı verici bir aşama. İkincisi o farkındalıklarla birlikte ulaştıkları içgörü. O içgörüye ulaşana kadar pek çok danışan zaten terapiden kopuyor. Ama ben derken neyi kastediyoruz? Şimdi çocukluk travmalarımızla ortaya çıkmış olan bir çocuk ben var. Aile mirasları ve ebeveynlerimizle ve toplumun değer yargılarıyla ortaya çıkmış olan bir ebeveyn ben var. Bu güzel. İkisinin yarattığı büyük bir kaosla ne yapacağını bilemeyen, savrulan yetişkin bir ben var. İşte benim burada kastettiğim ben, yetişkin ben. Çünkü ben buna akıl diyorum, mantık diyorum, yetişkin parça diyorum. Mesela insanlar evlenmeden önce gerçek benlikleriyle, yani yetişkin benlikleriyle, terapide onları iyileştirecek olan benlikleriyle ilişki kuruyorlar. Gerçek Ayşe, gerçek Fatma, gerçek Ahmet oluyorlar. Ve o ilişkileri çok güzel yürütüyorlar. O yüzden ben şuna katılmıyorum. İşte evlenmeden önceki halimiz pembe gözlüklerdi. Hayır, gerçek olan sendin. Ailenin, toplumun değer yargılarından bağımsız kendini ortaya koymuş bir varlıktı.
1: Evet,
3: sonra ne oluyor? İmzayı attığın andan itibaren içine yüklü olan programlar sen istemesen de aktifleşiyor. Wow, bir anda kendini ilginç. Annene benzetiyorsun, bir anda kendini babana benzetiyorsun, bir anda çocukluk yaralarındaki bir figüre dönüşüyorsun. Karşı tarafı o figürün karşısındaki figür haline getiriyorsun. Mesela terk eden bir anne varsa, terk edilen bir çocuk varsa, senin travman buysa, eşini terk eden bir anne motifine dönüştürüp sürekli beni terk edecek paranoyasıyla onu bunaltıyorsun. Ya da o seni terk etmiyorsa sen onu terk edecek koşullar yaratıyorsun ve terk edilmiş bir çocuğun hırçınlığıyla, öfkesiyle, acısıyla eşine eziyet ödüyorsun.
1: İlişkiyi de bozuyorsun.
3: Evet, ilişkiyi de bozuyorsun ve diyorsun ki yani ben ne yaptım? İşte en iyi terapistim ben, insanlara öyküleriyle, vaka öyküleriyle bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir kopya olarak doğmadın. Özgün ve orijinal ve muhteşem bir varlık olarak doğdun. Fakat ailen, aile mirasların, çocukluk yaşantıların seni köleleştirdi, kopyalaştırdı. Ergenlikten çıktığın andan itibaren o yetişkin olduğun o dönemde bir nefes aldın. Kendini keşfetmeye başladın ve o dönemde yaşadığın arkadaşlıkları, dostlar bana sorarsanız çok doğru şeyler. Ama evlenmeyle birlikte her şey değişiyor. Ve bana terapiye gelen
1: insan... Bu toplumsallaşma sürecinin getirdiği belli kurumsal yapılar,
3: evet,
1: benim içimdeki özerk yapıyı daha bana öğretilen bir tarafa çekiyor.
3: Bunun sebebi de ne?
1: Güzel bir yorum.
3: Bunun sebebi de şu, bizim aile yapılanmamız hastalıklı. Ne demek hastalıklı? Anneler, babalar çocuklarına borçludur. Bir ömür boyu borçludur. Çocuklar da bir ömür boyu alacaklıdır. Ben mesela şu anda iki insanın oğluyum. İki kızın da babasıyım. Anne ve babama borçlu değilim. Çocuklarıma borçluyum. Onlardan alacağım, çocuklarıma vereceğim. Ama ben çocuklarımdan ziyade anne babama borçlu ve suçlu hissettiğimde, kendimi onlara benzemeye başladığımda çocuklarımdan çalıyorum. Onları da hasta ediyorum. En kötüsü hayatı paylaştığım partnerimle alışverişlerimde adil ve dengeli olamıyorum. İşte o evlenmenin böyle bir şeyi var. Evlenme regresyonu beraberinde getirir. Hani bizi dinleyenler için teknik bir kelime ama regresyon çocuklaşma demek. Mesela askere gitmiş biri, doktor da olsa, avukat da olsa o ortamda bir anda çocuk gibi olur.
1: Evet, tabii.
3: Kadınlar mesela bir araya geldiklerinde hamamda çocuklaşırlar. Buna regresyon denir. Basit bir şekilde anlasınlar diye söylüyorum. Ama evlilik regresyonu beraberinde getiriyor. Çocukluk travmalarımızdaki yaralarımızı kanatacağımız bir arenaya dönüşüyor. O yüzden bilinçli evlilik ve bilinç dışı evlilik de iki kavram var. Ya biz o yaraları onaracağız ve gerçekten bilinçli bir evlilikle gerçek yetişkin eril ve dişil yönlerimizle bir ilişki yaşayacağız ve mutlu olacağız. Ya da ailelerimizin kötü bir kopyası olacağız. En iyi terapistim benim vaat ettiği şu, bana kopya olarak geldin, orijinal, özgün, otantik bir ben olarak, gerçek yetişkin bir birey olarak bu odadan çıkmayı ben sana vaat ediyorum.
1: Çok varoluşçu bir söylem bu.
3: Ama bu sancılı olacak. Çünkü niye? Neden bazı aptallıkları yaptığını fark ettiğinde, onlardaki sorumluluklarını fark ettiğinde, onun arkasındaki travmayı fark etti, bu sana çok acı verecek. O acı da yanında olacağım, sana eşlik edeceğim. Ama o acılar bir gün bitecek. Nasıl ki doğum sancıları sonrasında insanlar bir bebeğe kavuşuyorlar ve her şey çok güzel oluyor. Nasıl ki büyük bir fırtınadan sonra güneş tekrar doğuyor. İşte farkındalıkların acı verici tarlasından geçtikten sonra ben size içgörüyü müjdeliyorum diyorum. O süreye kadar size eşlik edeceğim ama ben her zaman yetişkin beninizin taraftarı olacağım. Çocuk beninizin ve ebeveyn beyninizin de karşısında olacağım.
1: Peki hocam, insan dışındaki diğer türlerin de muhteşem olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sadece orada bir şey, bir size görüşünüz çok beni etkiliyor. Fakat sadece insan bu kurumlara maruz kalmadan önce gerçekten muhteşem mi? Ondan emin olamıyorum sadece. Yani doğumdan gelen hazır o biyolojik ve materyal o kadar iyi mi? Onu tam bilemiyorum. Diğer türlerin de böyle bir hayranlığınız oluyor mu? Mesela Beyhan Hoca bir örnek verdi. Doğadaki orangutandan. Ya da işte bakıyoruz, doğada insan yoksa bir düzen var. Sağlıklı işliyor. Dünya yok olmuyor ve bir şekilde bir düzen kurulmuş. Oradaki akış içinde bunu söylüyor musunuz?
3: Şöyle söyleyeyim, hatta bir tane örnek vereceğim. Biraz komik olacak ama bizi dinleyen erkekler ve kadınlar bunu çok iyi anlayacaklar. Gerçekten doğan bir bebeğin muhteşemliğiyle doğadaki hayvanların muhteşemliği de birbiriyle aynı. Ama tek farkı ne biliyor musunuz? Hayvanlar mesela maymunlar muzların hepsi benim olsun diye biriktirmiyorlar.
1: Evet,
3: muzunu yiyip arkasına bakıyor. Çiftleşip neslinin devamını sürdürüyor. Ve o da bir muhteşem iş ama biz insanlar kibir, sahiplenme arzusuyla çok farklı bir yere gidiyoruz. Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir tane dişi goril var. Hormonlarından dolayı bir kızışmışlığı var. Ve iki tane de erkek goril var.
1: Evet.
3: Bu iki erkek goril o dişiyi fark ediyor. Tabii doğal olarak ne yapacaklar?
1: Kavga edecekler.
3: İşte erkeğin birinci modu savaşan moddur.
1: Evet.
3: Savaşacaklar.
1: Evet, tabii.
3: Savaştıktan sonra savaşı kazanan goril gidiyor ikinci dişiyle birlikte oluyor. Bu içgüdüsel bir şey.
1: Evet, tabii ki.
3: Şimdi belgesel burada bitti ama ben oturdum dedim ki bu belgeselin en önemli kısmını birazdan gösterecekler. Bekledim, gösterdiler. Diğer goril ne yapıyor diye baktım. Hani savaşı kaybeden goril bence asıl önemli olan.
1: O yaşlanıyor
3: goril
1: bir anda hızlıca.
3: Neden biliyor musunuz? Her savaşı kazanamayacağımızı biliyorum şu hayatta. Ama öbür goril ne yapıyor bakın. Ne yaptı biliyor musunuz? Arkasını döndü, muzunu yedi.
1: Devam etti hayata.
3: Hayat devam etti.
1: Biz
3: işte
1: orada yıkılıyoruz ya.
3: Bu o kadar güzel bir şey ki. Bazı savaşlar vardır. Düşünürüz, kazanırız, kaybederiz. Hiç önemli değil. Dersimizi alırız ama geçmişi umursamadan artık önümüze bakmamız gerekir. Çünkü geçmiş asla değiştiremeyeceğimiz bir şey.
1: Bu oldu artık.
3: Geçmişi olduğu gibi kabul edip dersimizi alıp önümüze bakmamız lazım. İşte o goril var ya, pek çok insandan akıllı davranıyor.
1: Tabii.
3: Neden? Çünkü erkek o savaşan modu yaşayabilir. Savaştı, kazanamadı. Umursamayaz moda geçebilir.
1: Evet.
3: Ama üçüncü bir mod daha var. İşte o çok tehlikeli. Buna dişil mod diyorum. Kurup kurulan mod. Ve bizi hasta kurup eden kurulan mod bu. Ben en iyi terapistim. Ben de kurup kurulan moddan çıkartıyorum insanları.
1: Akışa geçiyoruz.
3: Evet. Ya savaş, mücadele et. problem varsa çözemiyorsan geride bırak.
1: Dön muzunu ye.
3: Evet, bu kadar basit. Çünkü o muzu yeme sahnesi o kadar doğal ki. Ve onu oradan numara olarak yapmıyor.
1: Tabii canım.
3: Gerçekten keyfini alıyor. Evet. Sonra da ağaçlardan ağaçlara koşuyor.
1: Ve üremesi için tekrar bir fırsat çıkacaktır.
3: Ve bu mesela doğal bir şey. İşte bizim doğalımız da bu. Evet, ama o çocuk modu, çocukken istenmeme, reddedilme modu, o yapmalısın, etmelisin.

0: Polisin şeklindeki
1: Evet.
0: aşırı baskıcı ebeveyn modları ne yapıyor? Bizi kurup kurulan moda sokuyor ve o
1: Güzel.
0: modda bizi hasta ediyor.
1: Çok güzel. Kurup kurulan mod. Peki bu kurup kurulan mod aslında insanların baş edebilecekleri gündelik problemleri uzatıp uzatıp uzatıp büyütüp kendine yaşam boyu belki sıkıntı çıkarabilmeleri. Bu dağlar değil de eşikler dediniz hocam az önce. Hı hı. Yani biz hayattaki dertlerimiz büyük depremler, büyük trafik kazaları, savaşlar görüyoruz ama oysa ki eşikleri geçemiyoruz. Bu eşiklere örnek verebilir miyiz? Bir eşikleri anlamamız mümkün mü önce? Mesela nasıl şeyler? Mesela bir trafiğin yoğun olması mı, iş yükünden rahatsız olmak mı, çorabın kaçması mı, telefonun şarjının bitmesi mi? Bu tür şeyler mi yoksa daha bir...
2: Çorabının kaçmasına takıldım.
1: Ya. Takıldım.
2: Birçok şey var aslında. Mesela hani konuyla alakalı olarak kurup kurulanda hormonlu adalet refleksi dediğimiz bir şey var. Bir gün bir restoranda otururken bir arkadaşımla beraber garson azıcık gecikti. Hani belki de orada haklıydı arkadaşımın tepkisi sonrasında. Bir kısmı ilk kıvılcım noktası. Ve
1: tabağı fırlatma noktası.
2: Geç geldi bizim servisimiz. Bizden sonra gelen kişi birazcık daha mesela önceden servis aldı. Garson ona birazcık daha sıcak yaklaştı. Ve yanımdaki arkadaş birden bağırmaya başladı. Yani bir kavga halinde nasıl bizi ihmal edersiniz, nasıl böyle davranırsınız, bir daha buraya gelmeyeceğim. Ya ben çok şaşırdım, bir dakika dedim, hani bu kadar büyütecek ne var? Gerekirse ben bir de geriliyorum yanımda böyle birisi çok sinirlendiği zaman, anlamsız bir sinir olduğu zaman. Bu arada bu arkadaşım kötü bir insan değil. Yani gerçekten güvenebileceğiniz, çok doğru, düzgün, dürüst, sözünleri bir insan ve sonra konuşunca hep şeyi fark ettim. Çocukken çok hakkı yenmiş. Aile içinde çok söz verilmemiş, ezilmiş, hep böyle ikincil, üçüncül plana atılmış. Bazen hayat içerisinde çok ezildiğimiz zaman, çok sözümüz dinlenilmediği zaman bir karşı tepki geliştiriyoruz ve o anda minicik haksızlıklara bile aşırı tepkiler verme eğiliminde oluyoruz. Sırada birisi önümüze geçiyor, evet, onunla kavga ediyoruz ya da bir yerde işimiz aksıyor. Evet. Memur diyelim, işimizi biraz yavaş yapıyor, sen benim vergimle çalışıyorsun İsyan. Diye ortalığı ayağa Doğru. kaldırıyoruz. Ama bu küçük savaşlar, kurmak, kurulmak, alınmak, bunun peşine düşmek aslında bizi gerçekten büyük bir savaşın içindeymiş gibi hissettiriyor. Evet. Yani o anda bedenin verdiği stres seviyesi, hormonal değişimler, işte o savaş kaç tepkisi, birçok şey sanki bir deprem yaşıyormuşçasına yakın bir seviyede stres yaşıyoruz. Ama orada gerçek bir dram, gerçek bir travmatik olay varken orada bizim yarattığımız bir olay var. Bunun gibi evet. küçük bir olay mesela. Hı hı. Ya da bazen diğer insanların bize yaklaşımlarında herkesi o anda dostane yaklaştığını zannetmek. Bazen çocukluğumuzda da getirdiğimiz şeylerimiz var. Ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyoruz ya her zaman konuştuğumuz şeyler ve etrafımızdaki insanlar bizim aynamız olmaya başlıyor. Ve sen bana nasıl bakıyorsan, Lacan'ın bir sözü sanırım, bizim var olduğumuzun kanıtı diğer insanlarla konuşmamızdır. Hani onunla kurduğumuz diyalogtur. Diğer insanlar bizim kim olduğumuzu belirler. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların bir katsayısı vardır ve o benim hakkımda ne söylüyorsa bir süre sonra o benim iç sesim olmaya başlıyor. Bunun gibi şeyler, ben ama bunu doğal zannediyorum. Sen durmadan bana müstehsi bir şekilde küçümseyici iltifat yapıyorsun diyelim. Aa Beyhan, bu ceket de almışsın valla, parlak parlak giyiyorsun işte. Sen de valla işte boş olsam ben de senin gibi doktora yapardım. Ondan sonra spora da gidiyorsun işte, ne yapacak işte, şımarıklık senin yaptığın gibi ama övermiş gibi şeyi sokuyorsun, çeviriyorsun bıçağı ya. Şimdi ama ben diyorum ki işte Mehmet ne kadar iyi niyetli ama senin yanından ayrılıyorum, göğsümün üstüne bir öküz oturuyor. Diyorum ki Mehmet ne yapıyor bana acaba?
1: Bu iyi mi kötü mü belli değil.
2: İyi mi? Ama ben seni iyi olarak kodladığım için hücre içeriye o şeyi alıyor, enerjiyi alıyor yani. Ve diyorum ki ben bu Mehmet'le alakalı değil. Demek ki ben eksik, yetersiz, sıkıntılı bir insanım. Etrafımızdaki insanların bizi nasıl aynaladığı, bizi nasıl yönettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben bir tanesi senden ilhamla olmuş olabilir. Senden, çünkü senin bu huyunu çok seviyorum. Birisi bana sorduğu zaman, mesela küçük küçük aklıma geldikçe söylüyorum. Nasılsın Beyhan? Ya diyorum çok yorgunum, işte işler çok yoğun, uykusuzum. Sonra baktım bu söylediğim şey beni çok etkiliyor.
1: Seni kendine etkiliyor.
2: Kendi yani. Kendime telkin veriyorum. Ben seni ne zamandır tanıyorum? Belki 15 sene mi oldu yani? Tabii, 15 senedir tanışıyoruz. Ben sana tanıdığım günden bu yana ne zaman nasılsın abi desem, ne yapıyorsun desem, çok iyiyim.
1: Şükür.
2: Her şey harika. Çok belki şükür. Arka planda
1: seni görünce mutlu oluyoruz o yüzden.
2: Kana ekmek mi doğruyor? Yani, acılar çekiyorsun yani.
1: Adam sıkıntıdan bu kadar mutlu.
2: Ama çok iyiyim diyorsun. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Son 6 aydır biri bana bir şey soruyor. Çok iyiyim diyorum.
1: Tamam.
2: Ama güzel. Otomatik içimdeki şey şuna dönüyor. Esnaflar şey der der ya, adam bakmışsın işte para basıyor işte ama ya işte çorba kaynıyor işte ne yapacak iş yok ya vesaire diye ya. O moda giriyorsun. Ya bunun gibi küçük şeyler aklıma geliyor. Mesela kendimize devamlı eksiği görmek, devamlı şikayet ediyor olmak. Mesela çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltmak. Hmm. Mesela sen benim hayatımda abimsin, arkadaşımsın, eşimsin. Hmm. Yani ve ben geliyorum tüm dertlerimi seninle konuşuyorum. Ya şimdi eşler arasında da Cem Hocam daha çok şahit oluyordur. Yani bazen eş kötü değildir ama kadın ya da erkek tüm derdini aynı kişiye anlattığı zaman ilişki, iletişim bozulmaya başlıyor. Çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltma.
1: Ya da yani, şimdi bazılarında şöyle oluyor beyan. Çok özür diliyorum sözünü kesin. Yani bir tarafta parti var. Hiç davet edilmiyorsun. Hı hı. Ancak sıkıntı olduğunda
2: yanında. Evet, evet. Yani nerede cenaze, hasta ve beyan neredesin?
1: Orada.
2: Ya evet. Mesela bir de şey çok önemli. Bazen insanlar uzun süre seni aramaz, sormaz ondan sonra. Bir yerde hayatta ayağın bir yere takılır, toslarsın. Hemen o anda 2 yıldır aramayan bir şey. Kardeşim ne yapıyorsun? Bir sıkıntı varmış duydum diye mesela. Senin sıkıntından haz alan insanlar var
1: orada
2: yani.
1: Haz alıyor da olabilir.
2: Haz alıyor da olabilir. Mesela bak, böyle durumlarda etrafımızdaki insanlara küsmek değil. Ben küsmeye karşıyım ama en azından bir mesafeyi doğru konumlandırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisindeki o anlık şeyler bize biraz zorlayıcı olabiliyor ve birikiyor. Adını koymuyoruz. Çünkü adını koymadığımız için doğal olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve böyle olunca onları aslında bir deprem, bir travma olduğu zaman, bir taciz olduğu zaman insanın savaşı daha büyük ama yol belli. Ne yapman gereken, terapi alman gerekiyor, yardım alman gerekiyor. Bir sürü yapılması gereken şey var. Bunlar şey gibi küçük küçük aldığımız şeyler. Mesela telefonundaki ekran süren senin günlük 7-8 saatse farkına varmıyoruz ama zaman içerisinde dikkatin düşüyor, enerjin düşüyor, uykun bozuluyor. Ama fark etmiyorsun. Bununla onun alakalı olduğunu fark etmiyorsun. Evet. Çünkü bu gününün olağan bir parçasıymış gibi. Bunlar hayatımızın olağan şüphelileri. Doğru. Olağan şüpheliler bu noktada karşımıza çıkınca biz onları zaten doğal olarak gördüğümüz için hiç onların üzerine düşünmüyoruz.
1: Şimdi Beyhan Budak diyor ki sevgili arkadaşlar ben anladığımı söyleyeyim ki Beyhan Budak çok dinleyen biri olduğum için iyi anlıyor. Şöyle şimdi senin hayatta çok büyük gördüğün dertler olabilir. Savaşlar, depremler, şunlar bunlar. Bunları zihninin harcadığın o büyük enerjinin bir kısmını şu telefonunla geçirdiğin mevzuyu olumlu hale getirmeye ya da eşinle ya da biri sana nasılsın dediğinde ettiğin laflara biraz daha önem vermeye ya da basit bir hayat sorunuyla karşılaştığında mesela bir trafiğe takıldığında o zihninden geçenleri biraz daha iyi yönettiğinde oraya ayırdığın zaman birazcığını bile buraya ayırsan hayatını çok daha iyi etkileyeceksin diyor. Çünkü mevzu ufak tefek şeyler çünkü onlara sürekli maruz kalıyorsun. Hı hı. Her gün maruz kalıyorsun. Şimdi bir ufak tefek şey var hocam. Ben şimdi bir devlet üniversitesinde çalıştım ve büyük bir klinik programımızda olduğu için çok fazla danışan hasta görüyoruz. Ve üniversite öğrencilerine de bir şey yapıyoruz. Ve çocuklar şundan çok şikayetçi. Tam biriyle tanışıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ve bir anda kayboluyor. Biz ne adını koyabiliyoruz ilişkinin, ne kim olduğumu anlayabiliyorum. Ne olduğu belirsiz. Bir ilişki belirsizliğinden insanlar muzdarip. Soruyu çok net soruyorum şimdi size. Yanlış anlamayın. Çıkma teklifi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi?
0: Şimdi biz gelsin deyince de gelmeyecek. Gelmesin deyince de gelmemezlik olmayacak. Onu baştan koyalım. Çünkü her şeyin zamanın bir ruhu var. Ama ben eski toprak diyelim artık kendime. 55 yaşındayım.
1: Maşallah.
0: Bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı. Çıkışta bir muhallebi yenirdi. İşler yavaş ilerlerdi. Ama şimdi öyle değil. Çıkma teklifinin gelmesini isterim. Ben eski yani muhafazakarlık derken benim muhafazakarlık algım güzellikleri muhafaza etmektir.
1: Çok güzel.
0: Yoksa insanın ruhunu karartan, insanı baskı yapan hurafeleri ve hastalıkları muhafaza etmekten bahsetmiyorum. Ama ben bir ötekine değer veriyorsam, özen gösteriyorsam, onu sevdiğimi ya da onunla bir şeyler yaşamak istiyorsam ona karşı daha böyle bir çıkarak, teklif ederek bunu da bir ritüelle yaparak başlanmasını doğru buluyorum ve güzel buluyorum. Evet. Çünkü gerçek sevgiyle sahte sevgi arasındaki farkı görüyorum ben şu anda. İşte bu love bombing dedikleri işte bir anda hayatıma girdi, bir anda çıktı. Onlar gerçek sevgi değil. Gerçek sevgi kriterlerim var benim. Bir, dikkat. Mesela saçtaki küçücük bir şeyi fark edebiliyorsa dikkatli olmalı. Gerçek sevginin ikinci kriteri özen. Üçüncüsü takdir etmek. Dördüncüsü merhamet etmek. Beşincisi kendisi olmakta özgürlük tanımak.
1: Oo, çok güzel şey.
0: Altıncısı empati yapmak. Ve en güçlüsü de şehvet duygusu.

0: her zaman canlı tutabilmek. İşte bütün bunlar gerçek sevgi kriteri.
1: Evet.
0: Şimdi hızlı başlayan şeylerde bundan hiçbiri yok ki.
1: Hangi biri? Ne zaman olacak? Yani
0: özen yani? Yok, dikkat yok, merhamet yok, takdir yok, kendisi olmakta, özgürlük tanımak yok. Öyle olduğu zaman hızlı başlıyor ve aradığımızı bulamıyoruz. Mesela Beyhan Hocam da çok video çekmişti, ben de çok çektim. Biz işte videoları 15 dakika çekerdik.
1: Evet.
0: Sonra 10'a düştük, 5'e çıktık. Şimdi 3'e kadar indi, 1'e evet. kadar indi. Niye? İnsanların dopaminlerinde bir problem var. Sürekli reels kaydırmak, TikTok'a bakmak, çok fazla... uyarıyla beraber insanların dikkati dağılıyor.
1: Süre azalıyor yani.
0: Azalıyor. O yüzden bir kadınla bir erkeğin tanışmasındaki o merak ve uyarılma seviyesi çok çabuk düşüyor. O yüzden tabii, çok yüksek başlıyor ve bitiyor. Doğru. Yani videoların kısalmasıyla birlikte insan ilişkileri de kısaldı. Videolardaki özensizlikle birlikte insan ilişkilerindeki özensizlik de başladı. Ama bence çıkma teklifi geri gelsin ve lütfen bunu çok özel bir şey yapalım. Ben çünkü kadın erkek ilişkilerini şöyle bakıyorum. Benim en kıymetli hazinem bedenim. Hı hı. Ruhum, zihnim, bir hikayem var benim. Ben bu hikayeyi sana bir armağan olarak sunuyorum. Bu benim en kıymetli. Evet. Ve sen de bana bir armağan sunuyorsun. O da senin en kıymetli. Biz bu armağanın hakkını verelim. Bu armağana özenli olalım, dikkatli olalım. Bana mesela medya mensupları soruyorlar. Diyorlar ki hocam şimdi mutlu ilişkinin sırrı nedir? Çok fazla var ama nezaket diyorum. Çünkü nezaket gerçek sevgi kriterlerini barındırıyor.
1: Evet, o birçoğu var onun için.
0: Tabii ama dediğim gibi hızlı başlayandan bir şey olmuyor. Şimdi bana danışan diyor hocam diyor çok hızlı tanıştık, barda tanıştık. İşte beni şöyle yaptı, çok pahalı bir hediye aldı. Sabah beni işte bilmem nereye kahvaltı. Bu kadar hızlı başlayan her şey hızlı biter diyor. Evet. Ve sonra bir hafta sonra geliyor gözyaşları. Evet hocam haklı çıktınız.
1: Ben devam dedim, etmedi bu.
0: Ben haklı çıkmak istemiyorum.
1: Uzun evlilikler, 50 yıl, 60 yıl süren bunların da biraz insanı hapsettiğini düşünüyor musunuz bu manada?
0: Şöyle ben evliliklerin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum. Hı hı. Ben evliliklerin sevgiyi bitirdiğini düşünmüyorum. Evliliği nasıl yaşadığımıza göre bu değişebiliyor. Hı hı. Mesela bakın şimdi sayacağım 3 tane rol var. Annelik babalık rolü, hı hı. karı kocalık rolü, sevgililik rolü. Eğer bir ilişki anne baba rollerinin egemenliğinde geçiyorsa o ilişki çöp olmaya mahkumdur. Ha çöpünü atarsın evinde tutarsın o öyle bir şey. O çöptür.
1: O boşanmaya hak eder yani.
0: Hak eder ama boşanmayabiliyoruz çünkü pek çok sebep var yani. Sonuçta çöp, bazı insanlar çöpleri evinde tutuyor. Evet, çöp evler var. Atamıyor dışarıya.
1: Atamıyorsun işte o da bir şey.
0: İki, karı kocalık rolleri. Bu egemense bir ilişki o da çöptür. Ama bunlar biraz daha iyi çöplerdir. Atılmaz ama durur. Hı hı. Ama sevgililik ruhu çok farklıdır. Tabii. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kan da mevcuttur. Hı hı. Ben de çiftlere diyorum ki muhtaç olduğunuz kudret, enerji, motivasyon ve mutlu evliliğin sırrı flört aşamanızda mevcuttur. Lütfen flörte geri dönün. Hı. Çünkü oradaki erkek sendin. Gerçek yetişkin ben sendin. Oradaki kadın da sendin. Lütfen o kadınla erkek ne yapıyorsa onları hayatınıza monte edin diyorum. O zaman biz yeniden sevgili olabiliriz.
1: Daha iyi konuşuyor, daha iyi dinliyor, daha saygılı.
0: Adam diyor ki ben diyor.
1: Daha özen gösteriyor, tabii, daha empatik. Her şey var az önce saydıklarınız.
0: Kılıma kıyafetime dikkat ederdim. Dişimi fırçalardım, parfümümü sıkardım, çiçekle giderdim. Kadın diyor ki ben günlerce hazırlanırdım. Bak buna özen diyorum.
1: Evet, özen.
0: Geldiği andan itibaren suratındaki en ufak bir şeyden dikkat ediyor. Canım bir şeye mi sıkkındı diyor. Ve empati yapıyor sürekli. Ben ne yaparsam mutlu olur. Şu anda ben ona ne yaparsam yüzü güler. Ve merhamet doluyor. En ufak bir şeyde merhametini gösteriyor. Ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Bakın bu çok güzel bir şey. Mesela bir insanın bir insana verebileceği en güzel şey varlığınla seni kabul ediyorum. Olumlu, koşulsuz kabulle kabul ediyorum. İçin içine de şehvet girdiği zaman sevgi alışverişi, sevgililik rolüne giren o ilişki zaten çok kaliteli ve uzun bir ilişki.
1: Evet.
0: Ama sevgililik rolünü bilgisayardaki şeye bağlayacağım. Bir bilgisayarı ben kurduğum zaman mesela geri yükleme noktası oluşturuyorum hemen. Ona ben sevgililik noktası diyorum. Ama bilgisayara virüs bulaşıyor, şu oluyor, bu oluyor, bilgisayarda arıza çıkıyor. O bilgisayarı geri yükleme noktasına geri getirdiğinde mükemmel çalışıyor. Evet. Lütfen anne babalık rolünden çıkın. Anne babalık full time bir iş değildir, part time bir iştir. Karı kocalık full time bir iş değil, part time iştir. Ama sevgililik full time'dır.
1: İlişkinizi şayet iyi bir şekilde sürdürmek istiyorsan
0: sevgili kalacaksın.
1: Zamanın sevgili ruhunu devam ettirmemiz lazım diyorsunuz, araya gitmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet, çünkü
1: söyle hocam.
0: Çünkü onu da söyleyeyim, çünkü sen sevgili olmazsan yeni sevgili adayları var ki durum çok kötü.
1: Nasıl yani? Orada yani alternatifleri görebilir kişi.
0: Ya artık şu telefonla her yerde sevgili bulmak.
1: Tamam,
0: çok...
1: alayım hocam adresi.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen sahip çıkın. Çok kıymetli bir hazine bu.
1: Çok güzel söylediniz.
0: Bu hazinenizi lütfen tehlikeye atmayın. Yani ben şu telefonu, bu çok değerli bir yüzüğümü her yere bırakmam.
1: Çok doğru.
0: Ama işportajdan aldığım her yere bırakırım. Birbirinize lütfen işportaj yüzüğü muamelesi yapmayın.
1: Şimdi çok güzel anlattın hocam. Şimdi bakın, sevgililik de aslında flört dediğimiz hikayedeki o incelik, önem, özen, takip ediyor olmak, o zamanın ruhu, kendine özen gösteriyor olman, empatik oluşun, bütün bunları esasen evlilik hayatı boyunca sürdürebiliriz diyor Cem Hoca. Ve bir sorun yaşadığınızda sizin orada bir yol haritanız var. Orada neler yaptıklarınıza bakarsanız yol önünüzde açılacaktır. Çok güzel, basit, pratik bir öneri ama çok sağlam bir öneri. Kısa bir ara. Beyhan Budak, Cem Keçe bir saat daha bizlerle beraber. Programımız aynı keyifle, gündelik olaylara böyle nefis cevaplarla devam edecek efendim. Az sonra buradayız. Buluşalım tekrar.

Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağ Para. X, Ağ Para TV. Facebook, Ağ Para. Instagram, Ağ Para. YouTube, Ağ Para.

0: Efendim, Beyhan Budak tam karşımda, Cem Keçe hemen yanımda, harika bir stüdyo, nefis konular. Şimdi öyle bir soru var ki, her güzel şeyi herkese anlatmayalım diyor kitap bir yerde. Evet. Biraz onu açabilir miyiz Beyhan Hocam?
1: Ya bunu aslında en genel anlamıyla insanlar şu sebeple söylüyor. Mesela eğer ben güzel şeyleri anlatırsam etrafımdaki insanlar noktasında bir haset oluşabilir, nazar evet. değebilir ya da evet. belki onu engellemeye çalışırlar. Evet. Ben bu açıdan değil de şu açıdan bakıyorum. Mesela diyelim senin iki tane çocuğun var ve ben o anda çocuğum olmuyor. Ve sen gelip devamlı çocuklarınla ilgili şeyleri okula başladı, işte şunu yaptı, şu kıyafeti aldık diye belki de çok doğal olarak hayatındaki güzel şeylerden bahsettiğinde ben o çocuğu olmayan insan olarak çok üzülebilirim yani. Çok kıskanabilirim bu arada. Şey bu. Çok kıskanabilirim. Ya da mesela benim oğlum vardır, senin de oğlun vardır aynı yaşlarda ve senin oğlun sınavda çok başarılıdır. Güzel bir okulu kazanmıştır. Ben ona, kendi çocuğuma özel dersler aldırmışımdır. Ama herkes o yolu yapamayabilir. Benim çocuğum başarısız olmuştur. Belki bir meslek lisesinde okumak, ya bunu da söylemek istemiyorum aslında. Meslek lisesi kötü anlamda değil ama hani puan bazen düşük olabiliyor tabii ki, anlamında. Tabii ki. Daha istediği yer olmamıştır belki. Ve sen çocuğunun başarısını anlattığın zaman bir şekilde ben incinebilirim. Kalbim böyle bir kırılabilir o anda. Ve biz o anda ne yapıyoruz? Sen bunu anlatıyorsun ya, benim suratım düşüyor, moralim bozuluyor. Diyorsun ki vay be, vay be Beyhan kıskanç. Ama bu çok doğal. Yani kıskanmak insanın doğasında olan bir şey var. Yani hayatta belki de şu an hayal ettiğimiz şeylere sahip olabiliriz ama bunda sadece çabamızın mı şeyi var? Karşılığı var. Şans, bazı şeylerin doğru zamanda denk gelmesi. Herkes için aynı noktada olmayabiliriz. O yüzden ben hayatımızdaki güzel şeyleri bundan olumsuz etkilenmeyecek insanlara anlatmak taraftarıyım. Yani güzel bir noktada bazen yaptığımız, mesela senle biz aynı şekilde yola çıkmışızdır. Lisede aynı okulda okumuşuzdur. Sen orada belki esnaflık yapıyorsundur Aydın'da. Ben işte belki büyük bir iş kurmuşumdur. Bir yerde zengin olmuşumdur. Seni o anda Aydın'a bir geldiğimde, ya Mehmetciğim uzun zaman oldu görüşemedik diye çok özel ve pahalı bir restorana götürüyorum. Ve o anda sen bozuluyorsun. Üzülüyorsun. Sanki diyorsun ki Beyhan beni ezmek için mi buraya getirdi? Hava atmak için mi getirdi? Halbuki orada benim yaptığım şey tamamen sana bir güzellik yapmaktı, evet. iyi hissettirmekti. Ama evet. o güzellik onda bir reaksiyona sebep olabilir. Bundan dolayı güzel şeyleri anlatırken etrafımızdaki insanların bunu bir şekilde nasıl etkileneceğini bir iyi düşünmemiz lazım. Çok ve bunu çok fazla yapıyoruz. Evet. Ve hemen şu modda mesela...
0: Anlattığı şey o kadar çok aklımda, defalarca örnek var ki şu anda o söylediği şeyde.
1: Ya öyle, çocuğun aman olabilir, kıyafetin olabilir, annen olabilir mesela. Kimin annesi ölmüştü, kimin annesi yaşıyordur. Kesinlikle. Ben eskiden, bizim kültürümüzde şey vardı mesela, ben çocukken 90'ların başında öyle her zaman bir soğuk meşrubat içemez. Diyelim ki bir kola alacağız. Haftada bir babam o gün harçlık bırakmıştır. İşi iyi gitmiştir. Tabii. Ve buz gibi o şişe eskimiş böyle çizilmiş şeyler, kolaları alırdık. Ve o kadar zevkli gelirdi ki annem evet. bana çok kızardı, biliyor musun? Sen, ya da bir meybuz alırdık. Meybuzları hatırlarsın belki.
0: Evet, tabii hatırlıyorum.
1: Ya da 40 yılın başı Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları vardır tabii. o kasede. Evet. O zaten ekstra zenginlik şeyi. Tabii. Annem çok kızardı. Sakın derdi dışarıda yeme. Kola mı aldın? Gel evde iç. Görmesin çocuklar diye.
0: Canı çeken.
1: Şimdi bak o kısım, bu o zaman bizim kültürel kodlarımızda olan bir şey. Ama şu an biz sosyal medyada ya da sahip olduğumuz şeyleri, yaptığımız güzel tatilleri, harcadığımız paraları, güzel kıyafetleri o kadar çok anlatıyoruz ki, ya da arabamızı. Bu bazen diğer insanlar da elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen o başarıya, o maddiyata ulaşamamış imkanlar olabilir.
0: Peki hocam, tam tersten gidiyoruz söylediğin şeye. Şimdi en iyi göstermeye çalışıyor kişi Instagram'da. Gündelik hayatının değil de o yaşadığı biricik coşkulu anı göstermeye çalışıyor. Sıradan bir gününü değil de işte verdiği doğum günü partisini, evlilik yıldönümü falan. Yani hep tam tersini yapıyoruz. Bu da insanlarda ölçüldüğünde de olumsuz etki yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Beyhan Hocam, buna bir destek olarak. İnsanlar Instagram'a 20 dakikadan fazla baktığında olumsuz etkileniyor. Ve ilk 20 dakika olumlu etkileniyor. Çünkü ilk 20 dakika kendiyle ilgili bir şeyler yapıyor. 20. dakikadan sonra kendine ilgili yapacak şey tükendiği için diğerlerinin hayatlarına bakmaya başlıyorsun ve diğerlerinin hayatlarının o muhteşemliği bir süre sonra sana kendi hayatının tek düzeliğini gösterir gibi bir hal alıyor ve insanlar olumsuz etkileniyor. Sen de çok müthiş altın vuruş bir nokta. Bunu yaşadığımızda fark ediyoruz ama sistematik olarak bunun adını koyamıyoruz. O zaman sistematik olarak bunun adını belki şöyle koyabiliriz. Herkes sizin elinizdeki muhteşem şeylerle mutlu olmayabilir, gurur duymayabilir.
1: Yani şunu spot olarak söyleyebiliriz bence.
0: Ha, sen öyle bir
1: hayatımızdaki güzel şeyleri anlatırken o insanın yüzü düşüyorsa ya da morali bozuluyorsa aman beni kıskandı, haset etti diyerek işte ne kadar kötü bir insan demek bu işin en kolay yolu. Ama şunu düşünmek lazım. Evet. Eğer benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Evet. Hayattaki her güzel şeye sahip olamayan insanlar o güzel şeyleri duyduğu zaman ne kadar iyi insan olsa bile içinde bir yerler kırılabilir. Çünkü insanın doğası bu. Yani burada kötü niyet nedir biliyor musun? Hasettir. Yani bende olmayan sende de olmasın hissiyatıdır. Evet. Ya da imrenme güzel bir şeydir. Sende olan beni motive eder. Ama arada iyi insanların hissettiği olumsuz duygular vardır. Söylediğimiz güzel şeyler o insanlarda bu duyguyu tetikleyebilir. Çok ben artık güzel. Bunu fark ettiğimden bu yana bu bahsettiğim yemek olayının bir benzerini yaşadım. Ve arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde güzel bir yere çok da onlara jest yapmış gibi hissederken ve şeyi hissettim. Modları düştü. Moralleri bozuldu. Gibi dizisinde böyle bir sahne vardır.
0: Vardı hatırlıyorum.
1: Evet kaburgacıya giderler. Evet. Ya da pahalı hediyeler alırız zengin arkadaşları onlara. Diyor ki orada sınıfsal kopuş yaşadığımızın bir dönemdeyiz yani. Böyle bir durum. Güzel şeyleri elbette yapacağız ama yaptığımız iyilik bile karşı tarafı ezebilir biliyor musun
0: doğru,
1: bazen.
0: Doğru, kesinlikle.
1: Ya ben mesela senin tabii normalde ki almayacağın bir noktada yüksek değerde bir hediye alıyorsam sana aslında benim için o kadar da pahalı olmayabilir ama sen benim o hediyenin altında ezilebilirsin.
0: Tabii, doğru.
1: Ve dersin ki ben bunu nasıl karşılayacağım? Evet. Yaptığımız iyilikler, anlattığımız güzellikler diğer insanları üzebilir. Evet. Ama hemen otomatik sosyal medya trip moduna geçmemek lazım. Bak görüyor musun? Beni kıskandı. Kıskanır.
0: O da değil. Tabii.
1: Kıskanır.
0: Bu da olabilir bir şey.
1: Kardeş kardeşi kıskanır.
0: Tabii.
1: Yani öyle bir noktaya gelir ki kardeş kardeşin çocuğunu kıskanır. Kardeş kardeşin tabii evini arabasını kıskanabilir. Ben bunu şey olarak görmüyorum. Bu insani bir duygu.
0: Ama bunları söylemek ya da kabul etmek suç, ayıp, mümkün olmadığı için hiç konuşulan bir konu değil
1: ama
0: bu.
1: Ama ben diyemem. Kıskanan tarafta olsam ki kıskandığım anlar da olmuştur. Bazen tabii mesleki canım, anlamda, olmaz. Belki hayat anlamında, belki başkası dünyayı rahatça geziyordur o anlamda. Ama bunu diyemem. Bence burada avantajlı konumda olanın dikkat etmesi gerekiyor. Onu üzer miyim? Onu kırar mıyım diye. Yani evet, genelde avantajlı konumda olan şu modda ben hayatımdaki güzel şeyleri anlatacağım ve sen bunu alkışlayacaksın. Elbette alkışlayacak gerçekten bambaşka insanlar vardır. Ama ortalamada olan büyük bir kısım insan bundan bozulabilir, rahatsızlık duyabilir ve ben bunlardan dolayı ya ne kadar kötü insanlar demiyorum, benim ayıbım diyorum bu konuda.
0: Çok güzel anlattın. Gerçekten insanların konuşmakta çok zorlandığı bir konuyu şu anda detaylı anlatmış oldun. Ve bence bunun ne kadar doğallık içerisinde olabileceğini göstermen de çok iyiydi. Ama o zaman dikkat edelim. Yani bazen de böyle elimizdeki çok güzel şeyleri insanların gözüne sokarken ki kendi hedefimizi, amacımızı da anlamamızda fayda var. Çok iyi bir şey yapıyor zannedersin.

0: aslında işte başardığımı göstermeye çalışıyor da olabiliriz. Hocam şimdi az önce sen dedin ki, değerli hocam az önce dedin ki, bana bir ilişkinin iyi gitmesinin sırrı nedir diye sorduklarında nezaket diyorum ama dedim. Ben de bir ilişkinin en tehlikeli mevzusunu merak ediyorum. Bir ilişki için en olumsuz şeyi. Ya da şöyle soracağım. Şimdi cinsiyetçi bir şey görmesin insanlar. Ben çok şey yapmam yani ama bir kadının, özellikle bir kadının eşinden ne zaman vazgeçeceğini düşünüyorsun?
1: Bu çok zor bir soru ve bunun pek çok yanıtı da var ve hikayeye göre değişiyor. Hani ben senin hikayeni sevdim diyoruz ya. Aslında iki insanın evliliği, iki hikayenin birleşimi ya. Aslında o ilişki içinde en kritik kriz anları da hikayeleriyle alakalı. Ama şunu gördüm. Genel anlamda mukayese. Mesela babanın çok böyle başarılı olduğu bir baba motifi var. Ve kız çocuk o babayı hayranlıkla bir yere koymuş. Babası her ihtiyacını karşılamış. Sevmiş, dokunmuş, ilgisini göstermiş. Güçlü bir baba profili var. Şimdi böyle bir babanın kızıyla evlenen bir adamı düşünelim. Damadı düşünelim.
0: Hayat boyu mücadele.
1: Tabii damat şimdi o evliliği nerede bitiriyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şekilde. Babam bunu böyle yapardı. Babam olsaydı şunu yapardı. İşte o gün orada çok büyük bir kırılma başlıyor.
0: Çocuk rekabet edemeyeceğini de fark ediyor.
1: Aşamıyor belki. Onu.
0: Aşamıyor onu.
1: Bunun zıttı bir senaryo da var. Anne problemi. Erkek çocuğun annesine olan aşkı bitmek zorunda. Ben hep şöyle bir laf kullanırım. Annesini bırakamayan eşiyle mutlu olamaz. Ve bir şekilde de o ilişki biter. Annem şöyle yapardı. Annem bu yemeği daha iyi yapardı. Yani biz geçmişi bugüne taşıdığımızda aslında çok büyük problem yaşıyoruz.
0: Çok kritik.
1: Birey olmak bu ülkenin ana problemi. Bu ülkede kimse birey değil. Birey olmaya çalışıyoruz. Ama ailemiz geçmişimizdir. Anne, baba, kardeşler bizim geçmişimizdir, akrabamızdır. Kök ailemizdir. Ama aile dediğimiz şey anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yeni evlenmiş bir insanın eşi dünyadaki en başarılı insandır. En yakışıklı erkektir. Hayatı paylaştığı biridir. Biricik olmalıdır. Bir numara olmalıdır.
0: Ve ailesi de odur.
1: Ailesi de odur. Hmm. Evlilik piramidi yaparım ben.
0: Güzel.
1: Böyle. Bu piramidin tepesinde çiftin birbirini koyması. Hmm. İkinci sıraya çocukları. Üçüncü sıraya ise neler koyabilir? Kök ailelerini koyabilirler, işlerini koyabilirler, arkadaşlarını koyabilirler, inançlarını koyabilirler vesaire. Ama bir numara olmak çok önemli.
0: Evet,
1: çünkü biriciklik bir ilkedir. Mesela ben Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bir deklarasyon ilan ettik. Hı hı. Dedi ki CİSEF. Evet CİSEF olarak dedi ki evlenmeden önce anne, baba ve karılık kocalık eğitimi yasal olarak verilmeli ve insanlar eğitim alarak evlenmeli, bir evlilik ehliyeti olmalıdır dedi.
0: Çok iyi bir fikir bu bence.
1: İkinci olarak da ne dedik biliyor musunuz? Törenlerde belediye memurları şöyle bir metin alıp okusunlar. Hmm. Bütün herkese ilan etsinler.
0: İyi günde kötü gündeden farklı bir metin.
1: Farklı bir metin. Şu, mesela ben bir damat olarak yemin okuyorum. Eşim bundan sonra benim hayatımdaki bir numaralı insan olacak. Herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Herkes onun altında olacak.
0: Annesi hemen terk eder orayı.
1: Bütün şahitlerin huzurunda. Hmm. Bakın bu çok önemli. İki, mutluluğumu onun mutluluğuna ipotek ediyorum. Onu mutlu edebildiğim sürece mutlu olacağıma evet diyorum. Hmm. Bakın bu ikincisi. Üçüncüsü sadakat. Yani onu asla aldatmayacağıma. Ve o hep yanındaymış gibi yaşayacağıma. Bakın bu çok önemli.
0: Tabii ki.
1: Dördüncü de bu.
0: İzleniyor gibi yani. Sonuçta
1: tabii o yanında. Beni hep yanındaymış gibi. Hmm. Neden? Çünkü biz burada şimdi üç erkeğiz. Bir şey yapacağız. Bize göre her şey çok normal.
0: Normal tabii.
1: Çok normal.
0: Çünkü çocukluğumuzdan beri işte hocamın ama dediği mesela, gibi yani sokakta büyüme tabii, hikayesi.
1: Ama eşlerimiz yanımızda olsa o şeyi yapar mıyız?
0: Olmuyor evet.
1: Yapmayız.
0: Evet. Erkeklerin çoğu zaman zaten böyle yüzleri de biraz düşük oluyor.
1: Evet.
0: Yani,
1: ve ben hep şunu söylerim. Empati. Yani bunu sana eşin yapsa hoşuna gider mi? Çünkü erkeğin barometresi empati barometresidir. Evet. Mesela bir erkek bir mekanda bir kadınla tanışabilir, birlikte bir kahve içe. Bunda ne var canım? İnsan değil miyiz? Medeniyet değil miyiz? Burası işte yıl olmuş 2026. Bir hanımefendiyle kahve içemeyecek miyim? Bak erkek kafası o kadar güzel ki. Tamam abi içebilirsin.
0: Ben şakalaşma açısından farklı oyunlar açısından.
1: Yok hiçbir şey değil. Peki aynı adama soruyorum, diyorum ki eşin bir mekanda hiç tanımadığı bir erkekle, bir beyefendiyle oturup kahvesi hoşuna gider mi?
0: Ne demek ki?
1: Bak gitmez. Ha, işte senin ölçü birimin bu.
0: He,
1: çünkü mesela menopozlu bir kadın için burası şu anda serin. Ama kanı düşük bir kadın için burası çok soğuk. Ama yönetmenimiz için burası şu an 23 derece.
0: Evet.
1: Yani neye göre referans alacağız? Evet. O yüzden bizim eşimiz varmış gibi yaşayabilmemiz, onun bizi sürekli görüyor, işitiyormuş gibi yaşayabilmemiz ve karar verirken de aynısını bana yapsa hoşuma gidermiş. Şimdi bu kriterleri yerine getiren çiftler zaten mutlular. Ben istiyorum ki evlilik yemininde bunlar olsun. Şahitlerin huzurunda bunları bir ilan edelim. Kayınvalide de duysun. Herkes duysun. Görümce herkes bilsin. Görümce de duysun. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca ne oluyor?
0: Bunlar aslında temenni gibi ne kadar güzel şey.
1: Aile yasalarını ihlal ediyoruz. İşte aile yasası, borçlu hissediyoruz anne babaya. Borçlu olduğumuz zaman eşimizden çalıyoruz. Çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu bir lanet gibi kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Ama şunu unutmayalım, evlilik seksi bitirmiyor, evlilik mutluluğu bitirmiyor, evlilikte keramet yok, akılda keramet var.
0: Akıl varsa bunlar devam
1: eder. Çünkü bilinçli evlilik, akıllı evlilik, sevgililik ruhunu bir numara yapan evlilik sağlıklıdır. Bunun dışındaki bütün evlilikler patolojiktir ve hastalıklıdır. Ha, hastalıklı bir evlilik içindeyseniz, bizi dinleyenler için söylüyorum. Ya bu da kader değil. Hani bizim şöyle bir cahilliğimiz var. Allah beni böyle imtihan ediyor. Hayır. Allah sana bir akıl vermiş. O akılla, verdiğin kararlarla sen kendi kendine imtihanını yaratıyorsun.
0: Çok doğru.
1: Mutlu değilsen
0: çok doğru.
1: Konuş partnerinle. Konuşarak çözemedin mi? Güvendiğin bir aile büyüğünün huzurunda konuş. Çözemedin mi? Evlilik terapisine gelin. Çözemediniz mi? Artık o düğümü çözemiyor musun? Kes at. Çocuk da olsa kes at. Evet. Ama kendini o mutsuzluğa mahkum etme. Çünkü sen bu dünyaya çile çekmeye gelmedin. Konuşmamın başında da bir önceki oturumda söylediğim, muhteşem bir canlı olarak doğdun.
0: Evet. Bir
1: kopyalaştın. Ergenlikten sonra bir orijinalleştin. Tekrar orijinal bir hale gelebilirsin.
0: Güzel.
1: Ve seçeneklerin yok değil.
0: Umut verici bir konuşma ama aynı zamanda aslında sizin iyi bir hayat ve iyi bir evlilik için şunlar gerekiyor dediğiniz şeyler sadece bir karar. Yani zor değil, yapılabilir şeyler.
1: Kaderle kararı karıştırdığımız gün mutluluğa mahkum olur.
0: O zaman kararlarımızı vermemiz lazım çünkü aklımız var. Şimdi hocam akıl var diyorum. İlişkiler, evlilik. Çoğu zaman insanlar hesap yapıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şu anda işte mühendislik eğitimi alıyor. 5 yıl sonra şu kadar kazanır, 10 yıl sonra bu kadar kazanır. Yani bizim şeyler yapıyor, anneler falan yapar bunu. Ya da ya birçok ilişkide çıkar var artık. Yani bir iş yerindeyken de biriyle bir münasebete girdiğinde biraz çıkarcılık olabiliyor. Şimdi ama bir yandan da bunlar strateji, akıl kullanılarak yapılan şeyler. Sen bu çıkarcı olmakla ilgili de kitapta çok kritik bir vurgun var. Az önce yaptığın o müthiş vurgu gibi. Çıkarcı ilişkilere nasıl bakıyorsun peki hocam?
2: Şimdi ben bunu aslında şöyle bir yine kendi yaşadığımdan yola çıkarak o anda bir rahatsız oldum ama sonra dedim aslında rahatsız olacak bir şey. Kuzenim var bir tane. Hı-hı. Ve kendisi bankacı. Ne zaman bir işi düşse arar, Beyhan ne haber der. Ne habere sordu, cevabı bile duymaya vakit olmaz. Sana işim düştü. Sana işim düştü. Ve sonra fark ettim ki onunla konuşurken acayip rahattım. Mesela oturup onu ararken onu uzun uzun merak ediyormuş gibi, ne yaptın, çocuk ne yaptı, işler nasıl, gerek sormama gerek yok. Çünkü merak etmiyorum, onu beni merak etmeyecek.
0: Çok iyiymiş.
2: Ve dedim aslında çıkarcı bir ilişki iki tarafın da açık ve net bir şekilde oynadığı zaman, kendini saklamadığı zaman, senden bir işim var ve sen bu noktada borçlanabiliyorum sana, sen de benden bir şey istediğin zaman, sana ben bu opsiyonu sunarım dediğim zaman gayet net, gayet bence güzel bir şey.
0: Evet,
2: bu kötü
0: net,
2: bir şey değil.
0: Yani
2: ama oturup ya beni sormadı, yalancı bir iyilik halindense aslında açık ve net çıkarcı ilişkiler bence çok gerçekçi olmak. Siyasete gerek yok. Birisi oturup mesela yıllardır görüşmediğin bir arkadaş arkadaşım, akrabam beni aradığı zaman çocukları soruyor, eşi soruyor, aileyi soruyor, işler soruyor. Sen diyor en son diyor Zekai Tahir'de çalışıyordun. Ben oradan istifadeli 10 sene oldu yani. öyle mi ya? Orada bir gelmiştim. O zaman da doğum için araya tanıdık sokmak için şey yapmışlar yani. Mesela bu bana kötü hissettiriyor. Doğru. Oturup 5 dakika böyle birbirimizin gönlünü hoş ettikten sonra ya Beyan sana bir işim düştü. Başta bunu söyleyebilirsin. Evet. Ben aslında ilişkilerin sahteliğinde birbirimize yönelik böyle sanki çok önemsiyormuşuz gibi hayatının geri kalan detaylarını, bu insana sonrasında aslında bir sabun köpüğü gibi bir şey yapıyor. Gerçekte bir arkadaşlığın var zannediyorsun. Gerçekte dostluğun var zannediyorsun ama ilk krizde bir de bakmışsın ki onlar yok.
0: Yok
2: yani. Yani hayatta dost hanesine yazıyorsun o çıkarcı ilişki kurduğun insanları. Ama böyle yalandan bir mevzu varsa. Evet. Ve o insanlar gerçekte hiç olmamışlar. Sen onlar bir kriz yaşadığında onların aramamasından, sormamasından, seninle ilgilenmemesinden diyorsun ki vay be bu dünya ne nankörmüş. Azıcık düştüm ve kimse kalmadı yanımda. Onlar zaten başında da yoktu. Ama sadece rol yapıyorlardı orada. Ama ben açık bir noktada seninle belli bir şeyimiz var. Hayatımızın belli bir noktasında da yolumuz kesişmiş ve birbirimizin işine yarayabiliriz. Evet, ama ben burada seni manipüle etmiyorum, yönlendirmiyorum, kandırmıyorum. Ya Mehmet hocam bir işim düştü sana. Evet. Nasılsın? İyisin. Tamam. Oturup serenat yapmaya gerek yok. Tabii. Bu dürüstlüğü ben çok samimi buluyorum açıkçası.
0: Çok sahip. Peki şöyle bir şey var. Mesela akrabası çok olan insanlar var.
2: Evet.
0: Çok akraba. Ve mesela kendisi de bir devlet hastanesinde hekim mesela. Hı hı. Sence bu talepler her arayanda bir tek o arıyor zannediyor mesela. Bir şey istiyor falan.
2: Evet.
0: Oradaki sınırı nasıl görüyorsun?
2: Ben bunu hastanede sınırı nasıl görüyorsun? Şey yapıyordum. Yani elbette orada belli sevdiğimiz, ilişkimizin iyi olduğu çalışan sağlıkçı arkadaşlarımız vardı. İşte temizlik görevlisinden hemşiresine, doktoruna, işte anestezi teknisyenine kadar arkadaşlar. Ben benim için çok özel olan insanlarla, o doktorlarla, ekiple konuşurdum. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Ama eğer orada daha genel bir noktadaysa sıra konusunda yardımcı olurdum. Birazcık sıra konusunda erken gel ben konuşurum. En azından o erken gelmeyle güzel, beraber tamam, o şey, şey tamam. Kademeli bir noktaya getirirdim.
0: Çok güzel, çok iyi.
2: Ve bir de şunu fark ettim. Bir insana o ilişki içerisinde onun değerini bilmek konusunda ben çok önemli buluyorum. Mesela birisine bir destek sağlıyorsun, bir noktada aslında bir opsiyon açıyorsun orada ve o insan onun değerini biliyor mu? Değerini bilmiyorsa, teşekkür etmiyorsa ve ben onunla ilgilendikten sonra hastaneden hiç bir selam sabah
0: senin
2: vermeden...
0: Senin görevinmiş gibi. Sen onun borçluymuşsun.
2: Borçluymuş değilim aslında ve ben sınır koyma konusunda çok başarılıyımdır. Yani öyleyse bir daha o noktada yardımcı olamam, yardımcı olamıyorum derim yani.
0: Ya bazı insanlar inanılmaz isteyebiliyor değil mi? Yani lafını kesmiş gibi oldu, sözünü kesmiş gibi oldu mu?
2: Çok hakkı ve senin başına da eminim gelmiş. Yani sonuçta sen de sağlık sektöründesin. Evet, sonuçta tıp fakültesiyle çok fazla iş yapıyorsun ve en çok insanların hastaneye işi düşer. Ya hiç tanımadığım diyelim ki uzak bir akrabanın zamanında ayrıldığı ama ben doğmadan ayrıldığı birisi işte Beyhan Oralıymış demek ki yarı akraba sayılır diye arka arkaya numaramı bulmuş 10 kere arka arkaya arıyor.
0: Yani
2: ama ben seni tanımıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Belki çok önemli bir noktadayım ve vay be diyor. Demek akrabalık böyle bir hale geldi.
0: Kendi kendine tatil için.
2: Doldurmuş bir de. Kurmuş. Kurdurmuş yani. ve birazcık böyle yüzün yumuşaksa, birazcık böyle herkese evet diyen bir insansan böyle insanlara çok opsiyon veriyorsun.
0: Peki bir de karşı tarafını düşün. İkisine beraber cevap. Bir de hiçbir şey isteyemeyenler var. Sanki hayatta hiçbir şey hak etmiyormuş gibi davrananlar var. Bir her şeyi hak ediyor
2: mesela,
0: gibi olanlar.
2: Ben bir şey söyleyeyim. Bir şey itiraf edeyim. Bizden pazarlık isteyen kişilere seanslarda 1 lira inmeyiz hocam. Yıllardır. 1 lira inmeyiz. Asla pazarlıkta indirim yapmayız. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen geldin ve biz çaktırmadan tüm arkadaşlarımız seni sorar. Geçimini, durumunu, sıkışık olup olmadığını, buraya gelip gelmek için o seansa bir fedakarlık yapıp yapmadığını biz teklif ederiz.
0: Çok iyi.
2: Biz seçeriz. Yani bizi manipüle etmelerine değil. Ve şunu görüyorum. En çok ısrar edenler, en çok pazarlık yapanlar kimler biliyor musun? En çok durumu iyi olanlar. Gariban insan hocam da çok iyi görüyordur yani.
1: Gariban insan onurludur bunu yapmaz.
2: Bugüne kadar bize belki 2-3 kere yani belki on binlerce seans olmuştur klinikte. 2-3 kişi seans parası ödememiştir ve hepsi o 3 kişi de çok zengin insanlardı.
0: Hocam bak çok enteresan, tam onu söylemek istedim işte. Bir bu yani hani ne denir ona, böyle her şeyi isteyen arsız tiplere insanlar
2: her şeyi hakkı olduğunu için
0: veriyor. Ama tam tersi, hak eden de onu istemeyeni görebilmek lazım. Sen de tam bunun örneğini verdin. İş yerinde görüyorduk senin Ankara'daki kliniğinde. Görüyorduk, ona göre hareket ediyorduk. Yani o kadar önemli bir şey
2: öyle
0: ki
2: mesela bu ben bir ortamdayız beraber. Mesela bazıları çok kendini ifade eder ama birisi orada geride duruyorsa, çekingen duruyorsa, konuşamıyorsa, söyleyecek ama o kaygı hissediyorsa, ben onun yanına giderim, onu cesaretlendirmeye çalışırım.
0: Evet, tabii,
2: çünkü
0: doğru.
2: O kısım önemli. Ben bir de seçici merhamete inanıyorum. Bazıları dediğin gibi merhamet arsızı diyebiliriz. Merhamet arsızı kimdir? Senden aslında hakkı olmadığı halde

0: Akrabanı da sahip çıkacağız. Ben buna da inanırım yani. Tabii. Biraz memleketliğine de bir tık tabii belki canım, şey falan.
1: Memleket Ankara olunca zaten.
0: De bağlı
1: bu, özel bir şey yani, bu özel bir durum.
0: Ama
1: bu arada biliyorsun Beyhan Budak hakikaten ciddi Ankaracı. Dünyanın neresine giderse gitsin Ankara'ya özel verir kardeşim.
0: Kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Yani İstanbul'a gelmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Evi ikna etsem haftasına buradayım zaten. Ya ama tabii, Ankara memleketi.
1: Senler tanıdığı şaka yaptığını biliyorum.
0: Ama merhamet Ankara'da konusunda dediğim gibi bende onun çok oluyor olması, merhametli bir insan oluyor olmam bunu herkese vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Hak edene vermek lazım. Bu arada diyelim ki merhamet bende 1000 birim merhamet var ve senin 50 birim ihtiyacın var ve o anda bunu hak etmiyorsun. Ben o yine 50 birim vermem sana. Evet. Eğer bu noktada beni istismar ediyorsan. Çünkü o dursun, sonrasında başka birine kullanırım onu. Evet. Seçici merhamet dediğimiz bir şey, güzel olan şeyleri herkese yapmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben.
1: Güzel, çok net. Yine cesur bir şey söylüyorsun. Kitap o zaman aslında gündelik hayatımızda çok dile getiremediğimiz, rahatsız olduğumuz ama cesurca düşünüp de hakkında kararlar vermemiz gereken bir takım psikolojik mevzuları içeriyor ve çok bunlar kritik noktalar.
0: Ya ben kendi adıma hayatta bu kararları alma noktasındayım. Hani sen beni arıyorsan hiç Beyhan yalandan ne yapıyorsun diye sormana gerek yok. İşin düşmüşse, ya seninle böyle bir hukukumuz var. İstediğin zaman Beyhan ben, işim düştü diye arayabilirsin.
1: Ben şey derim, az sonra arayıp borç isteyeceğim diye önce mesaj gönder.
0: Borç istemiyorum.
1: kalem setinden bir şey istiyor. Hocam, Meta serisinde siz terapiler, cinsel terapiler, hatta şimdi aile terapilerine bir şey var. Bu arada Zuckerberg de Meta'ydı. Orada bir rahatsız oldunuz mu? Marka
2: yok
1: açısından.
2: Hiç rahatsız olmadım. Bilakis hoşuma da gitti.
1: Hoşuma da gitti.
2: Çünkü ben
1: insanlar şimdi siz oradan aldınız zannedecek.
2: Desinler hiç önemli değil.
1: Ben, bravo, olgunluk. Yani benim hareketleri var şimdi.
2: Benim dedim ki öyle bir derdim yok.
1: Olgunluk.
2: Çünkü ben nereden aldım? Mark ne yaptığımı bilince.
1: Nereden umurda gidiyorum yani. Aslında milli takımdan bahsetmişken o kim falan diye.
2: Ben Cengiz Güleç hocamla birlikte psikoterapi eğitimleri verdik.
1: Kulakları çınlasın.
2: Kulakları çınlasın. En yakın kongrede üçümüz gene bir araya geliriz. Cengiz hocamla birlikte biz uzun yıllar psikoterapi eğitimi verdik ve ben pek çok psikoterapi kuramını sahiplenirken Cengiz hocam hep şey der, ya sen bir kuramı anlatırken sanki o kuramın babasıymış gibi sadece o kuramı uygulayan bir öyle bir tutkuyla anlatıyorsun ki diyor, ben o kuramcı oluyorum diyor, tamam mı? Fakat ben bütün kuramları aynı tutkuyla anlattırdım. Ama belli bir noktada o kuramları anlatırken bir sentez ortaya çıkıyor. Belli bir noktadan sonra da kendi fikirleriniz oluşuyor. O yüzden ben psikoterapide meta psikoterapi diye bir kuramsal yapı çalışması yaptım. Adına da meta psikoterapi dedi. Kitabı da çıktı. Bu çok güzel. Şimdi tabii ki bizim CİSEF'in uluslararası bir dergisi var. Orada da makalelerimize yayınlanıyor. Bunun dünyada da bir karşılığı olacak. Tabii ki benim ilk çocuğum, ilk evladım metapsikoterapiden önce metaseks cinsel terapi.
1: Evet.
2: Ben kendi yol haritası olan, kendi tedavi yöntemleri, kendi tedavi teknikleri olan bir kitap olarak metaseks cinsel terapiyi de geliştirdim. Onunla ilgili de çok kitap yazdık ve şu anda metaseks cinsel terapiyi anlatan çok fazla kitap ve makale de çıktı. Bir hafta içerisinde de son kitabımız Meta Evlilik Terapisi çıkacak. O da sevgili dostum Gerald Wicks'le, Amerikalı bir profesör arkadaşımız. Onunla birlikte ortak görüşlerimizle beraber Meta Evlilik Terapisi de çıkıyor. Böylece biz Meta serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra böyle akademik ve bilimsel kitap yazmayacağım. Romanlarım çok keyifli. Bundan sonra daha fazla roman yazarak hayatımı bir romancı olarak tamamlama hayalim var. Çünkü çok fazla hikaye var bende.
1: Evet, kesinlikle onu diyecektim
2: çok,
1: de.
2: Çok binlerce insanın hayatına dokundum ve 20 yıl geçtikten sonra insanların hikayelerini biraz birbiriyle harmanlayarak yazmayı çok seviyorum. Bir de tabii ki romanın içerisinde bir gizli ders verme, bir gizli mesaj verme, subliminal mesajlarla birlikte insanları da bir halk eğitimi gibi de görüyorum. Mesela benim Kefaret romanım Türk roman tarihinde bir ilk. Cinsel ilişki bozukluğunu tema alan ilk romandır Türk roman tarihinde. Ve gerçekten o romanı okuyan işte psikologlar, doktorlar biz Cem Hoca'nın dersini dinliyormuşuz gibi bir hava hissediyorlar. Danışanlarım da diyor ki hocam sanki senle terapi yapıyormuşuz gibi romanı okuyoruz.
1: O sesi duymak çok önemli.
2: İşte ben o tarzı Türk roman tarihine getirip onu biraz daha böyle seri şekilde romanlarla son hayatımı yani bu emeklilik hayatımı...
1: Odaklanabiliyorsun ya zaten sen hala hocam değil mi?
2: Evet. Seviyorum çünkü ama artık Başka bir kitap yazma konusunu bırakıyorum.
1: Çünkü seriyi tamamladım diyorsun.
2: Seriyi tamamladım çünkü artık yapay zekada

0: çıkmasıyla birlikte çok fazla veri var. Artık kitap yazmaktan ziyade bence roman hala tadını koruyor. Romancılık çok keyifli bir şeydir ve bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerinin roman yazması çok farklı. Çünkü biz romancılardan çok şey öğrendik ama bizim derinliğimizi romancıların bilgisiyle birleştirdiğimiz zaman çok farklı bir tarz ortaya çıkıyor. Mesela Irvin Yalom'un kitaplarını ben defalarca okurum. Ama roman olarak, belki bizi dinleyenler sorabilir, kime örnek alıyorsun? Hangi romancı senin için çok da? Haruki Murakami. Mesela Murakami bir Japon romancısıdır ve muhteşem romanları vardır. Mesela Murakami'nin bir başarısı var. Çok ilginç. Herhangi bir kitabı açın, bir sayfadan bir paragraf okuyun. O paragrafın Murakami'ye ait olduğunu söylüyorum. O kadar
1: tarzı çok kendine özgün.
0: Muhteşem. Kendine ben özgün, şimdi tabii onu özgün olarak, çünkü ben hep şunu yaptım. Taklit. O taklidi mükemmel yapma, sonra kendi tarzını yaratma. Benim romancılıktaki idealim ama Murakami muhteşem.
1: Murakami'de bir özel bir şey var. Cengiz Hoca'yla oturduk, sohbet ediyoruz. Bizim CİSEF kongrelerinden bir tanesinde. Konu Lacan. Şimdi Lacan'la Cengiz Hoca hakikaten böyle o konuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Yani Cengiz Hoca inanılmaz bu konuda okumaları var. Bir şey öyle söyledi. İşte o kadar yapmayacaksın bu hayatta. Bize şey dersler. Cengiz Hocam dedim, yani sen orijinalinden okumuşsundur ama dedim, burada şunu söylüyor olabilir mi dedim. O da yok dedi. Bunu anlatırken oradaydım.
0: Şöyle, Cengiz Hocam'ın bir Fransa deneyimi var.
1: Akademisyenliklerinde. Evet, ben o kadar detaylı bilmiyordum. Oradaydım o sırada.
0: Evet, oradaydı ve onun o Fransız deneyiminden çok şey geldi. Mesela borderline kelimesi daha piyasada yokken ilk borderline kelimesini duyan kişi. Benim borderline kişilik bozukluğunu anlatırken yazdığım bir kitap var. Senden nefret ediyorum, ne olur beni terk et. Onun ön sözünde de Cengiz Hoca bunu anlatır. Yani Fransa'daki hikayesiyle biz de ilk defa borderline kelimesini orada duyduk.
1: Çok ilginç, hakikaten güzel bir şey.
0: Ama o yüzden Cengiz Hoca'nın derinliği ve bilgeliği bence çok değerli. O bence psikofelsefe alanında da çok muhteşem. Yani
1: tabii, kesinlikle.
0: Ben mesela buradan bizi dinleyen psikoloji öğrencilerine lütfen rica ediyorum, felsefe okuyun.
1: Evet.
0: Yandal olarak felsefe okuyun. Sosyoloji okuyun. Yani psikoloji tabii bunlarla desteklenmediğinde birazcık kısır kalabiliyor.
1: Kısır kalıyor, tabii.
0: Buralarla zenginleştirebilmemiz çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Kulaklarını çınlatıyoruz tabii ki dostlarımızın, büyüklerimizin. Şimdi hocam bir noktada şey oluyor. Hani demin dedik ya, hep iyi şeyler görmeyi hak ettiğini düşünen insanlar var.
2: Evet.
1: Bu daha 3. 4. sınıftayken bile bazı çocuklarda gözüküyor hakikaten, böyle farklı bir halde. Ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani iyi şeyler bekliyoruz. Ama mesela bizim yaş grupları bu iyi şeyler için mücadele etmeyi öğrendi. Hı hı. Şimdi bazen örnek veriyoruz işte. Ya diyor işte o, ben de diyor şey olacağım, fenomen olacağım diyor. Bu adam diyor bir dans etti diyor. Onu diyor milyonlar takip etmeye başladı. Bu adam diyor bir yemek yaptı. Onu milyon. Yani sanki o yemeği orada o hasbelkader yaptı. Onun bir background'u yok. Ve o şekilde. Ya da o dansı hasbelkader bir anda oldu gibi. Ya o belki dünyanın en iyi dansçısı olarak bir background'ı var.
2: Ama bir göbek da vardı ya, göbek sallama mevzusu. Onun bir bende geçmişi yoktu bence. Düşündüm de bir an yani.
1: Ya hayır, dur ya. Bozdu. Sorumu bozdu ya. Çünkü gerçekten geçmiş olmayanlar da olabiliyor. Şimdi ya da hani yani Beyhan Budak'ın videolarının o an o gün bir anda sen konuşmaya başladın ve bunu çektin. Tamam. Senin kaç yıllık İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi şu bu eğitimlerin var. 15 yıllık iş tecrüben var. Askeri bilmem nesine. Şimdi yani biz iyi şeyleri istiyoruz ama acısını çekmek istemiyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani iyi şeyler kendiliğinden geliyor mu ve geldiğinde de o hep iyi şey olarak kalıyor mu?
2: Ya bu özellikle Z kuşağında çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha böyle hayattan alacaklı olma hali var. Yani hayat bize borçlu ve ben bir şekilde var olduğum halimle hayat o borcunu bana ödemek zorunda. Ve bir yerde o güzel şeyi hedeflediği zaman, bu başarılı olmak, zengin olmak, güzel bir arabaya sahip olmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak giriyor o yola çıktığı zaman ve bunun bir zorluğuyla, çatışmasıyla, gerginliğiyle karşılaştığı anda bir duvara toslamış gibi oluyor. Ve çok öfkeliler, çok kızgınlar. Bu dünya hani bana göre değil, beni anlamıyor, bana haksızlık yapıyor ama öyle değil. Geçenlerde belki sen de denk gelmişsindir. Bilmiyorum, bir yandan pratik zeka gibi de geliyor ama bir iş yerinde stajyerden şey istiyorlar. Belki 19-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız 40 tane kağıt getir bana diyor. Boş A4 kağıdı. Sonra stajyer kağıdı getiriyor, kağıtlar sıcak. Diyor, bu kağıtlar neden sıcak? 40 tane boş fotokopi çekmiş.

0: Ya bir yandan pratik zeka ama bir yandan da çok kolaycılık. Yani evet. Her şeyin o kolayını yapma hali evet. Bizde ister istemez kolay yoldan köşeyi dönelim. Kolay yoldan mesela Cem hocam anlatıyor, formülü veriyor ilişkiler konusunda. Ama bir ilişki, güzel bir ilişki aynı zamanda bazı günler sabahlara kadar tartışmaları, bazı evet. günler birbiriyle küsmeyi, bazı evet. günler maddi bir konudan dolayı inanılmaz gerilimi, onun annesi babası işte tabii. benim annem babam evet. çocuk doğduğu zaman işte çocukta sen bana destek olacaksın, ben olacağım, beni yalnız bırakıyorsun, ya da birisi çalışırken diyelim doktora tezi hazırlıyor ama bebek var orada, öbürü gece boyu uyumayacak, ona bakacak, çileli zamanlar da dahil. Yani dışarıdan baktığımız zaman mutlu bir çift demek aynı zamanda paketin içinde müthiş zorluklarla beraber geliyor. Öyle, ama ben sadece işte beraber tatile gideceğiz, işte şehvet olacak, güzel anlar olacak diye düşündüğüm zaman olayın bu kısmı geldiğinde diyorum ki demek ki bu istediğim şey değilmiş.
1: Hayal kırıklığı,
0: hayal kırıklığı ve o anda inanılmaz bir can sıkıntısı. Doğru. Ya da mesela başarılı YouTube örneğini vereceğim. Bana diyorlar ki insanlar, ya senin kameralar iyi, ondan dolayı işte YouTube çok izleniyor. Ya diyorum hani çoğu insan farkı mı?
1: Çok doğru. Sen, yani.
0: Ya da mesela yani telefonla da çeksen insanlar izler. Oradaki mevzu şey mesela inanılmaz ama bir tükenmişlik var arkada. YouTube senin her yayınladığın videoyu kendisiyle kıyaslıyor. Devamlı izlenmediği zaman ya da az video yüklediğin zaman izlenmemeye başlıyorsun. Devamlı yeni şeyler araştırmak doğru. zorundasın. Devamlı seni kendinle yarıştıran bir noktada.
1: Senin çektiğin videodan aynılarını çeken bir grup var. Onları ihmal ettiler.
0: Değil mi? Onlara da malzeme lazım. Bir yandan bununla beraber hayatta başka mücadele alanlarım var. İşini yürütmek zorundasın. Çocuklarım var. Baba olmak var. Mesela baba işte çocukların o mezuniyet günleri düşünüyorsun. Çok güzel gurur duyduğun bir an ama o gurur duyduğun ana gelene kadar o kadar çok o pakete dahil zorluk var ki ergenlik krizleri, çocukluk zamanlarının problemleri, okulla arkadaşlıkla ilgili zorbalıklar, işte ders problemleri, ders çalışmaları, o noktaya gelene kadar paketin içinde bir sürü zorluk var. Evet. Şunu hatırlamak gerekiyor aslında. İyi şeyler her zaman zorluklarıyla beraber gelir. Yani ben güzel bir şey seçtiğim zaman aynı zamanda onun yanında o zorluğu da seçiyorum. Yani bir araba aldığım zaman onun kaskosunu, tamiratını, bakımını, bir sürü şeyini de yaptırmak zorundayım. Bir ilişki seçtiğim zaman, güzel bir ilişkinin peşine gittiğim zaman o ilişkinin çatışmalarını, gerginliğini, sabrını, alttan almasını, fedakarlığını da almak zorundayım. Girişimci mi olmak istiyorum? Yani ben düşünüyorum hayatımın en keyifli zamanları, rahat zamanları hastanede sabit bir mesaiyle çalıştığım zamanlarda. Evet, ha, çok geri dönmeyi hiç düşünmedim ama her zaman çok daha yorgunum. Her zaman çok daha fazla çalışıyorum. Ha, kendi işim olduğu için daha mutluyum ama yani bir yerde o bazen sabahlamalar, yorgunluklar, tükenmişlikleri de beraberinde
1: geliyor. Güzel bir örnek oldu.
0: Yani her noktada güzel olarak hayatımıza aldığımız şeyler biraz önceden ön ödeme yaparız zorluklarla. Biraz ödülünü alırız. Sonrasında yine zorluklar. Zorluklar hiç bitmiyor. Bazen seminerlerde şey yapıyorum. Diyorum ki evli olanlar kimler? Ondan sonra işte diyelim salonun %80'i el kaldırıyor. Diyorum ki bu %80 hani orada diyeyim 100 kişi el kaldırdı, 200 kişi el kaldırdı. Eşinizi seviyor musunuz? Yine neredeyse tamamı el kaldırıyor. Peki diyorum bazı günler sabahları kalktığınızda eşinizi boğmak istiyor musunuz diyorum. Kadınların neredeyse tamamı el kaldırıyor. Erkekleri hiç el kaldırmıyor çünkü eşiyle gelmiş. Onlar tırsıyorlar yani.
1: Eşi tarafından getirilmiş.
0: Peki soruyorum bana neden boşanmak istemiyorsun? Mesela hani bazı günler boğmak istemene rağmen yani iş bu bir benzetme hani birazcık da mizahi bir şey. Çünkü bazı günler böyle hissedersin. Bazı günler neden evlendim dersin. Bazı günler boğmak istersin. Yani ama nihayetinde bazı günlerde gülün dalını ısırırsın. Romantik bir adam kadın haline dönüşürsün.
1: Tabii ki.
0: İkisi bir arada. Yani iyi olan şey paketin hiçbir zaman safi iyi değil. Yani bugün mesela bir zengin insan, bir girişimci, başarılı bir sporcu şeyi izledin mi? Bu arada Nadal'in belgeseli. İnanılmaz. Yani dışarıdan baktığın zaman ben baktım 240 milyon dolar serveti varmış.
1: Doğru.
0: Ama bana sorsan Nadal olmak ister misin? Ben istemezdim. İnanılmaz baskın bir amca, narsistik bir amca ve artık hayatının spor aşamasının son noktasında anestezi yapıyorlar. Ağrısını hissetmesin de çıksın diye yani.
1: Evet. Ve dünya tatlısı bir insan yani.
0: Yani çok kaygılı, takıntıları var mesela. İşte bir sürü rahatlamak için o anda yaptığı şeyler. Evet. Şimdi dışarıdan aha adama bak. Şunu da sponsorluğuna almış. Şimdi o yaşıyor. Bunların yerinde olmak lazım. Ben onu izledim ve dedim ki çok şükür ben Nadal değilim dedim yani. Şimdi ama başarı arkasında bunu görmediğim geldiğimiz zaman özellikle bu yeni

0: Nesil yeni kuşakta çok fazla bir şey var. Güzel şeyler sadece güzel şeyler. Güzel şeylerin %10'u güzel, %30'u 40'ı bence müthiş bir acı, kalanı da sıradan anlar.
1: %100 katılıyorum. Çok güzel örnekler verdin. Yani böyle işte...
0: Sen böyle çok güzel örnekler verdin falan deyince gaza geliyorum ben. Duruşum değişiyor böyle. Böyle şeyler desin.
1: Biz de böyle. Program 2 saat. Sırf gaza getirelim. Yok, şakası bir anda hiç. Denecek bir şey. Ama çok güzel hakikaten vuruş. Bu şeyde ard ardı bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde çok cesaretli bir dilin var. Ama işte bunlar da risktir yani sonuçta. Hı-hı. Sonuçta insanlar bir yandan söyleyemediğimi söylüyor derken bazıları da ya buna ne gerek var diyebilir. Cesaretleşir o tarafı.
0: Hocam ama biz geçen sefer de seninle konuştuk mu şey dedim ben bir değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Linç yedim ondan.
1: Hayır o linç de var işte onun. Çünkü var. Yüzlerce
0: ama
1: şey
0: neyse
1: diyor
0: ki düşünüp dikkat çekmek amacıyla değil de yani arkasında bir mantığı olunca.
1: Bu da var diyorsun.
0: Var yani değersiz hissediyorsan değersizdir. Bir daha diyorum.
1: Ona da bilirsin yani. Ona da bilirsin. Şimdi değerli hocam bizim bir mevzumuz var. Ghosting mevzusu var. İnsanlar kaybolup gidiyor, kaybolup gidiyor. Sen de az önce dedin ki bir ilişkiyi gerçekten yaşamıyorsan ve gerçekten ilişkiyi yaşadığın kişiye önem vermiyorsan, özen göstermiyorsan, empati kurmuyorsan, değer vermiyorsan ve onu ailedeki bir numaralı kişi yani en özel insan yapmıyorsan burada telefon var gider. Bu kadar çok gitmeleri, gelmeleri, bu kaybolmaları, mevzuları nasıl görüyorsun? Kısa bir cevap vereceğim. Programını artık vermeni istiyorum çünkü programın sonuna doğru geldik.
2: Bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Hı-hı. Yani her şeyin hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi de çok hızlandı, insan ilişkileri de çok hızlandı, programlar da hızlandı. Yani artık uzun olan her şeyin biraz daha sıkıcı hale geldi. Yavaş olan şeylerin sıkıcı hale geldi. Ama hızlı ve kısa olanların biraz daha dikkat çektiği bir hale geldi. Çünkü insanın beyni nörobiyokimyasıyla oynandı.
1: Evet.
2: Yani artık bu teknolojiyle birlikte nörobiyokimyamız değişti.
1: Doğru.
2: Yani çok çabuk sıkılıyoruz.
1: Çok hızlı.
2: Mesela ben bir tane Instagram videosu var, ona çok bayılıyorum. Adam şimdi tatile geldim. İşte ayağım havuza girdim. Şimdi denize de girdim.
1: Ne yapacağız?
2: İçkimi de şimdi daha ne yapacağız?
1: Tamam,
2: şimdi
1: işte
2: o video bence çok basit ve komik görünebilir ama,
1: evet, ama
2: tam da bu sorunun yanıtını oluşturuyor. O yüzden insan ilişkilerinde de artık tüketim aşamasına geçtik. Mesela iki tür ilişki tarzı var. Biri hamburgerciye gidersin, siparişini alırsın, yersin ve ortamı terk edersin.
1: Evet.
2: Ama bir de Adana Ocakbaşı ilişkileri vardır. Hı. Oturursun, saatlerce müziğini dinlersin, keyfini yaparsın. Adana Ocakbaşı ilişkileri özlüyoruz bizim kuşağımız.
1: Sohbet,
2: derinlik, muhabbet.
1: Ya da Facebook.
2: Ama şu anda bir Facebook durumu var. O yüzden insanlar ötekini etkilemek adına oldukları gibi değil de onun duymasını istediği şeyleri yapıyorlar. Benim deminki söylediğimle karışmasın. Yani gerçek benlerini ortaya koymuyorlar.
1: Evet, evet.
2: Ötekinin ihtiyacına göre şekil alan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunu da işin en kötü tarafı bu. Kötü niyetle yapıyorlar.
1: Hmm.
2: Mesela benim ilk saydığım şeyde sevgililik ruhunda erkek kendini ortaya koyuyor, kadın ortaya koyuyor. Birbirlerinden memnunlar. Orada bir kötü niyet yok. Orada bir içten pazarlık yok. Ama şu anda kılığıyla, kıyafetiyle, sözleriyle o kadını nasıl etkilerim? Kılığıyla, kıyafetiyle o erkeği nasıl etkilerim? Ve onunla nasıl bir şey başlatırım kafası var. Niyet bozuldu. En kötüsü bu niyet bozuldu.
1: Evet, evet,
2: çünkü bunun sebebi de toplumsal kirlenmeyle ilgili. Hı. Yani ahlakın, hak ve adalet duygusunun kapitalist sistemin dayatmalarıyla birlikte çürütüldüğü bir düzende ilişkilerin de bundan nasibini almaması mümkün değil.
1: Alıyor da fazlasıyla.
2: O yüzden niyet kötü oldu artık.
1: Tüketiliyor her şey hızlı, evet. Ama çok hızlı artık.
2: Ama yani benim dışarıya karşı çizdiğim profil çok farklı olabilir ama içim kötü, niyetim kötü, amacım kötü. Hmm. O yüzden o ilişkiyi hızlıca başlatıp istediğim her neyse ki istediğim şey belli. Onu aldıktan sonra yeni aşklara yelken açıyoruz. Evet. O sanki hiç yokmuş gibi davranabiliyoruz.
1: Evet.
2: Ve hep şunu söylüyorum ben. Hızlı başlayan hızlı biter. Dostluklar da böyledir. İlişkiler de böyledir. Mesela kadın şunu sorgulamıyor. Ya bu adam bana love bombing diye bir şey var ya şimdi.
1: Evet.
2: Bunu yapıyor. ben bunu hak edecek, ne yaptım diye kimse sormuyor.
1: Bu kadar coşkuyla
2: muhteşem. Yani ben Türkiye güzeli değilim.
1: Evet.
2: Ben çok entelektüel bir kadın değilim. Ben çok başarılı bir dansçı değilim. Yani ben bunu hak edecek, ne yaptım sorusunu sormuyor kendine. Ama sonra

0: ertesi gün bu adam neden yok oldu sorusunu soruyor. Hmm. Bence bu sorudan önce ben bunu hak ettim mi? Ne yaptım ya ben bunu? Güzel. Sen çok güzelsin, muhteşemsin de. Ya bir de aynaya bir bak. Hmm. Bir gerçekliğe bir bak. Konumuna bir bak, statüne bir bak. Sen bunu hak edecek ne yaptın?
1: Evet. Gerçekçi bir yerden.
0: Evet. Yani bu şımarıklık, bu kibir nereden geliyor? Sen bunu nasıl inanıyorsun? Evet. İnanan tarafını sorgulamıyor da terk eden adımı sorguluyor. Şunu unutmayalım. İnsanların kendilerini değiştirme gücü vardır. Ama bir başkasını değiştirme gücü yoktur. Ötekini olduğu gibi kabul edebiliyorsan devam edersin. Kabul edemiyorsan da o ilişkide bir sorun vardır.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledin. Yani love bombing'i alacak olan kişiye yapıyor o da tabii ki. Yani bunu da etkilenecek olan kişiye. Son sözlerinizi alacağım değerli hocalarım. Önümüzdeki hafta program Beyhan Budak ve Cem Köçen'in hangi sözleriyle başlasın diye soracağım. Bugünkü konuyu böyle bütünle düşündüğünde Beyhan Hocam herhangi bir şey de olabilir. Son sözleriniz ne olur bugün programın sonunda?
2: Valla toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insan olarak da çok mutlu olabiliriz.
1: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
0: Şöyle geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Hı hı. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: Hocam harika söyledin. Efendim ben de bugün iki değerli dostum ve iki müthiş ruh sağlığı alanı uzmanıyla bir arada olmanın keyfini yaşadım. Sizlere de hem yönetmenimiz Alican Yaşar hem yapımcımız Aynur Coşan'la beraber harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum.

Bir istiklal mücadelesiydi bu. Bir vatan görevi. Rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağının yere düşmemesi içindi.

0: kimi 17, kimi 20, kimi 30, kimi 50 yaşındaydı. Kimi darbe görmüştü, kimi kavramını dahi bilmiyordu. Ahmet, Sevda, Erol, Demet, Abdullah. Bir ses yetti kendilerini sokağa atmalarına. Başkomutandı bu. Siz dik durun diyordu. Türk halkına yakıştığı gibi, olması gerektiği gibi.
1: Bu akşama doğru silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketini başlatmaları karşısında tabii ki ülkemizin değişik yerlerinde bir sıkıntı meydana geldi. Milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Biz ölümüne, ölümüne.
2: Karşıyız darbeye!
0: Kimi baba olacaktı, kiminin gelinlik hayali vardı. Kimi çocuğunun anne demesini duyamadı, kimi o en çok istediğine kavuşamadı. Yarım kaldı hayat, sevinçler, hüzünler, hayaller, umutlar yarım kaldı. Asker üniforması giymiş hainler, ellerinde milletin kurşunlarıyla milleti vururken bedenlerini siper etti o kahramanlar.

0: Hayatının baharındaydı daha Demet. Polisti, özel harekatta memurdu. Yeni evlenmiş, bir yavrusu olmuştu. 15 Temmuz gecesi, asker üniforması giymiş teröristler, Hüseyin'i daha 3 yaşındayken annesiz, Zeynep Ana'yı ise evlatsız bıraktı. Önce Hakkari'de görevli asker ağabeyi aldı acı haberi.
1: Demet'i aradım, Demet'e ulaşamadım. Ümit'i aradım, anne dedi. Ama saat oldu 11. Ümit'i aradım. Ümit dedim, Demet'e ulaşamayayım. Anne, ben üstümü giydim dedi. Ankara'ya dönüyorum. Ne oldu oğlum dedi. Bir şey mi var? Anne, ben üstümü giydim dedi. Ankara'ya geliyorum. Öyle deyince ayağımın altında yer kaydı. Dedim ki bir şey olursa dedim. Bunlar ikisi birbirine anlaşmışlar. Bana bir şey olursa kardeşim ilk haberi şu şu şu numaralarda al. O da abi bana bir şey olursa ilk haberi bunlar. Hemen bombanın ilk atıldığında oğluma haberi olmuş. Oğlum hemen arkadaşı Demet'i aramış. Demet demiş ki abi ben görevliyim. Çıktım eve geldim. Arada 10 dakika geçmedi diye ikinci bomba düşünce diyor. Dedim ki Demet neredesin bacım kardeşim dedim. O da demiş ki bizi löbete çağırdılar göreve. Abi ben göreve gidiyorum. Saat diyor 12:10 vardı diye ikinci bomba düşmüş. Bu arada kızım şey gitmiş. Arkadaşlarıydı. Ya, haberlerini ettim zaten oğlan. Orada demiş ki arkadaşlar hadi biz seni yolcu da. Nereye vardıysak diye her taraf kapalı. Araba bulamadı, dolmuş bulamadı. 2 günde geldi yavrum buraya.
2: Kahrolsunlar. Benim kızım şehit oldu. Onlar şehitliği de görmesinler. Sürünsünler. Sürünsünler. Benim kızıma uzakta yakında bu şehitliğe öldürenlerin de ciğerleri yansın. Kuzum ne öyledi, vatanını bekliyordu. Bayrağını indirtmiyordu. Ezenini dinlettirmiyordu. Vatan sağ olsun diyorum ama ciğerimi yakanlar ciğerleri yansın. Ciğerleri yansın ciğerimi yakanlar. Boynunu büktü yavrumum. Kuzusunun da boynunu büktüler, benim de boynumu. Daha ne diyeyim? Ne diyeyim bu

0: 15 Temmuz. Akşamına demiş cennette, işte cennette hiçbir şeyimiz yok. Güzelce konuştuk çocukla. Saat 11.30 gibi falandı. Eşimin arkadaşı aradı. Özel hareketten haberin var mı, cennetten ne haber dedi. Eşim ne oldu ki dedi. Abi senin haberin yok mu dedi. Özel hareketi bombalamışlar dedi. Hemen koştum telefon. Baktım cennet mesajı göndermiş. Anne ben toplantıya gidiyorum. Seni arayacağım yazmış. Hemen tekrar aradım. 12'ye 7 dakika falan vardı. Anne ben iyiyim dedi. Biraz özel harekette sorun var dedi. Toplantıya giriyorum. 2 dakika sonra seni ararım dedi. Kapattı. Bir daha duyduk ki özel hareket tekrar bombalanmış.
1: Toplantıya giriyorum demişti annesine. Endişelensin istemiyordu. O vatan müdafasındayken ailesi onu düşünsün istemiyordu. Hainlerin kurşunları ve bombaları cennetin üzerine yağarken ailesi ona ulaşmaya çalışıyordu.
0: Arıyoruz, telefon meşgul çalıyor. Arıyoruz, telefon meşgul çalıyor. Ulaşılmıyor diyor. İşte eşimler falan sokağa çıktılar. Bugün ölmeyip ne zaman öleceğiz dediler. Cumhurbaşkanımız sokağa dökülün deyince hepsi çıktı sokağa. Çocuğumuzu demiş, o gün sabahlar aradık, yok. Sabah olunca eşime dedim, git emniyet müdürlüğüne bir tane sor. Çocuğumuza hiç haber yok. Gitti sordu. Çocuğumuz Alanya doğumlu olduğu için önce Alanya'ya gitmiş haber. Bize Kayseri şey yapmamışlar. Buradan araştırmışlar, yok. Artık biz kalktık. Saat 9.30-10 gibi falan. Ankara yoluna düştük işte. 3-4 gün sonra anca şeysini verebildiler. Naaşını verebildiler. Çünkü şey falan yandıklar için biliyorsunuz. Çocukları DNA testi yaptılar. DNA testinden sonra 3 gün bekledik. 3 gün sonra çıktı işte. Sonra özel hareketler.

her zaman derdi anne ağlamayın, şehitlere ağlanmaz. Onun için fazla ağlamış yani. Ağladığım zamanlar falan gözümün önüne geliyor, anne ağlamayın demiştim yani ben size. Şehitlere ağlanmaz. Çok şehitlerin şeylerine giderdi, özel hareketi çok severek zaten girdi. Bu mesleğe ben bayılıyorum diyordu, yoksa resim öğretmenliğiydi. Anne diyordu, ben bu mesleğe aşığım. Kızım dedim, polisliğe geçtiğinde özel harekete bari geçme. Eşimin arkadaşları çok özel hareket. Anne diyordu ya, ben masa başı oturmayı sevmiyorum ki devlete hizmet etmem gerekiyor. Birilerimiz şehit olacağız ki sizle de rahat rahat yatacaksınız evde diyordu. Yani bu mesleğe aşığım ben diyor, çok da severek yapıyorum. Gönüllü, her yeri nereye verirlerse versinler. Siz korkuyorsunuz ya diyordu. Şeye gitti, Diyarbakır Sur'a gitti. 35 gün falan oraya gitti, 15 gün Urfa'ya gitti.

Yani siz korkuyorsunuz ama vallahi çok güzel diyordu. Bana da hep dediğinde soruyorum yani, kızım sur nasıl falan diye. Anne korkmayın diyordu ya. Ben masa başında oturuyorum, hiçbir şey yok diyordu. Şehit olduğu gün geldi arkadaşları hepsi. Ben böyle bir şey kız görmemiştim. Cesaretli, hiçbir şeyden korkmayan, o roket parçalarını yerden toplayan. Komiserim toplama patlar elinize diyorduk da diyordu. Ya az parası şehit oluruz ne olacak sanki, hiç mi olmayacağız, hiç mi ölmeyeceğiz? Bu vatan için her şeye değer diye. Onlar nasıl topluyor? Hep çatışmalara girermiş de bize hep masa başında oturuyorum dermiş. Bizim çocuklarımız inşallah yarabbim, gelen gençlik de bizim çocuklarımızın yerini alacak inşallah. Hepsi böyle temiz yürekli olacak inşallah. Annelerimiz biraz biz ağlayacağız ama vatanımız demiş sağ olacak. Vatanımız, bu vatan için her şeye değer. Vatanımız olacak. Biz Osmanlı çocuklarız.

0: Benim çocuğum daha başka ya. Herkesin çocuğu başka, benimki daha başka.
1: Kimin ne hakkı vardı buna? Bir candı Sevda. Anne olmak istiyordu. Gelinlik hayalleri kuruyordu. Anneanne olmayı beklerken kızının cansız bedeninin ateşi kor gibi düştü şehit annesinin koynuna. O gece asker kıyafeti giyen teröristler bomba yağdırırken Ankara'ya şehit düştü Sevda.
0: Hiç aklımıza da gelmedi böyle olacak. Hiç ebedi böyle. Acı cuma günü işte anne babasını aramış. Babama ulaşamadım dedi. Babası da cumaya gittiydi. Bu da telefonunu kapatmış. Konuştuk da yani başka bir şey demem. Her de konuşmasına derdi anne. Ben yükseleceğim daha derdi, kimseye söyleme derdi. Şehitler yükseldi, başka ne diyeyim? Hiç beklenmedik bir şey oldu.
1: Mühendisliği kazanmıştı ama aklı da gönlü de hep polislikteydi. Doğup büyüdüğü topraklardan da bu yüzden koptu Sevda. Ankara'ya gitti. Sınavlardan geçti. Emek vermeden ulaşamayacağını biliyordu hayallerine. Bu yüzdendi belki de sürekli çalışması. Bu yüzdendi çabaları. Bir ev tuttu. Ailesini de yanına almak istiyordu. Olmadı. Hainler onun hayallerini çaldı.
0: Buyu gel tuttum. Gel anne baba dedi. Hiçbir gidemedik yani. En sonunda geldi. Şu Nergizler açıldığı zaman geldi. Daha başka görmedik. Bayramda gelmedi. 9 gün izinimiz var dedi. Anne göndermiyorlar dedi. Kurban da geleceğim dedi. Çok hayalleri vardı çocuğum. Anne dedi böyle. En iyi arabadan al. Onunla geleceğim dedi. Onda da gel.
1: Bir de çocuk sahibi olmaktı. Şehit Sevda Güngör'ün hayali. İlk oyuncağını bile almıştı. O da olmadı. Olamadı.
0: Anne dedi artık dedi evlenmeyi düşünüyorum dedi. Ablamın çocuğunu gördüm, ben de çocuk evlenip çocuk sahibi olmak istiyorum dedi. Bu Konya'dayken seçime yakın

0: Konya'ya gitti Erdoğan başbakanlığa oraya gelince. Onlar yani polisler oraya gitti, görevli olarak. Orada Erdoğan taksi vermiş. Bir oyuncak uzaktan kumandalı bir taksi. Onu getirdi, anne dedi bunu hiç kimseye vermeyeceğim. İlk hediyem dedi, kendi çocuğumun eline vereceğim dedi. Şimdi o duruyor içeride, hiç ellemedik böyle.
1: Ağırdı bu yük. Çok ağır hem de. Kızını toprağa veren şehit annesi kelimelere dökerken teröristlere öfkesini kurşun gibi ağırlaşıyor cümleleri.
0: Bir şey pek içerledim. Adam bombayı atmış. Hocam dedi yere attık bombayı dedi. Gölbaşını. Ambulanslar geliyor dedi. Yaralı var dedi. Elinize sağlık dedi.
2: Alo. Arslan bir tek helikopter imha dedi.
3: Anlaşıldı hocam. Elinize sağlık.
0: 2-3 gün onu ben hiç kendime gelemedim onu duyunca. Bir can bu ya, can ya. Nasıl yapıyorum ki?
2: Hocam muhtemelen ölü ve yaralılar var. Bölgeye ambulanslar girecek. O konuda dikkatli olun.
3: Anlaşıldı. Nizamiye bölgesinde hareket hedefleri ateş serbest.
0: Eğer yapsa bu adam zorumuza gitmez. Kendi milletimiz, kendi malımızın ağırlanmış. Uçaklarla bizim çocuklarımızı vurdular. Devletimiz bunlara ne gerekirse yapsın, elinden geldi. Bizim çocuklarımız nasıl olduysa kendileri de aynı olsun.

0: inşaatta çalışıyordum. Duydum yani, o zaman hastaneye kaldırmışlar diye hastaneye gittim. Dediler bir oğlunuz oldu. O kadar mı sevindim, o kadar mı sevindim. İnan ki şöyle 5-6 aylık olduğu zaman işten böyle sabredemiyordum kendime eve atayım diye. Çocuğu görmek, o kadar mı tatlı bir çocuktu. Mahalledeki komşular olsun, böyle alır evlerine götürürler, o kadar severlerdi.
1: Üç kardeştiler, en büyükleriydi Yunus. Dağ gibi bir delikanlı, yüreği iman dolu bir kahramandı. Akşam namazını kılmıştı, semaya ellerini açmıştı Yunus o gece.

0: Darbe girişimini duyduğunda emir beklemeden çıktı sokağa. Gölbaşında saldırıya uğrayan meslektaşlarının yardımına koştu. Hainlerin kullandığı helikopterden yağmur gibi yağan mermilere göğüs gerdi. Üniformalı teröristlerin ikinci saldırısıyla birlikte şehit düştü Yunus. Dağ gibi delikanlıydı Yunus. Oracıkta yıkıldı.
1: Bunlar WhatsApp'tan gruba atılıyor, olaylar var diye, darbe oluyor diye. Bu çocuklar zaten kursiyer olduğu için bunları çağırmıyorlar bile. Bunlar gönüllü orada lojmanda kalıyorlarmış. Evet. Oradan koşa koşa geliyorlar, katılıyorlar. Hemen piste koşuyorlar yardım amaçlı. Yani o kadar şeyler zaten. Bayramda da buradan gitmeden önce ben Kıbrıs'a gidecektim. O da zaten bayramdan sonra görevine dönecekti. Burada konuşuyorduk, bir haberleri dinlerdik. Şehit haberleri çıktı. Neye üzülüyorsun dedi ya. Allah dedi bana da öyle şehitliği nasip eder mi dedi. Dedim oğlum ağzını ayrı aç ya. Oğlum bu baba dedi öyle bir şey kimin eline geçer dedi. Onu konuştuktan sonra zaten 2 saat sonra kalktık. İkizlerin evine gittik. Ahmet ve Mehmet Orucu'nun evine. Orada yine öyle bir şey bahsoldu. Onlar da aynısını söyledi bana o günü. Zaten bu olaylardan aşağı yukarı 15 gün önceydi. Bahsettiler böyle. Olacakmış demek ki yani. Ne bileyim yani çocuklar o kadar gönüllülerdi şehit olma mertebesine kavuşmak için.
0: Hainler Yunus Uğur'un yuva kurma hayalini de çaldı. Nişanlısı da yarım kaldı.
1: Gizli kenarları çekilmişti. Gözyaşı döküyorum. İsyan gibi değildi. Sevgisi. Onun şey işte özlemi. Çok şükür yani. Özlüyoruz, özlemiyoruz değil yani. Aklımızdan hiçbir zaman da gitmez. Biz korkardık yani, Allah korusun o birilerinin safında da olabilirdi insanlık hali. Çok şükür öyle olsaydı biz ne yapardık? Kimin yüzüne bakabilirdik? Ha alnımız değil, çok şükür. Bu vatan hainlerine de fırsat vermeyeceğiz inşallah. Ha herhangi böyle bir şey olacak olsa dahi bundan sonra. Yani onlar canını verdi, biz hepimiz vermemiz lazım. Şimdi olsa çocuklarımla beraber, ailemle beraber ben ortadayım yani. Çünkü bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Topraklar bizim. Çanakkale Savaşı'nda o kadar şehitlerimiz oldu. Ana kuzuları gitti. Onlar bu toprakları bize emanet ettiler. Başımızın üstüne biz de bunları ilelebet korumak zorundayız yani.

0: bizi çok gururluyuz kuzumuna. Bizi çok gururlandırdı. Bizi hiç üzmedi. Görme hani bir insan bir hani annesine babasına yani of demez mi? Of demezdi. Yani biz ondan razı olduk. Rabbim de razı olsun.
1: Vatan millet aşkıydı onun yüreğini dolduran. Cesurdu, güçlüydü. 23'ünde gencecik bir fidandı Kübra. Özel harekatın gözü kara kadınlarındandı. Hayalleri vardı.
0: Kübra yeni eve çıkmıştı. Babasıyla hafta sonu bir sürpriz yapmayı da düşünüyorduk. O anda hemen aklıma geldi. Kübra dedim, bir sürprizimiz var sana kızım. Hafta sonu geleceğiz babanla. Baban dedim bulaş makinesini aldı. Sürprizi bozmak istedim. Söyleyeceğim kızım, duramıyorum. Niyeyse bilmiyorum dedim, duramıyorum. İyi anne dedi, iyi düşünmüşsünüz dedi. Allah razı olsun dedi. İşte öyle bir konuşmamız oldu. İşte dolabın geldi mi diye sordum. Makinesini sordum, bağlattım anne dedi. Anne uykusuzum, yatacağım dedi. Hani şöyle vedalaşır gibi olduk, bilmiyorum. O anda bir şöyle bir 5-10 saniye bir şöyle durakladık. Allah Allah dedim, hayır mı şer mi dedim, veda eder gibi dedim. Hani anne hissi ya, hissettirdi Rabbim bunu bana. Anne dedi, uykum var, yatacağım dedi. İyi kızım, hadi Allah rahatlık versin dedim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol dedim. Kapattık.
1: O gece o hainlerin sahneye çıkıp demokrasiye darbe vurmaya çalıştığı gece annesiyle son kez konuştu Kübra Doğanay. Korkma dedi. Sadece korkma.
0: Bir telefon çaldı. Hemen kalktık bismillah diyerek kalktık. Eşim açtı telefonu. Arkadaşımız Harun abi var işte, başçavuş. İşte Ankara'da dedi şey oluyor, patlama olmuş Gölbaşı'nda dedi. Haberiniz var mıydı? Yok dedik biz, yatıyormuş, bir şeyden haberimiz yok. Kübra'nın telefonunu istedi, hemen aldı. O anda bizde hiç açması aklımıza gelmiyor yani. Patlama diyor ama ben daha hiç inanamıyorum hani. Diyorum Kübra diyorum, yatacağım dediydi, evdeydi diyorum. Ben hiç Allah öyle şey getirmedi zaten.

0: Ondan sonra Kübra ile konuşmuş Harun abi, geri döndü. Kübra demiş ki annem gide söyleme Harun amca, ben gidiyorum. İyi, onlara selam söyle. Öyle, ondan sonra eşim hemen televizyonu açtı o sırada. Patlama diyor ama ben gene üzerine hiç getiremiyorum yani. Hani gidiyorum rüyada, rüya gibi. Darbenin ne olduğunu zaten ben bilmiyorum, anlamadım da. Bir de birinci patlamadan sonra diyorum ki ikinci patlamayı neyi zaten hiç getiremedik, üzerine de getiremedik. Bir de kızım diyorum kendini korur. O diyorum cesaretli. Benim kızım diyorum oradan da şey yapar yani. Becerir yani, başarır kendini korumasını diyorum. Hiç aklıma gelmiyor. Yani getirmek de istemiyor demek ki, Rabbimden gelen bir şey bu.
1: Seni saklayacağız dediklerinde ben vatan haini değilim dedi. Tek hayaliydi özel harekat. İkinci bombalamada şehadete yürüdü.
0: Arkadaşı, akrabamız olan bir çocuk, Kübra'mın eşyası varmış, eksikleri, onları getirmeye gelmiş eve. İşte Allah getirecek ya, o da o arada tesadüf işte. Eşyayı getirmiş, işte o arada patlama olmuş. Evdelermiş. Ev diyor sallandı diyor, yere yattık diyor birdenbire, ev çok felaket sallandı diyor. Kübra diyor hemen koştu içeriye diyor, ben gidiyorum diye diyor şey yaptı diyor. İşte o arada abisi aramış o arkadaşını. Kübra'yı al gel, darbe oluyor, saklayalım demiş. Kübra'ya söylemiş işte can, Kübra bak abim böyle söylüyor, darbe varmış, seni saklayacak. Ben demiş vatan haini değilim, ben saklanamam. Benim arkadaşlarım, kardeşlerim oradayken ben duramam. Benim gitmem lazım.
1: Şehadete yürüdü Kübra. Henüz 23'ündeydi ve hep o yaşta gözlerindeki o ışıltıyla kalacak. Çünkü o hainler bilmiyor ki şehitler ölmez. Kübra da ölmedi.
0: Dediği gibi de, istediği gibi de şehit oldu. Çok şükür ki Rabbime. Şehit oldu. Biz kuzumundan gurur duyuyoruz.

0: Kolay gecesi Marmaris'teydim. Altyazıda gördük, televizyonu açtık. Hemen Gülşah'ı aradım zaten. Anne, telefonu meşgul etme, ben iyiyim, size dönerim. Zaten hiç öyle dedi mi, bir daha aramazdık, beklerdik kendinin dönmesini, meşgul etmezdik. Ama kız kardeşiyle abi, yenge konuştu 11'i geçe 12'ye doğru en son görüşmeler. İyiyim, merak etmeyin, nefes nefese bir sesle, koşma esnasında konuşuyor. Ondan sonraki bomba, alt yazı 17 polis şehit, ben anladım direkt zaten. Hiç ulaşılamıyor, ulaşılamıyor, sabaha kadar ulaşılamıyor, ulaşılamıyor. Sabaha karşı Marmaris'te silah sesleri başladı. Ne, onları çok canlı dinledik yani. Zaten haberini sabaha karşı aldık. Hemen çıktık Ankara'ya.
1: Komiser yardımcısıydı Gülşah. O gece, o kara gece, hainlerin asker üniformasıyla darbe girişiminde bulunduğu gece, göl başındaydı yol ve silah arkadaşlarıyla birlikte. Ailesi haberi alır almaz ona ulaşmaya çalıştı. Ama nafile. Hainler milletin silahını millete doğrultmuştu bir kere. Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne iki kez atıldı bomba. Marmaris'ten Ankara'ya giden yol bitmedi.
0: Yola çıktık ama bitmedi. Marmaris Ankara bitmedi. Abisi ağlıyor yolda. Geldik direkt Özel Harekat. Gölbaşına çıktık. Abisi tek girerdi, biz girtirmediler. Abisi geldi zaten, benim kardeşim oradan sağ çıkmaz dedi. Çıkmaz anne, oradan sağ çıkmaz. Sonra dediler hastanelere, zaten telefonlarla arıyoruz, hiçbir hastanede yok. Sonra dediler bulundu bir hastanede, yaralı, ağır yaralı. Sanatoryum hastanesi Ankara. Oradan bir sefer sanatoryum hastanesinin yolu bitmedi. Artık diyecektim inip ben yürüyerek gideyim, kızıma yetişeyim. Durdurun arabayı, ben yürümek istiyorum. Gittim, yine dediler sen kapıda bekle, biz bir bakalım hangi katta. Ama biliyorum ki tamam bekleyeyim. Bekledim, sonra dediler gel gel. Şu bir taraftan gel dediler. Gittim, gittim ki nereye gideyim? Morgun önüne gittim ben. Kapıdaki morg yazısı beni bitirdi. Ne kadar bilsen, hazır da olsan, onun önüne gittin zaten bitiyorsun. Bebeğim de o benim. Kıymetlim de o benim. Ama hiç ağlamadım ben orada. Onun çok güzel o yerde olduğunu biliyordum ki. Köşe oradan bize bakıyordu çünkü. Ağlama anne. Aldık oradan. 2 gün sürdü almamız. Teşhis yapıldı. Aldım. Çok şükür evladımız sağlamdı. Çok güler bir yüzü varmış. Dişleri görülürcesine. Aldık. Getirdik memleketimize kızımızı. Çok güzel bir topluluğu oldu. Merasimi oldu. Tabutuna duvak serdirdim. Kızımın çok güzel düğünü oldu. Gülşah çok güzel gelin olursun derdim.

ülkemizi karıştıranları işte, darbeyi yapanları acımadan yaptılar. Bir de kalleşçe yaptılar. Kalleşçe, keşke karşılarına gelip silah atışalardı. Benim kızım da bir kurşun sıkaydı, keşke sıkaydı, keşke.

çıktı yani. Çıktı döndü döndü bana iki kere baktı, çekti çıktı gitti, hiç gidiyorum Allah'a ısmarladık falan demedi. Ertesi gün 4'te çocuğum hastaneden gelince, anne sana bir şey söyleyeceğim dedi. Oğlun gazi oldu dedi. Dedim ki oğlum kolu mu koptu ayağı mı koptu dedim. Yok anne dedi, hiç hangi öyle bir şey yok ama dedi, karnında abimin sorunu dedi. Yoğun bakımdan dedi, çıkınca seni göstereceğim dedi ve ben hiç görmedim. Ertesi gün pazar gün beni götürdüler görmek için, göremedim. Ben oraya gittiğimde oğlum şehit olmuştu.

0: bana deseydi ki asker size kurşun sıkacak,
1: evet,
0: o adamı evin önünde boğardım.
2: Kimin aklına gelirdi Mehmetçiğin silahını halkının üzerine doğrultacağı? Oysa onlar Mehmetçik değil, asker üniforması giymiş teröristlerdi.
0: Ben bu vatana 18 ay askerlik yaptım. 15 ayını Şırnak Dağları'nda geçirdim. Ben de çarpıştım. Ben de Kuzey Irak'a geçtim. Ben de sınır ötesi operasyonlara katıldım. Ama o gece yaşananlar çok ayrı bir şeydi. Yani karşında senin sanki bir Yunan ordusu vardı ya. Ya durum çok farklıydı. Darbeden ileri bir şeydi. Yani bunu ben bir darbe olarak veya bir başka bir şey olarak görmüyorum. Bu normal bir terör saldırısıydı bize.
3: Zaten vatan için çıkarttım ben bunu. Vatan için çıkın dedim. Bu vatan bizim vatanımız. Biz sabitlik etmeyecekti, kim edecekti? Ve ben de gidecektim. Dışarı sokağa çıktım. Bayanlar araba bulamadılar. Hatta dedim ki bizim arabanın arkası 3 kişilikti. Niye gelmediniz dedim.
2: Ağabeyi kollarında şehit düştü Yasin Kozan'ın.
0: Garibimin elinde sadece bayrak vardı ya. Yani ve geriye döndüm. Göz göze geldik. Gözlerini kapattı. Dizlerinin üstüne çöktü ve sırtının üstüne düştü. Aşağı atladım hemen. Abim, yani doğuda askerlik yaptığım için hemen tişörtünü sıyırdım. Sadece sağ böbreğinin üstünde bir damla kan vardı. Başka hiçbir şey göremedim yani. Ya kiloluydu abim, çünkü çok kiloluydu. 110 kiloydu. Boyu yerindeydi ama anlayamadım o anda. Ve elim ayağım boşaldı. Birden panik oldum. Yeşil sarıklı, koyu cübbeli bir insan belirdi. Yani kimdi bilmiyorum. Beni bir sırkaladı. Kendine gel oğlum dedi. Dirayetli ol dedi. Abim plastik mermiyle vurulmuş, bir şey yok dedi. Ve hafifçe abim yerden başını kesti ve salavat getirmeye başladılar ikisi. O esnada abim dedim, elimi beline attığımda belinin kızardı, yani tişörtü kırmızı oldu. Elinden bayrağı aldım, bayrağı bastırdım. Dedim ki ya biriniz arabanızı çevirin, götürelim. Oradan bir ses bana dedi ki ya dedi abi ben ambulans çağırdım. Ambulans çağırdım ama yolları ben kapattım. Gelecek istikamet yok. Gelemez.
3: Ben onları yetim büyüttüm. Çalışa çalışa büyüttüm onlar için. Canımı feda ettim ben. Ağlamayın diyorum ama dayanamıyorum ya.

0: adı gibiydi Mustafa. Seçilmişti, güzideydi, gencecik bir fidandı. Hainlere karşı sokağa çıktığında o fidan toprakla buluştu.
1: Sarıldım oğlumu o gün. Güle güle git dedim. Çünkü zaten 15 günde bir eve geliyor. Annesine derdi benim yokluğuma alış. Çünkü ben diyor hizmet. Okul, üniversite okuyordu ama mühendislik. Pek dünyayla hiçbir ilgisi yoktu yani. Dünyayla ilgili hiçbir planı yoktu. Ben zorluyordum o üniversiteyi bitirsin diye. Oradan gitti. Ben eve geldim. Yakup'u aradım, büyük oğlum. Dedim ki oğlum neredesin? Alışveriş merkezindeyim dedim. Oğlum dedim, bu işe mutlaka müdahale etmemiz lazım. Yarından sonra dedim bu ülke yok. Yani ben hemen anladım. Dedim ki oğlum dua edin ama bugün muhakkak dedim müdahale gerekli, fiiliyat gerekli dedim. Öleceksek bugün ölelim dedim yani. Ondan sonra ben öyle dedikten sonra tekrar Cumhurbaşkanımızın şeyini, onların orada televizyon falan yok ya, radyodan Cumhurbaşkanımızın sesini duymuş onlar.
2: Sizlik durun yeter ki biz ölümüne.
0: Abiyi de askerdi Mustafa'nın ama gerçek bir asker. O gece babası hissetmişti olacakları ama...
1: Ortanca oğlum astsubay, jandarma astsubayı, orduda...

0: Telefon ettim, ne yapıyorsunuz oğlum dedim. Baba dedi, karakolda uygun de nöbetçi bekliyor. Oğlum bunlar emir verirse sakın ha uyma, bırak dedim, orayı terk et gel. Sakın dedim kimseye ateş emri verdirme, askerlere falan. Çünkü genç çocuk şu an ne olduğunu bilemez, aniden bir emir gelir ona uyar. Uyma dedim emre. Onu da orada uyardım. Kendim de buradan o büyük oğlumu da çağırdım, arabaya bindim, Keçiören Belediyesi'nin önünde toplandık, yürümeye başladık. Keçiören Köprüsü'ne geldiğimizde Yakup dedi ki, baba Mustafa şehit olmuş. Tabii o gün kaçımızın gideceğini ben bilmiyorum. Biriler gidecek yani. Ben hissediyorum böyle. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedim ama tabii dizlerim tutmadı.
1: Şehit oldu Mustafa. 22 yaşında hayalleriyle birlikte verildi toprağa. Asker üniforması giymiş teröristlerin hain kurşunlarıyla gitti Mustafa.

0: Sokaklarda jetleri, tankları gördüğünde askerin teröristleri hedef aldığını düşündü. Nereden bilebilirdi ki onlar asker değil, gerçek teröristlerdi. 7 gün önce taşınmışlardı yeni evlerine. Umutları, hayalleri vardı Dağ ailesinin. Ta ki o güne kadar. 15 Temmuz'da hain kalkışmayı öğrendiklerinde önce Rukiye Dağ geçti harekete. Ardından jeoloji mühendisi eşi Cuma Dağ fırladı sokağa. 7 yaşındaki oğullarının geleceği için aldılar bu kararı. Nereden bilebilirlerdi olacakları?
1: Eşim dedi ki, Rukiye dedi, eğer dedi bu olay millete sirayet etmişse gerçekten çok ciddi bir olaydır dedi. Hadi dedi senle ben de geliyorum dedi. Normalde eşim yatıyordu, gitmeye niyeti yoktu. Hani gitme isteğinde olan bendim.
0: Külliyenin önünde aldılar soluğu. Her yer kan, her yer gözyaşı, her yer bombaydı. Karı koca birbirlerini kaybetti.
1: Arkamdaki iki kişi de yaralanmıştı, baba oldular. Çocuk dedi ki, baba kafan kanıyor dedi. Büyük ihtimal sağ alt bölüme, kafasına şarapnel parçası gelmiş. Çocuk bacağından vurulmuş, mermi delmiş geçmiş. Sonra ama ben eşimle gelmiştim. Hani eyvallah, onlar da öyle de eşimi bulmam lazım. Atladım. Atlayınca bir insanın kesinlikle hayatta görmeyi istemediği bir tablo gördüm. Çığlık attım. Dedim adama ne yapmışlar? Ki adam benim adammış da bir 5 dakika sonra anlayabildim onun benim eşim olduğunu. Eşimi gördüm o halde. Bu bir tiyatro, senaryoydu diyenlere o gece sokağa çıkıp da vatanını müdafaa eden biri olarak hakkımı helal etmiyorum. Şayet senaryoysa, hani bu bizim tiyatro sahnemizse çıkıp gidebilirler bu ülkeden. Çünkü benim eşimin vücudunda, ciğerlerinde sadece bir bardak kan kaldı. Gerisi o ıhlamur sitesinin önündeki kaldırıma döküldü.
2: Canım benim.
1: Neyin parçası? Elleri böyle bükülmüştü. Biri şöyle biraz daha çıktı, böyle bükülü. Demek ki ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber mi diyordu, tekbir mi getiriyordu, kelime-i şehadet mi getiriyordu, öyle bükülmüştü. Ellerini tuttum, okşadım. Göğsüne dokundum. O benim orada eşime veda edişimdi.

0: Hayır sos. Hakkını helal et yeğenim. Şşşt. Şşşt. Helal olsun canım. Dönmek var dönmek yok.
1: Şurası da.
2: Giyindi kuşandı, vatan için sokağa çıktı Erkan Yiğit. Soyadı gibiydi, yiğitti, gözü karaydı.

0: bu görüntüler de şehadete yürümesinden saatler önce çekilmişti. Asker üniforması giymiş teröristlere karşı koymak için sokağa çıktı Erkan, kardeşiyle birlikte. Biri şehit oldu, diğeri gazi. Sadece onlar değil, tüm aile sokaktaydı.
1: Dedik biz de gidelim. Hani neden geri kalalım vatanında? Hani savunmadı erkek kadın olmaz yani. Sonra ne hatunlar da bu vatan için. Elhamdülillah yüz akıyla. Ümmeti Muhammed'in örnekleri. Biz de çıktık. Bindik gittik. Ulus'ta indik. Gençlik Parkı'nda yürüyerek Adalet Sarayı'nın oraya doğru gittik. Üstümüz uçakla geçiyor. Hiç korku yok. Bir adım ilerisi var ama bir adım gerisi yok. Asla yani. Böyle bir adım geri atma. Yani onu ölüm korkusu yok. Ölümü öldürmüştü. Böyle gençler tankın üstünde sanki tank tenek olmuş. Gençler tank olmuş. Yüreğimden bir ses diyor ki külliyeye git. Ya Rabbi dedim geri adım atmayalım. Bir adım ileri atalım. Biz şeye kadar gittik. Güven Park'a kadar. Yürüyerek gittik oraya kadar. Üstümüzden uçaklar işte alçak uçuş işte gelip geçiyor. Ama insana korku yok. Çocuklar o arada işte bir bomba atıldı. Tekrar ikinci bomba da adam. Onlar şehit, biri şehit oluyor, biri gazi oluyor. Gelinimin bir tanesinin kardeşi de şehit oldu. Aynı beraber bizim birlikte giden 17 gençlerin ikisi de gazi oluyor gençlerin orada. Bir de benim oğlumun birisi, ikizin bir tanesi gazi oldu orada. Yani değil orada dördü de gitmiş olsa Rabbim çok şükür Allah'a hamdolsun, vatan sağ olsun.

korkusu. Bayrağı, hani diyorlar ya, bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez. Bayrağın kokusun, bayrağın hakikaten bir şehit annesi olunca bayrağı böyle kokladım. Bayrak aynı külliyenin dibinde, o caminin dibinde şehit olmuştu. Aynı o kan kokuyor. Aynı kokuyor ama hiç başka koku değil. O kadar güzel kokuyor.

0: aradım. Rahmetlimle görüştüm kızımla. Saat yaklaşık kaçtı işte? 12-17 falan vardı dakika olarak. Tam bu sürelerdeydi. 13-15 dakika neyse. Dedi ki baba, dedi, burası biraz sıkıntılı. Ben, dedi, inşallah seni daha sonra arayayım, dedi. Kızım nasılsın falan, dedim. İyiyim baba, dedi. Buralar biraz sıkıntılı. Ben seni daha sonra arayayım inşallah, diye bir cevap verdi bana. Kızım, dedim, saat kaç olursa olsun beni muhakkak ara, hani gece 3-5 deme. Ben, dedim, senden haber bekliyorum. Muhakkak beni ara. Ve o görüşmemiz işte demek ki sonmuş. Nasip oldu bir konuşabilmemiz. Ondan sonra zaten sabaha kadar telefonu çaldı, cevap vermedi.
1: Gencecik bir komiser yardımcısıydı Seher. Gölbaşında görevliydi. Hainlerin sahneye çıktığı gece vatanı için yine görevinin başındaydı. Bombalar teröristlerce başlarına atılırken bir an bile tereddüt etmedi.

0: yapalım. Kızılay Meydanı, Güven Parkı oradayız. Yok kapalı ilerlememizi engelliyorlar. Fakat buradaki insanlar kararlı. Genel kurmaya, yürümeye kararlıyız.
1: Gitmesi gereken yer orası değildi. Biliyordu. FETÖ'cü hainlerin püskürtülmesi için genelkurmayın önüne gitmeliydi. İki çocuğunu ve eşini de alarak istikametini belirledi. Almanya'dan 2 yıl önce kesin dönüş yapmışlardı. Onun için her şey vatandı.
2: Bana dedi ki sen dedi istersen çocukların yanında kal, ben gideyim. Ben de eşimin gerçekten ta yani sonuna kadar gideceğini biliyordum. Yani genelkurmay, meclis, yani kafasında geçenleri tahmin edebiliyordu. Kendisi öyleydi, çok böyle hani gözü kara.

0: İnsan derler ya, gerçekten öyle. Vatan uğruna öyleydi yani. Vatan için her şeyi yapabilirdi.
1: Sonra saat 3:30'dan sonra haber alamadım. Telefon ediyorum, telefonlarıma çıkmıyor, cevap vermiyor. En sonunda yavrularıyla konuştum. Dedim, yavrum neredesiniz, ben sizi arıyorum ama babana da ulaşamıyorum, size de ulaşamıyorum. Babaanne, biz babamızı bekliyoruz ama babamız gelmedi, biz burada köprünün altındayız, neresi olduğunu bilmiyorum dedi kızı.
0: Yani zaten orada insanlar yalnız değildi, orada Allah dostları vardı. Güç, böyle bir güç vardı yani, diyor mu? O korkuyu Rabbim bizden aldı, onlara verdi. Onu hissediyorsunuz. Bir anda korkusuzsunuz. Bakın, normalde ben bir uçağa binemem. Ama yani çok yakın bir mesafeden üzerinizden F-16'lar geçiyor.
2: Evet arkadaşlar, şu an Kızılay Sıriye Meydanı'ndayız. Kalabalık akın akın Kızılay Meydanı'na doğru ilerliyor. Üstümüzden jetler geçiyor. Burada insanların gözünde gördüğüm kararlılığı daha hiçbir yerde görmedim. Herkes demokrasisine sahip çıkmaya çalışıyor.
3: 41 yaşındaydı Serhat Önder. Genelkurmay önünde asker üniforması giymiş teröristlerin silahından çıkan kurşunlarla şehit olduğunda.
1: Şehadet haberini aldık. Hem gururlandık hem üzünlendik. Allah'ım o geceyi kimseye yaşatmasın bir daha. Vatanımıza, milletimize öyle bir gün daha göstermesin.

0: Saat 7'yi çeyrek geçe bir tane bomba patladı. Televizyondan da takip ediyoruz. Bombayı gördük.
1: Tam da o sırada babasıyla konuşuyordu Muhammed Yalçın. FETÖ'cü teröristlerin hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne koştu. Söz konusu vatansa canı önemli değildi. 22 yaşındaydı Muhammed. Sporcuydu, başarılı bir öğrenciydi. Hainlerin bombası o fidanı hayattan kopardı. Şehadete yürüdü Muhammed.
2: Ben güvenli yerdeyim diyor bana devamlı telefonda. 10 sefer falan konuştum ben. Hep güvenli yerdeyim, güvenli yerdeyim. Bunlar hep birlikte arkadaşlar, genç bunlar toplanmışlar. Bayrak altında yemin etmişler. Tankları falan durduruyorlar. Çok mücadele etmişler. İşte yaralıları maralları taşımışlar. Bu ara yorulunca sabah oldu. Yine telefonda konuşuyorum. Tüm olayları anlatıyorum. Baba diyor, 20 metre üzerimizden uçaklar geçiyor diyor. Bu sefer dedim ben, oğlum dikkat edin dedim. O şerefsizlerin dedim ne yapacağı belli olmaz. Şeyin dedim bomba falan koyuverler. Ben dedi güvenli yerdeyiz biz dedim. Tam bunlar orta evdeymiş. İlk sabaha doğru bakıyorum televizyon açık. Birinci bomba atıldı, ben de bu tarafa doğru insanlar kaçıyor. Ben de ayaktayım. Bu ara ben telefon ettim. Kapatmışım, o beni aradı. Baba dedi 50 metre ileriye bomba atıldı dedi. Oğlum aman dedim, oradan çekil. Sizin üstünüze de atarlardım. O ara bu tarafa doğru kaçanların arasında tam o Cumhurbaşkanlığı caminin ön tarafında orta yerde

Bir baktım babam dedi Muhammed şehit olmuş dedi. Yani o an hayatımın bittiği anıdır. Böyle dondum kaldım. Temmuz günü bana böyle ocak gibi oldu. Yani böyle Şubat ayındayız, Ocak ayındayız gibi bir kış oldu. Dondum, elim ayağım titriyor, ne yapacağım bilemedim. Her şeyi başardı bugüne kadar. En son şehitliği de istedi. O istediğini de yaptı. Bayağı bir şeyimiz vardı.

0: akşam işten geldi cuma akşamı. Allah ne bize pişirdi şurada yemeğimizi yedi, televizyonu açtı, olayları gördü. Yok ana ben gideceğim dedi. Uç değil mi? Uçuyor konuyor böyle kalktı, çabaladı. Oturan kız kalktı, uçuyor gidiyor, kap geçiriyor, geri geliyor. Telefonla konuşuyor, kap geçiriyor, geri geliyor. Ben sarmam vurmam diye beni dinlemedi. Bir hırkası, yılanın hırkasını giydi. Buradan telefonunu kalktı, haydan Allah'ı ısmarladık dedi. Hakkın helali ya gelirim ya gelmem dedi.
1: Yıldız Gürsoy, o bir kahraman, o bir anne. 15 Temmuz darbe girişimini duyduğunda çocuklarının, kardeşlerinin geleceğini düşünerek çıktı sokağa. Buna izin veremezdi. Genelkurmay önüne gitti, bedenini asker üniforması giymiş hainlerin önünde siper etti.
2: Olayda da zaten genelkurmayların önünde böyle 8-10 kişilik bir grup var. O grubun da bir görüntüsü var, o da küçük biraderimin de sesi var. Sadece hani karanlıkta çekildiği için sesi geliyor. Vurun şerefsizlere, vurun hainlere diye böyle bir bağırısı, 2-3 sefer böyle sesi geliyor.
0: İkimiz bir yaşardık ya, çok zor geliyor bana çok şey, hiç unutamıyorum.
1: O günden beri şehit anasının gözündeki yaş, yüreğindeki sızı hiç dinmedi.
0: Ben hiç öpmeye kıyamazdı. Hiçbir yere giderek ana dedi, senden saklı bir şeyim olmaz dedi. Senden hiçbir ne olursa sana girmez, senden saklamam dedi. Gitti yine beni götürdü, ben yalnız gitmem seninle giderim dedi. Nasıl olduysa Allah Teala, Cenab-ı Allah'ım çekti götürdü. Elimden kuş gibi uçurdu.
2: Bir ablam değil yani, bir tane yıldızımız değil. Bin tane yıldızım da olsun, vatanımız için feda olsun. Feda olsun. Benim kendi evladım da olsun, vatanım için feda olsun. Bir evladım var, ben vatanım için feda ederim. İnsan bir insan ne için yaşar? İlk önce vatan, sonra namus. Kendini bilen bir insan bunun için yaşar. Biz onun için yaşarız. Allah'ıma çok şükür. Ben bir şehit kardeşi olarak binlerce kurulluyum. Nereye gidersem gideyim şehit kardeşi dedim mi kurulluyum. Başbakanımıza da, Cumhurbaşkanımıza Allah zarar ziyan vermesin. Kurban olduğum Allah başımızdan eksik etmesin.

0: oturduk, biz televizyon izliyorduk. Ondan sonra televizyon izlerken işte selalar verilip de hani Cumhurbaşkanı da çıkıp da sokağa hani halkı davet edince bu sefer kalktı.
1: Çiftlik durun yeter ki. Gel ölümüne. Ölümüne.
2: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
0: Taşımız da mı yok? Birkaç çapulcuya mı bırakacağız bu vatanı dedi. Taşla beni uçağa düşürürüm anne dedi. Ondan sonra çıktılar gittiler işte yani iki kardeş. Arkadaşlarıyla beraber çıkmışlar. Peşlerinden de bir yarım saat sonra da ben çıktım hani sokağa.
3: 28 yıl vatanı için yaşadı Volkan Canöz. Döneceğim diyerek çıktı sokağa. Emniyet müdürlüğü önünde hainlerin kurşunlarıyla şehadete yürüdü. Kardeşi her anında yanındaydı.
4: Önce ilk başta Kızılay'a gidecektik. Genelkurmay'ın orada çünkü televizyonda yani orası çok karışıktı. Sonra yola çıktığımızda tam emniyet müdürlüğünün arkasından geçerken 3-4 kişi yolun ortasına böyle kendilerini attılar. Yalvarıyorlar, ağlıyorlar. Ne olursunuz emniyete gelin. Emniyet çok kötü. İşte emniyete saldırıyorlar. Emniyet düştü. Onu söyledikten sonra biz direkt arabayla yani herkes bir anda döndü. Yani kaldırımın üstünden atlayanı ararsınız araçla. Karşıya geçtik, arabayı çektik, direkt hemen zaten koşarak emniyete gittik. Yani emniyete girdiğimizde helikopter gelmiş, taramış, her yer böyle ne bileyim alev içinde yanıyor, insanlar bağırıyor, içeriden hala yani silah sesleri.

0: yaşıyorlar. Yani zaten oraya geldiğimiz anda hiç kesinlikle kafam etrafa çevirdim, şöyle bir baktım. Emniyet müdürlüğüne döndüm, baktım. Burası benim vatanım dedim ya. Hani burası benim vatanım yani. Burası, oradakilerin hepsi benim kardeşim. Bunu dedim ya, bu şekilde ya, hani insan inanamıyor. Zaten gördüğünüz zaman ister istemez yani fazlasıyla, haddinden fazla insan sinirleniyor. Yani o an kendini kaybediyor. Yani abime dönüp baktığımda da ben o sinirini öyle gördüm ki durdurma şansı zaten kimsenin yok. Yani hiçbirimizi. Ben en son kafamı çevirdim. Baktım abim yanımda yok. Emniyet müdürlüğünün içine girmiş. İçeride zaten çatışma oluyordu. İşte arkadaşları görmüşler. Ben görmedim içeri girdiğini. Tankın üstünde asker çıkmış. İşte insanlara silahı doğrultup işte tehdit ediyormuş, ateş ederim diye. O sıra abim arkasından tankın üstüne çıkıyor. Askeri tankın üstünden aşağı atıyor. Sonra aşağı attığında arkadaşın, yani başka bir asker rütbeli, kendi silahıyla ateş ediyor, ensesinden vuruyor. Sonra işte insanlar, yani yaralılar var, vurulanlar var diye bağırıyorlar ama ben emniyetin kapısının önüne geldiğimde hani birileri yatıyor ama ileride hani ne benim abim olduğu, yani ne bir başkası, hiç ne bileyim yani aklıma gelmiyor yani. Hani insan sevdiği insana konduramazmış. Ne bileyim, düşünemedim yani. Aldılar işte, herkes çıkarttı yaralıları, taşıdılar dışarıya. Şimdi yaralıları çıkarttıktan sonra ikinci grup olarak biz girdik içeriye, emniyetin içine. Sonra abimin arkadaşı, zaten beraber gitmiştik onlarla. O aradı telefonla. Açtım, efendim dedim. Neredesin dedi. İçerideyim dedim. Dışarı geldi de abin dedi, vurulmuş dedi.
1: Geleceğim demişti demesine ama geri dönemedi evine Volkan.
2: Anne ben geleceğim, sen merak etme dedi. Bana verdiği sözü de tutardı. Ama böyle tuttu. Hani Rabbim ona bir 28 yıllık ömür vermiş. Ben şuna çok seviniyorum. Onu öyle bir evlada hizmet ettiğim için 28 yıl. Öyle bir evlada hizmet etmek benim için çok büyük bir gurur. Benim oğlum gerçekten çok mükemmel bir insandı. Onunla özlemimi giderirdim. Bütün her şeyimi verirdim. Yani bir canım var, canımı bile verirdim. Yani yeter ki o hanı şu an gelse. Yani dışarılar bile soğuk, karlar yağdıkça, karın altında uyattıkça. Ben mahvoluyorum, yanıyorum ya evladıma. Çok zor. Allah kimseye böyle bir evlat acısı vermesin. Böyle bir imtihan vermesin. Vatan için şehit oldular. Benim oğlum şimdi gelsin. Gene gider. Ve küçük oğlum. O da çıkar. Ben de çıkarım. Biz ailecek de çıkarız. Çünkü ya bir yurdun yoksa niye yaşayacaksın ki? Elinde bir valizle hangi ülkeye gideceğin, onların bir kap yemek verecek de onları bekleyeceksin. Niye? Burada ölürüm vatanım için ya. Ben ölürüm, başkaları yaşar.

eşi ve çocuğuyla yaşayacak daha ne güzel günleri vardı kim bilir. Ta ki FETÖ'cü hainler sahneye çıkana kadar. Külliyenin önünde nöbetteydi polis köpsal. Son anları böyle kaydedildi.

0: Yani Obama'yı oraya atarken orada ölenlerin hiç çoluğunun çocuğunun olacağını hiç mi düşünmeden attılar? Hiç mi karısı yok dediler? Hiç mi annesi babası yok dediler? Nasıl bir vicdansızlık bu?
1: Eşi, çocuğu hala yolunu gözlüyor Köksal Kaşaltı'nın. Yaşananlara anlam veremiyorlar. Köksal Kaşaltı adı artık asla unutulmayacak.

0: oynayacak kahramanların arasında.
1: Onların babası niye kahraman olmamış diyor. Bakıyor baba diyenleri görünce. Onların babası kahraman olamamış diyorum. Herkes bak biz de olamadık. Sadece senin baban oldu diyorum. Tamam anne diyor. Ben artık ilerisi için plan yapmayı bıraktım. Anı yaşamaya çalışıyorum. 3 saat ağlıyoruz. 1 saat oturuyoruz. 2 saat oturuyoruz. 1 saat ağlıyoruz yani. Bizim hayatımız bundan sonra böyle olacak. Ama o gün o gece şehit olanlar olmasaydı inanıyorum ki ben, siz, sizin aileniz, kameraman abinin ailesi hiçbirimiz olmayacaktık ki zaten hayatta. Yani tek tesellisi şu anda o.

0: Abdullah vardı bir de. Abdullah Tayyip Olçok. Cuntacıların köprüdeki işgaline karşı babası Erol Olçok'la çıktı sokağa Abdullah Tayyip. Tek kurşunla vurulmuştu Erol Olçok. Bir kurşun ıslık çalarak geçti kulaklarının dibinden. Sonra bir tane daha ve bir tane daha. Ve birden bir sıcaklık hissetti genç bedeninde. Sendeledi. Sonra bir daha. Yoruldu.
1: ...16 yaşındaydı ama konuştuğunuzda, sohbet ettiğinde 20-25 yaş olgunluğu vardı Abdullah'da. Allah mekanını cennet etsin, aslan gibi bir çocuktu. Babası gibi yiğitti, delikanlıydı.
0: Onlar baba oğuldu. Bir çiçeğin iki yaprağı, bir çınarın iki dalı.
1: Abdullah babasının yolunda bir çocuktu benim gördüğüm kadarıyla. O da eminim ki babası gibi. Hatta eminim yani çok eminim çünkü babasıyla aynı mantalitede, aynı hedefte. Çünkü Erol abi onu öyle yetiştirmişti. Vatanını, bayrağını, milletini, devletini seven, saygılı, bu değerleri koruyan, şey yapan bir evlattı. Sonra dinine, imanına bağlı bir çocuktu. Ve öyle yetiştiriliyordu zaten. Onun da hayalleri bu güzel ülkede barış ve huzur içerisinde demokratik şartlarda yaşamak ve güzel bir Türkiye hayali vardı. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla. Bir de biliyorsunuz ki Abdullah'ın bir de çocuk tarafı var. Hiçbirimizin görmediği. Çünkü o bize göstermiyordu o tarafını.
0: En öndeydi Erol Olçok. Oğlu Abdullah Tayyip hemen arkasında. Dünya gözüyle son kez baktılar birbirlerine. Baba oğul o gece göğüslerinde imanla şehadet makamına.

0: Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerin kıpkırmızı. Çok mu ağladın? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Korkmadım. Zekai Paşa'mı aradım. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur.
1: Ömer Halis Demir vardı bir de. Hainlerin kabusu oldu o gece. İçinde korku yoktu. Umut vardı, neşe vardı. Çobandı Ömer. Çocukluğu dağlarda geçmişti. Dersine dağlarda çalışmıştı. Bir hayali vardı. Bir gün büyüyecek.

0: asker olacak, anne babasına, kardeşlerine bakacak. Ama en evvelde de vatanını savunacaktı.
1: Baba, bugün nöbetçiyim dedi. Cumartesi günü nöbeti devrediyorum. Pazar günü geleceğim, pazartesi günü bir gün izin aldım dedi. Çarşamba günü de dedi göreve, 6 aylık göreve gideceğim dedi. Ve son konuşmasında da baba dedi, içimde dedi.
2: Evet Hasan Şen.
1: Çok güçlü reisi var dedi. Yerimde duramıyorum dedi.
2: Çok şehadetini hissetmişti daha önce.
1: Baba içerimde çok ağır hissi var dedi. Çok dedi şey diyorum dedi, yerimde duramıyorum dedi. Ben de oğlum dedim, şey dedim, kendini kolla, belki öyle bir şey olabilir. Bir de sakinleş falan dedim. Baba dedi, hiç duramıyorum yerimde dedi.
0: Hayalleri gerçek oldu, yüreği halis demirden Ömer'in. 20 yıldır askerdi Ömer. Üniformasını sırtında şerefle taşıdı. O gecede tereddütsüz bir kere gökteki yıldızları gasp edip omzuna yıldız diye koyan o vatan hainini alnının tam ortasından vurdu Ömer. Ve kurşun yağmuru başladı. Şehit düştü Ömer.

0: yolsuzdu. Vatanına, mesleğine aşık bir özel harekatçıydı. Türkiye'nin her noktasında görev yapmıştı. Nöbetten çıkmıştı o gece. Yaşananları duyunca birliğine geri döndü. Teröristlerin ard arda bombaladığı Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde şehit oldu Alparslan Yazıcı.
1: Evet, çok kaybımız oldu. Acımız çok oldu. Eşim gitti. Eşim gittikten sonra evin

0: korunaksız hissettim. Ama ülke olarak böyle bir sonucu elde edeceğimizi inanıyordum, biliyordum. Çünkü halkımızı gördüm. Ben balkona çıktığımda bebekli, çoluk, çocuk, yaşlı bir sürü insanın buradan böyle öbek öbek ana merkezlerde toplandığını gördüm.
1: Üç çocuğu vardı şehit polis Alparslan Yazıcı'nın. En çok da onlar zorlanıyor. Hayallerini süsleyen babalarının bir daha geri dönmeyeceğine inanamıyorlar.
0: Akşam olunca babacım artık gelsene diyor. Yaramazlık yapmayacağım diyor. Anneciğim dedim, sen dedim yaramaz bir çocuk değilsin dedim. Sen çok akıllısın. Sen çok iyi bir çocuksun. Baban dedim sizi çok seviyordu dedim. İsteyerek olmadı bu olay dedim. Baban istediği için olmadı dedim. Baban dedim şehit oldu dedim. Yani ülkemizi savundu dedim. Bak dedim askerler bize saldırdılar dedim. Onlara karşı dedim bizi savunmak için biz yaşayalım diye dedim. Baban şehit oldu dedim. Onu kabul etmedi, hala da etmiyor. Yani bir beklenti yok. Fakat ağzına en ufak bir şey geldiğinde bu ne oldu, ne olacak, kim gidecek dediğinde babam geldi, babam götürecek, babam aldı. Ve çok seviyordu. Akşam işte şey yapıyor, resmini alıyor, kucağında gezdiriyor, öpüyor. O şekilde uyuyor kucağında. Yani tam derin uykuda bile kucağından alacağım zaman rahat uyusun diye direkt çekiyor, bırak babamı diyor.
1: Ya bir daha olsa?
0: Yani aynı Çanakkale Destanı yazıldı.

canlarıyla suladılar, kendi canlarını siper ettiler. Birçok Türkiye kurtulsun diye biz mesela ben dul kaldım, çocuklarım yetim kaldılar. Ama asıl olan vatanımız, geleceğimiz, ülkemiz. O yüzden ben diyorum ki böyle bir şey bir daha olsa, inşallah olmaz, Rabbim bir daha göstermesin. Aynı şekilde vatan savunmasını çok daha fazla bir bilinçle, şuurla yola çıkacağımıza inanıyorum. Ben bayrağı işimden devraldım. Böyle bir şey inşallah olmaz. Ama eğer olursa kendim yine çoluğumla, çocuğumla vatan savunmasını yapacağız her zaman.

savaş olsa en önde giderim dedi. En önde giderim dedi. Oğlum dedim, vatan dedim, biz sizlerle mi kurtulacak? Şöyle böyle anne dedi, herkesin annesi böyle derse dedi, yarın dedi ortalık çok kötü oldu mu çocuğumuza, karımıza neler yapmazlar gözümüzün önünde dedi. Giderim dedi. Saat 11 oldu, 12 oldu, 1 oldu. 1'e doğru eşi aradı. Anne dedi, İzzet dedi, nerede dedi. Kızım dedim, bilmiyorum ki iç savaş falan ne dedi dedim, oraya git dedim. O da dedi, anne dedi, beni aradı dedi, helallik istedi dedi. Çocuklar emanet size, dik durun, eğilmeyin, ayakta durun falan ne diyerek dedim, bana söyledi. Serap dedim, ne olur psikolojimi iyice bozma dedim, zaten benim elim ayağım tutmuyor dedim. İçimde bir şey var dedim. Bana dedi, haber verin anne dedi. Eğer İzzet'e ulaşabilirseniz haber verin dedi. Onu da ulaşamadım. Sabahın 6'sına 5'ine kadar telefonlar. Bu abim oluyor kendisi. Küçük kardeşim var. Hanımları neydi buradaydı. Bunlar bu tarafları aramaya gitti. Küçük kardeşimle hanım da külliyeyi aramaya gitti. Bu giderse oraya gitmiştir diye. Külliyeyi de zaten demiş.

0: darbe girişimini ilk duyduğu andan itibaren yerinde duramamıştı. Üç evladını, eşini, annesini geride bırakarak helalleşti onlarla. 33 yaşında bir vatan evladıydı İzzet Özkan. Hainler külliyenin önünde üzerine ateş açtı. Şehit oldu bu vatanın mert evladı İzzet. Yavrularını yetim bırakıp gitti.
1: Çocuklarına çok düşkündü. Çocuklara işten geldiği zaman balkonda olurlardı. O şey beni çok üzüyor zaten. Neredesin aşkım diye bağırırdı çocuklar. O aşağıdan buradayım aşkım, sevgilim, kartal oğlum diyerekten. Çocukları yiyesim geliyor anne der. Çok güler yüzlüydü. Büyükle büyük olurdu, küçükle küçük olurdu. Ama çok da gözü karaydı. 3 tane çocuk.

Kardeşlerim vatan sevgisi için çıktılar yola. Daha hala içimiz kurtuldu. Vatan için gittiler, gururluyuz, evet. Vatan, millet için.

0: şey yaptık. Bizimkiler gibi olmasaydı bu vatan daha kötü halde olabilirdi şu anda.
1: 3'ü el ele tutuşturup gittiler. Şimdi 3'ü yan yana yatıyorlar işte.
2: Gitmişler 3'ü. 3'ünün de bayrağı boynundaymış. Bile bile gittiler. Besmele yavrum vadeleri yittiydi. Şehit oldular gittiler. Acıları da çok büyük. Bize kodular gittik.
3: Hakkınızı helal edin dediler. Ellerinde bayraklarıyla külliyeye koştular. Bir abi, bir kardeş, bir enişte. Hakan, Lütfi ve Mehmet Gülşen. FETÖ'cü hainlerin işgal planını bozmak için 15 Temmuz gecesi evlerinden çıktılar. Biliyorlardı sanki şehadete yürüyeceklerini, hissetmişlerdi.
1: Bugün bu iş, buradan gidemeyiz biz bu işler hallolmayınca demişler. Yani daha işte elimiz tankın üstünde, bir elimizde bayrak, bir elimiz tankın üstünde, biz daha buralarda mücadele ediyoruz demişler. Gel dedikçe gelemeyiz diyorlarmış. Bugün buralar bırakılmaz demişler. Ondan sonra saat en son 5:20 geçe konuşmuşlar. En son 6:20 geçe civarlarındaki o son bombada tam külliyenin önünde orada vefat ediyorlar.
2: Bunları yapanlar dinsiz, imansızın birisi dedim. O kadar vatandaşı kıyıp orada. Demin üzülürüm. Ne öyle oldu, ne öyle geldi. Üzülme mi yavrum? Pek mi kolay?
1: Askerin içine sızmış hainler, vatan hainleri bunlar. Yani bir düşmanın bile yapmadığı şeyi onlar yaptı. O çok zorumuza gidiyor.

0: bir baba, bir eş, bir evlat. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi düşünmeden meclisin önüne koştu. Ali Mehmet Vurel. Göğsünde iman, elinde sadece bayrak vardı. Tek hayali oğlunu, uzman çavuşluk sınavını kazanan oğlu Deniz'in asker olacağı günü görmekti. Olmadı. Asker üniformalı teröristler onu sırtından vurdu. Cuntacılar meclisin önünde şehit etti onu.
1: Babam neredesin? Oğlum dedi işte meclisin önüne bomba düştü. Bombayı atlattık. Genelkurmay'ın önündeyiz. Baba dedim oralar karışık, kendine dikkat et. Sen ne anlarsın lan dedi. Bu vatan meselesi, gülerek dedi tabii bunu böyle. Hani şaka mahiyetli.
2: Sen gelmiyorsun Mehmet, gidelim dedim. Bir saat oldu, sabah işe gideceksin dedim. Meclis dedi çok karışmış dedi. Ben gelmiyorum dedi. Yok dedi, gelmiyorum dedi. Kapat telefonu dedi. Sonra bir saat sonra haberi geldi.
3: Kim söyledi?
2: Eltim geldi söyledi, yengem. Sonra bana yaralı dediler. Yola indim. Abime sordum. Abi Mehmet yaralı mı dedim. Ölmüş dedi. Hastaneye gittik. O çıkan yaralılara heveslendim. Keşke Mehmet de böyle çıksa dedim. Ya kolu kırılsa, ya bacağı kopsa, o da razıydı. Çünkü çok büyük hayallerimiz vardı bizim Mehmet'le. Deniz'in uzman çavuş olmuştu, sınavı kazanmıştı. Hep onu

anne bir çay demle bencereceğim dedi. Yok Feda, ana babam yeri gitmek uzun dedi. Ana televizyon açabilir miyim dedim. Yok niye dedim, açma bizim cenazemiz var yavrum dedim. Bir bakayım anne dedi, ben gideceğim dedi, vatan için gideceğim.

0: sen dedin mi tamam şey yapıyordu. Hatta öbür kız kardeşim hızlı, kardeşim dedi çıkma dışarı. Abla olur mu dedi, vatan elden gidiyor dedi. Ben çıkmayayım da dedi, kim çıksın? Öyle arkasına bize baka baka gitti yani.
1: Evimi öptü, yüzüme hoşgeldi, sarıldı bir de. Ana ağlama, kendin üzme dedi.
2: Bayrağa canını verirdi. Bayrak dediğin sıra canını verirdi. Bayrak bayrak.
3: Çay koyun döneceğim dedi giderken. Elinde Türk bayrağı, yüreğinde vatan aşkıyla çıktı sokağa Lokman Biçinci. Döneceğim demişti demesine ama olmadı. O gece hainler onu da bu hayattan kopardı.
2: Allah hepsine can sağlığı versin. Önce devletimize, sonra bizlere. Ama neyse çok zor da, kolay bu, çok zor. Evlat adısı şimdi Allah yani dostuma, düşmanıma verir yani. Ben söylerim ama gel sen bana sor. Olay yok, geleceği yok. Gelse.
1: Her şey olur ama hiç sonsuz olmuyor yavrum. Para pul bir şey değil. Evlatım gitti. Evlat acısı çok yavrum, çok zor zor.
2: Her zaman için de hazırlık şimdi. 4 tane daha oğlu var, yine daha hem... Ben de hazırım 5 tane. Yine hazırız. Allah göstermesin o gün için.
1: Vatan için mecbur yollardık. 4 tane daha var yine. Vatana canımız feda olsun, biz de gittik. Vatan olmasa millet de olmaz kuzum. Onların sayesinde biz böyle şey veririz.

0: darbecilerin en büyük hamlesini püskürttü o. Ankara'daki TürkSat kampüsünde FETÖ'cü askerlerin şehit ettiği personel Ahmet Özsoy, destan yazarak televizyon yayınlarının kesilmesini engelledi.
1: Ahmet abi tüm bu tesislerin sorumluluğunu verdiğimiz arkadaşımızdı. O akşam kendisiyle telefonda mütakip kereler konuştuk. Hemen durumdan kendine bir görev çıkartıp gerekli tedbirleri aldı ve haince kurşunlarla da şehit oldu.
0: Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki TürkSat kampüsünde görevliydi Ahmet Özsoy. 15 Temmuz'da tesislerden o sorumluydu. TRT'ye el konulduğu haberini alınca tesise koştu. İki kepçe ve bir itfaiye aracıyla Konya sapağındaki TürkSat'a giden yolu kapattı, hainlerin önünü kesti. Ahmet Özsoy'un yanında yol arkadaşı Ali Karslı da vardı. İkisi de şehit düştü o hain gecede.
2: Kendisi bir Anadolu insanıydı. Son derece güvenilir bir insan.

Yani sırrınızı ve arkanızı dayayabileceğimiz, yaslanabileceğimiz bir kardeşimizdi. Daha sonra güvenlik kameralarından izlediğimiz görüntülerde de Ahmet Bey'le beraber Ali Karslı da sağa koşturuyor, sola koşturuyor ve safını o da o gece belli etmiş oldu. Ona da şehadet yakıştı.

Benim eşim çok sakin bir insan normalde. Yani çok sakin. O gün yani bir aslan gibiydi. Köklemiş bir aslan gibiydi. Yani çok zaten vatanı ve milleti için şey yapardı. Ölürdü yani. Ama dışarı çıktı işte dedi. Ben, hani biz de gidelim dedim eşime. Gidelim dedi. Kızım ağladı. Hani gitmeyelim. Ne olur gitmeyelim. Ben çok korkuyorum. Oğlum uyuyordu zaten. Tamam dedi, o zaman siz kalın dedi Gülsüm dedi. Kalalım bari dedi. Ben, çocuk ağlıyor. Gerek yok.

0: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti 36 yaşındaki Volkan Pilavcı. Önce vatan dedi, hainler üzerine ateş açtığında şehit düştü. Tek başına değildi, kardeşleri de yanındaydı. O gece yaşananlar tarihe mıh gibi kazındı.
1: Bizi diyor siper aldı diyor, hani siz eğilin eğilin dedi diyor, en yani arkada o vardı diyor, böyle biz eğile eğile şey yaparken diyor, yürürken diyor, işte Volkan diyor birden düştü diyor.
0: İki evladını vatana emanet edip gitti şehit Volkan Pilavcı. Ateşti, kor oldu, yürekleri yaktı. Bir o kadar da gurur bıraktı ardında.
1: Bizi çok zor benim için. Bir türlü unutamıyoruz, bir türlü aklımdan çıkmıyor. Çocuklar ve eşim çok genç. Çok büyük acısı çok çocuğum.
2: Evlat acısı Allah kimse yemesin çok zor. Hani meşe közü gibi hiç sönmeyip alevleniyor içinde. Gün geçtikçe alevleniyor. Bir türlü oğlumun yalnızlığına alışamadım, yokluğuna alışamadım. Alışılmıyor da, alışılmaz da. Bu böyle gider yani, gidecek.
3: Üç gün önce bir iş kazası geçirdi. Sol ayağı çatlaktı. Takırıktı sol ayağı. Alçıdaydı. Cumhurbaşkanının meydanlara inin, devlete sahip çıkın diye anonsundan sonra hemen banyoya geçiyor. Bu alçıyı söküyor. Tıraş oluyor hemen. Abdest alıyor. Hanımına çıkarken hanım hakkını helal et diyor. Bu işin ucunda şehadet var diyor. Gidiyor. Damat anlatıyor. Çıkıyor, tankın üstüne çıkıyor. Gider gitmez atlıyor, o çıkıyor tankın üstüne. Şimdi arkadaşları da anlatıyor. Ve tank diyor bunu bir attı aşağı, düştü diyor tanktan. Tekrar diyor, çöp arabasını diyor, tankın ağzına verdi diyor paletlerin. Ve tankı durdurdular diyor. Birisi demiş ki, Genelkurmay'da çok şey var. Teröristler oraya akın etmişler. Hemen oradan koşarak gidiyorlar. O şeyden Akay Kavşağı'nın oradan dönünce polisler kesmişler önü. Demiş burada can güvenliği yok, ateş ediyorlar bak ölürsünüz falan. Selim damat anlatıyor. Çok cesur bir insandı. Baba yiğit böyle gürbüz bir delikanlı. Gözü kara. Vatanı çok seven bir insan. Onun için diyor ki ya vatan elden gittikten sonra benim diyor canın ne faydası var diyor. Çekil memur bey diyor. Ben öleceksem bu yolda öleceğim diyor.
0: Burada

0: laflar tükendi. Böyle bazımızda kalıyor yani, düğümleniyor o laflar. Hani hangi kelimeyi seçip de ya acımı mı anlasam, gururumu mu anlasam bilemiyorum yani. Anlatamıyorum yani gerçekten. Ya içim şuraya kadar yanıyor ama hiçbir şeyin yani laflara tökemiyorum yani. Hiçbir kelimeyi seçip de söyleyemiyorum.
1: Uyanık olmak lazım, milli olmak lazım. Milli ne demek? Yani bir tek futbol takımıyla milli olmaz. Her şeyimiz milli olacak. Ordumuzda, polisimizde, okullarımız, milli eğitimimiz, her şey milli olacak. Vatana sahip çıkan evlatlar yetiştirecek. Vatanımız sağ olsun. Benim 1000 tane selim olsa 1000 tane selimi ben feda ederim vatan için.

0: O yavrum daha hala ben inanamıyorum. Gelecek diyorum. Buna da diyorum ki ben öldüğüne inanamıyorum diyorum ya. Gelecek benim oğlum diyorum. Daha öyle umudum var. Şu çocuklara nasıl ateş ediyorsunuz? Yazık değil mi? Bütün gençler hep önde. Benim de zaten yavrum da korkusuzdu, hiç cesaretliydi, öne atlardı.
1: Düğünden gelmişti o gece. Dostunun en güzel gününe şahitlik etmişti. Nereden bilebilirdi ki kendisinin de düğünü olacağını? Darbe girişimini duyunca fırladı evden Ömer Tekdemir. Hainliğin yönetildiği Akıncı üstüne gitti.
2: Aha dedi, bizi Cumhurbaşkanımız çağırıyor. Daha dedi ben burada durmam dedi. Hemen yumruğunu sıktı. Ben dedi gidiyorum dedi. Hemen gitti, o düğünden geldiği elbiseleri çıkarttı. Hemen 5 dakikanın içerisinde geldi. Ayakkabılarını giydi, kapıya dikildi. Ben gidiyorum.
0: Durmam ben dedi. Vatan millet elden gidiyor dedi. Vatan millet olmasa biz burada yaşayabilir miyiz dedi. Tabi öyle dedi. O sözleri aklımda duruyor. Şuraya dedi. O evde öyle dedi, daha burada da dedi. Şurada kapı, şurada durdu. Şu ayakkabıları giydi, vestiyerim orada durdu. Durduramadık. Gideceğim, Allah gideceğim. Gelmiyorlar. Beni

bu ateş yanar. Bu ateş bizle beraber öbür tarafa gider. Yani Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.

Bota aí, bota aí.

O gece ailecek evdeydik. Kızımın televizyona bakmasıyla, babasına seslenmesiyle başbakanım, cumhurbaşkanımız sokağa çıkın çağrısını bulunduktan sonra eşim kızımla beraber belediyenin önüne gittiler. Eşimle kızım uyandırdı. Tamam. Anne biz gidiyoruz diye. İşte ya nereye gidiyorsunuz? Ya ne oldu dememe bile fırsat kalmadı. Çünkü eşim öyle bir telaşlıydı ki yani ilk defa ben hayatımda eşimi o şekilde gördüm. Çok acele eden bir insandı. Acele gitti. Dilek çok kalabalık burası dedi. Çok insan var dedi. Bekliyoruz dedi. Sonrasında yine aradı. Biz şeydeyiz dedi. O Akıncı üstünde. Oradayız dedi. Orada bekliyoruz dedi. Maksadımız uçakları kaldırmamak dedi. Ama askerler var önümüzde bekliyorlar dedi. Sonrasında kapatırken helallik istedi.

0: Kahraman Kazan'ın kahramanlarından biri iki çocuk babası Hasan Yılmaz. 15 Temmuz gecesi hainliğin karargahı Akıncı 4. Anajet Üskomutanlığı'nda göğsünü siper etti. Yanında çok sevdiği kızı da vardı.
1: Kızın babasının arkası önündeymiş. Ateş açılmaya başlayınca babası kızının önüne siper durmuş. Yani o kurşun kızıma gelecekti, babası önüne durmasaydı. Babası ona siper olmuş, yani o anda kucaklayınca kurşun babasına gelmiş. İnansa yine giderim diye. Gider de gözü kara bir kızım benim. Tuhafıma gidiyor, yani kendi insanın kendine şey yapıyor, yabancı bir insan yapmıyor, kendi adamın kendine yapıyor. Bizim askerimiz de değil, onlar sadece bizim askerimizin kılığına girmiş insanlar. Bizim askerimiz değil, onlar bizim askerimiz yapmaz bizi o şekilde. Ben eşimle gurur duyuyorum. Gurur duyduğum için her seferinde aklıma onu getiriyorum. İyi ki onlar bu şekilde gitmişler, iyi ki bu şekilde ayağa kalkmışlar. Rahat yatışalım diye. Bunu bu şekilde kendimi teselli veriyorum. Ben idam istiyorum. Her şekilde hem bu dünyada hem o bir dünyada şeylerini görmelerini istiyorum, cezalarını. Çünkü insanlar yaktı geçtiler. Hiç olmayacak şeyi yaptılar. Bu evde biz yaşıyoruz, biz görüyoruz. Yani o iki tane çocuğum sabahlara kadar uyumuyor. Allah'tan riva değil bu.

0: 10:30 sıralarında telefon geldi, göreve çağrıldı. Göreve gitti oğlum.
1: Ben namaz kılarken telefonun sesini duydum. Hemen geldim kapıya. O arada kendisi hazırlanmış. Hemen çantasını almış. Baktım kapıdan çıkıyor. Ama öğrendik biz o jetlerin falan geçtiğinde darbe olduğunu öğrendik. Süleyman kapıdan çıkarken ben söyledim, işte oğlum dedim. Bak polis asker, bizim askerimiz. Siz polissiniz. Sakın ha birbirinize silah sıkmayın dedi. O Süleyman babacığım tamam dedi, ben biliyorum dedi. Çıktı. Arabasına bindi kendisi. Direkt oraya gitmiş ve çok kısa bir süre içerisinde gitmiş yani. Hani Allah-u Teala uçurmuş demek ki onu.
2: Tek hayaliydi özel harekatçı olmak. FETÖ'cülerin Gölbaşı Özel Harekat Merkezi'ne düzenlediği saldırıda ağır yaralandı Fevzi Başaran. 3 gün dayanabildi. Son anlarında bile kendinden çok ailesini düşündü.
0: İmanının çok güçlü olduğunu, baba benim imanım çok güçlü, siz ayak dik durun, imanım çok güçlü diye söyledi çocuğum bize bu seddede, yani seddede yatarken. 3 gün yaşadı şehit olmadan yani, 3 gün bilinci yerindeydi yavrumum. Gittik görüştük, 3 gün hastanede kapısının önünde bekledik yavrum.
1: Uyuttular yavrum, 3. gün bir daha uyanamadı. Çok çabaladılar. Ama Cenab-ı Allah bizden fazla seviyormuş yavrum. Götürdü. Şehit oldu yavrum 3. gün. Sabaha karşı ruhunu teslim etti. Doktorlar ağladı. Üzüldü hepsi de. Amcacığım kurtaramadı, kusura bakma dedi.
2: Vatan, millet ve görev aşkıyla doluydu Fevzi.
0: Bu olay olmadan önce, 15 Temmuz olay olmadan önce zaten büyük oğlumun tayini Bitlis'te görev yapıyordu. Tayini o zaman olmuştu. Aha. Ankara'ya gelmişti. Biz hiç Fevzi'den korkmazdık, Ankara'nın göbeğinde bir şey olmaz diye. Hep Bitlis'teki oğlumdan, büyük oğlumdan için şey yapardık. Ama Ankara'nın göbeğinde Fevzi oğlum, özel hareketim yani, şehit oldu.
1: Görevden hiç kaçmazdı. Hiç. Yani tek şey onun vatan, millet, bayrak. Bu özel harekatın zaten bir şeyi vardır. Özelliği vardır. Oradaki çocukların hepsi öyledir. Vatan, millet, bayrak, din. Bunların ilk başta gelen bunlar. Aileler falan sonra gelir. Çok şeyi paylaşmazdı. Mesela Şırnak'ta 2 sene, 2,5 sene görev yaptı. 2 sefer orada yaralanmış, bir şarapnel değmiş. Daha bize söylemedi. Biz başkasından öğrendik onu.
2: 31 yıllık hayatına hep başarılar sığdırdı. Hainler onu şehit ederken o ardında unutulmaz miraslar bıraktı.
0: Neredeyse çıkmaz yüreğimden, devamlı böyle ara sıra göreve giderdi İstanbul'a, Balıkesir'e. Sanki oraya göreve gitmiş de gelecekmiş gibime geliyor yani. Hiç böyle hani şehit olmamış gibi, geri gelecekmiş gibi oluyor. Öyle hissediyorum.

0: Murat yapı olarak biraz fevri bir insan. Yani vatan, millet düşüncesinde veya kişilik anlamında hemen çok ön plana çıkan bir insan. Askerlikte de Güneydoğu'da askerlik yapmıştı, tüm şoförüydü.
1: Çektik durun yeter ki, biz ölümüne, ölümüne.
0: Cumhurbaşkanı çağrısı, halkın böyle sokağa çıkış hareketi başlamasının üzerine 12.30 civarında kardeşimin üstüne şortu, tişörtü, yani kıyafet bile değiştirme ihtiyacı duymadan arabaya biniyor. Direkt ben Sihir Köprüsü'nün oraya kadar arabayla beraber gidiyor. Orada arabayı oraya park edip Genelkurmay'a doğru yürüyor. O esnada küçük kardeşim de Kızılay'daymış Mesut'ta, ama birbirinden haberi yoktur.
2: Genelkurmay'ın oraya doğru giderken helikopter orayı bir taradı. Ondan sonra helikopter orayı tarayınca Mesut dedi biraz dedi şey yapalım, geride kalalım dedi. Ondan sonra bir bağırtı falan koptu. Baktık ambulanslar falan geliyor. Ondan sonra bayağı bir ağaç sesi falan ses çoğalmaya başlayınca abi dedim bayağı dedim herhalde kişi vuruldu helikopterin taramasında.
0: O gün belki 3-4 kere telefon görüşmemiz oldu o gece. Hepsinde aynı şey. Hakkımızda hayırlısı neyse olur. İnşallah hayırlısı olur. Kısmette varsa şehit olmaz. Şehit oluruz. Nasibimizde olan Allah hayırlısını versin gibisinden. Hep aklında da şehitlik kelimesi veya konuşmasında da o. Sanki içine doğandı o gibi.
3: Elinde bayrak, yüreğinde imanla çıkmıştı sokağa. Darbecilere karşı koymak için Genelkurmay'ın önüne gitti. Başına saplanan şarapnel parçasıyla şehit oldu Murat İnci. 42 yaşındaydı henüz. O gece İnci ailesinin tamamı sokaktaydı. Abilerini bulmak kolay olmadı. Birdenbire fırlamıştı evden.
2: İnşallah Feyz dedim, burada da yokturdu da dedim. Çünkü dedim bütün hastaneler gezmiş oluyoruz. Dayın dedim yaşıyor dedim, inşallah dedim. Yani kimliği üzerinde olmadığı için dayın dedim yaşıyor dedim. Çünkü dedim bütün hastaneler morguna bakmış oluyoruz. Yaralılara da baktık yoktur dedim. İnşallah dedim dayın yaşıyor dedim. Ama dedim telefon açan kişi dedim böyle dedi. Dayı dedi sen ne diyorsun dedi. Arabanın içinde hepsi sarıldık ağladık. Dedim sen arabanın içinde otur benim dedim. Dedim yüksek ihtisasa bakayım geleyim. Bakıp geldiğinde orada baktım. Morgda boylu boyunda yatıyor abi.
3: Yıkmak istediler ama yapamadılar.

0: O gece bir şehit veren İnci ailesi milyonlar gibi başaramayacaklarını biliyordu, inanıyordu.
1: Güçlü bir ülkemiz var, güçlü bir hükümetimiz var, güçlü bir cumhurbaşkanımız var, başbakanımız var. Yani ülkemizde bir istikrar var daha doğrusu. Nasıl yıkılabiliriz? İçten bizi yıkarlar. Dıştan yıkılma olmaz. Dışa karşı Türk milleti oldu bitti, toplu birlik oluyor. Cenab-ı Allah bize öyle bir vicdan, öyle bir merhamet, öyle bir duygu vermiş ki canımızı, kanımızı, malımızı hiçe sayarak da bu ülke bizim. Öncelik vatan. Vatan sağ olsun, toprak sağ olsun, vatan, millet, toprak dediğim, bayrak dediğim akan sular durur. ...20 milyon şehit de versek vatanın bir karış toprağı veyahut da bu insanların hiçbir emeline ulaşılmayacağı gerçektir. İnsanın her türlü hesabı olabilir. Kağıt, defter üzerinde. Ama Allah'ın da bir hesabı var. Her şeyin hesabını yaptılar, Allah'ın hesabını yapmadılar. Halkın hesabını yapmadılar. En önemli kavram burada bu. Yani halkta böyle bir birleşme, dayanışma, böyle bir birliktelik olacağı kimsenin aklına gelmedi. Allah da onlara o fırsatı vermedi hamdolsun.

0: der demez Cumhurbaşkanı televizyonda telefondan şey verdi.
1: Siktik durun yeter ki. Biz ölümüne. Ölümüne.
0: Biz ailece, bilmiyorum başkalarını da, biz ailece vatanımızı çok seviyoruz. Gerçekten seviyoruz. Çünkü sevmeseydim ben dördünü çıkarmazdım dışarı.
2: Çünkü vatanımı seviyorum, namusumu seviyorum, bayrağımı seviyorum.
0: Bilmiyorum, seviyorum. Yerin altı da benim, üstü de benim. Bak beyim yatıyor şunda, şu anda yerin altında. Orada benim, çünkü üstü de benim. Vatan bizim. Bayrak bizim. Biz çok seviyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanı olarak ayrı seviyoruz. Yani böyle sanki ailemizden birisi gibi, öyle de ayrı seviyoruz.
3: İnerdiği kişiye bir yayın ateşi açtılar. O sırada da ben kardeşlerim bombili tutuyorum, önlerindeyim, böyle durun dedim. Onlar, baktım ki onlar ateş açın, onlar düştü kalabalıkta. Onlara bakayım derken bunlar elinden kurtuldu, tanklara doğru gittiler. Ben tekrar yaralara bakayım derken yum attım, onlar da bir anda gözden kayboldu. Meğer tankın dibine vurmuşlar, tankın dibine düşmüş. Hemen gider gitmez vurmuşlar sanki.
4: Çocuklarını alarak çıktı sokağa o gece. Darbe girişimini duyar duymaz Cumhurbaşkanlığı külliyesine koştu Tevhid Akkan. Açılan yaylım ateşinde şehit düştü. Çocukları ise gazi oldu.
3: Babam kucağımda can çekiyordu giderken. Babam şehit oldu, bu eve rahmet düştü.
5: Evet.
3: Bizim nazarımızda annemin kocası, bizim babamız evimizin direği gitti. Kardeşlerim gazi oldu. Onlar da şehit olmuş olsaydı bizim kolumuz kanadımız kırılmış olacaktı. Ama vatan gitmiş olsaydı, bu vatan gitmiş olsaydı hiçbir şeyimiz olmayacaktı. Yani hiçbir şeyimiz olmayacaktı. Yani dışarı çıksak huzurumuz olmayacaktı. Yani işe gitsek huzurumuz olmayacaktı. Yani kendi vatanımızda esir olacaktı. Bu çok kötü bir şey. Yani diğer ülkelere baktığımız zaman, onların yaşantılarını gördüğümüz zaman gerçekten o an çok, yani çok kötü bir şey. O tankların top ateş etmeleri, mesela tankların ateş etmesi, uçakların o ses bombası denen, sonradan öğrendik onların ses bombası. Yani farklı bir alem ya. O mesela o gürlemesi, tankların bize doğru dönmesi, o savaş alemini yaşamamız. Ya diyorum ki biz bu bir günde yaşadık sadece bu olayı. Başka ülkeler her gün yaşıyor. Onların şeyi nasıl acaba?
0: Onlar en güzel mertebeye ulaştılar. Biz kendimize bakmamız lazım. Allah bundan sonra göstermesin. Vatana, millete, devletimize, ne diyeyim, bayrağımıza, ezanımıza, namusumuza zarar vermesin. Verenlerin de Allah cezalarını versin. Biz onların idamını istiyoruz ve onların aldığı nefes haram olsun.